0: Gelme Ali.
1: Ya Seyhan.
0: Konuşmak istemiyorum.
1: Seyhan ne yapsaydım?
0: Ali, iki gündür tanıdığımız birini otele ortak ediyorsunuz.
2: Şşş.
0: Hiç bize haber vermeye tenezzül bile etmediniz.
1: Ya sen mi abi yengeyle konuşacak?
0: Ne zaman? Ablam şu anda mutfakta ve dünyadan haberi yok. Kadına haksızlık ettim diye sabahtan beri çırpınıyor. Ya onu siz nasıl aptal yerine koyduğunuzun farkında değil misiniz?
1: Ya Seyhan.
0: Hiç konuşma Ali. Tamam, bu gece son. Misafirler gitsin. Ben bir daha senin yalanlarını duymak istemiyorum.
3: Yıl dönümü hediyesiymiş. Aklı sıra bana nispet yapacak.

0: Abi, vallahi akşama misafirler parmaklarını yiyecek ha.
1: İnşallah Meryem.
0: Bak bir şey söyleyeyim sana, otel de dolup taşacak. Hele biz bir borcumuzu ödeyelim, vallahi artık kimse sırtımızı yere getiremeyecek. Abi baksana şunun tadına hele.
2: Meryem döktürmüşsün vallahi.
0: Eyvallah sevdi.
2: Ben senin elinden zehir olsa yerim Meryem. Taş Aynaz.
3: Müşterilerden bir roze istedi. Bir koşu gidip alıp gelir misin lütfen?
2: Olur. Alırım. Meryem ben gidip geliyorum.

0: buraya kadar.
1: Buraya kadar?
0: Bak çocukluk ediyorsun. İyi tamam peki.

0: Ya altını kapamasaydın Meli Hanım.
1: E niye gülüm? Misafir gelince ısıtacağız.
0: Ama olur mu öyle şey, ısıt kapat? Yani her işin bir yolu var değil mi?
1: Yok, ben 12 yaşından beri mutfaktayım Şehnaz Hanım.
0: Ben de 10 yıldır otel işletiyorum Meli Hanım.
1: E tamam o zaman, sen kendi işine bakacaksın, biz kendi işimize bakacağız değil mi Şehnaz Hanım?
0: Ben zaten kendi işime bakıyorum Meli Hanım. Samimi söylemedi mi?
1: Neyi söylemedim?
0: Dün akşam binbir rica minnet beni otelin başına getirdi.
1: Başına mı?
0: Ama samimi akıllı adamdır. Kimin yanında duracağını çok iyi bilir. Bu tefecilerin borcu nasıl ödendi sanıyorsunuz? Bence siz de dediğimi

0: geldim.
1: Ben de aşkım. Güzelim, bu halde beni annem bile tanıyamaz.
0: Olsun.
2: Verdim gitti.
0: Ay kiramat.
2: Sözlendik Feride.
3: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Sağ olun.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olun.
2: Sabım abi. Benim yükseklik korkum var abi.
4: Sen aşağı in, ben göstereceğim sana yükseklik korkusunu.
0: Abla.
1: Annemin hediyesi.
0: Tabii ki.

0: siparişi getirdim Şaynaz.
1: Samoş, iyi kuşum. İçeri girelim. Mecbur ben de gireceğim mutfağa.
0: Niye?
1: Ay Melih Hanım ortalığı öylece bıraktı gitti.
0: Gitti mi?
1: Ay, hiç yoktan sorun çıkardı Samimciğim, hiç.
0: Ne sorunu ya?
1: Şimdi diyorum, ben sana söz vermiştim ama şimdi o mutfakta böyle hani ne arıyorsun burada falan diye terslenince ben de bu kadar sinirleneceğini tahmin etmemiştim ama.
2: Samim abi.
0: Melih nerede?
2: Bilmiyorum, telefonu da cevap vermiyor.
0: Allah kahretsin.
2: Sen ben bekle. Samoş, bir saat bile.

0: İlkay.
1: Efendim Kenancı.
2: Şu anahtarı versem çıkarken kilitler misin güzelim?
1: Olur Kenancım. Dönmeyecek misin?
2: Yok anacığım, yalnız bıraktım. Ona gidiyorum.
1: Tamam.

0: Neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz.
1: Dışarıdaydım.
0: İyi misin?
1: Eda, senden bir şey isteyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Yarın hocaya gidip Nurcan'ı affetmesini söyler misin?
0: Ne? Yiğit, sen deli misin?
1: Lütfen. Benim için.

0: Elia.
1: Zimmer.
0: Elia, aç.
1: Abla. Abla.
0: Elia.

0: Evde vakit kaybetmeyelim, ben fırlıyorum gülüm.
1: Sayın mı abi?
0: Ha,

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplamaktadır.

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belce Kız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarınınsa taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca

0: yeni bir paraya ihtiyaç duyuyor. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: herkese merhaba. Bugün Türk Çağdaş Sanatı'nın en dikkat çeken ressamlarından biri olan sevgili Çağatay Odabaş konuğum. Hoş geldin Çağatay.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel seni burada görmek.
1: Aynı şekilde yani seninle, senin programında olmak çok güzel. Çünkü insan yakın bir dostuyla böyle bir programda olunca kendini daha iyi ifade etme fırsatı buluyor. Onun için nazik davetin için ben teşekkür ederim.
0: Ya çok teşekkürler. Ne mutlu bana. İyi ki buradasın. Çok güzel projelerim var. Dinlerken çok heyecanlandım. Şimdi izleyicilerimize de aktaracağız.
1: Tabii ki.
0: Ama en baştan başlayalım istiyorum tabii ki izleyicilerimize daha doğru anlasın. Senin E.T. filmiyle başlayan hayalin ve sonrasını senden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii,
0: kaç
1: tabii
0: yaşındaydın?
1: 1984. Yani şimdi geriye dönüp bakınca tabii seneler geçmiş. O yıllarda filmlerin yıllar sonra Türkiye'de vizyona girmesinden dolayı kaynaklanan bir durumdan dolayı 1984 yılında Steven Spielberg'in E.T.'si Süreyya sinemasına geliyor. Şimdiki Süreyya operasına. Hı hı. Ve ben o zaman 4 yaşındayım. Annem beni alıyor, o filme götürüyor. İşte bütün bu önündeki kitap olsun, seninle birlikte geçirdiğimiz bir sürü sergilerimiz var biliyorsun. Bunların hepsinin başlangıcı işte o filmdi aslında. O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu. Hı hı. Ve oradan sonra her şey buraya gelmeye başladı.
0: Ama ne, yani zaten ikonik filmlerin ikonik sahnelerini çok güzel resmediyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekniğin de şahane. Tekniğini de soracağım tabii birazdan ama Christopher Nolan'ın filmlerinden Marvel karakterlerine ama daha neler var?
1: Çok var. Yani ben bunu sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Sinema bir derya deniz. İçinden hı hı bir şey çıkartmak istedikten sonra inanılmaz bir çeşitliliği var. Şimdi çok güzel isimler söyledin. Christopher Nolan gibi günümüz ana akım sinemadan bahsettin. Ama bunun yanı sıra Tarkovski gibi, Haneke gibi ki benim en sevdiğim yönetmendir. Hı hı. Bergman gibi, Hitchcock gibi inanılmaz derin yönetmenler de sinemada muazzam tatlar bırakıyor. Ondan da bir tat çıkarabilmek bir yetenek bence. Ondan da çıkarabilmek. Bu şeye benziyor. Her gün bir restoranda, aynı restoranda aynı yemeği yiyemezsin. Farklı yemekler, farklı tatlar istersin. Sinemada bize bunu sunuyor. Farklı yönetmenler. Hepsi birer şef gibi. Hepsi bize bir tabak hazırlıyor. Yemeği bildikten sonra bence hepsi çok lezzetli.
0: Çok haklısın tabii gerçekten. Peki pointillism. Yani senin tekniğini bize nasıl anlatırsın? Nasıl bir teknik bu?
1: Ya bunu şöyle anlatayım. Bu tarif benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben genelde çok tekrar ediyorum ama pointillism ufak parçaların bir araya gelmesinden oluşan bir sanat akımı, sanat yöntemi, tekniği. Şimdi bana en çok sorulan soru şu. Ya bir filmdeki bir sahneyi donduruyorsun. Bunu tekrar neden hani resmediyorsun? Şimdi burada iki tane şey devreye giriyor. Bir, sinemanın o hep söylediğimiz akışkan bir bünyesi, bir bedeni var. Yani girdiğiniz zaman filmi izliyorsunuz, film akıyor gidiyor. Onun içinden bir anı çıkartmak, bir anı dondurmak benim için önemli. Peki diyeceksin ki ya bunu bir anı çıkarttın, dondurdun, bunu parçalara bölüp tekrar neden yapıyorsun? Bunun en güzel cevabı yine çocukluğumuza dönelim. Hani burada da Tarkovski'ye bir selam çakalım. Tarkovski der ki çocukken yaşadığımız şeyler yetişkinlikteki hayatımızdaki olaylara yön verir der. Şimdi bir Lego'yu düşün. Bir mağazaya gidiyoruz, bir kutu Lego alıyoruz. Lego'nun üzerinde diyor ki işte bunun içinde bu itfaiye aracı var veya bu uzay gemisi var. Tamam, kutuyu açıyor.

0: olsun, paramparça. O itfaiye aracının olacağını bile bile o parçaları birleştiriyorsun. Yani sonucu bilerek yapıyorsun onu. İşte benim resimlerim de öyle. O sonucu bilerek o sahneyi yeniden noktalarla inşa etmek bana muazzam bir haz veriyor. Tabii yine seninle hep sohbetlerimizde geçen şey, bunun tabii inanılmaz uzun bir sürede olması. Çok. Yani ona bir emek, ona bir bedensel ve zihinsel bir emek harcanması da bu işin hem niş olmasını hem de benim için kıymetli olmasını sağlıyor. Hı
1: hı. Rekorun nedir peki? En uzun süren eserin ne kadar zaman aldı?
0: Şöyle, benim büyük 4 metre boyutunda bazı eserlerim var. Onlarda tabii 700 bin nokta, 800 bin nokta gibi sayılar. Onların hepsi tek tek handmade olarak yapıldığı için böyle büyük eserlerim var yani.
1: Ne kadar zaman aldı? Şu rekor merak ediyorum. Tabii. Çünkü George Sirah'a geleceğim. Onun çünkü tabii, en meşhur eseri çok böyle yıl sürmüş.
0: Tabii. Şimdi şöyle, benim atölyemde tabii ki beni asiste eden bir ekibim de var. Ama bu asiste eden ekip bana rutinlerde yardımcı oluyor. İşin herhangi bir nihai kararı veya işin gidişiyle ilgili kararlar hepsi bana ait. Burada bir ekiple birlikte girdiğimizde, aralıksız bir şekilde de yaptığımızda, yani o boyutta bir iş 3-4 ayı buluyor tabii ki. Yani bir de şu var sevgili Funda, yani bir işin içine girip sürekli onda çalışmak, o da yoruyor bazen. Tabii. Onun için ben genelde birkaç eseri aynı anda yapıyorum. Yani birkaç eser, biraz onun üzerinde çalışıyorum. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri göremiyorsunuz, yanlışlıklar olmaya başlıyor. Onun önüne geçmek için farklı farklı eserlerde devam etmek beni hem zihinsel olarak dinlendiriyor hem de o heyecanını daha sıcak tutuyor.
1: Ya bu kadar nokta nokta nokta nokta. Tabii. Bu biraz delilik değil mi Çağatay?
0: Tabii. Sence neden? Şimdi bundan herhalde 3-4 yıl önceydi değil mi? Bir NFT macerası vardı.
1: Vardı.
0: Nerede
1: evet.
0: Şu anda o NFT'ler? Hiçbiri yok.
1: Yok.
0: Şimdi teknoloji geliştikçe, burada bak çok kıymetli bir stüdyodayız. İnanılmaz teknolojik bir yerdeyiz. Hı hı. Teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama sanatın içine bunu entegre etmeye başladığın zaman, NFT gibi, yapay zeka gibi şeyleri içine koyduğun zaman, insan duygusunun verdiği kararların önüne geçiyorsa eğer, bu bir sanat eseri midir? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kararı sen vermiyorsun, işlemi sen yapmıyorsun. Nerede peki bunun içindeki sanat? Yani sanatçının ona harcadığı o hard work dediğimiz, yürek işi dediğimiz şey nerede? O yoksa olmuyor. İşte seneler önce NFT furyası çıktı, yok oldu gitti. Şimdi yapay zeka ile şeyler çıkıyor, bunlar da sönümlenecek. Ama handmade olan her zaman kalıcı olacak. Emek harcanmış, duygunun emekle birlikte tuvale yansıtıldığı şey her zaman kalıcı olacak. Yani şu anda yapılan yapay zekalar 5 yıl sonra belki çöp olacak. Ama 10 yıl sonra hala bir Rembrandt, hala bir Caravaggio. Peki. Caravaggio olacak, bir Rothko, hala Rothko olacak.
1: Her
0: yani
1: zaman.
0: Bu çok önemli bir şey. Teknoloji geliştikçe handmade her zaman kıymetli ve özel olur. Dolayısıyla benim üzerinde durup insanları şaşırtmak istediğim, paylaşmak istediğim o işte binlerce nokta bu. O binlerce noktanın bir araya gelip sunmak istediği duygu da bu.
1: Ama hiç kolay olmuyor gerçekten.
0: Tabii, çok zor.
1: Ben izlerken senin yaptığın işleri hayretler içerisindeyim.
0: Ben
1: çünkü
0: dün
1: çok
0: gece,
1: büyük emek.
0: Tabii dün gece 3.30'da çıktım atölyeden. Yani ben çoğu zaman eve gittiğimde kızımı bile göremiyorum. Yatmış uyumuş oluyor. Bu belli bir eseri oluşturmak için veya sanatçı olmak için yapılan belli fedakarlıklar mıdır? Evet, belli fedakarlıklardır. Bunun kıymeti bu mudur? Evet, bence budur. Ben şu anda bulunduğum konum ve gücüm itibariyle istesem 50 tane 60 tane asistan tutup onlara da bu işi yaptırabilirim. Ama bu değil işte. İşin başında olmak, onunla birlikte yoğrulmak, o noktaları tek tek sabırla koymak. Yani ben çok genç yaşta katarak ameliyatı oldum. Yani gözlerim özlerim bitti
1: çok
0: artık yani.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Ama bu bedeli ödemeden o için işin içindeki değerli, kıymetli hale getiremiyorsun. Ya tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapel'in tavanını boyarken çektiği acı gibi.
1: Çok haklısın. Biraz da tarihini konuşalım istiyorum. Tam bu pointillism 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları
0: tabii,
1: mı,
0: tabii,
1: Sirah'dan
0: tabii.
1: mı? Sen nasıl anlatırsın bize?
0: Sevgili Funda, aslında bu ve bunun benzeri akımların çoğunun çıkış noktası aslında nedir biliyor musun? İnsanlık tarihine baktığımız zaman fotoğraf makinesinin icadı ve görüntülenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte sanatçıların, daha doğrusu insan dediğimiz o içindeki sanat olgusunu taşıyan varlığın farklı bir şeyler üretme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Bu kimisi bunu noktayla yaptı, kimisi bunu çizgiyle yaptı, kimisi bunu boyayla yaptı. Soru şu olmaya başladı. Fotoğraf makinesi bir sanatçının yaptığı bir eseri çok çabuk bir sürede o görüntüyü veriyorsa, o görüntüyü bu sefer sanatçının görerek ne hissettiğini yapması önemli olmaya başladı. İşte bu noktada senin bahsettiğin isimler gibi noktayla bunu yapan, çizgiyle bunu yapan, farklı boyama teknikleriyle yapan, soyut dışa vurumcular, işte soyut ekspresyonistler, bir sürü akım çıkmaya başladı ve sanat böyle zenginleşmeye başladı. Aslında demin söylediğimizin tersine, teknolojinin dokunuşuyla sanat bir yerde farklı bir ivme kazandı. Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte. Dolayısıyla bu pointillizm de bu dönemlerde çıkan izlenimcilerin izledikleri doğayı, tabiatı ve insan davranışlarını nasıl resmedeceğini gösterirken yaptığı bir teknikti bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2026 yılında diyeceksin ki ya Çağatay, aslında sen 2026 yılında yaşayan bir sanatçısın. Bu kadar geçmişteki bir tekniği tekrar neden kullanıyorsun? Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım. Biliyorsun ki benim resimlerim sadece benim paletimdeki 7 renkten oluşuyor.
1: Evet, 7 renk.
0: Evet. O 7 rengin bir araya gelmesiyle o zenginliği ortaya çıkartmaya çalışmak. O noktaların inanılmaz derecede perfeksiyonist bir mühendislik çalışmasıyla bir araya gelmesi, çok hassas dokunuşlarla bir araya gelmesi, belki o geçmişteki tekniği daha üst seviyeye taşıma çabalarımın sonucu oluyor.
1: Bir de her eserin bir tane.
0: Evet, o işte içerik kısmı. Şimdi
1: peki bir filmden bir sahne mi? Yani o filmden başka sahne olabilir mi?
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Bu şöyle, her filmdeki karakter aslında bir defa. Çünkü karakter burada önemli olan şey. Şimdi buraya kadar biraz tekniği konuştuk. İçeriye bakacak olursak, o karakterin bir anı, bir duygusu. Yani şimdi ben mesela burada seninle sohbet ederken bile seni bir film gibi görüyorum. Ve senin jestlerin, mimiklerin seni belki de en estetik halinde nasıl algılayabilirim ve onu nasıl tuvale yansıtabilirim? Aynı şekilde filmde de bunu hissediyorum. Veya bazen de o figürü belki de çok çirkin resmetmek istiyorum. Yani çünkü o film bana onu işaret ediyorsa oradan çok çirkin bir anını çıkartmak istiyorum. Ama bunu bir kere seçiyorum ve bunu bir daha yaptığın zaman onun doğasına aykırı oluyor. Yani o karakteri bir kere yapmak, yönetmenin tercihleri arasından bir tane bir şeyi seçip çıkartıp onu tekrar ölümsüz bir hale getirmek. Benim derdim o. Onun için her filmdeki karakter yalnız bir defa.
1: Bir tane, ama bunu sürdürebilmek zor olmalı.
0: Çok
1: çünkü
0: zor.
1: İnsanlar biliyorum ki koleksiyonerler seni zorluyor bu
0: çok
1: konuda.
0: Çok zor, evet çok
1: hani
0: zor.
1: Ve ben, ikinci olmalı
0: tabii,
1: diye.
0: Bende şöyle bir şey oluyor. İşte bana da yap. Ben hemen şunu söylüyorum. Bir kere ondan bir tane daha yapmamın sende olmasını isteyecek misin? Yani bir tane olması varken bunu anlatıyorum. Bazen de artık çok başa çıkamıyorum. Onu almış olan koleksiyonerin telefonunu veriyorum. Onu ara, ondan al diyorum.
1: Aa, bu çok iyi.
0: Bu çok başımıza geliyor. Mesela
1: müzayedeye çıkıyor mu?
0: Çıkıyor tabii ki, arada çıkıyor. Ben genelde bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Hı hı. Benim galerim Ruzi Galeri ile biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu zamana kadar yapılmış yüzlerce resim var. Bizim kontrolümüzün dışında olan çeşitli, hayat öyle bir şey sunuyor ki koleksiyonerlere de, ekonomik sebepler, başka sebepler, aile ayrılıklarından dolayı tabii ki müzayedelere çıkıyor.
1: Her ne hissediyorsun? Müzayedeye çıktığı zaman bir sanatçı eserini gördüğü vakit ne hissediyor?
0: Şunu hissediyorum. Şimdi benim işlerim çok niş. Demin bahsettiğim gibi senin de bir sürü arkadaşın, senin vesilenle, çok teşekkür ederim sana burada da bir kere daha, senin de vesilenle, senin de pek çok arkadaşın benim eserlerime sahip oldu.
1: Ama herkes seni çok seviyor.
0: Sağ ol,
1: teşekkür ederim. Gerçekten bu arkadaş olduğumuz
0: sağ
1: için ol. Değil. Çağatay Odabaş eserinin sahibi olmak bir değer.
0: Teşekkür
1: gerçekten
0: ederim.
1: Çok
0: mahcup
1: kıymetli
0: ediyorsun.
1: Bir şey.
0: Şimdi o süreçleri biliyorsun. Hani o resmi ne kadar zor seçiyoruz, ne kadar zor yapıyoruz. Evet, o sahne mi, bu sahne mi diyorum ki böyle olmalı, şöyle olmalı, onun yapım süreçleri. Dolayısıyla o resmin içinde benim o resmi yaparken harcadığım işte gözyaşı, kahkaha, yediğim yemek, içtiğim çay, bu programa geldim, konuk oldum, şu an atölyede bir resim var.

0: O resmin içinde de bu program olacak. Her bir anı o resmin içinde. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki o resim tekrar bir müzayedeye çıktığı zaman hani buruk bir şey oluyor. Yani niye? Hani keşke o kişi de kalsa diye. Ama tabii bende oran çok düşük. Yani hı hı. müzayedeye çıkması veya başka bir şekilde hı hı. yer değiştirmesi çok düşük oranlarda oluyor. Benim en büyük şansım eserlerimle koleksiyonerlerim çok fazla empati kuruyor. Çok fazla bağ kuruyor ve genelde %97-96'lık bir oranda gittiği yerde o duvarda yıllarca kalıyor. Ve hepsinde bir hikayesi oluyor. Tabii. Yani mesela buradan da selam yollayalım. Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanımız, evet. sevgili dostumuz Eren Başkanımız.
1: Eren İçler Toprağı'nı.
0: Onun evinde mesela müthiş bir eserim var.
1: Çok güzel bir iş var.
0: Şimdi o eser, şimdi Eren Başkan bana bir gece bir video yolladı. Benim eserimle birlikte Jean Todt yan yana var. Jean Todt'a falan imzalatıyor. Yani şimdi bu o kadar güzel bir anı ki bir sanatçı için. Şimdi Eren Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hem hayatında o eserime yer verdi. Hem de onu Jean Todt'la paylaştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu hikayeler bir araya gelince o eser gerçekten gittiği yerde çok uzun yıllar kalıyor yani.
1: Hı hı. Ama şeyi merak ediyorum. Bu çok uzun süredir aslında sorduğum da bir soru. Müzayedeye çıkıyor olması bir eserin, o eserin piyasasını düşürüyor mu?
0: Kimi zaman düşürmeye çalışıyor. Aha. Ama yaptığınız iş unik bir işse veya özel bir işse zaten o her zaman değerini buluyor.
1: Tabii ki.
0: Burada şu var. Şimdi müzayedeye sadece ben çıkmıyorum ki. Müzayedeye Mehmet Güler yüzde çıkıyor. Bence tabii. Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı. Abidin Dino da çıkıyor. Ve satılmıyor. Şimdi Mehmet Güler kötü bir sanatçı da mı satılmıyor? Hayır. Her resmin bir alıcısı vardır.
1: Var.
0: Şöyle bu bir alıcısı vardır derken bunu hı hı. ticari anlamda söylemiyorum. O resmin hikayesini yaşamak isteyen bir insan elbet vardır. Ha, o resimle bir yıl sonra denk gelir. Ha, bir gün sonra denk gelir. Ama o resimle mutlaka bir insan buluşur ve o resim onunla yüzyıllarca kalır. Yani Avrupa sanat tarihine bakalım. Bu böyle olmuştur. Ama o resimle o insanın denk gelme süresi kimi zaman o müzayede olmayabilir. Yani müzayede Halil Paşa çıkıyor satılmıyor. Yani evet. bu onun kötü olması veya piyasasını düşürüyor anlamına gelmez. O anki konjonktür, ekonomik durum, o resmin alıcısı o gün orada yoktur, bilgisayar başında takip etmemiştir, bir araya gelmemiştir. Dolayısıyla hani müzayedelere çıkması, satılıp satılmaması bence bir sanatçı için çok hani şey bir kriter değil, belirleyici bir kriter değil. Bence sanatçının üretiminin kontrol altında tutulması, eserlerin nerelerde olduğu, bunun galerisiyle birlikte nasıl takip ettiği bunlar daha önemli doneler bence.
1: Hı hı. Son dönemde yaptıklarını da konuşalım istiyorum. Çünkü çok şahane bir sergi açtın. Işık, gölge, sahneler. Biraz göstermek de istiyorum Ruzi Galeri ile beraber. Bu farklı bir Çağatay Odabaş
0: evet.
1: Sergisi olmuş. Çünkü mumlar var.
0: Evet.
1: Ya film sahnelerinden mumlar var.
0: Evet.
1: Ama senden dinlemek istiyoruz. Çünkü çok inovatif de bir sergi olmuş. Birçok duyumuza hitap ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu şu anlamda önemli bir sergi oldu. Ben bu sergiye kadar 7 yıllık bir sürede bir sergi yapmamıştım. Çünkü istediğim şartların sağlanması, istediğim ortamın sağlanması, bu derinliği anlayacak bir galerinin ortaya çıkması bu bir zaman aldı. Bunun sonucunda Ruzi Galeri ve Ruzi Galeri'nin kurucusu sevgili Esra Çevik'le bir araya geldik. Ben bu projeyi anlattım ve inanılmaz heyecanlandı. Ve kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu yaptı Ruzi Galeri ve Esra Çevik. Bu işte bu serginin bu kadar ses getirmesini bu sağladı. Al sana bir galeri, dört duvar, burada bir sergi yap demedi. Bunu nasıl daha üst seviyeye taşırız uğraştı. Galerinin fiziksel mekanı çok avantajlı. Biz bunu en iyi şekilde kullandık. İki katlı galeri. İşte ilk kata geliyorsun, ilk katta daha modern, contemporary bir ortam. Üst kata çıkıyorsun, daha bir nasıl diyeyim, geçmişe referans veren bir dekorasyonla. Şimdi alt kata girdiğin zaman alt kattaki eserler daha günümüzü anlatanlar. Üst kata çık. Üst katta daha geçmişe referans veren eserlerdi. Bunun müziklerini, bu serginin müziklerini sevgili Rahman Altın yaptı. O da ilk bizim projemizdir. Bir serginin böyle bir özel bestesinin, müziğinin olması.
1: Kesin ödül olabilir. Rahman ne yapsa ödül alıyor çünkü.
0: Tabii. Sağ olsun Rahman abi, o heyecanımızı bizle birlikte yaşadı. Galeriyi inanılmaz dekore etti Esra burada. Yani

0: ne bileyim Kubrick'in Barry Lyndon'dan bir mum. Demin bahsettik Tarkovski'nin Nostalgia'dan bir mum. Alien filminden bir mum. Yani mumun o kadar bir zamansızlığı var ki sinemada. 1400 yıllarda geçen bir filmde de bir mum var. 2100 yılında geçen Alien filminde de bir mum var. Aslında yönetmenler bunu çok enteresan görüntülemiş. Yani mumun zamansızlığı ve insan yaşamına benziyor olması benim böyle bir seçki yaratıp böyle bir sergi oluşturmama vesile oldu.
1: Ne kadar zamanını aldı?
0: Bu çok zaman aldı gerçekten. Yani bunu bir kere kafada sindirmek, bunu üzerinde durmak, o resimleri tekrar oluşturmak. Yani geçmişe bakarsan böyle bir 2-3 yıllık bir süre. Ayrıca sergi temposuna girdiğimizde de yani böyle 24 saat falan çalıştık yani Esra ile. Yani Ruzi Galen'in burada çok büyük emeği var. Hani sevgili Esra Çevi'ye, galeri direktörümüz sevgili Polina'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle insanüstü bir tempoyla çalışıp bunu ortaya çıkardık. Ama kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bunun sanat olup olmadığına ve kalıcı ve ölümsüz olup olmayacağımıza gelecek nesiller karar verecek. Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü vardır. Filmi yaparız, izleyiciler alkışlar ama gelecek nesiller onun sanat olup olmadığına karar verir diye.
1: Çok doğru.
0: Bu da öyle. Yani kalıcı bir şey bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra biri diyecektir ki ya Etiler'de Ruzi Galeri'de Çağatay Odabaşı mum sergisi vardı diye hatırlanacak. Şimdi biz Ruzi ile yola çıkarken şunu da yapabilirdik. Çok güzel sinemadan kadın yüzleri, yakışıklı erkeklerden oluşan bir sergi seçkisi de yapabilirdik. O da ses getirirdi ama hayır. Yani Ruzi Galeri'deki böyle bir sergiye gelen bir insan Çağatay'ın daha önce hiç görmediği bir şeylerini görsün istedik. Yani figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun için çok şaşırdı insanlar ve çok da güzel geçti ve buradaki bazı eserlerde çok önemli yerlere gitti.
1: Müthiş bir vizyon. Çok tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Duyduğum kadarıyla zaten birçok önemli koleksiyona girmiş bu eserler.
0: Evet, evet.
1: Devlet koleksiyonunda var.
0: Evet. Buradan da bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Kültür Bakanı Yardımcımız Batuhan Mumcu, onların destekleriyle ve tensipleriyle Devlet Resim Heykel Müzesi'ne buradaki bazı eserlerimiz girdi. Ama beni esas heyecanlandıran şey yine Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'ne iki eser ben hazırladım.
1: Çok güzel.
0: Evet, hatta hangi eserler olduğunu da burada senin programında ilk defa söyleyeyim. Oraya tabii ki Türk sinemasından çok özel iki eser hazırladım. Şimdi o benim için çok daha duygusal oldu.
1: Eşkıya mı geliyor yoksa?
0: Yok, daha derin.
1: Ya.
0: Şimdi sinema müzesinde tek bir sanatçı olmak o benim için çok büyük bir onur oldu gerçekten. Çünkü diğer müzelerde pek çok sanatçı ile birliktesin ama sinema müzesinde tek benim eserlerim oldu. Oraya Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı ve Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden iki sahne hazırladık. Birinde sevgiyi ve aşk temasını ve insan ilişkileri, diğerinde ise Türkiye'deki bir göç olayının ve sosyolojik onun yansımalarını anlatan bir filmden bir sahne tercih ettik. Bu eserlerimizi de bitirdik. Zannediyorum önümüzdeki yazın bitimiyle birlikte izleyiciler müzede bunları da görebilecekler.
1: Merakla bekliyoruz. Şu an hemen görmek istiyorum. Yani. O kadar merak ettim ve çok güzel filmler seçmişsin gerçekten.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Çok beğendim. Peki Jennifer Lopez'in de koleksiyonunda bir Çağatay Odabaş var. Bu nasıl oldu?
0: Evet, bu gerçekten bu da yani çok uzun bir projeydi. Buradan yine onu da saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Şafak abi, Şafak Çak. Hı hı. Bence Türkiye'de gerçekten bir marka ve gerçekten bir başarı hikayesi o da.
1: Gerçekten.
0: Sırf Jennifer Lopez değil, pek çok Hollywood yıldızıyla iş yapıyor. Onların evlerine çeşitli tasarımlar yapıyor. Jennifer Lopez gibi önemli şarkıcıların sahnelerinde önemli dekorlar gerçekleştiriyor. Şafak abi bunu bana ilk geldi söyledi. Dedi ya böyle bir şey yapalım dedi Lopez'e. Tabii dedim ama hani bunu nasıl yapacağız diyeceğim falan filan. Yani bir kere karar vermek çok güç oldu. Yani kadına kadının resmini yapacağız. O çok güç. Yani onun filmlerinden bir sahne bulabilmekse,

0: Bilmek, onu düşün. Ya onu düşünmemiz zannediyorum Şafak abiyle bir buçuk yılımızı falan aldı. Biz bunu böyle gizliden devam ettirirken ya şu mu olsun bu mu olsun falan derken. Sonra Netflix'te Hustler diye bir filmi var onun. Bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Bir dansçıyı canlandırıyor. Orada Lopez çok güzel gerçekten yani görüntü olarak da çok güzel. Tam o kadının enerjisini yansıtan bir şey. Oradan bir sahneyi seçtik. Onun menajeriyle görüşmeleri yaptık, şeylerini yaptık. Onun üzerine eseri yaptık, yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani. Ama sağ olsun Şafak abi de bana güvendi, destek oldu bu konuda. Bayan Lopez'in koleksiyonunu onu kazandırdık. Bayağı da büyük bir iş yani böyle şu bizim arkadaki ekranlar kadar falan 2,5 metre falan bir iş bayağı.
1: Çok büyük ama zaten evet. Genelde senin eserlerin çok büyük oluyor değil mi?
0: Evet.
1: Daha güzel anlaşılıyor. Bu
0: ya çok güzel bir şeye değindin ya Funda. İşte insan arkadaşıyla sohbet edince program daha güzel oluyor. Şimdi büyüklük çok önemli bir şey. Gerçekten bir şeyin abidevi olması, büyüleyici olması. Ya önüne geçtiğin zaman dev bir portre onun içinde kayboluyor gibi olmak çok önemli bir şey. Ama bence bir ressamın mahareti 2,5 metrelik bir resmi de yapabilmek, kendi aynı dilini küçücük bir tuvalde de yapabilmek bu çok önemli bir şey. Ya benim şimdi 2,5 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik de eserlerim var. Daha yeni Katar'da bir koleksiyona benim şöyle ufacık eserlerim girdi. Aa. Minnacık böyle ufak eserler. Sadece karakterin, sinema karakterinin gözlerinden oluşan bir seri böyle. Şimdi o çok önemli bir şey. Bunu mesela Türk resminde çok iyi ustalar yapıyordu. Mesela bunu en iyi yapanlardan biri Avni Lifici'di. Geçmişe bakarsak, günümüze bakarsak Mehmet Güleryüz gibi, Ergin İnan gibi sanatçılar bunları çok iyi yapıyor. Yani hem büyük işte kendi duygularını ifade edebiliyor hem de küçücük bir alanda. Bu ne aslında biliyor musun? Duygularını her alanda ifade edebilme gücü ve yetisinin olduğunu gösteriyor o sanatçının. Onun için bazen 2,5 metrelik bir resim seni son derece büyülerken bazen dev gibi duvarda belki ufacık bir resim sana çok büyülü geliyor olabilir yani. Onun için eserlerim genelde büyük boyutlarda ama bazı çok küçük işler de beni çok heyecanlandırıyor onları yapmak da.
1: Onları da şu an çok merak ettim. Tabii. Hemen görmek istiyorum yayın sonrası.
0: Tabii ki.
1: Peki o sahneye karar vermek çok zor değil mi?
0: Çok zor. Sen şimdi burada bu kadar kıymetli bir program yapıyorsun. Bütün deneyimlerini konuklarınla burada paylaşıyorsun. Burada bir konuk seçmek senin için ne kadar zorsa benim için o sahneyi de seçmek o kadar zor. Acaba bir filmin içindeki karakteri anlatan bir sahne mi olmalı yoksa filmi anlatan bir sahne mi olmalı? Bu çok güç bir şey. Ama burada tabii ki sanatçının hani kendi ilkel duyguları, dürtüleri devreye giriyor. Yani onunla kurduğun ilişki, empati, onda görmek istediğin şey, hangi anı durdurmak istediğin şey. Bazen bir yönetmen üzerinde çok araştırma yapıyorum. O yönetmenin neden o oyuncuyu, neden o sahneyi veya neden o görüntüyü tercih ettiği üzerine kafa yoruyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun neticesinde yani bütün bunların süzgecinde çıkıyor o bir anı seçmek. Bu bazen kimi zaman işte burada mumlarda olduğu gibi bir filmden bir objenin çıkması da oluyor. Yani çok anlamsız bir obje çıkabiliyor. Mesela demin bahsettik Michael Haneke'nin filmlerinde öyle çok enteresan sahneler vardır. Kamera bir anda bir kahvaltı sahnesinde bir tabak konfleksi odaklanır. Yani o çok önemli bir andır aslında yönetmenin tercihi için. Bazen öyle bir sahneyi de seçtiğimde oluyor. Öyle bazı eserler var. Onları da biraz kendime saklıyorum aslında.
1: Aa, evet. Güzel. Peki haftada kaç film izliyorsun?
0: Çok.
1: Yani en son kere, ne izledin?
0: En son ne izledim? O kadar çok izliyorum ki yani sürekli bir kere atölyede çalışırken sürekli bir şey dönüyor. Hani şunu izledim bunu izledim değil ya hani hangisini en son izlediğimi hatırlamıyorum. Dün 3 tane şey izledim.
1: Sinemada en son ne izledin? Yani
0: sinemada en son ne izledim? Bakayım en son. Ya maalesef en son Superman'i izledim galiba. Bu yeni Superman'i hiç beğenmedim. Onu izledim.
1: Ben Michael Jackson'a gittim yeni çok öneririm.
0: Ona
1: gerçekten
0: gideceğim.
1: Çok güzel ve bence bir Michael Jackson eseri yapmalısın.
0: Evet onun üzerinde çalışıyorum zaten. Ona kesinlikle gideceğim. Çünkü şeyden de ben çok güzel bir sahne yapmıştım, Bohemian Rhapsody'den. Onun gibi bir film o da. Tabii ki şimdi şeyi çok heyecanla bekliyorum. Christopher Nolan'ın Odyssey'i tabii ki çok heyecanlı.

0: sonra bekliyorum. Nolan'ın,
1: Ağustos'ta galiba geliyor değil mi?
0: Evet, Ağustos, Temmuz'da. Nolan'ın dünyasında çok enteresan tercihleri var. Çok enteresan bir şey yani, harika çocuk diyor.
1: O da senin gibi aslında 5 yaşında mı başlıyor yönetmenliğe çekmeye? Tam
0: tabii.
1: Sen de olsun aslında.
0: Çok gelenekselci, analog yöntemler kullanıyor. Şimdi mesela burada da teknik arkadaşlar var, onlar da bilir. Çok inanılmaz teknolojik cihazlar varken adam böyle boynunda $40 eski bir cep televizyonuna benzer bir ekran taşıyor falan, ondan falan izliyor. Böyle. Çok analog bir adam. Cep telefonu falan kullanmıyor. İşte enteresan bir dünyası var. O analog dünyayı da kendi hikayelerine çok iyi yansıtıyor. Çok kıymetli bir yönetmen. Tabii ki sinemanın son 20 yılındaki o ivmesini sağlayan adamlardan biri. Oppenheimer döneminde sinemalar pandemiden çıktıktan sonra Oppenheimer'la bile inanılmaz bir ivme kazandırdı. Yani o kadar ağır bir filmle bile bunu başarabildi. Bence çok kıymetli bir yönetmen ama mesela ana akımda çok daha değişik adamlar var. Mesela ben David Fincher'ı çok beğenirim.
1: Ben de çok severim.
0: David Fincher işte Seven gibi, Fight Club gibi muazzam yapımlara imza atmış bir adamdır. Onun da sinema kariyeri aslında çok enteresan. Başlangıcı ilk uzun metrajlı filmi Alien. Alien 3'ü veriyorlar ve mahvediyor ve sinemaya küsüyor. Sonra tekrar galiba Seven'la tekrar geliyor. Bu yönetmenler tabii ki inanılmaz bir heyecan veriyor. Şimdi bak burada konuşurken...
1: Ve Tarantino'da vardı hatırlıyorum.
0: Tarantino'da var, evet. Tarantino hatta Kill Bill yapmıştım.
1: Kill Bill vardı.
0: Kill Bill, evet. Birinci filmden bir tane yaptım. İkinci filmden. Birinci filmdeki de Allianz koleksiyonunda, global koleksiyonunda. Allianz'ın global koleksiyonunda. Bazı büyük şirketler benim eserlerimle çok güzel bir uyum yakalayabiliyorlar. Yani bunu şirket koleksiyonlarında, binalarında çalışanlarıyla birlikte sunmaya çalışıyorlar. Bana şu şekilde geliyorlar mesela, o beni çok heyecanlandırıyor. Ya biz işte yeni bir bina yapıyoruz. Bu binada genç bir çalışan nüfusu olacak. Onların görüp heyecanlanabileceği bir film sahnesi yaratabilir miyiz diye geliyorlar. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü düşünsene, binlerce çalışanı olan bir holdingde her gün eserinle biri bir bağ kuruyor. Evet. Ben mesela sosyal medyayı açıyorum böyle. Instagram'da hiç tanımadığım insanlar resimleri paylaşıyor o binadan. O da çok inanılmaz bir enerji getiriyor insana.
1: Senin eserini gören zaten hemen tanıyordur. Bu bir çantayı,
0: evet.
1: O da başlıyor. Öyle bir özelliği de var bence. Zaten değerli yapan da bence bu. Peki sana genelde yönetmen sinemasıyla mı geliyorlar? Yani ben atıyorum işte Tarantino'nun filmlerini çok seviyorum. Ondan bir eser yapalım diye mi geliyorlar? Yoksa bu filmi çok seviyorum, buradan bir eser yapalım diye mi geliyorlar?
0: Funda, yine beni tabii çok iyi tanıdığın için çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Her ikisi de oluyor. Genelde oyuncular üzerinden daha çok geliyor.
1: Yani
0: şu
1: beni şaşırttı.
0: Oyuncu, evet, yani bazı oyuncular var. Bunların tabii ki çok seven bir kitlesi var. Yani bunlar kimlerdir? İşte bilindik isimler, Al Pacino gibi, Robert De Niro gibi oyuncular. Bir de çok sinematografik, estetik bir yüzü olan ve bunu sinemaya çok iyi yansıtmış, bunu çok iyi kaba tabirle sinemada pazarlamış oyuncular var. Scarlett Johansson gibi. Bunlar üzerinden tabii ki geliyor talepler. Ama tabii ki buradaki en önemli konu şu. Bana bir talep bile gelse, ben o kıymetli koleksiyonerle oturuyorum, sohbetler ediyorum, birbirimizi tanıyoruz. Neden o filmi bana sorduğunu özellikle soruyorum. Ve ben kendi inanmadığım bir filme, bir sahneyi asla yapmıyorum. Yani orada anlatıyorum, ben bunu yapamam. Çünkü bunda ben bir bağ kuramıyorum. Bazen de şöyle oluyor. Yine senin bahsettiğin gibi bir koleksiyoner, bir yönetmen veya oyuncu düşünerek bana geliyor. Ben ona yapmayı düşündüğüm eserlerin eskizlerini gösteriyorum. Bazen bambaşka bir şeyde karar kılabiliyor onları görünce. Çünkü benim atölyemde çok geniş bir eskiz arşivim var. Ve gelenlere çok fazla şey sunabiliyorum. Ya sırada bak bunu yapacağım, şunu yapacağım, sırada bu var diye onları gösterebiliyorum. Bazen onların içinden bambaşka şeyler seçenler oluyor. Dediğin gibi yani yönetmen de geliyor, oyuncu da geliyor, sahne de geliyor. Bana ama size bir şey soracaksındır mutlaka. En çok sorulan ne? Değil mi? Evet, en çok sorulan film, söylüyorum, çok enteresan gelecek sana belki. Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmi. Evet, bana en çok, yani ben bir istatistik çıkartsam şu anda herhalde bana en

0: çok sorulan o. O da buradan selam yolluyorum. Faruk Kütük isimli çok sevdiğimiz bir koleksiyonerimiz de. Ya çocuğa ne teklifler geldi yani, inanılmaz o resmi almak için. Çünkü ben o filmden tango sahnesini yapmıştım. Tabii ki çok önemli bir sahne. Yani filmin en iyi duygusunu anlatan, neden filmin adının Kadın Kokusu olduğunu, aslında o tango sahnesinin ardında gizli olduğunu anlatan sahnedir o. Onun için bana en çok sorulan o. Onun dışında tabii şeyler de oluyor. İşte Godfather, Scarface gibi o tarz şeyler de oluyor. Braveheart.
1: Onu ben Karadeniz'de Ovid Dağı'nda gördüm. Şoka girdim yani. Ya bak. Karadeniz'de bir kayağa gidiyorum, bir dağa ve otele girdim.
0: Kaç
1: karşımda,
0: bin metrede değil mi?
1: Ya kaç bin metrede yani 2000 küsür rakımlar ve ben
0: daha
1: karşımda
0: da yüksek,
1: daha da yüksekti. Evet, mutlaka ben böyle Çağatay Odabaş, evet.
0: Ya senin bana fotoğraf yolladığın o günü hatırlıyorum.
1: Benim fotoğrafım hala onunla duruyor yani. Orada onu görüyor olmak da
0: ya
1: beni
0: çok
1: mutlu ediyor.
0: Ya şimdi bu o kadar, bak ne kadar güzel bir anı. Seninle ne kadar güzel bir anımız. Ya düşünsene, bir otele gidiyorsun. Yani ve o otel inanılmaz butik bir otel.
1: Evet.
0: Sevgili Ruşen Ekşi.
1: Ruşen Ekşi'nin.
0: Gidiyorsun, içeriye giriyorsun, kar, kış, kıyamet, o resmin oraya çıkabilmesi bile bir macera zaten.
1: Evet.
0: Ve çat diye o resim karşına çıkıyor. Yani bu benim için o kadar güzel bir duygu ki, şimdi onu yaşamak, bak kaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. O işte naizane senin o eserle bağ kurabilmen, duygun ve o eserin de kendini gösterebilmesi, seninle birlikte sarılabilmesi, o işte benim için en büyük zenginlik. Demin bahsettiğimiz gibi her şeyin bir tane olması ve onun o dağın tepesinde olması, bak bunu biz biliyoruz ve birkaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. Yani bu işte müthiş bir güç yani. Ruşen de buradan selam.
1: Buradan selam olsun gerçekten.
0: Ruşen şimdi yeni bir resim aldı. Atölyede bitirdik. Aa! Daha paylaşmadık. Haftaya falan paylaşacağız.
1: Muhteşem bir, yine çok orijinal bir
0: çok
1: sahnedir diye düşünüyorum.
0: Çok orijinal bir şey aldı. Yine böyle dev gibi 2,5 metre bir şey.
1: Ay ne güzel. Aslında sen bir kulüp kursan da insanlar hem
0: Federico böyle... Fellini'den bir eser hem de. Evet. Bir hafta sonra falan paylaşacağız eseri.
1: Derin.
0: Tabii çok güzel.
1: Güzel.
0: Marcello Mastroianni'nin bir sahnesi.
1: Ay şu an...
0: İtalya'nın Tarık Akan'ı.
1: Galiba çok kıskandım şu anda. Gerçekten. Bir de diyorsun ya benim eserim, herkes bence senin eserlerine sarılmak istiyor. Peki Türkiye'deki şimdi galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgeni nasıl buluyorsun?
0: Şimdi buna bunu biraz açalım gerçekten, hazır burada bu keyifli sohbeti yapıyorken. Şimdi burada gerçekten ben geriye dönüp baktığım zaman bu sene benim 25-26. yılım. Ben çok genç yaşta bu piyasanın içine girebilme şansını elde ettim. Sevgili Ertan Mesci'nin Artizan Sanat Galerisi vardı. Ben 2000 yılında orada sergi yapmıştım. Benden sonraki sergi Mehmet Güleryüz, Alaaddin Aksoy Komet sergisiydi. Yani ve ben o zaman yaşım 20 idi. Herkes şaşırmıştı. Ya 20 yaşında bir çocuk bu galeride nasıl sergi yapıyor diye. Sevgili Ertan Mesci bana o zaman o şansı tanıdığında onu da çok eleştirmişlerdi. Ama zannediyorum ki şimdi Ertan Bey, ya işte bakın gördünüz mü, ben bu çocuğun elinden tuttum, ne kadar doğru bir karar verdim diyebiliyordur insanlara, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi oradaki büyük ustalara baktığımız zaman onlara göre şu anda biz daha çok imkana sahibiz. Nedir? Daha fazla galeri var, daha fazla fuar var, daha fazla müze var. Ha, yine yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra hem gerek teknolojinin gelişmesi hem de bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim, çok fazla güzel sanatlar fakültelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok da fazla sanatçı iddiasında olan insan ortada oluyor. Dolayısıyla bu bir kirlilik yaratıyor. Bu hem koleksiyoner için hem galerici için eleme için bir mesai harcamasını gerektiriyor. Şimdi düşünsene, senin bir galerin var veya bizim Ruzi Galeri'de de oluyor. Yani haftada onlarca, yüzlerce dosya geliyor, portföyle geliyor. Yani bunların içinden iyi bir şey bulabilmek bu sefer zor bir hale geliyor. Çünkü teknolojik kolaylıklar, demin bahsettiğimiz gibi biraz niteliği düşük güzel sanatlar kurumlarının olması, biraz fazla olmaması gereken şeylerin ortada dolanmasına sebep oluyor. Ama bunlar da elbet elenecektir. Yani demin başa saralım, Robert De Niro'nun dediği gibi, zaten gelecek nesiller hangisinin iyi olup olmayacağına, hangisinin arkasında bir felsefe olup olmayacağını zaten gelecek nesiller karar verecektir. Sanatçıları tanıdıkça.

0: Dolayısıyla soruya tekrar dönecek olursak, bir piyasa var. Evet, bu piyasanın ciddi dinamikleri var. Bu piyasada eserlerini sunabileceğin, koleksiyonerlerle paylaşabileceğin çeşitli ortamlar da var. Ama işte burada hem koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninin çok doğru kurulması, doğru kararlar verilmesi, galerinin sanatçının arkasında durması, sanatçının galerinin emeklerini hiçe saymaması, bunu özellikle söylüyorum. Bunlar ve koleksiyonerin buna ikna olması, bu çok önemli bir şey. Hı hı. Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur. Ben pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bile insanlar benim eserlerime ulaşmak için bana ulaştılar. O zaman dedim ya, bir şeyleri demek doğru yapabiliyorum ki hani bu kadar sıkıntılı ortamda bile insanlar benim sanatımla bir güç kazanmaya, hayatlarına bir renk katmaya çalışıyor dedim. Dolayısıyla piyasada baktığımız zaman bence en önemli şey doğru iş yapmak. Yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli. Hı hı. Ama burada tabii ki ben hep şöyle bir formül söylerim. Hani bir mikserin içine %40 oranında, mikserin içinde %40, %50 oranında işte yetenek koyacaksın. Şans koyacaksın %20, %30 oranında. Ve ilişkiler %20, %30 oranında. İşte o %100'lük oranı basacaksın. Karışım o. Yani çok iyi resim yapabilirsin. Ama bunu kimseye sunamadıktan sonra yok olur gidersin. Çok kötü bir ressam olursun, iyi ilişkilerin vardır, bir sergi yaparsın, iki sergi yaparsın, yine yok olur gidersin. Veya iyi ressamsındır, iyi ilişkilerin vardır ama işte şans dediğimiz faktör o yoktur. Yine kendini ifade edecek bir şey bulamazsın, yine yok olur gidersin. Sanat tarihine baktığımızda da bu da böyle. Şu anda usta olarak gördüğümüz kişiler hep ilişki, yetenek ve şans faktörlerinin bir araya gelmesiyle sanat tarihinde kalıcı olmuşlardır.
1: Çok güzel anlattın gerçekten. Hepsi bütünüyle çok kıymetli.
0: Çok, çok,
1: peki
0: çok önemli.
1: Çağdaş sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun ülkemizde? Çünkü ben görüyorum çok genç koleksiyonerler çıktı ve onlar inanılmaz eserler topluyor.
0: Biz geçen hafta 17 yaşında bir koleksiyonere eser sunduk ve onun koleksiyonuna dahil ettik. Bu bizi o kadar heyecanlandırdı ki, neden? Ve bu kardeşimiz çok donanımlı. İki arkadaş geldi. İkisi de birbirinden pırlanta gibi. Sevgili Doruk ve Rüzgar, buradan da analım onları da. Çünkü o çocuklar 40-45'li yaşlarına geldiklerinde müthiş bir koleksiyon sahibi olacaklar. Hı hı. Yani aileleri de öyle bir yetiştirmiş ki bu kardeşlerimizi. Yani bu çocuklar gelip benden Çağatay abi işte Marvel, Avengers bilmem ne falan demediler. Yani çok enteresan filmler konuştuk, çok enteresan sahneler konuştuk. Ve Clint Eastwood'un eski kovboy filmlerinden bir sahne seçtik mesela. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Böyle bir nesil gelecek. Hı hı. Şu anda 17, 20, 25 yaşında olan bir koleksiyoner tabanı oluşacak. Ve bunlar önümüzdeki 30 yılı taşıyacaklar. Tıpkı şu anda 60 yaşında olan koleksiyonerler nasıl bu işe yeni başladıklarında bir heyecanla başladılar ve 2000'li yıllarda bir taşıma yaptılar, bir koleksiyon taşıdılar ve görevlerini bitirdiler. Çünkü onlar da doydular artık. Hani bir şey yaptılar, bir seçki oluşturdular ve artık onlar da köşelerine çekildi. Şimdi bu yeni gelecek nesil bence bunu sağlayacak ve ben bu yeni gelen neslin içindeki bu 20'li yaş jenerasyonunun az sayıda bunlar ama çok niş zevklerinin olduğu, çok kültürel olduğu, yani çok Anglo-Sakson düşüncelerinin olduğunu gördüm ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hatta yani o çocuklar benim atölyeme geldiği zaman, bu dediğim grup, o 20'li yaş grubu, bana da inanılmaz bir enerji veriyorlar. Yani kendilerinin hem o gençliği, şimdi ben de bakıyorum, ben 46-47 yaşındayım, acayip bana şey veriyor. Yani onlarla sohbet etmek, film konuşmak, sanat konuşmak, çok çok inanılmaz bir şey var. Bence bunlar taşıyacak zaten önümüzdeki çağdaş sanatı. Bir de bu gerekiyor Funda. Yani evet, bir devir daim, bir görev değişimi gibi. Yani sırf tıpkı nasıl demin bahsettiğimiz Mehmet Güler Yüzer, Kometler, Alaaddin Aksoylar nasıl kıymetliyse Türk resminde,

0: ergin inanlar, nasıl otantik ve özgün sanatçılarsa bunlar, bunlar bayrağı taşıdılar bir yere. Şimdi bunlar 80'li yaşlarındalar artık. Artık yavaş yavaş onlardaki yükü de biz alıp, biz onların görevini yapmaya başlayıp hem sanatı taşıyacağız hem de toplumu zenginleştirmeye çalışacağız. Çabamız bu yönde olacak.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aktarılmalı bizden sonra gelen nesillere. Aslında şu an anne babalar da koleksiyonlarını hep çocukları için yapıyorlar.
0: Tabii. Yani. Biz de yapıyoruz eşimle. Yani
1: çok güzel.
0: Benim evime benim evimde bir tane bile benim resmim yok. Çünkü ben istiyorum ki benim kızım farklı şeyler görerek büyüsün. Yani çocuk ne yapacak benim resmimi görüp, yani zaten görüyor şey. Hatta bu sergide şey falan dedi. Baba bir tane bize satın alsana dedi. Benim resmim için diyor. Bizde hiç yok çünkü. Ya biz evimize benim resmimi asmıyoruz. Yani hani bazen bir tane bir şey asıyoruz falan. Başka sanatçıları görsün. Yani gözü, duyguları, ruhu başka sanatçılarla beslensin istiyorum. Biz otoportre koleksiyonu yapıyoruz. Nacizane böyle bir küçük bir koleksiyonumuz var. Ben otoportrenin sanatçının kendini ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Onun için öyle ufak bir seçkimiz var. Senin bahsettiğin gibi anneler babalar bu koleksiyonu yapıp çocuklara sunacak ya. Çocuklar bir sonraki nesil olarak taşıyacak bunu yani.
1: Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki hep koleksiyon konuştuk. Aslında senin de çok şahane. Funko, pop koleksiyonun var. Hatta Back to the Future. Bu koleksiyon tutkun ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman toplamaya başladın bunları?
0: Koleksiyon tutkum çok uzun yıllardır var. Yani bu tabii ki benim hani o bahsettiğimiz çocuklukta bu E.T.'yi izlemeyle başlayan bir serüven ve işte 80'li yıllarda büyüyor olmamız, video kaset dönemiyle yoğruluyor olmamız tabii ki o sinemaya, ana akım sinemaya ve o ana akım sinemanın sunduğu kahramanların bizim hayatımıza girmesi çocukluğumuzda bizi tabii çok etkiledi. Dolayısıyla büyüyünce tabii onlarla ilgili bir şeyler toplamak çok büyük bir heyecan yaratıyor. Benim bir E.T. koleksiyonum var. O da senin gibi çok kıymetli, değerli basın şeylerinde çıktı. Bir hiç gün yüzüne çıkarmadığım bir Back to the Future koleksiyonum var. Onu da
1: merak ediyoruz.
0: Seninle paylaşmayı çok istiyorum. Bir de bir Superman koleksiyonum var ama en önemlisi aslında Back to the Future. Çünkü ben Back to the Future'ın müthiş bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten birinci film sinema akademisinde de Amerika'da senaryo yapısı ders olarak okutuluyor. O inanılmaz bir yapısı var onun. İçinde olmayı çok isteyeceğim bir film gerçekten. Bir zaman yolculuğu bu kadar zekice anlatılabilirdi ancak. Onun için onunla ilgili eşyalar, objeler toplamak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani bir sanatçısın, yani ressamsın, heykeltıraşsın. Ya sabahtan akşama kadar resim yap, heykel yap, bu böyle olmaz. Kendini bir şeylerle beslemen, farklı bir şeylerle onu doyurman lazım. Şimdi benim bir avantajım var. Zaten sinema cepte. Sinemayla bir haşır neşir olduğum için sürekli eserlerimi de ondan çıkarttığım için besleniyorum ama yine böyle farklı bir şeylerle uğraşmak, kendini doyurmak bence bir sanatçı için çok önemli. Mesela bak hiç unutmuyorum, rahmetli Balkan Naci İsimyeli çok çok kıymetli bir hem ressam olarak hem hoca olarak çok kıymetli biriydi. Ve benim Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etme sebeplerimden biridir. Bir Ergin İnan, iki Balkan Naci. Bunlar çok kıymetli hocalardır. Çok önemli isimler yetiştirmişlerdir. Balkan Naci'nin mesela rahmetlinin atölyesine gittiğin zaman böyle tavanda böyle asılı Osmanlı makas koleksiyonu vardı. Kilit koleksiyonunu yapardı mesela. Ya onları bulmak, onları araştırmak, o makasların geçmişteki maceraları kesme, biçme onu çok besliyordu ve o eserlerine de yansıyordu. Diyeceğim o ki yani sanatçıların kendini besleyecek bir uğraşılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben nacizane işte dediğim gibi Back to the Future koleksiyonu vesaire onlarla kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Bir de biraz da işte müzikle alakam var. İşte onunla uğraşıyorum. Hı hı. Bu şekilde.
1: Peki Ninja Kaplumbağaları buldun mu?
0: Buldum.
1: Gerçekten mi?
0: Ya Ninja Kaplumbağaları şöyle bulduk. Buradan yine ona da selam söyleyelim. Benim Avusturya'da bir koleksiyonerim var, Rüya Hanım. Çok o da çok özenmiş işler alır. Sağ olsun Avusturya'da buldu, getirdi bize.
1: İnanılmaz. Galiba evet. 1991.
0: Tabii tabii.
1: Rafael ve Michelangelo.
0: Tabii. Ya bu şey de çok güzel. Ya şimdi demin bahsettim ya, koleksiyonerlerimle o dostluğu kuruyorum ya. Buradan yine bir selam yollamak istiyorum. Ya Irina Namlıcı diye bir koleksiyonerimiz var. O da

0: Mesela bana şey bulmuştu. Japonya'dan bir yerden 1982 yılına ait Iti bardakları
1: Aa, çok güzel.
0: buluyor, getiriyor. Yani şimdi insanlar seni tanıyınca sana gelen hediyeler de öyle olmaya başlıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben o zaman, ya ben eserlerimle bu insanların hayatında bir yere dokunmuşum. Ya düşünsene, o insan yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında diyor ki Türkiye'ye dönerken Çağatay'a götüreceğim şey şu olmalı, bu olmalı deyip onu bulup getirip sana sunuyor. Bu işte yaptığımız o eserin izleyiciyle ne kadar fazla bağ kurabildiğiyle alakalı bir şey bence.
1: Çok güzel, çok değerli bir şey. Çağatay, iyi ki geldin. Aa. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti inan anlamadık
0: ben
1: bile.
0: De.
1: Başarılarının devamını diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani sen çok kıymetli bir arkadaşımsın. Ya inan burada böyle program gibi değildi. Sanki seninle yine böyle atölyede sohbet ediyormuş gibi rahat rahat konuştum. Kendimi ifade edebildim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.
1: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
0: Sağ ol.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

geldiniz efendim. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Türkaz Medya'nın

Kafkas Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

kelimeler kelimelere, kelimeler şifrelere, şifreler kitaplara dönüşüyor. Sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor. Yayınlandığı günden itibaren onlarca okulun kütüphanelerine kitap ve eğitim setleri kazandıran Sır Küpü kitapları miniklerin okullarına doğru yola çıkmak üzere düzenleniyor. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpünde sadece çocuklar kazanıyor.

0: nedir acaba? Sodyumun simgesi diyoruz.
1: Ne ve... o?
0: Süreniz bittiği için bırakmaya geçiyorum.
2: Ne a?
0: Ne a? Doğru yanıttı.
1: Ama ne a?
0: Ama ne a'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
1: Kara su.
0: İsmail, ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir hak desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
2: 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
2: Peki.
0: 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım.
2: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Teşekkürler. İsmim Gamze.
0: Gamze Hanım.
1: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
0: Çok güzel.
1: Çocuklarla oyun oynamak.
0: Drama eğitmeni derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgili?
1: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
0: Özel bir okulda?
1: Evet.
0: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı?
1: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
0: Aa, harikaymış.
1: Evet.
0: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş. Onun dışında çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
1: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
0: Peyzaj eğitimi.
1: Evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
0: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleriyle söyleyebiliyor musunuz?
1: Genelde biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
0: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz kelimelerle, harflerle?
1: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
0: Çengel bulmaca çözerdi.
1: Evet, biz de onunla beraber böyle izleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: İyi yaptınız,
1: ediyorum.
0: Katıldınız. Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Burak, 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
2: Onun için de bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsini gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
0: bazen
2: diye.
0: Bazen öyle oluyor. Evet,
2: evet.
0: Ama iddialı yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak. Bir de strateji de çok önemli olacak.
2: Tabii,
0: nasıl açarak gideceksiniz.
2: Evet.
0: O zaman hoş geldiniz diyorum. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımızda 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım. Diyorum ki tablomuzu açalım bakalım. Kaç soru üstünden yarışacağız bu bölümde? 55 soru hazırladık sizler için. Ve 1'den 25'e kadar birinci etapta istediğiniz kutuyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Evet Gamze Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8.
0: 8. 2 harfli, güzel, kıyıdan emniyetli bir soru bulalım diyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyorum. Sodyumun simgesi. Sürenizi başlatıyorum. Nedir acaba sodyumun simgesi hiç açılmamış bir yer. Ne olabilir? Sodyum diyoruz.
1: Ne?
0: Ve bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey, sürenizi başlattım.
2: Ne-A.
0: Ne-A doğru yanıttı.
1: Ama Ne-A dedi.
0: Ama Ne-A'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, evet. Sürenin bitmesini beklemeyecek miydi?
0: Siz süreyi...
1: Ben süre bitsin diye
0: siz
1: böyle bekledim.
0: Saniyelik, 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
1: Tamam.
0: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse, kuralları diyoruz tekrar hatırlamış olalım. İlk sorumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara diyeyim ben de.
0: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara. Yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
2: Biraz zor, evet. Bilemiyorum.
0: Peki, ben hemen devam ediyorum. Ve bir harf desteğiyle Gamze Hanım size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki, bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey, size geçiyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim. Evet, Gamze Hanım, hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir soru kaptırdınız,
1: evet,
0: size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
1: İyi.
0: İyi. Peki, bir harf daha biz destek veriyoruz ve Burak Bey size geliyor. Evet. Tekrar süre başlattık süremizi.
2: Arıya.
0: Arıya.
2: Evet.
0: Doğru. Arıya olacaktı buradaki yanıtımız. Evet, bu arıya zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış olduk Burak Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden, suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Akar.
0: Akar doğru yanıt. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 10 numaraya açalım.
0: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
1: Değil.
0: Yardımcı olacağım. Hazır mısınız?
1: Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Sapanca.
0: Değil. Burası bir su.
2: Karasu.
3: Bir saniye. Ama siz süreyi evet. kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
0: Bir harf desteğini verdik. Ve 10 saniyelik sürenizi başlattım. Alayım yanıtınızı.
2: Karasu.
0: Karasu doğru yanıtıydı. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soruda süreyi oturtturabileceğiz. Size yanıtınızı istediğim zaman
2: tamam.
0: ve 10 saniye içerisinde sürenin içerisinde kullanacağız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 20.
0: 20. Açayım mı bakayım 20'yi? Açıyorum. Hazırsa geliyor. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
0: Ekonomik hayatta kullanılan bazı ülkelerin resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? Te?
2: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
2: biliyorum
0: aldık.
2: Biliyorum ama cevabı.
0: Harikasınız. Ve ısrarla söylemiyorsunuz. Sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi, sanatsal veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
2: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin
2: tamam.
0: lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
2: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi, Gamze Hanım özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt? Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz. Ve sürenizi başlatıyorum.
1: Rua.
0: Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
1: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
1: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık. Ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
1: 3 diyeyim.
0: Kaç?
1: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi, yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum. Süreyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
1: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
1: Ora.
0: Ora.
1: Ara.
0: Ara daha doğru ara olacaktı. 1-5 puan daha gitti. Böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza'm da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.

0: dinlemeyen.
1: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruya?
2: 5 numara diyeyim.
1: 5 numaralı soruya gidiyorum. Bilmiyorum. Hazırsa geliyor. Hı-hı. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Hayır, görelim doğru. Sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: Nas.
1: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorumuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19 diyelim.
1: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı gelir böyle. Böyle durduğu yerde hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur ne yaparız biz bir yerden işte buldum derken ne oluyor ne yapıyoruz?
0: Eser.
1: Sürenizi başlattım.
0: Esin.
1: Esin mi? Esin doğru yanıtını aldık. Gamze'nin yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Esin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Usta da puanlarımız hazırlansın. Ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Gamze Hanım?
0: Yani beyefendi daha şanslıydı.
1: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
0: Söz dinledi.
1: Söz dinledi.
2: Söz dinledi. Evet,
1: ama hiç merak etmeyin. İlk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey sizin için nasıl geçti?
2: Güzeldi. Ben söz dinledim.
1: Estağfurullah efendim. Söz dinledim. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere de denk geldiniz.
2: Evet evet ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim karasuyu.
1: Olur tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten evet, bizde algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza kaçar puana geldik. 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız.
1: Peki, efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Harran Ovası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabi Tabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl, doğru yanıt tabii ki. Evet, yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem Çağ Kebabı hem de Oltu Taşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum, doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçakça haberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim güzide Yener Soy karakterini canlandıran usta oyuncu.
1: Faide Perçin.
0: Faide Perçin, doğru yanıt tabii ki. Efendim geldim 8. sorunuza. Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas diyorum ve gidiyorum 9 numaralı sorumuza. Bir sesli soru dinliyoruz. Gelsin.

0: şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
2: Monopol olabilir mi?
0: Monopoli. Monopoli değil. Ya. Son 5 saniyemiz. Bilemedim. Strateji pas. Ve düşünmeye pas. Dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman.
1: Tamam.
0: Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa hayır, oyunu canım. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Ah evet.
3: Evet. Tabii
0: ki. Olacaktı.
1: Evet, evet.
0: Yanıtımızı görelim. Tabii. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Evet. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide.
3: Orkide.
0: Desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu tabii için. Olur. Ve yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
3: Diş fırçası. Yani,
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık. Evet. Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik evet. ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada diye bağırdıktan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından evet, yanıt verememenizle.
1: Yaptığım şeylerle satrançla oynarım.
0: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye evet. düşünüyordum. Güzel oldu.
1: Olsun, olsun.
0: Hazır mıyız? Gördüğünüz hazırız. Gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
3: Pas.
0: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Niye sokma oyunu?
1: No. Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yakum.
3: Senin günü.
0: Evet.
3: Savaş.
0: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahvaltısı.
1: Van.
0: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
1: Terzi.
0: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim. İşte

0: insanların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Burak Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt daha aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir ses önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

0: süremizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin Sevgilen dizisi Destan'da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim, ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik 3. etaba. Butonların devreye girdi. 3. etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Peki, hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Hazırız, tamam. Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. Birden 55'e kadar istediğiniz soruyu, istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan

0: Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
1: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir erkeğin eşi. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.
1: Ayaz.
0: Ayaz değil.
1: Ayar. Ayan.
0: Ayan değil.
1: Değil, değil.
0: Bakın, Z ve Z dediniz, evet, değil, evet, dedim. Evet, evet. N dediniz, değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
2: Hangi? Ayar. Ayar.
0: Değil. Değil. Değil. Peki. Bakın, ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı. Kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
1: Ayal. Ayal.
0: Ayal. L.
1: L. L.
0: Doğru tabii, evet, ki. L harfi olacaktı.
1: Evet.
0: Ayal. Evet Burak Bey, hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime. Kim basacak? Buyurun Burak Bey.
1: Aral.
0: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra 1-10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 17.
0: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
2: Lale.
0: Lale. Doğru yanıtını aldık ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak
1: Bey. B-I-Y. B-I-Y.
0: B-I-M.
1: No, B-I-Y.
0: B-I-Y.
1: Veya bio olabilir. Bio,
0: bio olur, bio tabii olabilir ki. Doğru. Son saniyede bio doğru yanıtını, evet, aldık. Doğru. B-I-Y değil, B-I-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum.
1: Biraz buraya geçelim.
0: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylonla kaplı bir alan soruyoruz. Süre başladı.
2: Sera.
0: Sera doğru yanıtını aldık ve bir 10 puan da hanemize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 41.
0: 41. 41 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor yine. İki kelime, iki harften oluşan küçük bir yer seçti Gamze Hanım. Bakalım bulabilecek mi? Gelsin sorumuz. Bağlaç veya bulunma durumu eki olarak karşımıza çıkan kısa kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: V.
0: V değil.
2: D.
0: D.
2: Ki. Ki. Ya.
0: Daha doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 28.
0: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
2: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay süre başladı. Buyurun Burak Bey.
1: Nem.
0: Nem doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin. Bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Nereden?
0: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
0: 29. 29 ama bana güvenmeyin. diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 29 numaralı soru.

0: soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Burak.
1: Tartı.
0: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık halinize. Tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 37.
0: 37. Açılmamış yerlere evet, açalım diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime, yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorunuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil, belirli kişileri kapsayan istisnai bağışlama kararı, süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
1: Özel af.
0: Özel af tabii ki. 10 puan geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 40.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Burak.
1: İradesiz.
0: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz. Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 33.
0: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
2: Ters açı.
0: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10 puan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 54.
0: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: olmadı.
1: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyoruz. Buyurun Burak Bey.
2: Avare.
1: Avare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
2: 53 alalım o zaman.
1: 53'e alalım, gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Önce dinliyoruz, gelsin bakalım sesimiz. Yardım.

0: dinliyorsunuz değil mi? Arada sözlerde şu kelimeler var. Bu kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, tutondan çalışıyor. Aa. Buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak tabii ki. Iramak. Türküde de geçti. Ya dost. Iradım dedi. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum. 45'e yönlendiriyorum. O iki sorudan zaten finale doğru geldik. Evet. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre başladı. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.

0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun.
1: Hala.
0: Hala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna. Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelimeyle ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey'e geliyorum.
1: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahmininiz tahminde bulunacak mısınız?
1: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim. Buyurun.
1: Nötralizasyon.
0: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
1: Evet.
0: Şöyle, bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz. Nötralizasyona ve 3. etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. 3. etabı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.
0: Bir yarışmanın başında söylediniz.
2: Evet.
0: Bazen çok farklı kelimelerde takılabilirim yani, dediniz.
2: Aynen öyle.
0: Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce? Diğer evet, kelimelerden zor birkaç kelime çıktı.
2: Çıktı, evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var diyoruz. Şu şekilde. Buyurun size.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi gönderin. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
0: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinizle hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey.
1: Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani My Way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bir

0: Şeyin var mıydı?
1: Yoktu.
0: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçarsan uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini, balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
1: Suyun
0: sonra,
1: altından bahsetti.
0: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopteri yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgiye derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye, tereddüt edecek değil mi cevap?
1: Kesinlikle.
0: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. Aynen. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
1: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
1: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcuyum mu diyor? Futbolcuyum diyor.
1: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. O sanatçının yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bende de böyle bir şey var. Anlamak yani o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz bak bilmiyor zannediyor ama sormayacağım diyor. Yok sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki ben dedi, hocam dedi hiç leşim yok dedi. Vay dedim sen sanatçısın o zaman işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O diyor ki hayır hocam.

0: Hocam dedi, ben kasabım dedi. Ben dedim, sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim, ne kadar kasap olursan ol, yine altta yatan insan bir canlı. Ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. E işte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım, değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle da görüyoruz. Yani sanat, belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey, o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir ama neticede bir de beyni var. Ve o, ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı. Hiç sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Taner Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söyle. Şimdi evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir, onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelsenize bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye değil mi, detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır. Orada ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey. Mesela bir program yapıyoruz sanata evet ne düşünmek diye.

0: Özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz. Çok iyi bir tabip. Profesör kendi alanında. Fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz, çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı değil mi?
1: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor.
2: Etkili.
0: Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dediğimiz, mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da. Şey. Şimdi Yunus Emre'ye Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu, giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor, diyor ki al iki çuval unu, bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir, orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla, ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişi de aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman, o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
2: gibi durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musunuz? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
2: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Biz şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp
0: tabii
2: caz yapıyorlar, caz her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler, onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
2: tiyatro
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. Canım sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
2: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
2: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın bir çekinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına, evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere dedi. Ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Laurence Olivier ile tanışma

0: Asım'ın. Orada National Theater'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana, öyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Laurence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli, great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu, dedi ki oğlum my son dedi, I am not artist, I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata, değil mi? Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alakan var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor. Olmaz. Bunun beyin planındaki yaratıcılık, yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un, şunu bitireyim lafı, böyle çenem düştü kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, çok güzel kanıt.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor, değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne, böyle laflar da var değil mi? Bunlar, ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü böyle söylenir, biz duyarız geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
2: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl evet. Bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı. Kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara biliyor musun bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü onun ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde değil mi? Tanımlayamayan mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz ya. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz o canım.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık.

0: demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor, değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılması yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani baby, bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz, değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci, ama baby bloom'un ürünü belki de, değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan, buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum onun. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan, bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
2: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugünlerde onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. Başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu, ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı, ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar, çünkü o zaman yapay zeka yoktu, o oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet,
0: hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya işte, evet. Onunla yaptıklarını
0: söyledi. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptı. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zekayla yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zekayla oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman?

0: Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa, zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak, değil mi? Onun için biz bu dönem, bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçirebiliriz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesi değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor. Evet. Şarkıcı Sinan Akşil ile beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi? Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda sen kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsun.
1: Bir de öyle bedava.
0: Tabii, bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Evet, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman ama o sırada da kendini yeniliyor.
1: Ya.
0: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu işte. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunlar, biz Kant bunu söylemiş diyeyim orada o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse, o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürenler de işini çok iyi yapıyor.
1: Yeah.
0: Dönüp bakıyorsunuz, demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak, kaygıyla yaşayacak, değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi, değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söyleme hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz, değil mi? sanat deyince bunu anlamıyorum.

0: Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o, ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız, bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime, ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel
0: geliyor aklıma. Bir sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsa anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyor. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam tabii buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmadık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yaşam yani. Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Yani. Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, Prensiz'den bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan geldi. Yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş de iyi davranıyor. Adam da al diyor bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan.

0: Hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor. Bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele. Bu hali değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşıyor. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri.
2: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
2: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz farklı roller oynamak
2: da çok hoşlanıyor. Evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
2: Çok iyi.
0: Sonra da bir deniz feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
2: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzınıza sağlık. Yani böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya kusura bakmayın.
3: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Yani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
3: Çok keyifli. Çok güzel. Sizi
2: bağladınız
3: her şeye.
2: İnanılmaz derecede. Evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
2: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece olur. Çünkü şimdi anlatırken ben yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de yani illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de.
2: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenmek, sürekli birilerini aşağı çek.

0: demek yerine.
1: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, masada. Yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani. Şimdi maalesef. Bu garipliklerden kurtulur. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
2: Kesinlikle.
1: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevazı değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa bizde, yani bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişir. Her bir insan sanattır diyorum. Kesin. Sanat eseri.
0: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hoş geldin. Geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu ederim.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel
0: senin
1: bir işti.
0: Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bir de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın. Harika. Aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut. Genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üst sıra olmuşsun yani gerçekten.
1: Yani evet çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten yani o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne içindedir Osman?

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben
1: bu
2: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
2: Eve
1: geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
0: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
1: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motor bisiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
0: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
1: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
0: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
1: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
1: Evet olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
1: Belgesel 18, mi?
2: Evet.
1: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
1: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
1: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun?
2: Değişti.
1: 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
1: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
2: Ya lüks o.
1: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
2: Fark etti.
1: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
2: Ne güzel.
1: Ben de çok yakından takip ediyorum.
2: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
1: Birebir bağlıyız.
2: O kadar.
1: Birebir yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyor.

0: koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyiz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman kitabı varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet, yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken...
1: Tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan, öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar, yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker'in en oğlundan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker'in en oğluna falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı ya.
1: Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik, menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz, yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa, tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Yavaş ya. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdın.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani. Bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki uzun gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü, o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene, yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli oynaması. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden

0: En güzel.
1: Kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın. Hadi bakalım bugün başlıyoruz. 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
0: Kılıç sallayacaksın.
1: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
0: Çok güzel.
1: Gençler harika. Savaşsın, biz akıl verelim.
0: Güzel.
1: Kabulüm.
0: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. Da bahsedelim.
1: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
0: Çok güzel.
1: Müthiş. Müthiş bir rota.
0: Olağanüstü.
1: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
0: Ne güzel.
1: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
0: Ne kadar oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje ne kadar uzun?
1: Yaklaşık 10 günümüzü alacak. Çünkü
0: 10 gün, çok güzel.
1: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
0: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
1: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
0: Harika.
1: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
0: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
1: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
0: surlar,
1: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yıldaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
0: Aynen.
1: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: O yüzden heyecanlıyım
0: çok
1: aslında.
0: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
1: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
0: Bence de.
1: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesin. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek.
0: Evet evet
1: geldim.
0: Çok iyiyiz.
1: Alırsam fark edilmez.
0: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir anda çocuklar var.
1: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
0: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok,
0: inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
1: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir biliyorsun.
0: Evet.
1: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca tabii. Düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biri düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar, nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
0: Çok güzel.
1: Yani ona çok özen gösteriyorum.
0: Emir devam mı yarışlara?
1: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde 4 bike kullanıyordu.

0: toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı, evet, o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar.
0: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl o da kızmıyorlar
0: benden
1: mı sana?
0: Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah'ı gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alare diyorum. Çok benzetiyorum Alare ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha, o yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha cesur olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu, evet, biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine, yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanırsın onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum, tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motosiklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere, evet, daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: O zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi, o kadar hızlı.
2: Zaman çok hızlı geçiyor.
1: İyi, neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok bende. Güzel.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun? Ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Sen de nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neslişah

0: Sürekli spor salonunda zaten.
1: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
0: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
1: çocuklar
0: spora
1: da meraklılar. Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor.
0: Yok, aynen hocam.
1: Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
0: Neyse.
1: Yani... Benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne olsun.
1: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
0: Alara tenis binicilik diyorsun.
1: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
0: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
1: Zaten yani.
0: Anneler.
1: Aynen. Anneanneler, dedeler,
0: herkes kayak yıllarca.
1: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bordla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
1: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
0: O sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa sana mı okuyor?
1: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
0: Şimdi?
1: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
1: Çünkü artık okumayı öğrendi. Çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor. Bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor. Bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
0: Ne güzel.
1: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım. Var rutinlerimiz. Yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
0: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
1: Akşam yemeğimiz beraber.
0: Akşam
1: yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksan bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
0: Yani
1: bizim ailede
0: çok güzel.
1: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
0: Çok güzel.
1: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak. Hani nasıl geçti günü onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak.
2: Evet.
1: Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
0: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor?
1: Kuzen oluyorlar, çok iyi araları.
0: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
1: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
0: Aa, maşallah.
1: Emir tabii abilik. Aslan büyük oğlan ya, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
0: Tabii, tabii.
1: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
0: erkek
1: şekilde.
0: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
1: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var, arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu, çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa
0: Evliyorsun, çoluk çocuk arkadaşın halen kuzen oluyorsa, her zaman bir kuzen vardır yani kardeş. Evet.

0: kadar yakındır.
1: En iyi arkadaşın oluyor bir yandan da.
2: Evet evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
0: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o Hülya biraz Hanım, sıkıntı galiba.
2: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
0: Geliyorlar tabii ha. İyiyiz o.
2: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey. Özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey sağ olsunlar. Yani
0: çok sık
2: şey,
0: gidip geliniyor. Şey onun için bir arada oluyorsunuz.
2: Evet gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
1: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
2: Aa, keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedim. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
0: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu. Yani tarih yani sinema tarihinde çok
2: müthiş
0: önemli.
2: Bir hanımefendi.
0: Aynen öyle.
2: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte susuz yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, ilk of ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
2: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
1: Evet.
0: Çünkü aa, senin yönetmenliğin var yani.
1: Evet.
0: O göz de var sende bence.
2: Çok iyi fikir.
0: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri tabii ve canım, onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
2: Tabii tabii tabii.
0: Ya çok, o yüzden çok, bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen
1: harika olur.
0: Yaz bir kenar.
2: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Sağ sağlık.
0: Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Sayın seyirciler, Ahbar ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bülteniyle karşınızdayız. Hemen öne çıkan başlıklarla bültenimize başlıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Genel kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme açık oylama sonuçlarına göre 467 kabul, 87 red, 7 çekimser, 2 mükerrer oyla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stöcker'la görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Avusturya ile ilişkilerde son dönemde yakalanan olumlu ivmenin ekonomik

0: de İran'dan geçmişte yaşanan kayıplar için tazminat talep edeceğini duyurdu. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu. Yönetim şirketiyle Nvidia, müşterileri için finansman platformları kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı. Altın zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatmasıyla 2 ayın zirvesine çıktı. Ancak petrol kaynaklı enflasyon riski ve yaklaşan ABD verileri yükselişin kalıcı olup olmayacağına ilişkin yeni bir sınav oluşturuyor. Tabi bu hafta önemli Fed ABD enflasyonu belli olacak. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle %8 oranında yükseldi. Fiyatlardaki artışla Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatlara ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Öte yandan Avrupa'da bu hafta yeniden etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle elektrik talebinde artış beklenmesi ve kıtadaki doğalgaz depolarının tarihi düşük seviyelerde bulunması da fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Günün öne çıkan, haftanın öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Devam ediyoruz şimdi. Verilere bakacağız. Petrolle başlıyoruz. 82,12 dolar seviyesinde Brent petrol yükselişte, 87,59 dolar seviyesinde 90 dolara da yaklaştı. Şu an %0,15'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Doğalgaz 2,78 seviyesinde. Devam edelim. Altın yükselişini sürdürüyor. Üçüncü gününde de 4400 doların üzerinde %0,67'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz altının ons fiyatında. Aynı şekilde gümüşte de bir yükseliş var. 85,83 dolar seviyesinde 66 dolara yaklaşmış vaziyette. Paladyum ve platinde de yine yükselişler devam ediyor. Şimdi Asya piyasalarındaki görünüme bakalım. Çin 3964 seviyesinde, Japonya yükselişte 66.970, Hindistan 78.248, Hong Kong'da %0,5'in üzerinde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Güney Kore'de %1,5'lik bir yükseliş var Güney Kore'de. Devam edelim, ABD'ye bakalım. Dow Jones 53.963, Nasdaq 29.722, S&P 500'de 7.763 seviyesinde ABD verilerine de baktık. Şimdi sayın seyirciler, haberimize devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a tazminat resti geldi. 50 yıllık zarar için para isteyeceğiz dedi. Savaşın faturasının Tahran'a çıkarılması gerektiğini savundu. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiilen açık olduğunu söyleyerek izin vermek istediğimiz gemiler geçiyor mesajını verdi.
1: Tazminat istediler diyebilirsiniz. Ya da verdiğimiz zararlar için para istediler. Ben de bu iyi bir fikir dedim. Peki 50 yıllık bir süre boyunca verdikleri zararlar için para isteyeceğiz.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a tazminat resti geldi. Onlar istiyorsa biz de istiyoruz dedi. Trump'la İran arasındaki müzakere trafiğinde tansiyon yeniden yükseldi. Tahran'ın son 5 aydaki savaşta uğradığı zararlar için ABD ve İsrail'den tazminat istemesi Washington'da yeni bir karşı hamleye yol açtı. Trump, İran'ın tazminat talebinin yapılan görüşmelerde gündeme gelmediğini söyledi. Ardından da tazminat dosyasını tersine çevirdi.
1: Eğer tazminat ödenmesi gerekiyorsa bence İran bu tazminatı ödemeli.
2: Trump, İran'ın öldürdüğünü veya ağır yaraladığını söylediği Amerikalılar için tazminat talep edeceğini açıkladı. ABD Başkanı bu talebin sadece son savaşla sınırlı kalmayacağını, son 50 yıla yayılacağını söyledi. Trump'a göre yol kenarına yerleştirilen bombalar, çeşitli çatışmalar ve İran'ın desteklediği silahlı grupların saldırıları da tazminat dosyasına girecek.
1: İster USS Cole olayını ele alın, ister çok ağır şekilde zarar gören, ağır yaralanan veya öldürülen tüm insanları düşünün. Binlerce insan söz konusu.
2: Trump'ın özellikle vurguladığı olaylardan biri de USS Cole saldırısı. 2000 yılında Yemen açıklarında ABD donanmasına ait USS Cole'a bombalı saldırı düzenlenmiş, 17 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Ancak burada kritik bir ayrıntı var. Saldırı ABD

0: adli makamlarına göre el kaydı tarafından gerçekleştirildi. Trump'sa USS Cole'da hayatını kaybedenlerin ailelerini İran'dan talep edilecek tazminat kapsamına dahil etti. Trump'ın tazminat listesi bununla da sınırlı değil. ABD Başkanı İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleri için de tazminat talep edeceğini söyledi.
1: Bir buçuk ay önce bu sayı en az 52 bindi. Şimdi sayı kaç oldu bilmiyorum. Dolayısıyla ödenecek bir tazminat varsa bence bu tazminatı İran ödemeli.
0: Savaşın faturası da artık ABD-İran müzakere masasında yerini aldı. Trump ayrıca ABD'nin bölgedeki ablukasına rağmen boğazın fiilen açık olduğunu savundu.
1: Hatalara karşı tamamen güvenli, kusursuz işleyen bir ablukamız var. Çelikten bir duvar gibi. İzin vermek istediğimiz gemilerin girişine izin veriyoruz. Ve o gemiler geçiyor. Geliyorlar ve çıkıyorlar. Yani aslında şu an açık.
2: Devam ediyoruz. Borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Şimdi finansallarını açıklayan yeni şirketlere bakalım. EnerjiSağ ile başlıyoruz. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 1,6 milyar lira net kar elde etti. İlgili dönemde şirketin hasılatı 58,1 milyar lira oldu. Fabük ikinci çeyrekte 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Fabük marjı %23,5 düzeyine ulaştı. Yılın ilk 6 aylık döneminde şirket 2,7 milyar lira net kâra döndü. EnerjiSağ'ın bilançosu bu şekildeydi. Bir sonraki şirketimize bakalım. Emlak Katılım'a bakalım. İkinci çeyrek bilançosuna. Emlak Katılım yılın ilk yarısında 8,9 milyar lira net kâr açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü %56 artışla 464 milyar liraya ulaştı. Ülke ekonomisine sağlanan kaynak geçen yılın aynı dönemine göre %75 oranında arttı. 362 milyar liraya çıktı. Ve son şirketimiz Vakıf Katılım'ın da bilançosuna bakalım. Vakıf Katılım ikinci çeyrekte 5,2 milyar lira net kar açıkladı. Banka aynı dönemde 922,4 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Yılın ilk yarısında 628,1 milyar lira fon toplandı. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi 661,6 milyar lira finansman desteği sağlandı. Vakıf Katılım'ın da ikinci çeyrek bilançosu bu şekildeydi. Şimdi canlı yayın konuğumuzla devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Günaydın Ahmet Bey, sağ olun, yayınlar dilerim.
2: Günaydın, teşekkür ederiz. Tabii hemen ABD ve İran'la başlayalım. Bir süredir ABD ile İran arasında müzakere ihtimali gündemdeydi. Birkaç haftadır aslında bunu konuşuyorduk. Ancak görüşmelerin yeniden çıkmaza girmesiyle birlikte Brent petrol 90 dolara yaklaştı. Ara seçimlerden dolayı şu dönem aslında Trump için müzakere yapabileceği en uygun zamanlardan biri olarak değerlendiriliyordu. Siz ne dersiniz? Yani bu anlaşmazlık petrolü fiyatlamaya devam edecek midir önümüzdeki dönemlerde?
3: Aylardır ne yazık ki oradaki çatışmaları konuşuyoruz ve o çatışmaların neticesinde de yürütülen bir dizi görüşmeyi konuşuyoruz. Bazen silahlı çatışmalar artıyor. Bazı günler bakıyorsunuz uzlaşmaya çok yakın bir hal alıyor ama şu bir gerçek. İki tarafta en azından görüşmeleri yürüten iki ana tarafta bu sürüncemede kalmasından nemalanıyor gibi geliyor bana siyaseten özellikle. O nedenle bu süreç biraz daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Petrol fiyatları evet çok hızlı aşağı gelmişti ancak yine görüşmelerin tıkanmasına yönelik beklentiler nedeniyle hızlıca yukarı çıktı. Buna rağmen yine de bir umut var. Dün akşam Trump'ın konuşmaları ilginçti. Kapı arasını bırakıyor. Yani görüşmelerin yapılması gerektiğini vurguluyor ve bir süreci bitirmek gerektiğini vurguluyor ama ardından da tazminat istediklerini söylüyor. İran da tazminat istiyor. Kim kimden tazminat istiyor? Ne kadar istiyor? Nasıl olacak? Tamamen karşılıklı salvoya dönmüş bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla işin içinde siyaset olduğundan herhangi bir metrik ve rasyonel açıklama yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bekleyip görmek lazım. Sonuçları petrol fiyatları üzerine etkili oluyor. Doğalgaz fiyatları üzerine etkili oluyor. Küresel büyüme ve enflasyon üzerine etkili oluyor. Biraz sonra belki konuşuruz. Altın fiyatları

0: üzerine etkili oluyor. Ama görünen şu, bu gitgelli süreç biraz daha devam edecekmiş gibi görünmekte.
1: Şimdi geçen haftaya baktığımızda petrol fiyatlarının bir günde %5'in üzerinde yükselmesi piyasanın barış ihtimalini geçen hafta fazla iyimser ve aceleci fiyatladığını mı gösteriyor acaba?
0: Bir bakıma öyle, bir bakıma haber akışına bağlı olarak dalgalanma boyutunun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan petrol fiyatları için ekonomik temel bir kıstas var, o da büyüme. Dünya ekonomisine baktığınızda büyüme trendinin oldukça yavaşladığını görüyorsunuz birkaç yıllık periyoda baktığınızda. Bu nedenle büyüme olmayan yerde enerji talebi de düşüyor, petrol talebi de düşüyor. Esasında bu savaş ortamı olmamış olsaydı petrol varil fiyatlarını biz 60 dolarlarda rahatlıkla görebilirdik. Dolayısıyla esasında şu anda yaşanan köpük savaş nedeniyle yaratılan stresten kaynaklanıyor. Dolayısıyla ortalık yatışsa petrol fiyatlarında hızlı geri çekilmeler olabileceğini de kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu esasında iyi mi kötü mü, o da ayrı bir tartışma konusu. O şundan kaynaklanıyor. Bu kadar düşük bir petrol fiyatı da ekonomideki canlılığın son derece yavaşladığının bir göstergesi olarak kabul edildiğinden dünya ekonomisi için esasında bir alarm çanı olarak yorumlanabilir. Bu benzer yaklaşım önümüzdeki günlerde açıklamalara ve ekonomik nedenlere bağlı olarak hızlı dalgalanmayı da getirecektir yine. Dolayısıyla bizler de oturup takip edeceğiz. Gönül ister ki bir an önce sulh olsun. Ardından da dünyadaki ekonomik rahatsızlıklara bir an önce liderler eğilsin. Çünkü dünya ekonomisinin yavaşlaması, dengesizleşmesi tüm ülkeleri öyle veya böyle etkileyecek durumda.
1: Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın bir veri açıklanacak. Enflasyon verisi önemli bir veri. %3,4'e gerilemesi, çekirdek enflasyonda %2,5 olması bekleniyor. Tabii daha önce %3,5'lik bir veri takip etmiştik ki bu beklentinin altındaydı, ancak hedeflenen enflasyonun neredeyse 2 katıydı. %2'lik bir enflasyon hedefi söz konusu Amerika'da. Malumunuz. Şimdi eğer böyle bir sonuç gelirse, beklentinin altında bir veri gelirse, Fed'in Eylül'de faizi sabit tutması için bu veri yeterli olur mu sizce?
0: Kısaca olur. Amerika'daki enflasyonu görmek gerekiyor ama nedenleri içeriğine bakmak da gerekiyor. Hem TÜFE hem ÜFE gelecek. Çarşamba günü yarın TÜFE, Perşembe günü de ÜFE gelecek. Buradaki alt kırılımlar da açıklanacak Amerika'da Türkiye saatiyle 15.30'da. Dolayısıyla buradaki rakamlar önem taşıyor. Şayet geçtiğimiz aydaki gibi sıfırın altında veya sıfıra yakın veya beklenen civarında gerçekleşme söz konusu olursa Fed'in matematiksel olarak faiz artışı için çok büyük bir nedeni kalmıyor. Zaten genel olarak bir nedeni yok ama baktığınızda ekonomideki dengesizlikleri gidermek için en kolay silah olarak faizi arttırmayı seçen bir grup da var Fed'in içinde. Dolayısıyla bunu bir an önce hayata geçirelim, faizi arttıralım diyen bu grubun etkisi de az değil. Ancak görünen şu, büyüme, istihdam, enflasyon rakamları büyük bir hızla faiz arttırmayı teyit etmiyor. Dolayısıyla da beklemesi bence daha yararlı olacaktır. Çok da alarm verici düzeyde değil enflasyonist eğilime baktığınızda. Dolayısıyla Fed'in tutumunu etkilemesi anlamında tüm dünya piyasalar açısından ciddi takip edilen ve merakla beklenen iki tane önemli gösterge. Şayet burada beklentiler veya biraz altında bir gerçekleşme söz konusu olursa varlık fiyatlarında da olumlu tepkiler olacaktır. Dolayısıyla bu bağlamda da değerlendirmekte fayda var.
1: Şimdi Temmuz ayında 23 bin kişilik istihdam kaybının ardından enflasyon da eğer beklentinin altında kalırsa bu yıl için faiz artırımı tamamen gündemden çıkar diyebilir miyiz?
0: Bence zaten faiz arttırma ihtimali çok zayıf. Bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Ben aylar öncesinden itibaren Fed'in faiz arttırmayı bırakın, eğer biraz daha işler sarpa sararsa faiz indirimini bile konuşabileceğini söylüyorum. Dolayısıyla bence bu yıl içinde çok büyük bir şok

0: dalgası çok büyük beklenmedik bir olay olmadığı takdirde faiz arttırımı için çok ekonomik bir neden yokmuş gibi geliyor. Dolayısıyla da bu yılda ben Fed'den çok büyük bir hareket beklemiyorum. Zaman zaman faiz arttırmadan ekonomiyi sıkıştıracak parasal bazı önlemler alabilir. Bilanço ile ilgili. Ancak bu doğrudan bir faiz artışı olmadığı için geçici ve dönemsel olacaktır. Bunu tercih edeceği kanaatindeyim, doğrudan faiz arttırımı yerine. Dolayısıyla bence piyasanın paniklediği kadar vahim bir durum yok faiz artırma anlamında baktığımızda. Esas endişe edilmesi gereken durum büyüme, istihdam ve buna bağlı süreçler. Az önce dünya ekonomisi için de aynı şeyleri ifade etmiştim. Dolayısıyla merkez bankaları bu bağlamda yörüngelerini biraz daha farklı bir boyuta çevirebilirler. Büyümeyi destekleyici bazı önlemler alabilirler. Yeter ki bu körfezde meydana gelen olaylar bir an önce durulsun ki enerji girdileri anlamında biraz daha maliyet enflasyonu yönetmek için merkez bankalarının eline marj geçsin. Bu gerçekleştiği takdirde çok rahat bir şekilde merkez bankaları daha büyüme odaklı istihdam arttırıcı politikalarını hayata geçirebilirler.
1: Peki Avrupa ile devam edelim. Euro bölgesinde enflasyon en son %2,9 olarak açıklanmıştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişi düşündüğümüz zaman müzakere ihtimalinin zayıflaması, Rusya-Ukrayna savaşı, bütün bu gelişmeler Avrupa'da enflasyonla mücadeleyi nasıl etkiliyor? ECB Eylül ayında bir faiz artırımına gidebilir mi ki ECB başkanı faiz artırımı yapılabileceğine dair bir mesaj da vermişti. Ne dersiniz?
0: Buna da kısaca gitmez diye cevap vereyim. Avrupa Birliği'ndeki durum Amerika'dan daha vahim. Büyüme, istihdam ve üretim anlamında baktığınızda. Dolayısıyla her ne kadar jeopolitik riskler ve belirsizlikler artsa da enflasyonist bir baskı yaratacak boyutta ben olacağı kanaatinde değilim. Çünkü hem üretim hem de talep anlamında problemler var Avrupa Birliği'nde. Bunların aşılması için de hızlıca faiz arttırmak değil, daha dengeli ve büyüme yanlısı politikalar uygulamak yerinde olacaktır. Tabii burada ECB daha önce geçtiğimiz birkaç ay önce faiz arttırma yoluna gitti. Bunu da proaktif bir yaklaşımla yaptığını söyledi. O zamanki petrol fiyatları 90 dolarların üzerinde 100 dolarlara gidiyordu. Dolayısıyla bir doz burada sakinleştirici faiz arttırımını kullanmış gibi oldu. Ama bundan sonra yapacağı faiz arttırımı eğer enflasyonda çok büyük bir sıçrama olmazsa yersiz ve büyümeyi frenleyici olacaktır. Zaten büyüme ve özellikle üretim anlamında yapısal bir dönüşüm içinde olan Avrupa Birliği'nde bu maliyet artışı çok da yerinde olacak gibi değil gibi geliyor bana. Bu nedenle ECB'nin de soğukkanlı bir şekilde piyasaları izleyeceği kanaatindeyim. Aynı FED'de söylediğim gibi biraz daha fazla büyüme yanlısı bir hal alabilir. Merkez Bankası'nın ECB'nin tutumu da özellikle yıl sonuna doğru baktığınızda.
1: Peki İngiltere ile devam edelim. İngiltere en son %3,75'te sabit tutmuştu. Sabit tutmaya devam edecek midir? Tabii enerji maliyetlerindeki yükselişin doğrudan etkilediği bölgelerden bir tanesi İngiltere. Brent petrolün de yükselişinin devam edeceğini düşünecek olursak, eğer devam ederse İngiltere nasıl bir tutum sergileyecektir?
0: Evet, İngiliz ekonomisi Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra bir dengesizlik yaşadı. Bunu önemli ölçüde atlattılar. Ama yine benzer şeyler söyleyeceğim. Büyümeyle ilgili yine sorunları var. İstihdamla ilgili göreceli olarak sorunları var. Netice itibariyle enflasyonda çok büyük bir boyutta değil. İngiltere Merkez Bankası zamanda yaptığı müdahalelerle enflasyon konusunda da belli bir başarı elde etti. Onun da bekle gör politikası uygulayacağı kanaatindeyim. Aynı diğer büyük merkez bankaları gibi Körfez'den gelecek haber ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinde sağlanacak bir düşüş Merkez Bankası'nın faiz arttırımını engelleyecek boyutta olacaktır. Ama çok büyük de bir beklenmedik olay olması durumu dışında faiz arttırımı veya sıkılaştırıcı bir politikayı çok sert bir şekilde uygulayacağı kanaatinde değilim. Küresel olarak baktığımızda onun da biraz daha büyüme yanlısı bir politika uygulayabilme ihtimali daha yüksek. O nedenle merkez bankalarının hemen hemen hepsi, biraz Japonya hariç, bir de bizim merkez bankamız biraz daha farklı bir yöntem uyguluyor. Bunlar dışındakiler de faiz artışından uzaklaşan, biraz daha bekle gör ve büyüme yanlısı bir ekonomi politikasını rahatlıkla görebiliriz. Dediğim gibi beklenmedik siyah kuğu olayı olmadığı takdirde.
1: Peki Asya ile devam edelim. Çin'le başlayalım. Çin'de tüketici enflasyonu %0,5 olarak açıklandı. Daha önce %1'di. Yani enflasyonun artış hızında neredeyse yarı yarıya bir düşüş olduğunu görüyoruz. Üfe'de %3,5'te Şubat ayından bu yana ilk kez yavaşladı. Bir taraftan Çin'de ikinci çeyrek büyümesi de zayıf gelmişti. Kısacası Çin enflasyonundaki tabloyu nasıl okumak gerekir?
0: Çin ilginç bir dönem yaşıyor. Ben Çin'in yaşadığı bu dönemi biraz 90'lı yıllardaki Japonya'ya benzetiyorum. Gerek iş talepteki dengesizlikler, zayıflaması, gerekse üretim nedeniyle biraz daha farklılaşması, teknolojik anlamda bazı üretim metodolojilerinin tekrar Amerika'ya dönmesi, Amerika'nın uyguladığı ambargoların etkisi, dünyadaki talebin aynı tempoda gitmemiş olmasının yarattığı baskıyla üretimin çok büyük boyutta olmaması, yani aslında üretim büyük de eskiye oranla artış hızının büyük olmaması gibi pek çok etkeni bir araya getirdiğinizde Çin ekonomisinin alışılageldik %9'luk 10'luk büyümelerin yerine %4'e, hatta biraz daha altına yakın büyümeye doğru gittiği bir dönemi görüyoruz. Bununla birlikte de enflasyon çok düşük. Hatta geçtiğimiz dönemlerde eksi enflasyon bile yaşadıkları aylar olmuştu. Dolayısıyla Çin hükümeti hem bir yandan büyümeyi hem de talebi ve üretimin biraz daha sofistike olarak arttırılmasını teşvik etme amacıyla uğraşıyor. Tabii Çin'in içinde emlak, gayrimenkul ve gölge bankacılık gibi bir türlü halledemedikleri bazı sorunlar da yok değil. Dolayısıyla biraz zamana ihtiyacı var Çin'in. Ama çok büyük bir üretim üssü, çok büyük bir ham madde kullanıcısı ve teknolojik anlamda da önemli derecede ileri gitti son 15-20 yıllık periyoda baktığınızda. Ancak yine de yapısal bazı değişiklikleri yapmak zorundalar. Ama bu yapısal değişiklikleri yaparken de dış alemle, yani özellikle dış ticaret yaptığı ülkelerle de arasındaki dengeyi ve ilişkiyi kendi adlarına korumak zorundalar. Ancak gerek Amerika'nın tutumu, gerek gümrük vergi arttırılması, gerek diğer ülkelerin Çin'le biraz daha rekabet etme isteği gibi pek çok unsur Çin'in de dış satımı konusunda elini kolunu yavaş yavaş bağlamaya başladı. Fena değil rakamlar, ama eski artma temposu, eski momentumu dış satımda kaybetmiş gibi görünüyor. Biraz da tabii bu Batı ekonomilerinin istediği bir şey. Ancak netice itibariyle Çin önemli bir ekonomik güç. İlerleyen zamanlarda çok daha hızlı bir konuma, büyük konuma gelebilir. Dünyanın bir numaralı ekonomik gücü haline gelebilir. Ancak içinde yaşadığı bazı dengesizlikler olduğunu unutmamak lazım. Enflasyon konusunda ben yine çok düşük dozlu enflasyonları görmeye devam edeceğimiz beklentisindeyim. Bu bir bakıma ülkedeki genel görüntüyü de net bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı 90'lı yıllarda Japonya'da olduğu gibi.
1: Peki, Japonya'da olduğu gibi dediniz. Japonya ile devam edelim. Japon yeni ABD ve Japonya'nın ortak müdahalesi sonrasında elde ettiği kazancı neredeyse yarısını geri verdi. Şimdi müdahaleden önce 163-164 seviyelerindeydi. Sonra 157'ye düştü müdahaleden sonra. Şu an geldiğimiz noktada 159 seviyesinde. Japonya'da faiz tabii %1 seviyesinde, ancak bu %1 31 yılın en yüksek seviyesi. Önümüzdeki dönemlerde Japonya bir faiz artırımına gitmek zorunda kalabilir mi?
0: Evet, biraz önce Japon Merkez Bankası'nın biraz daha farklı davranması gerektiği konusunda laf arasında uyarıda bulunmuştum izleyenlere. Nitekim Japon Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası ile birlikte yene müdahale etmesine rağmen yende istedikleri tempoyu bir türlü yakalayamadılar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Merkez Bankası Japonların faiz arttırımına gidebilir. Bu biraz daha yüksek bir ihtimal. Çok büyük miktarda müdahale oldu Amerikan Merkez Bankası ile birlikte Japon Merkez Bankası'nın. Euro satıp yen alıp piyasadaki dengeyi biraz daha korumak amacıyla yapılan bir operasyondu. Burada çok da sert bir müdahale olmasına rağmen başarının sınırlı kaldığını görüyoruz. Çünkü Japonya'daki ekonomik parametreler ve genel ekonomik uygulama biraz daha yenin dengesizliğin arttırıcı etmenleri bir anda hayata geçirmelerine neden oluyor. Dolayısıyla da en kısa yol olan müdahaleyi uygulamaları başarısızlıkla sonuçlanıyor veya yeterince başarılı olamıyor. Dolayısıyla faiz arttırımı olacakmış gibi görünüyor önümüzdeki günlerde Japonya'da. Ancak Japonya'nın başka bir özelliği daha var. Çok uzunca bir süredir, 30 yılı aşkın bir süredir Japon yeni cinsinden borçlanıp başka para birimleri ve varlıkları alan pek çok yatırımcı oldu küresel piyasalarda, bankalar oldu. Bu yavaş yavaş bozuldu tabii. Bir sene önce çok daha sert bir dengesizlik yarattı buradaki Japon yenindeki bu değer artışı ve faiz artışı. Japon yeni cinsinden borçlanma maliyetini çok arttırdığı için carry trade amacıyla artık Japon yenini daha az kullanır oldu yatırımcılar. Ancak halihazırda bunu kullanmaya devam eden bir yatırımcı grubu bulunmakta. Dolayısıyla onlar da yavaş yavaş pozisyonlarını kapatma eğilimine girdiler. Hepsi bir araya gelince özellikle Amerikan doları Japon yeni paritesi oldukça dengesiz bir tavır sergiliyor. Amerika niye destekliyor Japon yeninin değerini derseniz şöyle bir ilişki var aralarında. Japonya Amerika'nın en büyük tahvil alıcılarından biri, aynı Çin gibi. Dolayısıyla yene müdahale etmek için Amerikan tahvili satıp yeni almak niyetindeydi Japon Merkez Bankası. Biraz bunu engellemek için Amerikan Merkez Bankası ile Japon Merkez Bankası Euro satıp yeni müdahale ettiler. Netice itibariyle Japonlar Amerikan tahvillerini satarlarsa Amerikan faizleri yükselmeye başlayacak. Bu da zaten diken üstünde olan dünya piyasalarını daha da rahatsız edecek. Böyle bir denge de söz konusu. Dolayısıyla yatırımcıların bu pek çok farklı bölgeyi etkileyen dengeyi de analiz etmelerinde yarar var diye düşünüyorum.
1: Peki altınla devam edelim. Şimdi ons altın 3. gününde de yükselerek 4400 doların üzerine çıktı. Son zamanların en yüksek seviyeleri, hatta son 2 ayın en yüksek seviyesi diyebiliriz. Hangi faktörlere bağlamak gerekir altındaki yükselişi? Tabii birden fazla faktör olduğunu biliyoruz. Ancak geçtiğimiz haftalarda jeopolitik risklere rağmen altında sınırlı bir artış olduğunu görmüştük. Hatta 4000 doların altını da görmüştü. Ve tabii bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi altının yönünü nasıl etkileyecek?
0: Altın hikayesi tabii 5000 doların üzerine çıkınca başladı esasında. Savaşın patlamasıyla çok sert bir likitasyon ihtiyacıyla 4000 doların altına düştü. O kadar hızlı bir gerileme oldu ki bu piyasadaki pek çok dengeyi de olumsuz yönde etkiledi. Tabii bu düşüşte gerek büyük fonlar, gerek nakde dönmeye çalışan merkez bankaları, gerek petrol alıcıları ve satıcıları ile ilgili dengesizliklerin yarattığı ekonomik ihtiyaçlar etkin olduysa da 4000 dolarlar taban oluşturmaya başlamıştı. 3900-4000 dolar da epey bir yatay seyretti. Amerika'nın daha önce açıklanan enflasyonunun oldukça makul gelmiş olması, dünyada büyüme ile ilgili az önce konuştuğumuz bazı sorunların hala devam ediyor olması ve merkez bankalarının esasında çok da faiz arttırmaya istekli olmamaları temel nedenlerden ötürü altının tekrar kendine gelmesi için bir fırsat tanıdı. Ardından da özellikle 4000'den teknik anlamda destek alışları yapan merkez bankalarının da etkisiyle 4250'ye kadar hızlıca bir yükselme yaşadık geçtiğimiz bir hafta boyunca. Burada 4300'ler önemli direnç noktalarıydı. Dün akşam itibariyle 4300'lerin de üstüne çıktık. Bu 4300

0: direncin kırılmasındaki en önemli etken 4300 civarından nasıl olsa geri gelir diye açığa satış yapılması ve buna bağlı olarak aşağı yönlü hareketin daha çok finansal piyasalarda pek çok oyuncu tarafından destekleniyor gibi görünmesiydi. Bu açığa satanların büyük bir kısmı uluslararası piyasalarda pozisyonlarını tekrar yukarı alarak kapatmak zorunda kaldılar. Bu da altındaki ivmeyi hızlandırdı, yukarı çıkış ivmesini, ve 4400 dolarların üstüne attık. Şayet burada kalıcı olabilirse 4600-4700 bandına kadar gelme ihtimali var. Orada bir satışla karşılaşmadığı takdirde veya bir dengesizlik olmadığı takdirde dünya ekonomisinde yıl sonu 4900-5000 bandına kadar gidebiliriz. Ancak şu unutulmaması gerekiyor. Petrol fiyatları bu sefer yükselirken altında yükseldi. Son birkaç aylık periyot genelde şunu gösteriyordu. Petrol fiyatları yükselirken altın düşüyor. Petrol fiyatları düşerken altın çıkıyordu. Bu seferki yükseliş ilginç bir yükseliş oldu. Petrol fiyatları hem çıktı, hem petrol fiyatları çıktı hem de altın. İşte az önce ifade ettiğim biraz açığa satış yapanların etkisiyle, onların sıkıştırılmasıyla da bu çıkışın hızlanması buradaki teoriyi biraz daha farklı bir bölgeye getirmiş oldu gibi geliyor bana. Dediğim gibi işin sürmesi, yükseliş trendinin sürmesi, merkez bankalarının biraz daha destek vermesine ve altının bu sefer gerçekten gerilemesi, petrolün biraz daha gerilemesine bağlı. Dolayısıyla bunları gözlemlemekte fayda var. Aşağı gelirse 4200'ler önemli destek seviyesi olmaya başladı. Dolayısıyla 4200-4600 bandı gibi bir bant, eğer dünyada beklenmedik bir olay olmadığı takdirde biraz daha dalgalanma boyutunun olduğu nokta olarak karşımızda durmakta.
1: Peki gümüş tarafındaki beklentinizi de almak isterim. 65 doların üzerindeydi ki son zamanlarda altına göre biraz daha güçlü bir yükseliş gözlemlemiştik gümüşte. Gümüş tarafındaki beklentiniz nedir? Yükseliş devam eder mi gümüşte?
0: Gümüş de tabii altın gibi çok ciddi derecede dalgalandı ve aşağı geldi. 50 dolarlara kadar geldi gümüş. Dolayısıyla bu yatırımcısını, alan yatırımcıyı oldukça üzdü. Bir ara biliyorsunuz 100 dolarların üzerindeydi. Çok hızlı şekilde aşağı geldi. Şimdi burada 50 dolarlara gelince alış yapan pek çok yatırımcı oldu. Aynı altında 3900-4000 dolar bandında olduğu gibi. 60 dolarların üzerine çıkınca da yavaş yavaş sattılar ve satıyorlar gibi geliyor bana. Burada 65 dolarlar önemli bir direnç noktası. Üstünü kırabilirse gümüş altına göre çok daha sert hareket eder. 70 dolarlara kadar rahatlıkla çıktığını görebiliriz. Ancak burada satışı karşılayamazsa da, altın da aynı anda biraz gerilemeye başlarsa da 60 dolarlar seviyesine geri gelebilir. Dolayısıyla altına göre dalga boyutunun daha sert olduğu ve işlem hacminin de biraz daha dar olduğu bir piyasa olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama genel yön altınla beraber hareket etmesi yönünde. Dolayısıyla da yatırımcılar ilk önce altının hareketlerine bakıp ardından da gümüşteki biraz daha dalga boyutu yüksek olan hareketi analiz edebilirler.
1: Peki şimdi yılın yurt içiyle devam edelim. Yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Burada tabii bir beklentinin altında gelen Temmuz enflasyon verisi ne kadar belirleyici olacaktır? Genel anlamda aslında tahminlerde bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Sizin beklentiniz nedir?
0: Evet, tahminlerde ben de değişiklik yapılmasını beklemiyorum ama bizim toplantıdan beklediğimiz şey Merkez Bankası'nın enerji girdi maliyetlerindeki dengesizliklerle ilgili ve bunun enflasyon geçişkenliği ile ilgili yapacağı açıklamalar, tahminler. Diğer taraftan uzunca bir süre uygulanan, 3 yılı aşkın bir süre uygulanan para politikasına rağmen katılaşan ve 30'un altına inmeyen enflasyon konusunda yapacağı şeyler. Diğer yandan da bu politikayı uygularken büyüme, istihdam, üretim gibi konularda da yaşanan sıkışıklığı Merkez Bankası anlamında nasıl açılabileceğine dair açıklamalar.

0: Dolayısıyla bu üç tane ana unsurun enflasyon raporunda dile getirileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bunları iyi analiz etmek gerekecek açıklamalar ile birlikte Sayın Başkan'ın. Ben eğer fırsat bulur Merkez Bankası enflasyonda bir parça daha gerileme olursa faiz indirimi konusunda da yeşil ışık yakabileceği sinyaller verecektir. Ben bunu da gözlemlemeye çalışacağım. Dolayısıyla bir yandan büyüme, istihdam aynı Amerika'da ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda, İngiltere Merkez Bankası'nda söylediğimiz gibi önceliklenecek mi? Yoksa kronik sorunumuz olan enflasyon konusunda tutumumuz ne olacak? Bunun arasında bir denge mi kuracağız? Bunları anlamaya çalışacağız. Ama görünen şey şu: bir parça enerji girdi maliyetleri makul düzeyde kalabilirse bizim biraz daha büyümeye önem verecek bir politikaya doğru bir dönüşüm yaşayacağımız da görülebilir. Dolayısıyla bunun ipuçları aranacak. Yıl sonuna kadar ki Merkez Bankası'nın para politikasında yapacağı hareketler anlaşılmaya çalışacak. Dolayısıyla enflasyon raporundaki bu çıktıların biraz daha netleşmesi piyasanın da yönünü Türkiye'nin içinde daha net bir şekilde görmemize yardımcı olacak. Ama dediğim gibi enflasyon bir yana, o biraz daha kronik bir sorun olmaya devam etmekle birlikte büyüme, istihdam ve üretim konusunda da önlemler alınması gerektiği gelen rakamlardan net bir şekilde görülüyor.
1: Şimdi faiz indirim sinyali verebilir dediniz. Yani aslında şunu söyleyebilir miyiz? Bu yıl içerisinde Merkez Bankası faiz indirimlerine tekrar başlayabilir mi? Çünkü hem enflasyonun beklentinin altında gelmesi, ki Ağustos ayı da eğer bu şekilde gelirse, bir taraftan imalat PMI 47,7 ile daralma bölgesinde, sanayi üretiminde de bir düşüş olduğunu görüyoruz. Her iki veri bu ihtimali güçlendiriyor mu bu yıl için?
0: Diğer veriler de var tabii, büyümenin hızı ve öncü göstergelerden bahsettiniz. Sanayi üretimi de öyle, istihdamla ilgili bazı problemler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir de piyasadaki likiditeyi Merkez Bankası o kadar bazen sert emiyor ki piyasadaki nakit döngüsü çok bozulduğu için işletmelerin çalışma sermayesinden kredi bulma ihtimallerine kadar pek çok süreçte etkileniyor bundan olumsuz yönde. Bu bağlamda baktığınızda evet, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabilecek bir marjı da oluşabilecek. Enflasyonda beklentiler biraz daha aşağı gelmesiyle birlikte ve beklentilerin altında gelecek enflasyonlarla olası görünüyor. Dolayısıyla ilk önce fiilen uyguladığı üst bant %40'lık faizi politika faizi 37'ye çekmesi olabilir. Ardından da yıl sonuna doğru 250-300 baz puanlık bir faiz indirimini görebiliriz. Burada da 37'yi baz alırsak 35-34,5'a doğru inmiş bir politika faizini yıl sonunda görme olasılığımız var. Ama dediğim gibi hem dış şartların elverişli olması hem de enflasyonla ilgili bir parça daha aşağı doğru gelişi görüyor olmamız lazım. Yıl sonu 29 gibi enflasyonu bitirip 34,5 faizle noktalandırma şansımızın olduğunu ifade edebilirim. Bu en azından biraz daha üretime ve biraz daha büyüme yönünde ekonomiye destek verecek bir hal olur gibi görünüyor.
1: Peki, şimdi borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Genel anlamda nasıl bir görünüm var? Enerji sağ ikinci çeyrekte 1,6 milyar lira net kar açıkladı. Emlak katılıma baktığımızda ilk yarıda 8,9 milyar liralık bir net kar söz konusu ve vakıf katılımda ikinci çeyrekte 5,2 milyar liralık bir net kar açıkladı. Nasıl değerlendirmek gerekir bilançoları?
0: Tabii bilançolar hep içinde bulunduğumuz duruma göre değerlendirmek gerektiğini anlatmaya çalışıyorum üniversitedeki öğrencilerime de. Şimdi Türkiye ekonomisinde bir yandan enflasyonist bir eğilim var, bir yandan büyüme ile ilgili bazı sorunlar var. Bu bağlamda düşündüğünüzde geçmişe göre kar rakamlarının düşük gelmesine çok şaşırmamak gerekiyor ve buna da çok fazla tepki vermemek gerekiyor bence. Ama genel görüntü olarak baktığınızda enerji sektörü biraz daha avantajlı tabii. Yani çok vazgeçilebilecek bir sektör değil.

0: Dolayısıyla kar rakamları da enerji sektöründe genellikle diğer sanayi ve bankacılık sektörüne göre biraz daha tempoluymuş gibi görünüyor. Bankacılık sektörüne baktığınızda tabii burada öz kaynak karlılıkları ve aktif karlılıkları konusunda biraz daha ne diyelim negatif olma durumu olabilir. Özellikle enflasyon yüksek olduğu dönemde öz kaynak karlılığının biraz daha düşük olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bankalar açısından sermayenin kaybı anlamına geliyor. Diğer taraftan tahsilatlarla ilgili zaman zaman sorunlar olabiliyor. Ama baktığınızda Türk bankacılığı pek çok dengesizliği çok başarıyla atlatmış. Bilançoları belli dönemlerde dengesizleşse de çok kısa sürede toparlanmış ve bu konuda oldukça iyi yönetime sahip kurumlardır. Ben Türk bankacılığının yılın açıkladıkları üçüncü çeyrek, ikinci çeyrek bilançolarını geçici olarak görüyorum. Buradaki rakamların kısmen kötü olmasını tırnak içinde ifade edeyim. Özellikle yılın sonuna doğru gelecek olumlu gelişmelerle birlikte faiz indirimi gibi önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründeki bilançoların özellikle 2027 itibariyle daha da hızlı olumluya döneceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla borsada zaman zaman çok negatif fiyatlanıyor bankacılık hisse senetleri. Sadece birkaç dönem bilançoya bakarak elde ettikleri fiyatlar çok alta geliyor piyasa fiyatı anlamında konuştuğumuzda. Dolayısıyla önümüzdeki dönem için potansiyel taşıyor bankacılık sektörü. Zaten bizim borsamızın temel yapı taşlarından bir tanesidir mali sektör. O harekete başlayınca diğer tüm sektörler etkilenir ve borsa endeksi de yukarı doğru çıkar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ben biraz daha umutluyum mali sektörümüzden. Bu açıklanan bilançoları da geçici, dönemsel olarak değerlendirmekte fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
1: Peki, son sorum. BIST endeksi dün günü %0,23 yükselişle 13.812 puandan kapattı. Bir süredir 14.000'in altındaki seyrini sürdürüyor endeks. Güne nasıl başlayacak BIST endeksi?
0: Tabii 13.800 önemli bir direnç. Bunun üstünde kalacak mı onu görmeye çalışacağız. Kalabilirse 14.000'lere doğru bir hareket yapabilir. Ama borsanın bir hikayeye ihtiyacı var. Bugüne kadar baktığınızda hikaye genelde negatif oldu. Son bir aylık periyottan bahsediyorum. İşte yatırım fonları, bazı hisse senetlerindeki tuhaf fiyat hareketleri, bunlarla ilgili yapılacak düzenlemeler, düzenlemelerin ne olacağı, ne zaman olacağı, işte MSCI'ın açıklamaları, Standard Poor's'un açıklamaları endeksten sizi Kasım'da çıkarabiliriz, gerekli düzenlemeleri yapın yönündeki açıklamaları gibi pek çok unsurun yanında yine dünyadaki diğer şartlardan, petrol fiyatları, jeopolitik risklerden de etkilendi. Her şeye rağmen ben 6 aydır şunu net bir şekilde gözlemliyorum. Borsamız 2026 yılında biraz daha dirençli ve biraz daha dirayetli davranıyor. 2024-25'teki gibi çok hızlı aşağı düşme eğiliminde değil. Ama buna rağmen, bu haber akışına rağmen dediğim gibi bir hikayeye de ihtiyaç var. Bu hikaye ne olur? İşte Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasının biraz hızlanması, Türkiye'deki büyüme temposunun biraz daha artması, biraz daha jeopolitik olarak düşünürsek Körfez bölgesinden Türkiye'ye boru doğalgaz hatlarının bir an önce döşenmesi, ulaştırma ağlarının yapılması ile ilgili çalışmaların hızlanması, yine yabancı sermayenin Türkiye'de bazı yatırımlara ivmelenmesi gibi hikayeler ard arda gelir. Avrupa Birliği ile de belli müzakereler bir aşamaya gelebilirse borsamız oldukça hızlı bir yukarı tepki yapabilir. Ancak dediğim gibi bunların hepsi bir olasılık. Ama genel olarak baktığınızda kısa vadede 13.400, 13.200 ve 13.000 önemli destek seviyeleri, 14.000, 14.400 gibi de önemli direnç seviyeleriyle karşı karşıyayız. Biraz bu bilanço döneminde bitmesi piyasayı daha dengeli hale getirecektir. Az önce konuştuğumuz gibi açıklanan bilançolardaki anlık rahatsızlıklar veya anlık iyi rakamlar bazı hisse senetlerinde de fazla hareketlere yol açıyor, sert hareketlere yol açıyor. Bunlar da durulunca biraz daha önümüzü net göreceğiz diye düşünüyorum ama az önce ifade ettiğim gibi yeni bir hikayeye, yeni bir tutunacak dala da ihtiyacı var sermaye piyasalarımız.
1: Mustafa Aşkın, çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, yeniler dilerim.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan enflasyon raporu sunumuna dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: Merkez Bankası'nın 24'lük bir enflasyon hedefi vardı. Son toplantıda enflasyon hedefindeki aralığı, bant aralığını kaldırmıştı. Noktasal hedef tarafına geçmişti. Burada yine bu 24'ün artık yıl sonu itibariyle gerçekleşme ihtimali bana kalırsa sıfıra yakın. Yani o nedenle normalde rasyonel olan burada bir revizyonun yapılması. Merkez Bankası'nda bu yönde bir adım atması bence çok sürpriz olmaz. Enflasyon tarafında yani Merkez Bankası'nda yeni söyleyebileceği çok bir şey yok. Yani çok ciddi manada bir belirsizlik var. Özellikle petrol fiyatları kaynaklı, Orta Doğu'daki gelişmeler kaynaklı. Orada Merkez Bankası'nın etki alanı da yok. Hani söyleyebileceği çok yeni bir şey de yok. Çünkü Çarşamba günü ya da Perşembe günü enflasyon raporu sunumu yapılırken ki tabloyla Cuma günkü tablonun nasıl olacağı arasında hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ki nitekim son para politikası kurulu toplantısında da Merkez Bankası açık açık bana kalırsa şunu söylemişti. Benim niyetim faiz indirmek ama petrol fiyatları buna müsaade etmiyor. Yani petrol fiyatları düşerse ben faiz indirimi yaparım. Ama petrol fiyatları düşer mi çıkar mı o konuda bir bilgim yok. Yani orada eksik olan tarafta petrol fiyatları düşmez, tersine tırmanırsa ne yaparım? Yani bir tarafta maliyet baskısı, enflasyon var. Bir tarafta hani faiz arttıracak mıyım, duracak mıyım, indirecek miyim, o belirsizlik var. Cevap bulmayan tek taraf orasıydı bence. Yani petrol fiyatları seri bir yükseliş yaşaması. Şu ana kadar onu yaşamadı çok şükür. Ara sıra yükselişler gördük ama kalıcı bir trende dönüşmedi. Ama dediğim gibi ben benzer belirsizliklere vurgunun devam edebileceğini, enflasyon tahmininin biraz yukarı çekilebileceğini ve Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun son metninde olduğu gibi hani biraz daha savaşın bitmesine yönelik umutları ön plana çıkarıp bu senaryo gerçekleşir ve petrol fiyatları düşerse de faiz indirimini yıl sonunda yapabileceğine yönelik mesajlar gelebileceği kanaatteyim ama bunda tabii açık bir şekilde Merkez Bankası bu şekilde yönlendirici olmayacaktır. Dediğim gibi biraz daha o taraftaki iyimserliğe yönelik atıflarından biz piyasa katılımcılar olarak bu yorumu çıkarabiliriz belki.
1: Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Tolga Uysal FED kararına yönelik beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
3: Cuma günü gelen tanımsı istihdam verisi gerçekten beklentinin çok da altında geldi. -23.000 gibi bir rakam çıktı ortaya ki beklenti +80.000 iş gücüne bir katılım beklentisi vardı. Şimdi bu bir anda altın gibi kıymetli madenlerin bir anda yukarı çıkmasına sebep oldu. Ben burada aslında en önemli olay şu. Cuma günkü gelen bu veriyle beraber Fed'in o Eylül ayındaki faiz artış olasılığı %67'lerden %44'lere düştü. Yani vadeli piyasaya baktığımda Fed'in 3.50-3.75'ten 25 bas puan yukarı faiz artışı olasılığı şu anda %44-45 civarında ki diğer aylara bakıyorum ben Ekim ve Aralık aylarına. Ekim ayında %48, Aralık ayında %44 bir faiz artışı olasılığı var. Şimdi 75 bas puanlık indirim açıkçası şu anda pek gözükmüyor. Bu hafta enflasyon verisi var. Hem TÜFE gelecek hem de ÜFE verileri gelecek. Eğer burada geçen veriler çok düşük gelmişti. Burada eğer daha da düşük bir veri gelirse yani enflasyon rakamları çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkarsa faiz indirimi tekrar gündeme gelebilir ama mevcut durumda ben açıkçası bir faiz artışı veya indirimi beklemiyorum. Ben hep şunu söyledim. Eylül ayı çok önemli bir ay ki yaklaştık oraya. 16 Eylül'de Fed'in toplantısı. Neredeyse bir ay kaldı. Ve gidişat burada bir faiz artışı olasılığının gittikçe azaldığı yönünde. Ama bir faiz artışı benim kendi görüşüme olma ihtimali var. Çünkü enflasyon her ne kadar istedik de bu arada 4.1 geldi Cuma günü. 4.2'den 4.1'e aşağı çekildi. Artı Mayıs ve Haziran verilerini de revize ettiler. Yani 108 bin aşağı doğru bir revize veri var. Bütün bunları topladığında ben eğer hiç faiz artışı olmayacak yıl sonuna kadar, yani mevcut seviyelerde kalacağız veya 25 bazı puanlık bir artış olabilir. Burada yeni Fed Başkanı Walsh'ın görüşleri çok önemli. Biliyorsunuz bu forward guidance konusunda bunu bırakmalıyız dedi. Fakat en son toplantıda, Fed toplantısında zorlandığını gördük. O yüzden önümüzdeki aylarda Walsh'ın ne kadar şahin olacağı, enflasyon verisinin ne kadar ne oranda geleceği önemli. Ama dediğim gibi ben Eylül ayına kadar bu bir ay, bir buçuk aylık sürede biraz daha böyle zikzaklı bir giriş adım olacağını düşünüyorum. Ama Eylül'den sonra biraz daha netleşecektir diye düşünüyorum.
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde iki veri takip edeceğiz. Haziran ayı ticaret satış hacmi endeksi ve ciro endeksleri verilerini takip edeceğiz. Ve Amerika'da ikinci el konut satışları, haftalık ADP istihdam değişimi, bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, ara veriyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Wembley. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Likidite. Bir varlığın kısa sürede ve düşük maliyetle paraya çevrilme olanağı.

Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Günaydın, saat 8. Ben Sema Ertekin. Seans öncesi devam ediyor. Küresel tarafta ons altının 4400 doların üzerinde fiyatlandığı, Brent petrolün 87 doları aştığı bir emtia hareketliliğiyle yeni bir güne başladık. Yarın gelecek kritik Amerikan enflasyonu öncesinde tahvil faizlerinin %4.70 sınırına dayanması ve dış piyasaları temkinli bir seyre zorlarken, içeride dün pozitif kapatarak küresel dalgalanmaya meydan okuyan dirençli bir Borsa İstanbul var. Peki açılış ziliyle birlikte Borsa İstanbul güne nasıl bir refleksle başlayacak? Emtia'daki bu ikiz ralli içeride hangi sektörleri öne çıkaracak, hangilerini baskılayacak? Yatırımcı seans açılmadan önce portföyünü nasıl konumlandırmalı? Bugün piyasanın ilk şifrelerini çözmek ve rasyonel stratejileri de kurmak adına canlı yayın konuklarım da olacak. Ama onun öncesinde gündem başlıklarına birlikte hızlıca bakalım neler var bugün gündem başlıklarında. Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Genel kuruldaki görüşmelerde yaklaşık 12 saat sürdü ve düzenleme açık oylama sonuçlarına göre 467 kabul, 87 red, 7 çekimser,

ticaret hacminin de bu yıl 5 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Bir başka önemli gündem maddesi: müteahhitler yurt dışında 2,7 milyar dolarlık proje üstlendiler. Türk müteahhitler 2026 Ocak-Haziran döneminde yurt dışında 2 milyar 714 milyon dolar tutarında 57 proje üstlendi. Bu tutar bir önceki yılın aynı dönemine göre bir önceki yılın aynı döneminde 6,2 milyar dolar düzeyindeydi. Devam edelim. Trump Hürmüz Boğazı'nda %100 kontrol Amerika'da dedi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne sahip olan tek taraf şu anda Amerikan donanması ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı, Amerika'nın boğazlardaki mayınları da temizlediğini ve bölgeyi %100 kontrol altına aldığını söyledi. İran'ın zaman zaman denize mayın bıraktığını da ileri süren Donald Trump, güçlerinin bu mayınları tespit ettiğini, Amerikan güçlerinin bu mayınları tespit ettiğini belirtti. Tek faiz artışı yetmez dedi Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack. Enflasyonun %2 hedefine dönmesi için tek bir faiz artışının özellikle yeterli olmadığını söyledi. Hemek'e göre Fed'in ekonomiyi gerçekten sıkılaştırması için birden fazla faiz artışına gitmesi gerekebilir. Gündemin son maddesi altın. 2 ayın zirvesinde zayıf Amerikan istihdam verilerinin Fed'in faiz artırma ihtimalini zayıflatmasıyla birlikte altın ons 2 ayın zirvesine çıktı. 4400 doların üzerinde fiyatlanıyor şu anda. Ama petrol kaynaklı enflasyon riski ve yaklaşan Amerikan verileri de bu yükselişin kalıcı olup olmayacağına ilişkin yeni bir sınav yaratıyor diyebiliriz. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi birlikte küreye gideceğiz. Son fiyatlamalara başlayacağız. Tabii ki Asya ile başlayacağız. Asya tarafında nasıl bir görünüm var? Risk iştahı nasıl? Buyurun bakalım. Hindistan geri çekildi. Yarım puana yakın düşüş takip ediyoruz. 78.156 puanda Hindistan. Çin'de de 0.15'lik kayıp var. Güney Kore yukarı yönlü hareket ediyor. %1,2 oranında yükseldi. Hong Kong tarafında da 0.73'lük bir geri çekilme takip ediyoruz. Avrupa tarafı, Amerika tarafı, küresel risk iştahı nasıl, kapanışlar nasıldı Avrupa tarafında? Avrupa tarafındaki reaksiyon önemli. Önümüz kış, özellikle doğal gazla ilgili bir kriz yaşanırsa eğer, onun yaşanacağı ilk yer Avrupa olacak. Tabii fiyatlamalara da birazdan bakacağız ama öncelikle dünkü kapanışlara bakalım. Avrupa tarafında Londra düştü, 0.35 gerideydi. 10.862 puandan tamamladı günü. Madrid'de de bir miktar geri çekilme vardı. Frankfurt yukarı yönlü hareket etti. Paris'te de 0.13'lük bir kazanç takip ettik. Devam edelim. Amerikan borsalarına bakacağız. Şimdi Amerikan borsalarında S&P 500'de 0.14'lük yükseliş vardı. 7.764 puan seviyesindeydi S&P. Nasdaq'ta 0.37'lik yukarı yönlü hareket izledik. 29.730 puandan geçti. Ve Dow Jones'ta da bir miktar aşağı yönlü hareket vardı. 53.966 puan seviyesine takip ettik. Borsa İstanbul küreseldeki bu dalgalanmaya karşı pozitif taraftaydı. Dün 0.23'lük kazançla 13.811 puandan kapattı dün günü. Şimdi kıymetli metaller tarafına bakalım. Fiyatlamalar bize ne söyleyecek? İkiz bir rally vardı. MTP tarafında Brent petrol yukarı yönlü hareket etti. Altın ons yukarı yönlü hareket etti. 0.33'lük yükselişi var altın onsun. 4.403 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Gümüş tarafında 65,3 dolar fiyatlamasını izliyoruz. 0.53'lük geri çekilme var. Platin 0.20 oranında yukarı yönlü hareket etti. Ve Palladium'da da 0.14'lük kazanç takip ediyoruz. 1384 dolardan fiyatlanıyor. Enerji cephesine bakalım. Brent petrol önemli. Çünkü Brent petrol piyasaların adeta barometresi durumunda. Brent petrol 87 doların üstünde. 87,7 dolardan fiyatlanıyor. Petrol tarafında 0.13'lük kazanç var. 82,2 dolardan geçiyor petrol. Doğalgaz tarafına bakalım. Düşüş var. 0.32 kayıpla 2,7 dolardan fiyatlanıyor doğalgaz. Hem enerji tarafına hem kıymetli metaller tarafına baktık. Devam edelim. Şirket haberleriyle, Türkiye Sigorta'nın 1 Ocak 1 Temmuz döneminde bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 107,1 milyar lira oldu. Astor Enerji, TİH tarafından düzenlenen 11 adet mobil hibrit modülü temini ihalesinde 351,1 milyon lira bedelle en avantajlı teklifi verdi. Ve bir şirket haberi daha: Koleksiyon Mobilya 2025 yılı karından pay sahiplerine toplam 64,7 milyon lira brüt nakit temettü dağıtacak. Sıra geldi.

gazetelere, gazetelerin ekonomi sayfalarına, manşetlerine ve detaylarına Sabah gazetesiyle bugünkü gazete turuna bakalım. Nükleerde küçük reaktör büyük fırsat diyor başlık. Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine sınırsız elektrik imkanı sağlıyor. Detaylandırılmış bir haber. Bu tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuya ilişkin açıklaması var. Küçük modüler reaktörlerde büyük bir fırsat var. Bu yeni nükleer çağının en önemli unsurlarından bir tanesi. İnanıyorum ki Türkiye'deki sanayicimizin gücü ve dinamizmi küçük modüler reaktörlerde Türkiye'yi bu teknolojiyi geliştiren ve üreten ülkelerden biri haline getirebilir. Buralarda da fark yaratacak fırsatlar olduğuna inanıyoruz değerlendirmesi yaptı. Ve borçlanma kolaylığından da bahsediyor. Gazetedeki haber ayrıca resmi gazetede yayınlanan kanunla nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik olarak vergisel açıdan çok önemli teşvikler de getirildi. Nükleer enerji santrallerinde elektrik enerjisi üretimi faaliyetlerinde bulunmak için ön lisans veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edildi. Devam edelim. Sıradaki gazetede yine Sabah gazetesi. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Ona da bakalım. Türkiye ve doğusu birleşiyor. Avrupa ayrışıyor. Mekke anlaşmasıyla Türkiye ve bölge ülkeleri bir araya gelirken birlik olan Avrupa ise ayrışıyor. Rekabet, iş paylaşımı, fikri mülkiyet ve liderlik anlaşmazlıkları Avrupa Birliği'nin savaş uçağından yeni nesil tankına kadar birçok projeyi rafa kaldırdı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik anlaşma Mekke'de imzalandıktan sonra gözler bu üç ülkenin ortak üretimlerine çevrildi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'da Suudi Arabistan'ın yatırım yapabileceği konuşulurken Pakistan'ın savaş uçağında Türk mühimmatları hali hazırda kullanılıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan savunmasında yeni bir üretim ekseni oluşturuluyor. Türkiye'nin Pakistan'la MİGEM ve havacılık, Suudi Arabistan'la drone ve teknoloji transferi projeleri yürütüyor. Üç ülkenin yeni savunma anlaşmasıyla İHA, füze, mühimmat ve hava savunma sistemlerinde ortak üretimin genişlemesi de bekleniyor. Ve tabii harcamalar da artıyor. Savunma harcamalarının 2026'da 454 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Asıl soru da bu dev bütçenin 27 ayrı ulusal tedarik sistemine mi dağıtılacağı yoksa yüksek ölçek ekonomisi yaratabilecek ortak platformlara mı dönüşeceği. Ve tankta 2040'lara kaldı diyor ayrıca haber. Karada da anlaşmazlıklar yaşanıyor. Avrupa Birliği'nden bahsediyor. Fransa ve Almanya Leopard 2 ile Leclerc tanklarının yerini alacak Main Ground Combat System programını planlamıştı. Projede insansız kara araçları ve yeni nesil silahlarda vardı. Eurodrone'da da anlaşmazlık var Avrupa tarafında ve Avrupa Birliği Komisyonu da %55 hedefliyor ama diye devam eden detaylandırma da var Sabah gazetesinde. Devam edeceğiz takvimle. Takvim gazetesindeki haber başlığına bakalım. Kırtasiye ürünleri mercek altında. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere hız verdi. Çanta, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği, ayrıca okul kıyafetlerinin yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği belirtildi. Tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edilen açıklamada güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının da altı çizildi. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesindeki haber başlığı petrolün tansiyonu düşmedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik belirsizlikler piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor. Brent petrol dün %2.75 artışla 85,8 doları aştı. 87 doların üzerinde efendim şu anda Brent petrol. Geçen hafta Fed'in fiyatlandığı ölçüde faiz arttırmayacağına yönelik beklentilerle yükselen altın fiyatlarında ise dalgalı seyir hızlandı. Oynaklığını sürdüren ons altın 4.300 doların, gram altın ise 6.600 liranın üzerindeki seyrini korudu. Piyasalarda gözler yarın açıklanacak Amerikan
enflasyonla çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu da dün önemli veriler açıklamıştı. 2026 Temmuz'a

ilişkin açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisi de geçen ay yurt içinde en yüksek getiriyi mevduat faizinin sunduğunu ortaya koydu.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Fiyatlamalara, tablolara, verilere bakmak üzere MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle. Günaydın, yayına hoş geldiniz Sinan Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar dilerim size.
0: Teşekkürler. İkiz viralli izliyoruz. Bir tarafta altın ons yukarı yönlü hareket ediyor. Öbür tarafta Brent petrol 87 doların üzerinde fiyatlanıyor şu anda. Bu fiyatlama bize ne söylüyor? Nasıl bir mesaj veriyor? Yarın gelecek olan Amerikan enflasyon verisi açısından da baktığınızda hem Fed'in faiz politikası hem de küresel risk iştahı açısından nasıl bir öngörünüz var?
1: Evet, öncelikli olarak Brent petrol tarafından başlayacaksak burada açıkçası yani belki de uzun bir dönemdir hep konuştuğumuz nokta belirsizliğin devam etmesi. Tam anlamıyla net ifadeler, ateşkese yönelik net ifadeler gelmemesi açıkçası Brent petrol tarafında da sürekli olarak 80 dolar altı devamında tekrardan 90 dolarlara kadar giden bir fiyatlamayı beraberinde getirmekte. Yani şu an itibariyle en azından bant aralığını işte 90 ve belki aşağı tarafta işte 80'in çok altında 78-77 dolarlar. Bu seviyeler arasında gelen açıklamalara göre fiyatlama değişmekte. Şu an itibariyle baktığımızda ABD tarafın yaptığı açıklamalar ayrı, İran tarafın yaptığı açıklamalar ayrı. Dolayısıyla da açıkçası oradaki belirsizlik fiyatlamayı sürekli olarak volatil tutmakta. Diğer tarafa dönecek olursak altın tarafına, o tarafta açıkçası yani 3950-4000 seviyelerindeyken ons altın aslında birçok olumsuzluk, işte buna tahvil faizlerinin yüksekliği olarak sayabiliriz. Veya diğer taraftan baktığımızda açıkçası bu tarafta dolar endeksindeki güçlenmeyi sayabiliriz. Veya ülkelerin görece altına talebin azalmasından bahsedebiliriz. Ancak tüm bunlara rağmen yani 4000 dolarlı seviyeler ciddi anlamda destek olarak çalıştığını da görmekteydik. Dolayısıyla da yani o seviyelerden özellikle de en son gelen iki tane, birincisi ADP istihdam datası, diğeri tarım dışı istihdam datası ve beklentinin altında gelince bu sefer de artık Fed'in faiz arttırmayacağına yönelik beklentiler piyasalar tarafında fiyatlanmaya başladı. Dolayısıyla da ons altın tarafında pozitif bir trendi de beraberinde getirmiş oldu. Açıkçası burada ilk durak olarak 4500'lü seviyeler karşımıza çıkabilir ons altında. Ancak bu seviyenin üzerine gitmesiyle birlikte özellikle de yani biraz önce siz de ifade ettiniz, yarın enflasyon verisi var ABD tarafında, bu veri oldukça önemli olacaktır. Eğer burada da beklentinin altında dezenflasyonu işaret eden sonuçlar alırsak özellikle ons altındaki bu pozitif trendin de devam etmesini ben beklerim açıkçası.
0: Brent petrolden gidersek bir tarafta da Amerika'nın Jones yasasını 90 gün daha uzatma kararı var. Biraz fiyatlamayı nefes aldıracak mıdır bu karar?
1: Tabii yani açıkçası ABD tarafından gelen açıklamalar, özellikle Trump tarafından gelen açıklamalarda yani olumlu dahi olsa yani piyasalar tarafında artık net bir anlamda yani Brent'i aşağı çeken bir fiyatlamayı ne yazık ki getirmemekti. Çünkü bir karar alındıktan sonra çok kısa bir süre sonra işte tekrardan İran'a saldıracağız tarzında tam olarak zıt açıklamalar da gelebilmekte Trump tarafından veya ABD tarafından. Dolayısıyla da evet, aslında konu başlığı olarak buradaki haber akışı oldukça olumlu. Ancak fiyatlama olarak baktığımızda yani en azından bugünkü veya dünkü fiyat hareketlerini incelediğimizde yani ciddi anlamda aşağı yönlü bir harekete sebebiyet vermedi. Burada açıkçası artık takvim olarak baktığımızda belki de hep söylediğimiz artık Kasım ayında ABD tarafında bir seçim olacak. Yani bu seçime doğru yaklaştıkça da açıkçası buradaki yani

0: çözülme ihtimali, ateşkes olma ihtimali çok daha yüksek gördüğümü söyleyebilirim. Dolayısıyla da hem bu ay hem de önümüzdeki Eylül ayı kritik olacaktır bu noktada. Yani en azından tansiyonun yükselip tekrardan 100 dolar üzerindeki seviyelere gitmesini bu süre zarfında çok beklemediğimi söyleyebilirim.
1: Şimdi altın ons fiyatlamasında gördüğümüz şey güvenli liman arayışının güçleniyor olması. Bu durumda yatırımcıya portföylerinde altın ağırlığını arttırma stratejisi önerir misiniz?
0: Tabii bu noktada baktığımızda yani aslında altın yani bu yıl içerisinde yılın ilk aylarında oldukça volatil bir seyir göstermişti. Devamında da savaşla birlikte hem tahvil faizlerindeki yükseliş hem de dolar endeksindeki 100 seviyesinin üzerindeki fiyatlamayla birlikte yani 4006 seviyesi dahi burada test edilmişti. Ancak şu an içinde bulunduğumuz artık duruma baktığımızda en azından FED'e yönelik bu yıl faiz arttırım ihtimalinin biraz masadan kalkması gündemde olduğu için tekrardan buradaki o trend başlamış bulunmakta. Açıkçası yani bu seviyelerde yani 4000'li seviyelerden portföy alamayan yatırımcılar için bu seviyelerin de ben yine makul olduğunu düşünmekteyim. Çünkü bir tarafta açıkçası savaş eğer tam anlamıyla biterse buradaki bu 4400'lü seviyelerden de daha yukarı gitme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ben düşünmekteyim. Çünkü yani bu şu an içinde bulunduğumuz durumda işte 4.70'lere kadar gelen bir ABD tahvil faizleri var. İşte her ne kadar belki biraz 100 seviyesinin altına gelse de 99 seviyesinde olan bir dolar endeksi var. Dolayısıyla yani buradaki bu savaşla ilgili tansiyon düştüğünde açıkçası tekrardan ben buradaki o pozitif trendin yukarı doğru gitmesini beklediğimi söyleyebilirim açıkçası.
1: Şimdi dolar endeksi ve altın ons birlikte ekrandalar. Dolar endeksinde nasıl bir bant görmeliyiz ki altın onsun yukarı yönlü hareketinden tabii emin olamayız da gösterge açısından böyle bir sinyal verir bize dolar endeksindeki hangi bant?
0: Tabii burada özellikle yatırımcılar yani 100 seviyesini bir ilk etapta dikkatlice takip edebilirler. 100 seviyesinin altında kalması aslında ons altın için o pozitif trendi beraberinde getirecektir ki zaten son günlerdeki fiyatlamada buradaki o ters korelasyonu net bir şekilde bize göstermekte. Açıkçası 97 hatta 96'lı seviyelere doğru gelebilirse dolar endeksi ben burada ons altın tarafında 5000'li seviyeleri konuşabileceğimizi düşünüyorum. Dolar endeksi 96-97'ye nasıl gelir diye soracak olursak yani burada da çok net bir şekilde ABD'de enflasyon beklentilerinin aşağı doğru gelmesi lazım. Bunun için de petrol fiyatlarının aşağı doğru gelip ateşkesle ilgili olumlu haberlerin gelmesi lazım. Yani aslında yani birbirini besleyen bir zincir halinde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da örnek verecek olursak yarın işte enflasyonla ilgili iyi bir veri gelirse yani beklentinin altında bir veri gelirse.
1: Beklentiniz ne? Hemen onu sorayım.
0: Yani burada açıkçası 3.4'ler yani aslında bir önceki veriyle paralel bir sonuç gelmesi kuvvetle muhtemel olacaktır. Çünkü işte en son bir aylık süre zarfına baktığımızda yani her ne kadar petrol fiyatları bu noktada biraz daha stabil olsa da açıkçası bir önceki veri çok daha dezenflasyonu işaret etmişti. Özellikle aylıkta yani 0.1 eksi beklenirken 0.4 eksi gelmişti. Ben bu verinin biraz daha yani flat yani beklentiye ve aynı derecede gelebileceğini düşünmekteyim. Ancak yine belki de tekrara düşmüş olacağız. Yani petrol fiyatları önümüzdeki dönemin hem enflasyonunu etkileyecek olan datası hem de dolar endeksini dolayısıyla da ons altını etkileyecek datası olarak karşımıza çıkmakta. Burada yani 96'lı seviyelere doğru gelebilirsek dolar endeksinde yani çok hızlı bir şekilde 5000 onslu seviyeleri de ben altın tarafında görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Az önce siz de altını çizdiniz. Amerikan 10 yıllıklarında o 4

0: seviye, yüksek getiri ortamı bu küresel fonların gelişmekte olan ülkelere akışını baltalayacaktır, öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Yani aslında belki de küresel tarafta tek bir veriye bakacak olsak, bunun ben ABD'nin tahvil faizleri olduğunu düşünmekteyim. Çünkü yani burada aslında finansmanın iki yönüyle, yani bir finansmanı, bir de diğer taraftan baktığımızda yani getirinin cazibesi olarak düşündüğümüzde, yani buradaki işte tarihin belki de en yüksek seviyelerine doğru gelen bir ABD tahvil faizleri bulunmakta. Dolayısıyla bu denli yüksek olduğunda da yatırımcı nezdinde değerlendirdiğimizde doğal olarak gelişmekte olan ülkeler tarafındaki tasarruflarını çok daha az bir miktar o tarafa ayırmakta. Çünkü bu taraftaki getiri özellikle enflasyona göre değerlendirdiğimizde belki de yatırımcı için cazip gelmekte. Dolayısıyla da burada da aslında hikaye benzer bir şekilde önümüzdeki dönem gelişecektir. Enflasyonda ne kadar aşağı doğru, özellikle yılın başlarındaki işte 2.4-2.5'lu seviyelere doğru gelebilirse doğal olarak tahvil faizleri de düşecektir. Ve bu noktada da özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafına paranın daha hızlı geçiş yapacağını ancak o zaman düşünüyorum.
0: Brent petrolün 87 dolar ve üzeri fiyatlaması, yeni bir 88 dolar bu arada, şu anda 0.32 oranında da yukarı yönlü hareket ediyor. Bu fiyatlama yeni bir enflasyon dalgasını tetiklemesi açısından nasıl bir sinyal bizim için?
1: Tabii özellikle bu tarafa baktığımızda, yani yine işte belki bundan 2-3 hafta öncesine kadar tekrardan işte saldırıların yoğunlaştığı dönemde 100 seviyesine kadar neredeyse yaklaşmıştık bu tarafta, Brent petrol tarafında. Ve tekrardan enflasyonla ilgili beklentiler özellikle tabii burada enerjiden kaynaklı yukarıya doğru gitmişti. Dolayısıyla da yani burada teorik olarak da baktığımızda işte ABD tarafında her 10 dolarlık yükselişin burada bir karşılığı bulunmakta, yine iç tarafta da aynı şekilde. Dolayısıyla da yani burada işte tekrardan 90 doların üzerine giden bir Brent petrol olursa, ki bu belki de Amerika tarafının en istemeyeceği seçenek, çünkü artık burada seçime işte Kasım ayına oldukça az bir süre zarfı kaldı. Yani 100 dolara gittiği noktada ABD'deki benzin fiyatları yani %25'e yakın bir yükseliş göstermişti. Bu da doğal olarak enflasyonla ilgili ciddi anlamda işte 2.3-2.4'lerden 3.5'lara kadar gelen yıllık tarafta ABD'nin enflasyonu olmuştu. Yani aslında bu data da bize birebir olarak karşılığını göstermekte enflasyon üzerindeki etkisi anlamında. Dolayısıyla da bu yani ABD tarafının veya yani küresel taraftaki enflasyonun en istemeyeceği nokta, yani tekrardan Brent petrolün 100 dolarlı seviyelere yaklaşması. Ben yani açıkçası bu önümüzdeki 1-2 ay süre zarfında yani böyle bir işte 100 dolar veya 100 dolar üstü seviyenin yani hiçbir taraf için mantıklı olmayacağını ve burada da bu seviyelerin biraz daha dengelenme açısından daha makul yerler olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi geçen haftaki tarım dışı istihdam verisini göz önüne alırsak, yarın gelecek olan bir enflasyon verisi var, beklentiler var tabii. Sizce Fed'in Eylül kararı için masaya ne koyar?
1: Tabii burada Fed'in en son aldığı karar aslında beklentileri aynı yöndeydi, ancak yani devamında Kevin Warsh'un açıklamalarını takip etmiştik. Burada da aslında oldukça karışık ifadeler vardı. Bir taraftan enflasyonla ilgili mücadeleden bahsederken diğer taraftan piyasa faizlerinin zaten çok yüksek olduğundan bahsetti ve burada acaba işte bu yıl için zaten piyasa faizi yüksek, bir faiz arttırma olmayacak mı tarzında da yorumlandı. Yani açıkçası buradaki iki açıklamaya da baktığımızda oldukça yani belirsizliğe işaret etmişti. Tabii bu tarafta şu an itibariyle bu karardan sonra, yani Fed'in faiz kararından sonra, yani iki tane istihdam datası aldık ABD tarafında ve belki de ABD tarafında yani enflasyon tabii ki

0: birinci öncelik, ama ikinci bakılan nokta istihdam tarafı. Yani hatta Kevin Warsh'un da bu noktada açıklamaları vardı. Enflasyon ve devamında işte istihdama bakıldığına yönelik. Dolayısıyla da istihdam tarafında işlerin açıkçası bozulması, hem özel sektör tarafında hem de tarım dışı istihdam tarafında açıkçası Fed için sıkı durma alanını oldukça kısıtlamakta. Tabii özellikle de yarın bir de enflasyonla ilgili beklentinin aşağısında bir sonuç gelirse açıkçası güvercin tarafta olma ihtimali artık daha da artacaktır FED tarafı için. Dolayısıyla da Eylül ayına geldiğimizde istihdam tarafında bu datalarda ve enflasyon tarafında yine aşağı yönlü bir seyir olursa açıkçası tabii o günün petrol fiyatları da çok önemli olacaktır. Yani petrol fiyatlarındaki stabil bir seyirle birlikte açıkçası ben çok daha güvercin bir FED'i beklerim Eylül ayına geldiğimizde. Tabii bu şartlar altında o dönem eğer petrol fiyatları tabii çok yükselirse ve ciddi anlamda burada prim yaparsa yine Şahin tutumuna devam edecektir.
1: Cleveland Fed Başkanı Beth Hamming bir açıklaması var. Bir faiz indirimi bile yetmez. %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için dedi. Bir önceki toplantıda da 3 üyenin faiz artırımı yönünde oy kullandığını da biliyoruz. Ne dersiniz bu açıklamaya öncelikle Beth Hamming?
0: Tabii bu tarafta baktığımızda aslında en son yapılan toplantı, yani uzun bir dönemdir 3 tane üyenin faiz arttırma yönünde işte burada görüş bildirmesi çok olağan olarak gördüğümüz bir durum değildi. Dolayısıyla da yani bu yönüyle değerlendirdiğimizde aslında en son yapılan toplantı şahin olarak görünmekte. Ancak yani şu anki aslında yani Fed'in ve diğer merkez bankalarının en çok yani baktığı nokta tabii ki burada enflasyon tarafı, ama yani istihdam tarafında da eğer bozulmalar olursa özellikle de yani Trump'ın artık bu seçim dönemine yakın bir dönemde açıkçası yani burada keskin bir şekilde şahin bir tutumda bulunmanın zor olduğunu ben düşünüyorum. İstihdam dataları bu tarzda beklenti altında geldiği bir dönemde, yani bu datalara karşı bir de faiz artırımı olursa Eylül ayında açıkçası piyasalar için oldukça zor olacaktır. Dolayısıyla da yani ben bu tarafta özellikle şahin tutumun biraz daha belki de masadan kalktığını düşünmekteyim en son gelen verilerle birlikte. Açıkçası belki de en bu noktada yani şahin olabilecek tutum tekrardan pas geçmesi olabilir. Onu da o dönemki petrol fiyatları ve bu savaşla ilgili durum belirleyecektir açıkçası.
1: Ayrıca az önce ekranda Volatility Index de vardı, 15.46 seviyesinde. Aslında o tedirginlik seviyesini de gösteren küresel açıdan finansal bir gösterge. Nasıl yorumluyorsunuz Volatility'nin 15.46 seviyesinde olmasını?
0: Tabii bu endeks açıkçası tabii ki gerginliğin arttığı, işte piyasalarla ilgili beklentilerin kötüleştiği bir ortamda doğal olarak yukarı doğru burada gitmekte. Ancak işte daha stabil veya istenilen sonuçların geldiği, hem enflasyonla ilgili hem piyasalarla ilgili daha iyi sonuçlar geldiği bir ortamda da aşağı doğru gelmekte. Şu an itibariyle baktığımızda da açıkçası en azından bu son bir haftalık süre zarfında yani petrol fiyatlarında evet tekrardan 80 dolarlardan işte 88'lere kadar gelmiş bulundu. Ancak yani buradaki o fiyat dalgalanması yani biraz sakinleştiğini söylemek mümkün. Yani sert bir işte şekilde gün içerisinde çok oynaklılık artmamakta. Dolayısıyla da yani buradaki endekste çok doğal olarak petrol fiyatlarına çok daha bu dönemde bağımlı olduğunu görüyoruz.
1: 13 Ağustos'ta önemli bir tarih. Enflasyon raporu, yılın 3. enflasyon raporunu karşılıyor olacağız. Orada bir revize bekliyor musunuz yukarı yönlü? Fatih Karahan'ın açıklamaları ve mesajları tabii çok önemli olacak. Beklentiniz ne yönde?
0: Tabii bu tarafta aslında bizim en son gelen

0: datalara baktığımızda yani dezenflasyonla ilgili artık iyi bir patikada olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani bu noktada zaten şu an itibariyle işte yılın sonuna geldiğimizde buradaki hedeflemelerin tutacağını veya çok yakın seviyelerde kapatacağımızı ben düşünüyorum. Yılı bitirdiğimizde bunu işte en son aldığımız iki data oldukça iyi seviyelerdeydi. Beklentiye göre kıyasladığımızda iyi sonuçlar aldık. Dolayısıyla da artık işte yılın son aylarındaki datalarda da enflasyonla ilgili yani yukarıya doğru iten noktaların olmayacağını, şu an itibariyle zaten işte manşet tarafta 31'li seviyelere kadar gelmiş bulunmaktayız. Yılı da işte 30 seviyesinin altında yani 29'lu seviyelerde kapatmamız söz konusu olabilir. Dolayısıyla da yani 28-29 bandında kapatan bir enflasyon açıkçası bu yıl için bu kadar özellikle enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde oldukça iyi seviyeler olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da yani bu enflasyon raporu sunumunda özellikle hedeflemelerle ilgili bir revizyon beklemediğimi söyleyebilirim. Tabii güncel olarak da savaşla ilgili enerjiden kaynaklı fiyatlamaların değinilecektir ve burada enflasyonla ilgili o arasındaki korelasyondan bahsedilecektir. Açıkçası ben burada bir hedeflemede değişiklik beklemediğimi söyleyebilirim.
1: Merkez Bankası'nın Eylül kararı için bir faiz indirimi beklentiniz var mı?
0: Tabii özellikle bu tarafta yani bizim manşet tarafta işte 31'li seviyelere kadar gelen bir enflasyonumuz var. Politika faizine baktığımızda ise 37 olan bir politika faizi, fonlama ise 40 seviyelerinden geçmekte. Yani aradaki marj aslında TCMB'nin aşağı yönlü yani bir faiz indirimi yapmasına alan açan bir marj olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle de Eylül ayına geldiğimizde yani bu enerji tarafındaki seyir 80 dolarlı seviyelerde ve hatta 80 doların biraz aşağı seviyesinde olursa bir faiz indiriminin belki de yani ilk etapta işte fonlama tarafı 40'tan 37'ye çekilmesi söz konusu olabilir. Bu tarafta bir adım atılabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani bizim şu an itibariyle baktığımızda aradaki marjın aşağı yönlü hareket etmemize sebebiyet verebilecek olabileceğini düşünüyorum. Yani en belki de işte 40'ın 37'ye çekilmesi bir ihtimal. Diğer ihtimal eğer daha iyi bir enerji fiyatlarıyla Eylül ayında olabilirsek politika faizi tarafında da 100 bas puanlık bir indirimin de masada olabileceğini ben düşünüyorum Eylül ayında.
1: Borsa İstanbul'da konuşalım. Tabii küresel dalgalanmaya rağmen pozitif tarafta bitirdi. 13.800 puanın da üzerine çıktı Borsa İstanbul. Bu direnci ve pozitif havayı ne kadar sürdürebilir?
0: Tabii Borsa İstanbul tarafına baktığımızda şu an itibariyle ikinci çeyrek finansalları aldığımız dönemin içerisindeyiz. Dolayısıyla da yani bu dönemde gelen finansallar aslında endeks üzerinde direkt olarak etki etmekte ki en son işte TÜPRAŞ tarafında oldukça iyi bir sonuç almıştık ve fiyatlama olarak da endekste puansal katkı anlamında da özellikle bu süre zarfında katkı vermekte. Tabii diğer şirketlere de baktığımızda yine hakeza burada Aselsan tarafında da oldukça iyi sonuç gelmişti. Yine o tarafta da endeks üzerindeki katkı devam etmekte. Yani bu dönem aslında yani işlerin iyi gittiği, karlılıkların iyi gittiği sektörlerde fiyatlamalar da gayet iyi gitmekte ve bu da aslında endeksin pozitif fiyatlamasına katkı vermekte. Diğer taraftan baktığımızda enerji tarafındaki şirketlerde de açıkçası hem gelecek olan finansallarda hem de gelenlerde iyi sonuçlar olduğunu görmekteyiz. Biraz daha seçiciliğin belki de çok daha ön plana çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmakta. Ancak şu an itibariyle baktığımızda işte 13.800'lü seviyelerde endeks bulunmakta. Yatırımcılar yani burada hem teknik olarak da hem de psikolojik

0: insanları olarak da yani 14.000'li seviyeleri takip edebilirler. Ancak üst bantta 14.500'lü seviyeler kritik bir öneme sahip olan önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmakta. Yani 14.000 seviyesi aşıldığında da 14.500'lü seviyeler gündemde olabilir. Ancak o seviyenin aşılıp yani kalıcı bir şekilde yükselmemiz için de birkaç tane daha iyi örnek veriyorum. Belki burada işte biraz önce konuştuğumuz faizlerle ilgili bir indirim durumu olabilir veya enflasyonda bir sonraki aylarda alacağımız sonuçlar katalizör olabilir. Bununla bu tarzda gelişmeler olursa da 14.500'lü seviyelerin de aşılabileceğini ben düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında.
1: Finansallardan bahsettiniz. Son gelenlere de bakalım birlikte. Vakıf katılım 5,2 milyar lira net kar açıklamış. Enerji ise 1,6 milyar lira net kar. Emlak katılımda 8,9 milyar lira net kar açıklamış. Nasıl değerlendirdiniz? Yönetmenim de ekrana verdi şu anda.
0: Yani bu tarafta açıkçası yani bankaların genel olarak karlılıklarına baktığımızda yani geçtiğimiz yıla göre kıyasladığımızda beklentinin genelde hafif üzerinde karlılıklar gelmekte. Özellikle tabii yılın son aylarında işte belki de 3. hatta 4. çeyrekte asıl iyi performanslarını ben o dönemin o dönemde beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle de tabii bu açıklanan bankalar katılım bankaları ancak konvansiyonel bankalara baktığımızda yani net faiz marjının etki ettiği bankalara baktığımızda o tarafta yani net faiz marjı direkt olarak karlılığı etkileyen kalem olarak karşımıza çıkmakta ve şu an itibariyle de tahvil faizleri doğal olarak işte yüksek seviyelerde olduğu için buradaki değerlemeler de ister istemez aşağı doğru gelmekte ki bu yıl genel olarak baktığımızda bankacılık endeksi BIST 100 tarafına göre kıyasladığımızda yani geride kaldığını görmekteyiz. Bu tablonun belki de bankacılık yönüne doğru pozitif yönde ilerleyebilmesi için de yılın yani son çeyreğinde çok daha iyi sonuçlar görebileceğimizi ben düşünüyorum. Özellikle tahvil faizlerindeki geri çekilme ile birlikte enerji tarafında ise yani o tarafta işler yani genel olarak iyi gitmekte. Özellikle bu dönemde yani baktığımızda enerji tarafı işte biraz önce konuştuğumuz rafineri tarafı açıkçası bu dönemde işlerin iyi gittiği sektörler olarak karşımıza çıkmakta. Yine hakeza bu tarafa sigortacılık tarafını veya banka dışı finansallar olarak değerlendirdiğimiz sektörleri de ekleyebiliriz. Yani bu tarz sektörlerde yatırımcılar bu finansal dönemi geçirirse çok daha yani mantıklı bir yönelim olduğunu düşünmekteyim ben.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlardır.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor. Şimdi konuğum Bora Faik Önal, Global Menkul Değerler Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi dün Borsa İstanbul'da pozitif tarafta bir kapanış aldık. Bugün emtia fırtınasına baktığınızda altın yukarı yönlü 4400 doların üstünde. Aynı şekilde Brent petrol tarafında 87 dolar üstü bir fiyatlama takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da nasıl bir açılış bekliyorsunuz bugün?
2: Evet, bugüne baktığımız zaman burada tek büyük sıkıntı 3 gündür 13.958 yani kabaca 14.050 günlük ortalamayı piyasa geçemiyor. Bu görüntüde eğer bugün deneme yapıp yine geçemezsek biraz aşağı yönlü baskı görebiliriz. Eğer bu seviyenin üzerine atarsak zaten kendimize 14.400-500 lira doğru bir kanal açıyor olacağız. Ama aşağıda da şu anda 13.800 liranın altına gelmediğimiz sürece sıkıntı yok. Aşağıdaki alanımız ben sınırlı olarak düşünüyorum 13.400-500'ler aşağıda destek. Ama 14.000 üzerine atabilirsek hareketin daha seri bir şekilde devam edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden hani burada gün içerisinde takip edeceğimiz yer özellikle 13.958 seviyesi. Buranın üzerindeki 2-3 günlük hacimli kapanışlar bizi

0: yukarı seviyelere itecektir.
1: Peki Borsa İstanbul'daki bu pozitif hava küresel tarafa da baktığımızda, çünkü dalgalı bir seyir var o tarafta. Bu pozitif hava, bu direnç ne kadar devam edebilir? Devam eder mi?
0: Yani baktığımız zaman 13.200'den gelen bir hareket var. Ama şunu da eklemek istiyorum. Genele yayılan alışlarda değil, hisse bazlı hareketlerle endeksin yukarı gitmeye çalıştığını görüyoruz. Alışların genele yayılmadığını görüyoruz. Hani bir yerde ana kağıtlardan %7-8-9 eksiler varken, diğer taraftan %4-5 endeksi ana taşıyıcı hisse senetlerle, 4-5 hisse senediyle yukarı hareket görüyoruz. Yani baktığınız zaman homojen bir yükselişten bahsedemeyiz. Hani endeksten ziyade burada hisse bazında seçici olmak gerektiğini düşünen taraftayım ben. Ama endeks özelinde baktığımız zaman, çünkü bir satış geldiği zaman gitmeyen hisse senetlerine de satış geliyor. O yüzden hani 13.950'nin üzerindeki kapanışları ben takip ediyor olacağım. Bugün ayrıca önemli bir gün, saat 3.30'da Amerika'dan TÜFE rakamlarını alacağız. Hani buradaki beklentiler altında bir rakam bizi tekrar yukarı yönlü olarak imelendirebilir. O yüzden öncelikli olarak da tabii gün içerisinde burayı yakından takip ediyor olacağız.
1: Ons altının 4.400 doların üzerinde olması içeride hem altın madenciliği, altın şirketleri ve kuyumculuk sektörü hisseleri açısından nasıl değerlendiriyorsunuz bu fiyatlamayı?
0: Evet, baktığımız zaman geçen haftaki yayında da söylemiştim, altının devamı için öncül şart 4.320-4.290 seviyeleri üzerinde kapanış yapması gerekiyordu. Baktığımız zaman son 3 gündür bu kritik 2 yıllık ortalamanın, 1 yıllık ortalamanın özür dilerim, üzerine atmayı başardı. 2 günde burada kaldık. 4.320 üzerinde kalındığı sürece 4.400-4.500'lere doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Altındaki hareketi, bugünkü TÜFE rakamları, yani emtia tarafındaki hareketi, saat 3.30'da gelecek olan enflasyon rakamları oldukça etkileyecektir. Bekleti altında bir rakam altındaki hareketin devamını getirebilir. Tabii ki bu arada Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip etmekte fayda var. Sonuç olarak orada da belirsizlik şu anda halen devam etmekte. Tek burada olumlu gelişme, hani sıcak bir çatışma olmaması. Ama pamuk ipliği şeklinde şu anda Orta Doğu'daki gelişmeler de devam ediyor. Dediğim gibi altın onsunda 4.320 üzerinde kalındığı sürece yukarıda 4.500'lere doğru hareketin devamını görebiliriz. Olası kar satışlarında dediğim gibi 4.200-3.00 bandı şu anda destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Yatırımcı da fiyatlar yükseldi, yükseliş eğiliminde. Acaba treni kaçırdın mı psikolojisi var mı ve bu fiyatlamalardan yeni pozisyonlar açılır mı Bora Bey?
0: Evet, baktığımız zaman ben hep onu diyorum, adım adım gitmeli, haber akışlarını takip ederek hareket etmekte fayda var. Kaçan giden bir şey yok. Yani şimdi burada 3.950-4.000'lere geldiğinde risk alan zaten %10'a yakın bir kar aldı. Yani 3.950 şu anda altın onsu için dip gibi gözüküyor. Altın onsunun 5.400'lerden geldiğini düşünürsek yukarıda yine bir marj var. Ama tabii ki burada şimdi Fed'in faiz arttırma veya indirimiyle artık yönlendirici açıklamalar yapmayacağı, sözlü yönlendirme yapmayacağı varsayımı altında piyasa gelen datalar doğrultusunda fiyatlama yapacağı için hareketler sert olacaktır. Ama her data kendi içinde ayrı bir piyasa etkisi oluşturacaktır. O yüzden ben yine açıkçası, eğer Orta Doğu'daki sular durulmuşsa, altındaki her geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünen taraftayım.
1: Peki en güvenceli sığınak olarak hangi varlık sınıfını görüyorsunuz şu anda? Tabii likitte kalmak isteyen yatırımcı da var. Onun önünde de mevduat ve para piyasası fonları var. Sizce neresi daha avantajlı?
0: Şu anda yani dünya konjonktüründe bulunduğumuz, geçtiğimiz ortama bakarsak, muhafazakar yatırımcılar için şu anda para piyasası fonları ve mevduat en güvenli liman olarak karşımıza çıkıyor. Orta risk almak isteyen yatırımcılar için özellikle hani altında 4.000 seviyeleri, 3.950-4.000 seviyeleri bence fırsat sunan seviyeler. Gümüşte keza öyle, 60-56 bandı yine güzel bir aralık. Yani bunu

0: fonları içeren fonlara yatırımcılar, hani otel riski almak isteyen yatırımcılar, para piyasası fonları ve mevduatla birlikte bir miktar bunları portföylerinde bulundurabilirler. Risk almak isteyen yatırımcılar için de özellikle hisse senedi tarafında bilançoları kuvvetli gelen ve önümüzdeki dönem bilançoları kuvvetlenecek olan sektörlere endeksin eğer olası 13.500-13.400 lira doğru gelişlerinde alış fırsatı olarak değerlendirmelerinin mantıklı olacağını düşünüyorum. Özellikle bankacılık sektörü geldiği seviyeler itibariyle oldukça ucuzlamış durumda bana göre. Hele buralardan bir %3-4 daha aşağı geri çekilirse orta uzun vadeli olarak bankacılık sektörünün fırsat sunduğunu düşünüyorum. Yine sanayi tarafında beklenti üzerinde gelen bilançosu olan şirketlerden seçici olmak kaydıyla yine yatırımcılar, risk almak isteyen yatırımcılar burada bir sepet oluşturabilirler.
1: Sanayi endeksi mi, bankacılık endeksi mi bu küresel dalgalanmaya karşı daha korunaklı bir kalkan olur?
0: Yani şu aşamada eğer tekrar söylüyorum çünkü bir şeyi bir şeye bağlamak zorundayız. Bankacılık sektörü geldiği yerler itibariyle bence avantajlı, aşağı marjının çok olmadığını düşünüyorum. Özellikle şu anki koşullar eğer sıcak çatışma olmadan devam ederse petrolün geri çekilmesi 80-75-80 bandına doğru devam edip önümüzdeki dönemde enflasyonist baskı azalırsa ben bankacılık sektörünün yine ön plana çıkacağını düşünüyorum.
1: Peki bugün hem küreseldeki duruma hem emtia fiyatlamasına bakan bir yatırımcı için Borsa İstanbul'daki açılış beklentisine göre de tabii nasıl bir strateji önerirsiniz yatırımcıya?
0: Yatırımcının biraz hani yatay hafif negatif bir açılış olabilir bugün. Bir miktar bugün izleyici olup özellikle 3.5'taki Amerikan enflasyon rakamına göre hareket etmesinin daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 13.950-14.000 üzerinde kapanış gelmeden de hareket etmenin şu anda bir miktar zarar verebileceği düşünen taraftayım. Bu seviyenin üzeri rahat bölgedir, güvenli bölgedir. Ama geri çekilme söz konusu olursa 13.400'de alım için uygun bir seviye aralığı olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki günler için de ayrıca.
1: Peki olası geri çekilmelerde yatırımcının panik yapmaması adına o ana destek noktası olarak nereyi takip edelim?
0: Şu anda 13.400-500 aralığı kuvvetli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii özellikle 13.700 civarları 5-10 günlük ortalamalar, yani bu seviyelerin de üzerinde kalması yeterli. Ama oldu ki enflasyon rakamları beklentiden kötü geldi. Orta Doğu'da ilginç gelişmeler oldu. 13.400-500 ilk etapta ana kuvvetli destek bölgesi olarak karşımıza çıkan seviye olarak yatırımcılarımıza söyleyebilirim.
1: 13 Ağustos önemli. Merkez Bankası'nın 3. yılın 3. enflasyon raporunu karşılayacağız. Beklentiniz ne yönde? Banka yukarı yönlü bir revizyona gider mi? Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Piyasa satır aralarında mesaj arayacak elbet. Beklentiniz ne yönde Bora Bey?
0: Bence bir miktar yukarı revizyon yapılabilir. Çünkü hani petrol fiyatı artık bu seviyede şu anda hani baktığımız zaman bir miktar yerleşmiş gibi gözüküyor. En azından hani 96 eğer 75-80 bandı olsa daha rahat edeceğiz ama hani sürekli belirsizlik kanalından geçiyoruz. Bu belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Bu kalkmadığı sürece de ben Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdüreceğini, sıkılaştırıcı eğilimi ön planda tutacağını ve bununla birlikte bir miktar enflasyon rakamlarında yukarı yönlü revizyona gideceğini düşünüyorum. Çünkü Ağustos ve Eylül okulların açılmasıyla birlikte fiyatlarda yukarı yönlü baskı görüyor olacağız. Bunu da göz önünde bulundurarak yani bir miktar enflasyon rakamlarında yukarı revizyona gidebilir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için. Kolaylıklar Bora Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Seans öncesini bitirelim. Son fiyatlamaları konuştuk. Birazdan saat başında paranın rotasıyla güçlü bir canlı yayın kadrosuyla canlı yayın konuklarım olacak. Karşınızda olacağım efendim. Birazdan görüşürüz.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Ankest. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Piyasalarda bir süredir devam eden yön arayışı bu sabah yerine çok net bir emtia hareketliliğine bırakmış durumda. Güvenli liman algısının küresel ölçekte güç kazanmasıyla birlikte ons altın 4400 doların üzerinde bir seviye görmüştü. Şu anda yönünü aşağı çevirdi. Dikkat çekici olan da altındaki o yukarı yönlü ivmenin yaşandığı zamanda Brent petrolünde buna eşlik ederek 87 dolar sınırını aşması oldu. Enerji ve kıymetli madenler cephesindeki bu eş zamanlı yükseliş küresel enflasyon beklentilerini de yeniden şekillendirirken tüm gözleri de doğal olarak Federal Rezerv'e çevirmiş durumda. Geçen hafta Amerika'da tarım dışı istihdam verisiyle ilk sinyallerini aldığımız makro tablo yarın açıklanacak kritik Amerikan enflasyon verisiyle tamamlanmış olacak ve Fed'in Eylül ayındaki faiz patikasını doğrudan belirleyecek bu iki önemli veri. Bunun öncesinde de dolar endeksinde 99-70 bandında temkinli bir dengelenme takip ediyoruz. Ancak madalyonun diğer yüzünde Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin %4.70 sınırına kadar tırmanması var. Küresel likidite akışını ve risk iştahını da sınırlayan önemli bir dinamik bu ve dışarıda da bu yoğun veri trafiğiyle oynaklığa karşı içeride daha dirençli bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. BIST endeksi dün günü pozitif tarafta tamamladı. 13.811 puandan kapanış yaptı ve küresel dalgalanmadan da net bir şekilde ayrıştı. Peki küresel emtia rallisi ve yaklaşan bu kritik veri döngüsü ışığında akıllı para portföylerde nasıl konumlanmalı? Rasyonaliteyi elden bırakmadan en doğru rota nasıl çizilmeli? Hepsini konuşacağız. Güçlü canlı yayın kadrom olacak birazdan. Onun öncesinde gündem başlıklarına birlikte bakalım. Yönetmenim ekrana verirse terörsüz Türkiye yasası kabul edildi. Detaylandıralım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair

0: Evet, bir tepki gösterdi. Trump bu talebin daha önceki hiçbir görüşmede ya da müzakere gündemine gelmediğini de vurguladı ve Amerika'nın da İran'dan geçmişte yaşanan kayıplar için tazminat talep edeceğini ifade etti. Devam edelim. Gündemin bir başka önemli başlığında yine Donald Trump var. Teknoloji şirketinin zararı da 238 milyon doları açtı. Trump Medya Teknoloji Grup ikinci çeyrekte 238 milyon doları aşan net zarar açıkladı. Geliri 1,7 milyon dolarda kalan şirketin bilançosundaki dev kayıpta 190 milyon doları bulan dijital varlık erimesi de etkili oldu. Şirket zararın ardından strateji değişikliğine gidiyor. Ve Goldman Sachs'la ilgili gündemin önemli maddesi, yatırımcılara piyasada kalın mesajı verdi Goldman Sachs. Küresel bankacılık ve piyasalar eş başkanı Ashok Varadian, yükselen faiz ve petrol fiyatlarına rağmen yatırımcılara piyasada kalın mesajı verdi. Varadian, sabit kalacak faizler düşmesi beklenen petrol ve yapay zekanın yaratacağı verimlilikle olumlu bir tablo çizdi. Devam edelim. Kripto piyasasında son durum ne? Bitcoin 65 bin doların üzerinde tutulamadı. Birazdan konuyla ilgili uzman konuğum olacak. Tüm detayları da konuşacağız. 65 bin doları aşarak güçlense de bu hareket kalıcı olmadı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikle petrol fiyatlarının yükselmesi risk iştahını zayıflatırken yatırımcıların gözü de şimdi 12 Ağustos'ta açıklanacak olan yani yarın açıklanacak olan Amerikan enflasyon verisine çevrildi. Şimdi grafiklerle, rakamlarla, verilerle konuşacağız. Tabii ki piyasaların barometresiyle, Brent petrolle başlayacağız. 87 doların üzerine yerleşen bir Brent petrol takip ediyoruz. 0.18'lik kazancı var Brent petrolün. Ve tabii enflasyona etkisi ne olacak? Önemli veriler de gelecek. Enflasyona yeni bir dalga yaratacak mı, takip edeceğiz. Yeni güne başlarken de küresel piyasaların ilk yön tayin edici grafiği de Brent petrol oluyor. Altın ons tarafına bakalım. Altın ons tarafında son durum ne? Yukarı yönlüydü. 4400 doların da üzerine çıkmıştı. Şimdi 0.22'lik kayıp takip ediyoruz. Ons altın tarafında 4379 dolardan fiyatlanıyor. Ve bir diğer önemli veri de tabii ki dolar endeksi. Yönetmenim ekrana veriyor. 99,6 seviyesinde bir dolar endeksi takip ediyoruz. Aşağı yönlü hareket ediyor. Dolar endeksinin seyri önemli. Altın onsun yukarı yönlü ivmesinin devam edip etmeyeceği açısından. Küresel haritayı açalım. Şimdi küresel haritada son duruma bakalım. Asya, Amerika, Avrupa nasıl kapanışlar yaptılar? Çin Şangay'da 0.40'lık bir aşağı yönlü hareket takip ettik. 3950 puandan geçiyor. Hindistan'da da geri çekilme var. 0.57 oranında. Hong Kong 0.77 kayıp gösterdi. 25.737 puanda. Bu tabloda Asya tarafında yukarı yönlü hareket eden 0.90 kazançla, 0.90'lık bir kazançla Güney Kore oluyor. Amerika tarafına bakalım. 7.759 puanda bir S&P 500 izliyoruz. Yukarı yönlü hareket ediyor S&P 500. Nasdaq'ta 0.21'lik kazanç var. 29.685 puan seviyesinde. Dow Jones'ta da bir miktar aşağı yönlü geri çekilme izliyoruz. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında Paris, Frankfurt yükseldi. Londra ve Madrid ise geri çekildi. Ve küresel dalgalanmanın yanında pozitif ayrışan bir borsa İstanbul vardı. Dünü 0.23'lük kazançla 13.811 puan seviyesinden tamamladı borsa İstanbul. Rakamlar, veriler böyleyken borsa İstanbul'un lokomotifi kabul ettiğimiz bankacılık endeksinde dün görünüm nasıldı? Bakalım bankacılık endeksi dün nasıl kapandı? Geri çekildi. %1,28 oranında düştü. Bankacılık endeksi 15.290 puandan geçti. Paranın rotası devam ediyor efendim. Son durumu konuşacağız ve canlı yayın konuğum stratejist Eren Kuru bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Fiyatlamalara bakıyoruz. Altın ons 4400 doların üzerine çıkmış da şimdi bir miktar aşağı yönlü hareket ediyor ama İkiz bir rally de izledik. Brent petrolde 87 dolar.

0: doların üzerine yükseldi. Bu fiyatlamalar yatırımcı açısından hangi sinyalleri veriyor?
1: Altından başlayayım isterseniz. Altın tarafında hatta ne geçtiğimiz aylarda 4000 doların altına doğru bir daralma görmüştük. Şu an ise sizin dediğiniz gibi 4400 dolarları görüp bir miktar 100 dolar kadar aşağı geldi. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Hani biliyorsunuz ki hani yurt dışında, hani yurt dışından kastım işte Amerika'da işte geçtiğimiz haftalarda tarım dışı istihdam verisi geldi. Onun arkasından Walsh'un açıklamaları, Fed üyelerinin açıklamaları vardı. Şunu ya hepsini böyle yan yana getirdiğimiz zaman aslında yani altın ons fiyatının buralara kadar genişlemesi oldukça normal. Şimdi siz yayına bağlanmadan önce şey demiştiniz, işte Amerika 10 yıllık taraftaki faiz getirisi 4.70 üzerine doğru bir fiyatlama gözüküyor. Şimdi hem Amerika bu tarafta hem Asya tarafında da tahvil tarafında genişlemeler görüyoruz. Şimdi Avrupa tarafında da hani ECB tarafında faiz artış fiyatlaması var. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman aslında altın bir miktar daha yukarı doğru rebound etti diyebiliriz. Şimdi buradaki hareket biliyorsunuz yani 2-3 aydır bir düzenli olarak aşağı doğru bir geri geliş vardı. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman bu kırık yani reboundun buraya kadar gelmesi oldukça normal. İlerleyen dönemlerde yani veri akışının bir miktar daha agresif olduğu zamanlarda olsun tekrardan ben 4000 dolara kadar bir miktar daha daralmasını bekliyorum. Hatta hatırlarsınız bundan bir 3-2 ay önce hatta 3700'den 3800 bandını konuşuyorduk. Oraları hala hani onlar bir miktar 50 bas puan kadar yukarı doğru genişleyebilir. Ama hala ben hani o altın tarafının fiyatlamanın hala negatif tarafta olduğunu düşünüyorum. Brent petrol tarafına geldiğimiz zaman aslında hani bu hep ABD tarafındaki fiyatlama olsun, ABD İran tarafındaki fiyatlama olsun, diğer taraftan ülkelerin hani rezerv statüsü olsun Brent petrolde, yani şu an bu seviyelerde olmaması gerekirdi. Yani bir miktar daha yukarıda olması gerekirdi. Şu an eskiye göre, eski fiyatlamalara göre yani Brent petrolün hani bu seviyelerde olması aslında eski haberlere göre oldukça hassasiyeti düştü diye yorumlayabiliriz. Şu gözle bakmakta yarar var bence Brent petrole. Tamam, hani hafiften artık hani yolun sonundaki ışık gözüküyor hani anlaşma tarafında. Ama bu anlaşmaya birlikte nereye doğru evrilecek? Hani ABD'nin yararına mı, İran yararına mı olacağı kestiremiyor piyasalar. Ama şu anki fiyatlamalara bakıldığı zaman hani 75 dolarla 185 dolar arasında bir büyük bir dalga boyu var. Ama şu anki fiyatlamalara göre bakacak olursak da hani şu anki fiyatlamalar oldukça normal diyebiliriz. İlerleyen dönemlerde bu hani tekrardan anlaşma olursa tabii ki de 100 dolara doğru yaklaşırız. Ama eskisi gibi bir volatilitenin olacağını düşünmüyorum diyebilirim sizlere.
0: Şimdi yarın gelecek olan Amerikan enflasyon verisi çok önemli. Geçen hafta takip ettiğimiz tarım dışı istihdam verisi ekonomide soğuma aslında sinyali vermişti. Yarınki veriden ne bekliyorsunuz?
1: Ben hani ABD enflasyonu tarafında hani o kadar da bir genişleme beklemiyorum diyebilirim. Hatta hani tarihsel 2025'in Haziran ayından dolayı baktığımız zaman aslında hani trendsel olarak faizin düştüğünü görüyoruz. Özür dilerim, enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Şimdi ara sıra hatta Powell'ın da açıklamaları vardı eski başkan. Hani ara sıra böyle yukarı doğru bir volatilitenin genişleyeceğini görebiliriz dalga boyundan dolayı. Ama trendsel olarak aşağı doğru geleceğini düşünebiliriz. Şu an zaten hani Fed tarafında olsun, Avrupa tarafında olsun yani faiz artış olasılığıyla birlikte finansal koşullar geçmişe nazaran bir miktar daha sıkı. O yüzden hani bazı aylarda hani enflasyon tarafındaki faizin enflasyonun bir miktar daha hani beklentilerin üzerine gelmesi normal karşılanabilir. Ancak geçmiş dönemine bakıldığı zaman aşağı doğru bir yön hareketinde olduğunu görüyoruz. Şu an hani beklenti üstü gelmesini beklemiyorum ama beklentiye paralel bir hani faizin geleceğini düşünüyorum diyebilirim sizlere.
0: O zaman gözümüzü Federal Rezerve çevirelim. Hem tarım dışı istihdam verirse, arkasından yarın gelecek enflasyon verirse Fed'in faiz kararı için masaya ne koyacak?
1: Fed bence pas geçecektir faiz hani yani yine geçtiğimiz toplantıda pas geçmişti. Fed tarafı sadece ama sadece şu yönden bir miktar baskı altında. Birincisi Trump hani ara seçimler yaklaşıyor. Diğer taraftan hane halkının işsizlik oranı bir miktar daha artıyor çünkü hani cost of funding bir miktar bayağı uzun süredir yukarıda kaldı. Diğer taraftan hani her ne kadar da Fed faiz arttırmasa bile piyasa faizi artış yönünde fiyatlıyor swap tarafında. Şimdi bunları yan yana getirdiğim zaman aslında hani Warshaw hani bir miktar daha şahin olması gözüküyor diyebiliriz, yorumlayabiliriz. Hatta beklentiler de o tarafta gerçekleşebilir. Ancak hani piyasa bir miktarda hani bu hisse senedi tahvildeydi. Hisse senedi riski vardı. Daha bir miktar daha faiz indirim temasında ağırlık olmasını bekliyor diyebilirim. Hani piyasa katılımcıları da her ne kadar da hani swap tarafındaki fiyatlamaları söylese bile bence Fed hani iki ucu biraz soru işaretleri olan bir tarafta yer alıyor diyebilirim. Ama ben faiz artışını yapmayacağı taraftarıyım. Faiz artışı yapmadan da piyasa faizi kendisini otomatikman genişletiyor. Genişlemesiyle birlikte de zaten sizi de yayın başına söylemiştiniz. 10 yıl taraf 4.70'in üzerine attı. Burada hem 2 yıllık hem 5 hem 10 yıllık yani verim eğrisi bazına bakıldığı zaman bir miktar daha yukarı doğru genişlemesini bekleyebiliriz. Ancak tabii ki çok katastrofik bir veri akışı gelir enflasyon tarafında önümüzdeki ayların beklenen göstergelerde. Bunları da yan yana koyduğumuz zaman hani katastrofik fiyatlamalar gözükebilir ama şu an mevcut görünümde finansal koşullar bir miktar daha sıkılaşacak diyebilirim sizlere.
0: Amerikan tahvilleri ve dolar endeksi üzerinden gidelim. 4.70'lik seviye tahvillerde 10 yıllıklarda. Öbür tarafta da 99'un üzerinde bir dolar endeksi bandı. Tabii altının seyri ve verdiği sinyal açısından o rakamlar çok önemli. Ne dersiniz? Şu andaki mevcut seviye altının yönü açısından bize nasıl bir mesaj verir?
1: Tahvil tarafındaki bu fiyatlama aslında altın için negatif diyebiliriz direkt. Bu fiyatlama karşısında şöyle yorum yapabiliriz. Finansal koşullar sıkılaştığı zaman hani değerli metaller tarafında negatif bir fiyatlama görmeyiz oldukça mümkün. Ki zaten siz yani şu an ekranda 4.70'li gözüküyor. Hani bununla birlikte ons altın 4.40'dan hani 4.40'lı seviyeden 4.300 seviyelere kadar bir daralma gerçekleştirdi. Şimdi buradaki genişleme bir miktar daha altın tarafında baskı sağlayacaktır. Sadece altın değil, diğer değerli metallerde de bir miktar baskılamaya gidecektir. Ama hani buradaki en önemli soru işareti hani demin de söylediğim gibi hani bu faiz tarafındaki fiyatlamanın bir miktar daha askıda kalması, faiz indiriminin bir miktar daha arka planda kalması. Bu yüzden şunu söyleyebilirim. Şu anki mevcut finansal koşullar bir miktar daha sıkı kalmaya devam ediyorsa, işte break-even'lara bakıyorsunuz. Break-even'lardan işte 2 yıl sonraki 2 yıllık enflasyon beklentisi olsun, 2 yıl sonraki 10 yıllık enflasyon beklentisi olsun. Bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman hani altının bir miktar daha aşağı doğru gelmesini bekleriz diyebiliriz. Ama şu anki tahvil fiyatlamaları oldukça normal fiyatlanıyor diyebilirim. Hatta hani piyasadaki tek gösterge yani endeks değil de hani faiz tarafında fiyatlama daha öncelikli diyebilirim. O yüzden faizin mevcut koşullarda bir miktar daha yukarı gitmesini beklerim. Arkasından da değerli metallerde bir miktar daha aşağı yönlü hareket beklerim sizlere Öyle özetleyebilirim diye söylüyorum.
0: Tabii bu 4.70'lik seviye küresel gelişmekte olan piyasalara para akışı açısından da baltalayacak bir durum, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle, katılıyorum dediğinize. Gelişmekte olan ülkeler buradan bir miktar daha baskı altında kalmaya da devam edecektir. Dolar endeksi genişlediğiyle birlikte. Hani buradan en fazla etkilenen hani dış borcu yüksek olan ülkeler olacaktır. Türkiye burada o kadar yüksekliği yok, ancak özellikle

0: risk priminin düşmesiyle bir miktar daha dış borçlanma aktif oldu. Ama hani dediğinize katılıyorum. Hani bu faizin, ABD tarafındaki faizin yükselmesi hem Türkiye olsun hem de gelişmekte olan ülkeler olsun baskı altında tutacaktır.
1: Tabii küresel dalgalanmadan da pozitif ayrışan bir Borsa İstanbul'da takip ediyoruz. 0,23'lük kazançla kapattı dün günü 13.811 puan seviyesinden. Borsa İstanbul'un bu görünümü bize ne söylüyor? Tabii enflasyon raporu da var. 13 Ağustos'ta yatırımcı belki bekle görü de tercih edecek olabilir bugün itibariyle. Ne dersiniz, nasıl yorumladınız?
0: Aslında hani enflasyon rakamından ziyade ben bu piyasadaki faize göre bir bakış açısı yaptığımız zaman hani tahvil faizler, yani Türkiye'deki tahvil faizlerden yola çıkalım. Buradaki hani son bir ayda, 1,5 ayda aslında yukarı doğru bir genişleme gördük. Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamada aslında negatif tarafta yer aldı diyebiliriz. Her ne kadar da böyle günlük hareketleri kenarda tutarsak. Şimdi burada ben şöyle bir şey bekledim. Şimdi bundan bir 2 ay, 3 ay önce hani faiz tarafındaki fiyatlamalar hani %40'ın üzerindeydi. Bu faiz tarafındaki fiyatlamaları kastım iki tane yere bakıyorum. Bunlardan bir tanesi OES tarafı, bankaların kendi arasındaki faiz fiyatlaması diye yorumlayalım. Diğer tarafı da offshore TL tarafının yurt dışındaki fiyatlaması TL faiz. Şimdi bunların yan yana koyduğum zaman bunların tahvil faiz, özür dilerim, faiz fiyatlaması %40'ın üzerinde yer alıyordu. Şu anki mevcut konjonktür ise hani dündeki fiyatlamaya baktığımız zaman %40'ın hatta %38'e yaklaşan bir fiyatlama var. Yakın taraf ise %35'lerde yer alıyordu. Yani şunu söylüyorum, hani geçmişe göre finansal koşullar bir miktar daha rahat. Burada hani Borsa İstanbul bir miktar daha bu fiyatlama yukarı doğru geliştirdi diyebilirim. Buradaki fiyatlama ile birlikte yurt dışındaki Brent petrol fiyatlaması, demin konuştuğumuz ABD 10 yıl tarafındaki faiz fiyatlamasını yan yana koyduğumuz zaman bir miktar daha baskı altında kalabilir diye yorumlayabiliriz. Ben şahsen hani burada dolar bazında konuşacak olursak ben bir 10-15 bas 10-15 dolar daha endeksin gerilemesini bekliyorum ama yıl sonuna kadar da mevduata yaklaşır diye söyleyebilirim Borsa İstanbul'un performansı olarak.
1: Peki bireysel yatırımcı bu tabloda, bu verilerde, bu konjonktürde en az riskli rotayı nasıl seçmeli? Veyahut tabii başka tarafından da sorarsak risk mi, fırsat mı, hangi dönem?
0: Fırsat için hala zaman var bence Borsa İstanbul tarafında. Yani borsa, yani 100 TL'lik bir portföy yapacak olursak ben hani Borsa İstanbul'u 30 TL gibi bir, yani %30'luk birimde yer aldırırım. Hani faizler hala yüksek. Hani hatta faiz fiyatlamasının böyle mutlak getirili gibi düşündüğümüz zaman yani %60, %65'lik birimde koyarım. Diğer taraftan %30'luk tarafta Borsa İstanbul'da tarafına koyarım. Yaptı bizde %90'lık kesim. Geri kalan kısmın %50'sinde, hatta %60'ını da, geri kalan kısmın %60'ını da yurt dışı Nasdaq tarafı, geri hani çok küçük bir tarafı da emtia tarafını baz alırım diyebilirim. Hani mevcut zaten konjonktür gereği de faiz de hem yurt dışı tarafta hem yurt içi tarafta yüksek olduğu için ana para korumalı bir fon gibi olur diye söyleyebilirim mevcut konjonktüre göre. Ama bilançolar geliyor. Bilançoların zayıf olması bekleniyor zaten bu çeyrekte. Üçüncü çeyrekte de zayıflığın sürdürmesi bekleniyor. O yüzden hem bu çeyrek hem de önümüzdeki çeyrekte Borsa İstanbul'da o kadar güçlü bir performans beklememek gerekir. Hatta ne hani, tabii haber akışları bazında bakıldığı zaman hani çok farklı bir haber akışı ile karşılaşırız. O tarafta çok farklı bir fiyatlama karşımıza çıkar. Amen, onu kenara koyuyorum. Ama mevcut beklentilerle yola çıkıldığı zaman, bir de yıl sonu enflasyonunu da karşımıza koyduğunuz zaman bence hani Borsa İstanbul'dan o kadar da bu yıl için o kadar da hani yüksek bir performans beklememek gerek. Burada hani sizde bir önceki yaptığınız yayınlarda, konuk aldığınız konuşmacılarda, davetlilerde hatta hepsi şunu söylemiştir. Daha seçici davranmak gerekebilir. O yüzden daha

0: işi dar olarak Borsa İstanbul'u %30'luk baremle tutup geri kalan da sabit getiri tarafta ağırlığınızı vermekte yarar var diyebilirim.
1: O zaman yüksek faiz ortamında likitte kalmak isteyen yatırımcı gözüyle baktığınızda mevduat mı, para piyasası fonları mı?
0: Ben para piyasası tarafında konumlanması düşünüyorum. Para piyasası overnight'ta devam etmesi gereklidir diye farz ediyorum. Ancak biliyorsunuz yani para piyasası tarafındaki stopaj avantajı kalktı uzun süre önce. Şimdi ise ben bunu bir miktar böyle arka plana katarak, hatta demin söylediğim %60'lık kesimin %50'sini yani %30'unu mutlak getiri serbest fonlarda plas edilmesi taraftarıyım. Şimdi mutlak getiri serbest fonlar 3 aşağı 5 yukarı para piyasası fonlarının getirisiyle eşlenik ilerliyor. Ancak bunların getirdiği, yaptığı getiriler, oluşan getirilerde stopaj yok. Çünkü oluşan stopaj, hani biliyorsunuz ki hani hisse senedi yoğun fonlar %60'ın üzerine hisse senedi taşıdığı zaman stopaja tabi değiller. Bu fonlarda %60'ın üzerine hisse taşıp geri kalan kısmında da vadeli kontratlarda ters pozisyon açtığı için buna delta hedging stratejisi deniyor. Delta hedging stratejisi yaptıkları için bu tarafta stopaj doğmuyor. Ama buradaki oluşan getiride, hani bunun matematiği şu, işte bir kontrat örnek veriyorum, Garanti Bankası short alıp diğer taraftan 10 adet Garanti Bankası long kontratı açıldığı zaman burada karşımıza aslında bir faiz farkı oluşuyor. Gün oluşumundan doğan bir faiz farkı oluşuyor. Bu faiz farkı da sizin fonunuza günlük getiriyi yansıtıyor. Buradaki günlük getirinin yansıması da tabii ki de yatırımcı için stopajdan muaf olarak bir getiri oluşuyor diyebilirim. Yani para piyasası fonlarının brüt getirileriyle eşleniktir. Net getirisi daha aşağıda oluşuyor. O yüzden mevcut koşullarda para piyasası fonları tercih ederim ama para piyasası fonlarının yarısında mutlak getiride serbest fonlar oluşturabilir diye söyleyebilirim size.
1: Gelen son finansallara da bakalım, değerlendirmenizi merak ediyorum. Emlak katılım 8,9 milyar lira net kar açıkladı. Aynı şekilde Enerjisa'da %1,6 milyar lira net kar elde ettiğini açıkladı. 5,2 milyar lira net kar da vakıf katılımda var. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Katılım tarafındaki hani beklentiler zaten hani forward guidance'lara bakıldığı zaman iyi bekleniyordu. Beklentilerin üzerine de geldi tabii bilançolar. Daha da hani bu katılım tarafındaki fiyatlama daha da hani hem Türkiye'nin yapısı olarak hem de mevcut Orta Doğu'daki fiyatlamalara bakıldığı zaman hani katılım tarafındaki fiyatlamanın oldukça iyi gözüküyor diyebiliriz. Hatta iyi gözükmeye de devam edecektir diye düşünebiliriz. Yani burada hani risk almak isteyen yatırımcılar hani yatırım danışmanlığı tarafından, hani aracı kurumun yatırım danışmanlığı tarafına soru sorabilirler. Belli başlı zaten bankalar var, katılım bankası var. Oralarda bir miktar daha risk alabilirler diye söyleyebilirim ama hani katılım tarafındaki bilançolar iyi bekleniyordu ve iyi gelmedi, devam edecektir diye düşünüyorum diyebilirim size.
1: Bu arada BIST 30 endeksi de güne düşüşle başladı. %0,1 oranında.
0: Düşüşle başlaması oldukça normal. Zaten yani dün de hani genişleyip açılmıştı. Hani düşüşe hani her ne kadar da pozitif kapatsak da endeks tarafında daralma bekliyorum demiştim. O yüzden hani hem seans içi olsun hem önümüzdeki süreçte olsun bir miktar daha değer kaybını görebiliriz diye yorumlayabilirim sizlere.
1: Peki küresele de bakalım istiyorum. Asya tarafında karışık bir tablo var. Güney Kore hariç geri çekilen bir piyasa var. Risk iştahı açısından da baktığımızda evet, şu an ekrana verdiği yönetmenim 0.93'lük yükselmiş. Güney Kore, Çin, Hindistan ve Hong Kong aşağı doğru hareket ediyor. Nasıl yorumlarsınız diğer küresele de referans olması açısından gün içinde?
0: Asya tarafında aslında ben bir miktar genişleme, hani genel olarak genişleme taraftarıyım. Genişleme olması taraftayım. Yani endeksler bir miktar daha genişleyebilir. Hani burada fiyatlamayı bozan hani Güney Kore'de biliyorsunuz ki hani çok hızlı yükselip çok hızlı geri çekildi. Burada bir miktar stabilleşmeden sonra diğer Asya ülkeleriyle birlikte koordineli bir şekilde hareket etmesini düşünüyorum diyebilirim. Diğer taraftan hani ABD tarafına döndüğümüz zaman ABD tarafındaki fiyatlama artık hani dalga boyları daha da kısaldı. Hani nereye ne şekilde fiyatlama olması gerektiğini söylemesi çok hani zor. Ancak ben hani ABD'de de mevcut yayının başında konuşmuştuk. İşte faiz tarafındaki fiyatlamalar, break-even tarafındaki fiyatlamalar. Bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman hani ABD tarafında da bir negatif fiyatlama bekliyorum diyebilirim sizlere. Diğer taraftan hani sizle konuşmuştuk işte aslında bu küresel döngüde küresel işte ABD olsun, Avrupa olsun, Asya tarafı olsun. Bunların hepsini böyle yan yana koyduğumuz zaman hep finansal koşulları sıkı. Şimdi bu finansal koşulları sıkılaşmasından dolayı hani ABD tarafında bir miktar geri çekilme bekliyorum. Yani bu geri çekilmekteki kastım hani bu Nvidia ya da atıyorum Magnificent Seven tarafındaki hani balon dur konuşması değil. Bir miktar finansal koşullardan dolayı geri çekilme bekliyorum diyebilirim. Ama nereye kadar? Hani bu bir soru işareti. Ama minimum hani %3, %4 bir geri çekilme yakın zamanda görebiliriz ABD tarafında. Asya tarafına döndüğümüz zaman yani sorunuza geri dönecek olsam Asya tarafında da Güney Kore'nin bir miktar daha stabilleşmesi, diğer taraftan da diğer Asya ülkeleriyle birlikte paralel hareket etmesini bekliyorum diyebilirim sizlere.
1: Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Sağ olun, iyi yayınlar sizlere.
1: Teşekkürler. Kısacık bir ara vereceğiz. Sonrasında kripto piyasasına bakacağız. Kıymetli de bir konuğum olacak. Çok kısa bir ara, sonra buradayız efendim.

0: Akbilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Yaşasın gel. Capex Kimya Sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiftlikçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: fırsatını kaçırma. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: seviyesini gördüğü bir tabloda tabii merak ediyoruz. Gözlerde risk iştahının bir diğer önemli göstergesi olan kripto tarafına çevrilmiş durumda ve Bitcoin altcoin ekosisteminin özellikle yarınki Amerikan enflasyon verisi öncesinde ne durumda olduğunu, tablonun bize ne söylediğini, MT hareketliliğinde nasıl bir pozisyon aldığını da tabii merak ediyoruz. Küresel fonlarında, kurumsal fonlarında bu süreçte nerede konumlanacağı da bir ayrı merak konusu. Tabii konuğum bunların hepsini konuşmak üzere Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizimle. Merhaba, günaydın. Yayına hoş geldiniz Devrim Bey.
1: Günaydın sevgili Sema Hanım, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi geleneksel güvenli liman altın 4400 doları gördü ve dijital altın olarak tanımladığımız Bitcoin'de bu MTR rallisine neden eşlik edemiyor Devrim Bey?
1: Esasında düşüşlerde birazcık dirençli oldu ama yükselişlerde o kadar fazla ön plana çıkmıyor kendisi Bitcoin'in ve diğer altcoin'lerin. Özellikle bu sürecin içerisinde son 2 senede hep üzerine basılarak söylüyoruz. Kurumsal ve büyük montanlı alımların işin içine girmesiyle birlikte kripto varlık ekosistemi ne yazık ki diyelim, çünkü merkeziyetsizliği savunan ve Bitcoin'in tamamen konvansiyonel finans ekosisteminin dışında olmasını ümit eden ya da bekleyen yatırımcının pek hoşuna gitmese de ana akım finans sektörüyle birlikte hareket ediyor diyebiliriz. Ne zaman petrol yükseliyor, ne zaman savaşın sonucu belli olmaz hale geliyor, ne kadar ateşkeslerle birlikte inip çıksa da Hürmüz Boğazı'ndaki petrolün şu andaki etkisiyle birlikte henüz savaşın çözülmemesiyle birlikte de bu da bir netlik yaşanmadığı için diğer konvansiyonel finans enstrümanlarıyla birlikte paralel hareket ediyor diyebiliriz. Bunun da temel nedenine baktığımız zaman arka tarafta artık bireysellerin değil tamamen kurumsalların yer alıyor olması. Zira bu sürecin içerisinde de kurumsallar en çok görmüş oldukları riski bu piyasa içerisinde belirliyorlar ve ilk çıkış yaptıkları noktada burası olmuş oluyor. Tabii ki süreç 2024'ün 5 Kasım'dan yani Trump'ın seçiminden bugüne gelene kadar oldukça yüksek ivmelenmiş ve işte 30 binler, 40 binler, 60-70 derken sonrasında 2025'in sonunda 100 bin doların üzerinde bir en son rakamını görerek şu an düşmeye başlamıştı. Bu rakamda özellikle 126 bine kadar Ekim ayında çıktığını da görüyoruz. 126 bin dolar Bitcoin seviyesinin en yüksek olduğu zaman dilimiydi. Tabii ki bu Bitcoin'e özel değil. Diğer enstrümanlarda da benzer şekilde inişler çıkışlar oluyor. Nasıl geçtiğimiz hafta 4000 dolar seviyesinde tutunacak tutunmayacak altın diye düşünürken sonrasında 4500 dolara kadar çıkıp bugün tekrar 4400 dolar seviyesine geliyor olmasıyla benzer şekilde eşlenik halde ilerliyor diyebiliriz. Rakamlara baktığımız zaman da toplamda 4.3 trilyon dolardan, bunun üzerine hep vurgulamaya özen gösteriyorum, şu anda 2.19 trilyon dolara kadar gerilemiş olan bir kripto varlık ekosistemi var, piyasa var. Burada demin sizin belirtmiş olduğunuz gibi altının güvenli liman oluyor olması hala parayı elinde bulunduran kurumların ve tecrübeli yatırımcıların dijital varlıklardan, kripto varlıklardan birazcık daha uzak durarak tamamen kendilerini eski usul 5000 senelik geçmiş olan altın tarafında konumlandırmayı daha çok tercih ediyorlar diyebiliriz. Rakamsal olarak da tamamen bir hafta önceye dönmüş olduk. Bir hafta süresi içerisinde Bitcoin 65 bin doların üzerine çıkıp burada tutunmaya çalıştı. Ancak tutunamadı. Şu anda tekrar tamamen bir hafta öncesindeki gibi 64 bin psikolojik sınırına geçer miyiz geçmez miyiz modundayız bugün. Özellikle burada geçtiğimiz 11 ayın en çok yükselişini gösteren Ethereum'dan bahsediyoruz. O da 1900 dolar sınırının üzerine çıkıp 2000'e zorlar mı diye geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk. Şu an itibariyle o da 1870 dolarlar civarında seyrediyor durumda. Bunun da nedenini merak edenler, yani benim elimde Bitcoin var, hep herkes Bitcoin konuşuyor ama neden Ethereum Ethereum 11 ayın en çok yükselişini gösterdi diyecek olan yatırımcılar ve izleyicilerimiz için de ekosistem olarak Ethereum'un bir platform halinde oluyor olması, Bitcoin'in ise paradan para kazanma süreci içerisinde bulunuyor olması yatırımcıyı birazcık daha Bitcoin'den Ethereum'a doğru çekmiş durumda. Burada da hep herkes dibi arıyor, herkes dibin ne zaman geleceğini konuşuyor. Buradaki teknik analiz ve temel analiz üzerinden ilerleyen özellikle 4 senelik Bitcoin döngüsü üzerindeki gelişmeleri takip eden analistler bu sürecin içerisinde daha önce 88, 84 ve 77'lik bir yüzdeyle geri düşüşlerin ayı piyasası içerisinde 4 senelik bu döngüler içerisinde gerçekleştiğini, eğer bu döngü sürecine hala inanıyorsanız ve bu sürecin içerisinde yatırımlarınızı konumlandırıyorsanız burada da bu rakamın 44 bin dolara kadar bizi geriletebileceğini söyleyenler de mevcut şu anda. Bunun da tarih olarak da Ekim sonunu veriyorlar ki biliyorsunuz Kasım'da yapılacak olan seçimler öncesinde belki de haklı çıkarlarsa eğer tamamen Bitcoin ve kripto varlık ekosistemi aşağı doğru çekilerek oradan alım fırsatıyla birlikte tekrar yukarıya doğru seçim sonrasında bir yükselme hareketi gelebilir tarzında yorumlarda yapılmıyor değil ve buradaki rakamlar eskiden 38-40 binlerdeydi. Şimdi 44 binlere doğru çıktı. Bu da tamamen şu anda içinde bulunduğumuz işte 65'ten 70'e çıkarsa bu rakamlar birazcık daha yukarıya doğru çekilecek pozisyonda konuşuluyor olabilir. Ana fikir olarak da hep üzerinde dayandığımız Bitcoin'in dominansı azalmaya başlamalı ki diğer altcoin yatırımcısı için birazcık can suyu gelebilsin. Oralar hareketlenebilsin ama şu anda da öyle bir görünüm yok. Hala %59 civarında bir Bitcoin dominansı ile ilerliyor durumdayız. %10-11 arasında giden bir Ethereum ardından da %30-31 civarında da geriye kalan altcoinlerin bu sürecin içerisinde dominans ağırlığına sahip olduğunu görüyoruz. Altın 4400 dolar, gümüş 64 dolar, petrol 87-88 dolar seviyesinde bu sürecin içerisinde bu savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki netlik bir şekilde petrolün fiyatını aşağı indirmediği sürece Bitcoin'in de bu aralarda salınımının sabit bir yatırımcı düzlem içerisinde ilerleyeceğini, ilerlediğini de görür pozisyonda olacağız. Bunu gösteren ilginç farklı bir metrik bekleyen ya da takip eden ETF'leri takip eden izleyicilerimiz ya da yatırımcılarımız varsa orada da ilginç şeyler oluyor. Bir önceki hafta yaklaşık Perşembe günü 225 milyon dolarlık bir girişin ardından ertesi gün Cuma günü 265 milyon dolarlık bir çıkış olmuştu. Geçtiğimiz hafta ise bu rakam birazcık daha pozitife döndü. Havanın pozitif esiyor olması işte yani Hürmüz tarafındaki petrol sürecinin daha böyle ılımlı ilerliyor olmasıyla 865 milyon dolarlık içeriye tekrar bir giriş olup burada heyecan yaratır hale gelmişti ki bu 65

0: doların üzerine ve Bitcoin atıyor olmasındaki en temel neden buydu. Çünkü bir 2-3 hafta öncesine baktığımız zaman TÜFE verilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi gelmesiyle birlikte tekrar bir yükseliş göstermiş. Oradan tekrar 63 bine inmişti. Yani böyle hep yani üzerine basarak söylediğimiz gazla ilerliyor diyebiliriz. Bitcoin fiyatı ya da kripto varlık ekosistemi. Burada da benzer şekilde geçtiğimiz hafta 845 milyon dolarlık bir giriş olmuştu. Ama dün itibariyle tekrar 85 milyon dolarlık bir çıkışla karşı karşıyayız ETF tarafında diyebiliriz. Tabii bu süreç özellikle yavaş yavaş biliyorsunuz her sene ayrı bir konu işliyoruz. Bir dönem NFT'ler gündemdeydi. Sonra Metaverse gündeme gelmişti. Ardından işte yapay zeka bu senenin en çok konuşulan konusuydu. Gelecek senelerde ise şu anda öne açık olan en önemli konu da tokenizasyon, tokenlaştırma olarak görünüyor. Ve bu sürecin içerisinde de devletler birbirleriyle yarışıyor diyebiliriz. Rusya'sı, Japonya'sı, İngiltere'si, Amerika Birleşik Devletleri. Bunların hepsi ellerindeki emtiaları, menkul kıymetleri ya da dijitalize edilebilecek her türlü dünya varlığını tamamen dijital ortama aktararak burada değiş tokuşun hem sınırlar bazında ortadan kalkması hem de fiziksel olarak ortadan kalkmasıyla nasıl günümüzde altını artık fiziksel olarak bir dijital olarak da birbirimize transfer edebiliyoruz. Bu mantıkta çok yüksek montanlı işbirliklerinin ve rakamların oluşması beklenir hale geliyor. Burada
1: çok affedersiniz virgül koymak açısından merak ediyorum çünkü sürenin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yarın enflasyon verisi açıklanırken kripto yatırımcısı açısından pozisyonunu nasıl korumalı? Stop loss seviyesi olarak o seviye nereye koyulmalı? Yarın önemli bir veri çünkü kripto tarafı için.
0: Haklısınız. Biz 67 binleri konuşurken şu anda 62-61 bin seviyelerinin bir şekilde destek ve direnç noktaları olduğunu görür haldeyiz. Bu süreç tabii ki yarınki enflasyon verisine bağımlı ama enflasyon verisinin bir netlik süreci de çok kısa. Yani bu haber olarak bir anda parlıyor, sonrasında da tekrar diğer gündemlerin ne olduğuna bakmaya başlıyor. 7/24 çalışan bu kriptovalik ekosistemi ne yazık ki birazcık daha diğer enstrümanlara göre kırılgan ve hızlı haberi daha önceden alıyor diyelim. Burada şu anda bu süreçte çok fazla alım satım yapmamak, birazcık daha bu haber günleri içerisinde en azından birazcık daha stabil kalmakta fayda var ama uzun vadeli süreçlerde gene bir olumlu havanın eseceği mümkün. Bunun gözlemlerini yapabiliyoruz. Tabii burada esas kriptovalik ekosistemine özel habere geldiğimiz zaman da orada geçtiğimiz cuma günü senato tatile girmeden önce Eylül ayına aktarılmış oldu. Ama Eylül ayı içerisinde de birazcık daha pozitif havayla birlikte orada seçim dönemine kadar tekrar gündemde kalması ve Claritec yasasının, ki Claritec'i bilmeyen izleyicilerimiz için de CFTC'nin emtia menkul kıymetlerinde SEC tarafında karar verilmeyeceği ve bu süreçte de kripto varlıkların hangi yapıya girdiğinin karar veriliyor olması gerekiyor. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki buradaki sıkıntıda da bu fiyatlar daha fazlasıyla oynak hale gelmeye başlıyor diyebiliriz sevgili Seman.
1: Tabii konuşacak çok şey var. Anlatımınız da çok keyifli. Bir sonraki programda devam ederiz, olur mu? Çok teşekkür ederim kıymetli analizleriniz için Devrim Bey.
0: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Devam edeceğiz tabii. Tera Yatırım'dan konuğum olacak birazdan ekranda. Borsa İstanbul'un dünkü kapanışını konuşacağız. Görünüm ne söylüyor, yatırımcıya ne söylüyor? Küresel piyasalarda dalgalanma varken Borsa İstanbul'da yılın 3. enflasyon raporu öncesinde beklentiler ne yönde? Yatırımcı nasıl pozisyonlanmalı? Hepsini konuşacağız ve konuğum Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Dünkü kapanışı konuşalım mı öncelikle Mehmet Bey? 13.811 puan seviyesinden kapanan Borsa İstanbul var. Öbür tarafta da küreselde dalgalanma takip ediyoruz aslında. Pozitif ayrıştı, dirençli de durdu. Arkasındaki dinamikler neydi Borsa İstanbul'un pozitif tarafta olmasının?
2: Tabii. Aslında biraz böyle küresele bakalım isterseniz. Çünkü küreselde tabii neler dalgalanmaya sebep oluyor ve içeride bizi küreselden ayrıştıran faktör ne? Bunu çok daha sağlıklı bir zeminde aslında konuşabiliriz. Şimdi bu hafta üzerinde değerlendirdiğimiz zaman küresel tarafa baktığımızda zaten siz de yaptığınız önceki yayınlarda da ve aslında bir süre

0: Biz ABD ve İran arasındaki çatışmayı, gerilimi konuşuyoruz ve bu haftaya geldiğimizde bu ortamın devam ettiğini söylemek mümkün. Evet, biraz daha diplomasinin öne çıktığını söyleyebiliriz ama tabii diplomasi öne çıktı diyoruz. Şu detay önemli, Trump'ın bir açıklaması, bir vurgusu vardı. Diplomasinin biraz daha düşük profilde devam ettiğini ifade etmişti. Keza öyle devam ettiğini veya öyle sürdüğünü de görmekteyiz. Bu da aslında biraz daha bu diplomatik sürecin ağır aksak işlediğine işaret ediyor. Diğer taraftan tabii evet, çatışmaların çok fazla şiddetlenmediğini, en azından daha önceki sürece nazaran şiddetlenmediğini görmekteyiz ama dün yine ekranlarımıza düşen haberler vardı Husilerin saldırılarına dair. Dolayısıyla kısmen diplomasi, kısmen çatışma ortamı devam ediyor. Diplomasi ağır aksak işliyor ve diğer taraftan baktığımız zaman ABD ve İran arasında karşılıklı olarak taleplerin de arttığını görmekteyiz. Bu da aslında bir sonraki aşamada biraz daha böyle hani taraflar arasında bir anlaşma sağlanır mı noktasında şüpheleri güçlendiriyor diyebiliriz. Bir kere bu küresel borsalarda çok ciddi manada baskı oluşturan faktörlerden bir tanesi diye karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan haftanın odağı küresel tarafta yine baktığımız zaman yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi, TÜFE verisi oldukça önemli. Neden önemli? Hatırlarsak geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'den istihdam verilerini karşılamıştık. Zayıf gelmişti. Hatta hatırlarsak tarım dışı istihdam 85 bin civarında beklenirken eksi 23 bin şeklinde gerçekleşmişti. Önceki açıklanan veri de aşağı yönlü revize edilmişti. Hatta son 2 aylık revizeye baktığımız zaman da 100 bin seviyelerinde, eksi 100 bin seviyelerinde revize edildiğini gördük. Dolayısıyla istihdam verileri oldukça zayıftı. Bir önceki haftaya döndüğümüzde, bir önceki hafta da yine ABD'den büyüme verisini izledik ve büyüme verisi de aslında beklentilerin altında zayıf gelmişti görece. Dolayısıyla bir taraftan zayıf büyüme, diğer taraftan zayıf istihdam ve üzerine bu hafta gelecek, yarın gelecek eğer enflasyon verisi de beklentilerin altında gelirse, yani beklentilerden iyi gelirse ki beklenti şu aşamada %3.4 şeklinde, bu biraz daha FED cephesinde faiz arttırma ihtimalini zayıflatacaktır. Ama diğer taraftan beklentinin üzerinde gelecek bir veri hem geçen hafta hem de öncesindeki büyüme verisinin etkisini nötrleyecektir. Piyasalar o yüzden biraz daha odağını yarına çevirdi. Yarın gelecek veriye göre biraz daha şekillenecek ve veri öncesinde de fiyatlamalar tarafında küresel borsalarda volatilitenin arttığını görmekteyiz. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii içeriye dönüp baktığımız zaman içeride veri akışı görece sakin ve bir süredir aslında baskılanan bir Borsa İstanbul 100 endeksi görüyorduk. Yavaş yavaş artık biraz daha bilançoların da sonuna gelmeye başladık. Bilançoların etkisi de artık yavaş yavaş sindirilmeye başlandı. Kısmen tepki alımları gelmeye başlıyor diyebiliriz bu anlamda. Bu hafta içeride odağımız önemli bir raporda, enflasyon raporunda, yılın 3. enflasyon raporunu takip edici olacağız. Onun etkisi biraz daha perşembe günü hissedilebilir. Fiyatlamalarda volatiliteyi arttırabilir. Tabii yarın küreselde ABD'den gelecek enflasyon verisi dedik. Küreselde volatilite artarsa mutlaka bize yansıması olacaktır. Ama içeride dediğim gibi perşembe günü gelecek, açıklanacak enflasyon raporu bizim için oldukça önemli. Orada bir değişikliğe gider mi Merkez Bankası, gitmez mi? Odamız buraya çevrilmiş durumda. Piyasadaki ağırlıklı beklenti 3. enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın herhangi bir değişikliğe gitmeyebileceği yönünde ama tabloya baktığımız zaman karşımızda şöyle bir tablo söz konusu. Hatırlarsak 2. enflasyon raporunda Merkez Bankası daha önce tahmin aralığı yayınlarken bir önceki raporda, yani 2. enflasyon raporunda tahmin aralığını kaldırmıştı. Sadece doğrudan tahmin yayınlayacağını ifade etmişti. Keza öyle de yaptı ve 2. enflasyon raporunda rakamları yukarı yönlü revize etmişti. Hatırlarsak tahmin olarak 2026 için %26, ara hedef için de %24 olarak açıklamıştı ki bu rakamlar daha önceki dönemde, yani birinci enflasyon raporunda tahmin aralığı %15-21 şeklindeydi ve ara hedefte %16 idi. Ciddi manada yukarı yönlü bir revize gördük 2026 yılı için. Yine ilk enflasyon raporu döneminde tahmin aralığı %6-%12 bandı ve ara hedefte %9 iken hemen akabinde 2. enflasyon raporunda tahmin aralığını ve hedef ara hedefi %15'e çektiğini gördük. Önemli nokta şu, dediğim gibi perşembe günü açıklanacak enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın ağırlıklı olarak piyasalar tarafında ağırlıklı olarak bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor ama ikinci enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın varsaydığı öngörüler veya varsayımları genel olarak nelerdi diye baktığımız zaman orada enflasyon gerçekleşmelerinin tahminlerin üzerinde olduğunu vurgulamıştı ki bu üçüncü enflasyon raporu içerisinde de devam etti. Diğer taraftan enflasyonun ana eğiliminin görece yüksek olduğuna işaret edilmişti. Ve 3. enflasyon raporunda da aslında hala görece ana eğilim enflasyon tarafında yüksek kalmaya devam ediyor. Küresel taraftaki varsayımlara veya öngörülere baktığımız zaman yine ABD ve İran gerilimine atıf yapılmıştı hatırlarsak Mayıs ayındaki 2. enflasyon raporunda ve Perşembe günü açıklanacak 3. enflasyon raporu dönemine baktığımız zaman aynı gerilimin devam ettiğini görmekteyiz ki yayının başında da vurguladık henüz bir uzlaşma anlaşma sağlanmış değil ve karşılıklı olarak talepler artıyor, diplomasi var ama çok ağır aksak ilerliyor dedik. Dolayısıyla buradaki faktör masada kalmaya devam ediyor. Bu faktöre bağlı olarak yani Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime bağlı olarak enerji fiyatlarında dalgalanma zaten ön planda. İkinci enflasyon raporunda buna değinilmişti. Bu enflasyon raporunda da bu faktör hala devam ediyor. Dolayısıyla tablo bu şekilde. Hani Merkez Bankası gerçekten halihazırda bir değişikliğe gider mi gitmez mi noktasında beklenti gitmeyebileceği yönde ağırlıklı beklenti ama gitme ihtimalini de ben açıkçası çok da böyle düşük olarak düşünmüyorum. Yani bir değişiklik görme ihtimalimiz de söz konusu olabilir. Ama genel anlamda borsa tarafında performansa baktığımız zaman bu çerçevede yani bir taraftan işte ABD'den yarın gelecek enflasyon verisi, Perşembe günü bizde açıklanacak enflasyon raporu ve diğer taraftan ABD ve İran arasındaki bu gelişmelere baktığımız zaman bizim borsamızda görece sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlerin böyle biraz daha ivme kazanmaya başladığını görmekteyiz. Halihazırda dün 13.811 seviyesinde kapatmıştık. Yeni günde yukarı yönlü hareketler görür isek eğer yukarı yönlü hareketlerde 13.825 ve daha yukarıda 13.960'lar bizim için takip edilecek direnç seviyeleri. 13.960 seviyesinin üzerine çıkılır ise eğer 14.150 seviyesi bir sonraki direnç olarak izlenebilir. Olası baskılanmaları göz ardı etmemek gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde 13.670 ve daha aşağıda 13.500 seviyeleri yine destek olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır diye ifade edebilirim.
1: Evet, Borsa İstanbul'un ilk fiyatlamalarına bakacağız. Beklentinizin yukarı yönlü olduğunu anladım anlattıklarınızdan.
0: Açıkçası şu an ekranda rakamları görebiliyorum.
1: Evet, o zaman biz de
0: 0.15'lik bir düşüşle.
1: Biz de hızlıca ilk fiyatlamaları almak üzere Borsa İstanbul'a canlı gidelim efendim. Yatay başladı. Borsa İstanbul bugün güne düşüşle başladı. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirdiniz bu açılışı?
0: Güne %0.15'lik bir düşüşle başlıyoruz. Bankalar tarafı %0.34'lük bir aşağı yönlü başlangıç yapıyor. Bu nokta önemli. Dün de aslında biz bankacılık tarafının baskısını hissettik ki son dönemde bankacılık tarafının endeksi baskıladığını veya yukarı yönlü hareketleri sınırladığını söylemek mümkün. Keza hatırlarsak dün endeks %0.2'lik bir yükseliş gerçekleştirmişti. Buna karşın sanayi tarafı %0.5'lik bir yükseliş gösterirken ki endeksi destekleyici anlamda diğer taraftan bankacılık tarafı %1.2'lik bir aşağı yönlü performans göstermişti. Dolayısıyla son dönemde aslında bankacılık tarafı biraz daha endeksteki hareketleri sınırlıyor, yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor diyebiliriz. Odamız biraz daha kısa vadeli hareketlerde bankacılık sektöründe olmalı. Endeksteki yukarı yönlü hareketleri daha net analiz edebilmek adına ki bankalar tarafına baktığımız zaman dün özellikle çok ciddi manada sert bir düşüş gördük diyebiliriz. Özellikle kamu bankalarında çok ciddi manada bir baskılanma vardı. Dolayısıyla bir süre kısa vadeli hareketlerde teknik eğer seviyeleri konuşuyor olacaksak biraz daha bankacılık tarafındaki bankacılık endeksindeki performansa yakından odaklanmak oldukça önemli. Bankalar tarafında toparlama geldikçe zaten sanayinin desteğini hissediyoruz endeks tarafında. Dolayısıyla bankalar da eşlik etmeye başladığında çok daha ivmeli şekilde yukarı yönlü hareketini gösterebilecek bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmemiz söz konusu olacaktır. Keza belki hatırlatmakta fayda var. Hem gün içi hareketlerde hem de kısa vadeli hareketlerde az önce ifade ettiğimiz yani 13.825, daha yukarıda baktığımız zaman 13.960 ve hemen üzerinde 14.150 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 14.150 seviyesi aşılırsa belki biraz daha böyle hani bankacılığın da eşlik etmeye başladığı

0: bir sürece girersek endeks tarafında yukarıda artık böyle 14.250'ler, 14.300'ler seviyesi ara direnç bölgesi olarak çalışabilir. 14.500 seviyesi psikolojik direnç konumunda, eğer 14.500 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak da çok hızlı bir şekilde tekrardan 15.000'lere gidebilecek bir Borsa İstanbul 100 endeksi söz konusu olacaktır. Diğer taraftan burada iki nokta önemli: bankacılık endeksine atıf yapıyoruz ama tabii bu tek başına yeterli değil. Çünkü küreselde çok fazla değişkeni takip ediyoruz. Yayının başından beri vurguladığımız Orta Doğu'daki jeopolitik risk ortamı, bunun yanı sıra Fed'in bundan sonraki süreçte faizlerde nasıl aksiyon alacağı, ki en azından şu ana kadar açıklanan büyüme ve istihdam verileri biraz daha faiz arttırım beklentilerini aşağıya çekmiş durumda. Yarın gelecek veri bu anlamda bunları teyit edip etmeyecek, buna bakıyor olacağız. Diğer taraftan içeriye döndüğümüz zaman özellikle bankacılık endeksine vurgu yaptık ama bankacılık endeksinin de biraz daha hani toparlayabilmesi için orada da faiz indirim teması biraz daha odakta diyebiliriz. Merkez Bankası'nın bundan sonra, bizim Merkez Bankamızın bundan sonra faiz indirim temasına nasıl bir yön çizeceği olacaktır ki orada da hem enflasyondaki seyir, bizde içeride enflasyondaki seyir ne olacak, hem de Merkez Bankası buna karşılık faizlerde nasıl aksiyon almaya başlayacak, bunu takip ediyor olacağız. Ve buradan gelecek iyimser haber akışlarıyla beraber bankacılıktaki canlanma veya bankacılık endeksinde yaşanacak toparlanma beraber bende endeks tarafında da yukarı yönde hareketleri kalıcı şekilde destekleyecektir kanaatindeyim.
1: Şu anda Ağustos 2026 bir portföy sepeti yapsanız özellikle hangilerine ağırlık verirsiniz sektörel açıdan?
0: Baktığımız zaman petrokimya, teknoloji, bilişim ve teknoloji, bunun yanı sıra aslında madencilik tarafı biraz daha son dönemde pozitif ayrışan sektörlerin başında geliyor. Ve biraz daha böyle 1-1,5-2 aylık veya hani 3 aya kadarki vadeyi göz önünde bulundurarak bir portföy oluştursak sektörel anlamda biraz daha petrokimya, teknoloji, bilişim ve madencilik tarafındaki şirketlere öncelik verilebilir, ağırlık verilebilir kanaatindeyim ben. Ama tabii burada şu nokta önemli. Sık sık yayınlarda vurguladığımız nokta. Sektörel anlamda çeşitlendirme ve seçici olmak oldukça önemli ama sektörel anlamda çeşitlendirme ve seçicilik noktasında aynı sektörün içerisinde yer alan şirketler arasında da çok ciddi manada seçici olmak gerekiyor. Çünkü mevcut konjonktüre baktığımız zaman sadece jeopolitik riskler üzerinde değil, yılbaşına dönüp baktığımız zaman yılbaşında da biz aslında 2026 yılının çok ciddi manada seçiciliğin ön planda olmaya başladığı bir yıl olduğunu görmüştük. Hatırlarsak belli şirketlerin biraz daha üzerinde yükselen bir Borsa İstanbul 100 endeksi söz konusuydu. Dolayısıyla aynı seçicilik devam ediyor. Dolayısıyla evet, sektörel anlamda az önce saydığım 3 sektör önümüzdeki 2 aylık 3 aylık periyotta biraz daha pozitif ayrışma potansiyeline sahip. Petrokimya, teknoloji ve madencilik anlamında, ama bu sektörlerin içerisinde yer alan şirketler içerisinde de çok ciddi manada seçici davranmak çok çok elzem diye ifade edebilirim. Biraz daha negatif ayrışabilecek sektörler tarafına baktığımız zaman turizm, faktöring ve inşaat tarafı burada belki biraz daha negatif ayrışabilir. Sektörel anlamda değerlendirdiğimiz zaman portföyde ağırlığının görece düşük tutulması veya hani portföy dışında yer verilmesi en azından bu süreç zarfında biraz daha en azından risk ve getiri anlamında avantaj sağlayabilir. Ama burada şunu da altını çizmekte fayda var. Faiz indirim teması tekrardan ne zaman başlar? Hikaye ne zaman terse döner? Orada özellikle inşaat sektörünün portföyde tekrardan yer verilmesi orta vadede avantaj sağlayacaktır. Bu faktörü göz önünde bulundurmak çok çok önemli hale geliyor. O yüzden bunu eklemekte fayda var. Otomotiv sektörü son dönemde zayıf. Gelen verilere baktığımız zaman zayıf kalmaya devam ediyor. Ve bundan sonraki süreçte de tekrardan faiz indirim temasını konuşmaya başlayana kadar zayıf kalacak gibi duruyor açıkçası. O yüzden otomotiv sektörde payının portföyde payının az, evet, tutulması görece, evet, avantajlı olabilir kanaatindeyim.
1: Bu arada son dakika TÜİK'ten veriler de geldi. Bu bölümün de sonuna geldik. Detaylandıracağım birazdan. Analizleriniz için çok teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. TÜİK'ten gelen iki veri geldi. Bugün ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri. Ticaret satış hacim endeksi Haziran 2026 verisinde %11,8 oranında yıllık bazda artış takip ediyoruz. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı. Aynı anda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerinin toplam ve perakende

Koyalım. Apara yayını ekonomi notlarıyla devam edecek. Borsada günün ilk 11'ini sahaya sürecek birazdan stüdyo konuğu. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
2: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira 20

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: birlikteyiz bugün Apar ekranlarında. Sertaç Akeke bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii bugün bakıyoruz haber akışında yine Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler. Orada tarafların karşılıklı yine sert açıklamaları. Şimdi İran diyor ki ben savaşta uğradığım zararları isterim diyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık Trump diyor ki İran'ın son 50 yılda neden olduğu ölümler ve zararlar içinde tazminat ödemesi gerekir. Böyle yine taraflar arasındaki uzlaşmanı birazcık zedeleyen, birazcık da aslında artık bundan sonra barış umutlarını sanki hafif bir uzaklaştıran açıklamalar diyelim. Çünkü her an değişik açıklama gelebiliyor malum, özellikle doğru. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Seçim var Kasım'da, kamuoyunda destek azalmış durumda Trump'a. Akaryakıt fiyatları sıkıntı, özellikle kırsal kesimi rahatsız eden bir unsur. Son 4 günde de %12'lik bir yükseliş petrol fiyatlarında $88 seviyesine geldi petrol. Şimdi ne dersiniz, bugünkü genel hava neyi söylüyor sizce bize?
1: Çok fazla iniş çıkış oldu. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. 28 Şubat'ta başlayan bir gerginlik diyelim. Çatışmaya dönüştüğü an orasıydı aslında. Bir sene önce de neredeyse 12 günlük bir aslında savaş görmüştük İsrail ile İran arasında. Fakat süreç nerelere doğru uzadı? Biz aslında bayrama kadar, hatta Çin görüşmeleri, Mart ayı içerisinde olacak Çin-Amerika görüşmelerinden öncesi burasının bir selayet ereceğini, bir sakinleyeceğini düşünüyorduk. Ancak İki bayramı da geçirdik. Üstüne hala gerginlik devam etti ve Temmuz'dan beri de tekrar yüklenen bir savaş var. Bu arada Rusya-Ukrayna hattı da bir türlü çözülmedi. Hatta bilakis dönem dönem daha da kötüye doğru gidiyor. 2 milyonun üzerinde işte Ukraynalı'nın, işte bir o kadar da Rus'un etkilendiği çok ciddi bir savaştan bahsediyoruz ki hani iki ülkenin de bizim ticaret olarak ne kadar önemli partnerlerimiz olduğu da unutulmamalı. Bizim için de kritik bir coğrafya. Yani totalde baktığımızda aslında Trump yönetimi geldiğinden beri henüz böyle bir ekstra çözüm bulamadı. Yani hiçbir konunun altını çizemedi ya da işte ekstra bir savaş sakinliğe ermedi. Bu bundan sonraki süreçte de şöyle gözüküyor. Geçen hafta Bassent'ın açıklamaları ve iki senedir Miran'ın sürekli altını çizdiği bir konu var. Amerika'nın kuruluş ideolojilerinden biri Hamilton doktrinleri. Hamilton ne diyor? Ekonomi bir milli güvenlik meselesidir. Aslında Amerika eksene böyle bakıyor. Yani bölgedeki milli güvenliğe de böyle bakıyor. İşte Çin'le olan mücadeleye de böyle bakıyor. Yapay zekanın finanse edilmesi ya da yapay zeka parasının, o tekno dolar dediğimiz artık yeni para biriminin buraya doğru akmasını Amerika aslında totalde bir milli güvenlik meselesi haline dönüştürmüş durumda. İran'da pek hesap kitap uymadığı bir süreç oldu. Neden? Hürmüz'ün bu kadar etkin olabileceği, zaten dünya petrol ticaretinin 1/5 oradan geçiyordu ama özellikle Çin gibi, Avrupa gibi ülkelerin de eksenini bozabilecek bir lojistik hikayesi de oradan geçiyordu. Bu kadar Avrupa denklemini bozabileceğine, enflasyona bu kadar arz yönlü bir şok yaratabileceğine Amerikan kamuoyu da, Trump tarafı da hesap kitap etmedi. Savaşın yaraları illaki bir yerde sarılmaya çalışılacak ama tabii ki çok zor. Geldiğimiz şu noktada o yok edilen rafinelerin bile yeniden devreye alınması birkaç seneden fazlasını gerektiriyor. İnsani olarak bölge zaten çok tartışıldı. Düne kadar emlak başkenti, işte büyüyen dev dediğimiz Dubai gibi yerler gözden geçirilmeye başlandı. Lojistik anlamda Hürmüz artık eskisi gibi değil. Hiçbir şirket oraya güvenerek iş yapamaz. Sigorta primleri arttı. Yani totalde baktığımızda enflasyondaki sapma, işte Sayın Şimşek 5 puan civarında demişti. O 5 puan bizim için çok hatırı sayılır bir sapma oldu. Amerika'da da işte 2 hedeflenirken şu an 4'lerin üstüne atan 3.74-20 arasında dalgalanan, yarın da göreceğimiz bir enflasyon datasına kadar geldi konu. Sürecin aslında acı verici kısmı şurası. Bu son olmayacak gibi gözüküyor. Burası böyle ısıtılmış gerginliklerle devam ederken biz bir yandan da Pasifik'in, özellikle dönem dönem Çin, Japonya'nın, dönem dönem Çin, Filipinler'in gerginliklerini, Amerika'nın işte Grönland ve Küba üzerindeki hamlelerini görüyoruz. Dünya artık savunma sanayi, caydırma, savaş ekseni etrafında bir yapay zeka dönüşümü içerisinde. O yüzden bu yapay zeka devrimi denilen şeyin içerisindeki aslında insan faktörünü tartıştığımız şu noktada savaş faktöründe de hala yavaş yavaş insanları çıkartıyoruz. İşte füzeler, dronlar, bunlar içerisinde bir savaş ekonomisi oluştu. Savunma sanayini büyüteceğini düşündüğüm için aslında borsalar tarafındaki hareketin devamını bekliyorum. Ama petrol fiyatları istediğimiz kadar geri çekilmediği için de enflasyonist bir baskı yaratmaya devam edecek. Bu dönemde enflasyonu yukarıya ittirmemek aslında önemli bir konu. Yani hala dezenflasyon sürecinin içerisindeki patikada kalınabilmesi her ülkenin şu an aslında atması gereken önemli adımlardan bir tanesi. Amerika'da o bozuldu. Amerika yukarı yönlü bir eğilim gösterdi. Hane halkına yansıması da ondan kaynaklı ve en önemli şey orada işte belli bir yaşa gelince araba almak, ehliyet. Çünkü toplu taşıma orada neredeyse belirli şehirler hariç tartışılan, hatta hor görülen bir konu. Amerika için bu kadar can damarı olan bir fiyat da tabii ki Kasım seçimlerine mutlaka etki olacaktır. O yüzden hızlı bir şekilde çözümünü bekliyoruz. Ancak İran'ın o ikili kafa yapısı, hani hem dini liderlerin farklı tavrı, hem işte Cumhurbaşkanı'nın farklı tavrı, hem de Trump'ın kafasının karışık olması savaş eğilimini biraz daha güçlendiriyor. Belli ki bir sürümüzü daha çok konuşmaya devam edeceğiz bir süre daha.
0: Evet, şimdi bakıyoruz bu arada. İçeride gerideyiz. 0.88, 13.689 şu anda fiyatlama. Bugün Japonya'nın kapanı olduğunu hatırlatalım. Asya piyasalarında da karışık bir seyir olduğunu görüyoruz. Amerikan vadelilerde de sınırı da olsa geri çekilmeler vadeli tarafta. S&P Dow Jones'ta, Nasdaq'ta da pozitif yatay bir görünüm. Avrupa'da da Londra, Madrid yatay. Frankfurt'ta ve Paris'te de yine sınırlı yukarı yönlü hareket. Şimdi bugünkü tabloda bizdeki bu 0.88'lik geri çekilmeyi neye bağlıyorsunuz?
1: Şöyle, bizim iyi bilançolarımız geldi. Yani gerçekten sürpriz şekilde iyi bir tüpraş, siparişlerle ön plana çıkan Aselsan gibi bilançolar karşıladık. İşte Borusan bilançosu iyi geldi. Böylese aklıma ilk sayabileceğim bilançolar. Bunlar endeks üzerine pozitif etki yapabilen, ondan kaynaklı da endeksin sanayi öncülüğünde böyle bir 14.000'e doğru tepki yaptığı bir yükseliş hareketi görüyoruz. Ancak 14.000'deki o 292 dolar dediğimiz dolar bazlı direnci kırabilecek, daha önce önemli bir destekti o. Şu an bir momentum yok. O momentum nerede gelebilir? Aslında iki tane önemli virajımız var. Bir, çarşamba akşamı MSCI değerlendirmesi. Ayrıca Amerika'nın enflasyon datasını göreceğiz.
0: Oradaki beklentiyi de hemen bir söyleyelim de. Tabii ki. Yıllık 3.4, çeyrek olarak da 2.5'luk bir artış bekleniyor. Bakalım nasıl bir veri karşılayacağız.
1: Burada olası aşağı yönlü bir eğilim. Özellikle Warsh'un elini rahatlatacağı için, çünkü faiz arttırımı baskısı o kadar üzerinde hissettiği konulardan bir tanesi ki, Powell Kanada'da buradan bir reaksiyon alıyor. Onu eğer bertaraf edebilirse endekslerdeki yukarı yönlü hareketi biz yarın başlatır, Perşembe'de ona katılırız diye düşünüyorum. Ama bizim esas sınavımız tabii ki Perşembe günü, daha doğrusu 13'ündeki Merkez Bankası eğilimi olacak. Çünkü bizdeki enflasyon patikasını da özellikle Sayın Karahan'dan dinleyeceğimiz ve soru cevaplarla anlayacağımız bir yerden geçiyoruz. Hesap kitap o kadar şaştı ki, özellikle enerji fiyatlarında hiç beklenmeyen hareketlerle birlikte, oradaki açıklamalar, gelecek ton bizim ne kadar özellikle bankacılığı oyuna sokabileceğimizi gösterecek. Burada bizim endeksin bir hikayeye ihtiyacı var. O hikaye bankacılıktan geçiyor. Biz haftalardır bankacılığın negatif seyrini konuşuyoruz. Ama bankacılık olmadan da yükselemiyoruz. O yüzden endeksteki yükselişi sağlıklı konuşabilmemiz, yeni zirveyi konuşabilmemiz için bankacılık bu oyuna girmeli. Ben dünkü satışları ya da işte bu süreçte biraz bankacılığın fazlasıyla dayak yediğini düşünüyorum. O yüzden hafif hafif toparlanma dönemi. 13'ünde eğer Merkez Bankası'ndan o iğmeyi alabilirse bankacılık endeksi, biz tekrar 14.000 üstüne doğru konuşmaya başlarız. Endekste yön yukarı ama haber akışından kaynaklı çok darbe yiyerek ilerliyoruz. O da tabii ki zaman maliyetini ve özellikle endeks içerisindeki ayrışan kağıtları ortaya çıkartıyor. O yüzden bu sefer bilançolar haddinden fazla önemli. Aradan iyi bilançolar da geldi. Onları seçmek lazım. Beklediğimiz iyi bilançolar da var. O yüzden hani şu bilanço dönemi belki son dönemlerin en değerli bilanço dönemi diyebilirim.
0: Evet. Bu arada ne bekliyorsunuz siz toplantıdan 13 Ağustos'taki? Nasıl mesajlar gelebilir ve güncelleme bekliyor musunuz petrol tarafında, enflasyon tarafında?
1: Güncelleme tarafında bir beklentim yok. 89 dolar bence kapsayıcı bir hamleydi, bir önceki güncelleme. Onun haricinde atılan 5 puanlık hedef 26 hikayesi, 24'e 26 bence şu an için korunmalı. Çünkü biz Merkez Bankası'yla piyasanın yakınlaştığını görüyoruz. Oradaki, çünkü para piyasasında bizim en çalışmayan yerimiz beklentiler. Beklentiler aşağı gelmediği için harcama dinamiği hep yukarıda kalıyor. Bu yüzden de Merkez Bankası aslında beklentileri nispeten yönetmeye çalışıyor iddialı hedeflerle. Fakat şu ana kadar hane halkını ikna edemedi o konuda. Hane halkında ciddi bir kırılma var, aşağı yönlü bir eğilim var ama hala o makas çok geniş. O yüzden ben burada çok büyük bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Yani piyasaya yakınsaması bu sefer piyasadaki endişeyi arttıracaktır. 29'a doğru inebilen bir enflasyon var. Bence bunun altı çizilecek. Eğer biz Merkez Bankası hamlesi ya da bu programın içinde olmasaydık, efekti bence altını çizmek lazım. Bu haber akışıyla biz muhtemelen 40'ın üzerinde bir enflasyona tekrar geri dönmüş olacaktık bu enerji fiyatlarıyla birlikte. O yüzden programdaki istikrarın altı mutlaka çizilir. Fakat programın artık tükendiği, tıkandığı noktalarda da rötuşlar gelecektir. Ne demek istiyorum? İşte özel sektörün destek alması gereken yerlerin tekrar altı çizilecektir, farkında olunduğu gibi. Program 3 seneye yakın bir süredir devam ediyor. Dezenflasyon sürecinin içerisinde olduğumuz altı çizilmesiyle birlikte ben bir tık hafif bir güvercin tona yavaş yavaş dönüşebiliriz diye düşünüyorum. Nedeni şu: Merkez Bankası bugüne kadar talep yönlü bir enflasyon

0: Enflasyonu evcilleştirmekle uğraştı. Şu an dünyadaki enflasyon biraz arz tarafından geliyor. Ancak tabii ki datayı şöyle de okumak lazım. Ekim, Eylül bizim böyle virajı zor dönebildiğimiz aylar. Genelde Temmuz, Ağustos'u iyi geçirir. Ekim, Eylül'de özellikle okulların açılması, işte giyim harcamalarıyla birlikte enflasyonu pik yaptığı bir dönem geçiririz. Orada onlar için beklentiler çok kritik olacak. Bir yandan da onu okumamız önemli.
1: Evet, bu arada bilançolar demişken bugün de yine bilançolardan Migros, Anadolu Efes ve Doğan Holding'in bilançosunu beklediğimizi de hatırlatmış olalım. Ve de şimdi yavaştan başlayalım sizin kadroya.
0: Başlayalım.
1: Önce kaleyle başlayalım. Nedir buradaki öneriniz?
0: Buradaki önerim çok değişmiyor. Tüpraş'la devam etmekten yanayım. Tüpraş şu ana kadar gelen bilançoların arasındaki en iyi bilanço diyebiliriz. Bu arada dün gelen işte Yayla Gıda da iyi bir bilanço açıkladı. Dönem dönem başka Borusan'ın bilançosunu çok beğendim. Yine değineceğiz. Fakat hakikaten Tüpraş beklentilerin bir hayli üzerinde kalarak inanılmaz olumlu bir etki yaptı. Dün de yanlış görmediysem 50 puan civarında bir endekse pozitif katkı veren hisselerden bir tanesi oldu. Şimdi bundan sonra düşünmemiz gereken konu şu. Dünyada büyük bir dönüşüm içerisindeysek, ekonomik krizi konuşuyorsak, bu krizin genel anlamda özellikle yapay zeka harcamalarını körüklediğini, belli oranda enflasyonun yukarıda kalacağını, belli oranda endekslerde dönem dönem rally olsa da çöküş tehlikesi olduğunu konuşuyorsak, bizim güvenli limanlarımız stratejik sektörler olmalı. Petrokimya Türkiye'nin en stratejik sektörlerinden bir tanesi. İşte bunun içerisine Aksa Sasa eksenini de koyabilirsiniz. Tüpraş Petkim ekseninde. Ve bunların içerisinde gerçekten Tüpraş hem işletme modeliyle hem bugüne kadarki yatırımcısıyla işte hem kar payını dağıtması hem düzeltme paylarıyla hem de üzerindeki temettü verimliliğiyle bence çok dikkat çekici bir şirket. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Hareketin devamını beklesem de üzerinde artık bir prim var. 288 liralar civarından buralara kadar gelmiş bir hareket var. Bilanço ile birlikte. Geri çekilme beklemekte fayda var. Tüpraş her bilançonun sigorta kağıtlarından, daha doğrusu her portföyün bilanço dönemlerindeki sigorta kağıtlarından biri olmaya aday. Çünkü bilançolar istikrarlı devam edecek gibi gözüküyor. Üçüncü çeyrek bilançosu da bir bu kadar iyi gelebilir. Ancak burada artık biraz geri çekilmeyle almakta fayda var. Elde varsa ama iş süren stopla taşımaya devam, hatta mümkünse biriktirmeye devam. Tüpraş Türkiye için çok değerli olmaya devam ediyor.
1: Evet, peki o zaman Türk Hava Yolları ile devam edelim. Orada
0: Türkiye'nin bir önemli markası daha.
1: Aynen. Şimdi savunmaya koydunuz. Neden?
0: Çünkü gitmiyor. Yani bundan kaynaklı, şundan kaynaklı. Bilanço tarafında baktığımız zaman havacılık yönetilmesi zor sektörlerden biri. Çok fazla personel var, çok fazla etken var. Yani sizin bir sürü kalemi yönetiyor olmanız lazım. Bu arada Türk Hava Yolları'nın geldiği noktayı şöyle düşünelim. Körfez'deki gerginlik de payını arttırdı. Fakat o bir miktar nötralize edildi. Bir yandan maliyet yönetiyor. Bir yandan yukarı yönlü eğilimini korumaya çalışıyor. Ve havacılık iki senedir neredeyse bizi üzen sektörlerin başında geliyor. Yani bir iletişim, bir havacılık bir türlü gitmiyor. Fakat artık ederinin de çok altında kaldığı için geniş portföylerde havacılığa yer edinip dar portföylerde havacılıktan biraz uzak durmakta fayda var. Bu gelen bilançonun cezalandırılması oldu Türk Hava Yolları'nda. Kar beklentileri daha yüksek havacılıkta, fakat şunu unutmamak lazım. Özellikle finansman, personel gibi maliyetler inanılmaz artmış durumda ve Türk Hava Yolları bunların çoğundan feragat edebilecek bir durumda değil. Özellikle operasyonel kısımda. Bu yüzden o bilanço muazzam böyle rakamlar gösterse de beklentilerden bir miktar törpülenerek geliyor. İşler iyi gitmesine, doluluk oranlarının iyi gitmesine rağmen, o yüzden üzerindeki baskı devam ediyor. Geniş portföylerde havacılıktan bir kat, o da mümkünse Türk Hava Yolları'ya da tav olabilir. Çelebi Hindistan hikayesini bitirebilirse bilanço ile olabilir. Pegasus'u bir göreceğiz. Çok merak ediyorum bilançosunu. Ama dar portföylerde havacılık için henüz erken. Geçen seneden bu yana en çok üzenler kategorisinde de başa çekiyor havacılık kağıtları. O yüzden savunmanın soluna koymakta fayda var.
1: Peki o zaman neyle devam ediyoruz? Yine savunma hattındayız.
0: Burada oynattığınız ikilinin aslında geri çekilmelerde elinizde kalması lazım. Ben burayı dönüştürerek yazıyorum birkaç haftadır. Kardemir ile Ereğli arasında tercihlerde bulunuyorum. Bu hafta, geçen hafta Ereğli yazdığım için bu hafta Kardemir yazdım ama Ereğli'de de muazzam bir satış baskısı var. Bunun alım fırsatı olabileceği kanaatindeyim. Primliydi Ereğli, fakat o geri çekilme bilanço ile birlikte beğenilmeyen bir bilanço hikayesi oldu ama ben bilanço kalemlerinin orta uzun vade toparlanma gösterebileceği kanaatindeyim. Onu öncelikle söyleyeyim. Diğer tarafta bu hafta neden Kardemir yazdım? Kardemir tarafında da Ereğli tarafında da geniş portföylerde yer bulunması gerektiğini düşündüğüm hisseler arasına yazarım. Bu bir. İki, aslında ana trade'imi Kardemir Bursa ve Kardemir Adana hattında yapmak istesem de BIST 100'ün içerisinde Kardemir

0: deniz olduğu için burada daha güvenli liman kısmında bu kalıyor. Eğer biraz daha ekran başındaysanız, daha agresif trade edecekseniz İstemir, Kardemir B hattına kayabilirsiniz ya da işte buraya Kocaeli alabilirsiniz. Ama demir çelik tarafı biraz önce Tüpraş'ta anlattığım gibi, Türk Hava Yolları'nda konuştuğumuz gibi stratejik önemli sektörlerden biri ve bu stratejinin içerisinde demir çelik de olmalı.
1: Evet, peki buradan hangi sektör ve şirketle devam ediyorsunuz?
0: Reflekslerimizin değişmeyeceği yerlerden biri tüketim, gıda. Gıda tarafında biraz önce söylediğim gibi dün gelen bilançolarda yaylayı çok beğensem de o biraz daha küçük tahtalar tarafında kalıyor. Buraya ben aslında ana biriktirmede, yani ben biriktireyim işte bakmayayım diyorsanız BİM ya da Migros'tan birini tercih edin. Ama biraz daha agresif işlem yapacaksanız, biraz daha böyle sert, hani bu stoper gol de atsın diye bakıyorsanız Şok Market'i buraya yazmakta fayda gördüm. Neden? Diğerlerine göre çok ucuz kaldı. Operasyonel olarak çok baskı gördü. Bilançolar istediğimizi vermedi. Tekrar toparlanma hikayesi yaratabileceğini düşündüğüm bir eğilim var. Fakat dediğim gibi buranın aslında amiralleri Migros ve BİM'dir. Uzun vade biriktirme hikayesi, stratejisi içerisinde perakende gıdada Migros ve BİM'i ön plana çıkartırken Şok'u da kısa vadeli biraz daha agresif bulduğum için Şok'la devam etmekte fayda görüyorum.
1: Ve savunma hattının son oyuncusu kim olacak?
0: Gitmeyenler kategorisinin başında, yani havacılıktan hemen sonra tahta iletişim var. Ya bilmiyorum, telekomünikasyon sektörünün rakibi olduğu konusunda kafamda soru işaretleri var ama sürekli şu konuşuluyor, çok yatırım yapıyorlar, borçları var diye. Ama müşteri verimliliği konusunda da yol kat ediyorlar. O yüzden ben Turkcell'in üzerindeki baskının bir yerden sonra kalkacağı kanaatindeyim. Burada Telekom Turkcell'le devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Turkcell'i bu hafta yazdım. Telekom'da olur. Turkcell'in son dönemde özellikle yüze doğru geri çekilmesi net bir güç hani denemesiydi. Bundan sonra daha diri bir hareket bekliyorum. Telekom'un bilanço konusunda desteğini bekliyorum. Burada geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu düşündüğüm geniş portföylerdeki önemli kağıtlardan bir tanesi.
1: Evet, şimdi buradan orta sahaya geçiyoruz. Ve orta sahada ilk oyuncu olarak sizin istediğiniz kim?
0: Şöyle özetleyeyim aslında konuyu. Ana hatlarıyla baktığımız zaman buradaki sol açık kısmına ben geçen haftalarda Gürsel'i yazmıştım. Gürsel'in bilançosunu iyi bekliyorum ama bir miktar primli olduğu için ve iyi gelen bilançolardan bahsetmek istediğim için onu bir ince çıkardım. Gürsel'de bu aradaki pozisyon devam bence. Orada bir sıkıntı yok. Fakat sol açık kısmında bu sefer enerji sayı yazdım. Bilanço tarafında özellikle geleceğe yönelik değerlendirmeler çok değerli. Enerji sanır. Çimsa'nın bu hat içerisinde Sabancı'nın amiral gemilerinden olacağını düşünüyorum. Bilanço tarafı biraz kafa karıştırıcı olsa da yeniden değerleme diye bir kalemle birlikte Enerjisa'nın güç kazanabileceği bir bilanço geldi ve ilerisi değerlendirmeleri de güçlendirdiler. O yüzden de özellikle dağıtım kanalının karlılığı düşünülürse, enerji şirketlerinin de ne kadar popüler olduğu düşünülürse, bu 11 içerisine 2 tane enerji şirketi yazdım ama bir tanesinin daha özel bir nedeni var. Enerjisa'nın ben portföylerde olması gerektiği kanaatindeyim. O iyi gelen bilançosuna istinaden enerji sayı orta uzun vadede portföyün içerisine sol açıkta yerleştirebiliriz. Ama dediğim gibi biraz daha böyle bilanço beklentileriyle hareket edenler diğer söylediğim hisselere de yönelebilirler.
1: Evet, peki o zaman orta sahada yine sizin favorilerden kim var diyerek devam edelim.
0: Buraya iyi gelen bilançolardan bir tanesini daha ekledim. Borusan. Çok uzun bir zamandır beklentim vardı. Sene başında zaten bir sert, neredeyse %100'e yakın bir hareket yapmıştı ki onun düzeltmesini 500 civarlarına kadar yaptı. Burada 500'den aldığı hem teknik desteği hem de bilançoda gerçekten önemli bir sıçramayı da gördük. Borusan'la devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Dün sert bir açılış yaptı. İyi gelen bilançoya istinaden. O sert açılışla birlikte bir gap bıraktık aşağıda. Hani arada düzeltme payı olsa da Borusan'ın biraz daha yukarıya gitme eğilimi olduğu kanaatindeyim. İyi bilanço dönem içerisinde biraz daha fiyatlanacaktır. O yüzden Borusan potansiyelini, yani bilanço konuşabilmek için buraya Borusan'ı yazmak gerektiğini düşündüm. O yüzden Borusan'la devam edebiliriz bu tarafta.
1: Evet, peki devamında yine orta sahadayız. Nedir?
0: Burada yine iyi bilançolardan bir tanesi ve kendini geliştiren şirketlerden birisi ve sağlık sektörü. Aslında Medical Park'ın bilançosu da iyi. Sadece karlılık mekanizmasında baskının devam ettiğini düşünüyorum. Buraya Medical Park'la da ilerleyebilirsiniz. Ben Gen İlaç yazmıştım geçtiğimiz haftalarda.
1: Evet, dünkü performansı da iyiydi.
0: Evet, iyi de gidiyor. İki haneli rakamlara da geldik. Onun üstünde tutunmaya çalışıyor. O yüzden Gen İlaç'la devam etmek istiyorum. Burada hacmin de arttığını görüyoruz tahta içerisinde. Ama hani Gen İlaç'ta risk gören isteyenler Medikal Park'ta da devam edebilirler.
1: Evet, %61.9 net kar artışı kaydedilmiş. Çok

0: Çok ciddi bir gelişme var. Yani bu arada hacmin artması benim için çok değerli. Çünkü şu son dönemde en sıkıntı duyduğumuz konulardan biri hacim ve likit. Özellikle MSA'nın da işaret ettiği o havuzun daralması, dolaşımdaki payların da daralması hikayesinde hacmin artan, böyle bizim artık biraz daha havuzun geniş olduğu kağıtlara ihtiyacımız var. O yüzden her kağıdın hacmi de çok değerli, onu değerlendirmek lazım.
1: Evet, birkaç not söyleyelim. Faaliyet karlılığı güçlü seyrini sürdürmüş ve de şirketin sermaye tabanı da artan dönem karıyla güçlenmeye devam ediyordu. Reçeteli ilaç ve reçete bazlı ilaç tedariki satışı ciroya katkı verdi.
0: Evet.
1: Notunu da iletmiş olalım.
0: Sağlık önemli bir sektör. Sağlık içerisindeki kağıtlara odaklanmak lazım. Bazılarında işler muazzam gidiyor ama tahtalarda o performansı görmüyoruz. Örnek vermek gerekirse gene Lokman Hekim gibi hisselerde aslında işler kötü değil, fakat tahta performansları zayıf. Ama bazıları da karşılığını verebiliyor. O yüzden her bilanço, her şirket bazen randımanlı gelmiyor ama illaki her şey layığına dönüşür. Her şey ederine doğru ilerler. O yüzden sağlık sektörü radarınızda olsun.
1: Evet, peki buradan hangi sektöre geçeceğiz ve hangi şirkete? Yine orta sahadayız.
0: İçecekler işleri iyi gittiği dönemden geçiyor. Dün Coca-Cola'nın bilançosu iyi geldi. Gene iyi gidebileceği bir dönem
1: Bugün
0: içerisinde, ama bugün gelecek
1: aynen.
0: bilançolarla birlikte ben Anadolu Efes'i buraya yazdım. Biraz daha ucuz iskontolu olduğunu düşünüyorum. Coca-Cola da eğer siz orta uzun vade bir temettü yatırımcısına dönüşüyorsanız, ben kağıdı alayım, biriktireyim ve bundan da kar payı alayım. Bir yandan da şirket kendi operasyonlarını büyütsün, İş modeli hakkında sıkıntı yaşamasın diyorsanız, o şirket aslında Coca-Cola. Özellikle bölge coğrafyasındaki etkinliği, Türkiye Cumhuriyetler'deki gelişmesi gibi yerlerle Coca-Cola'nın payının artacağını düşünüyorum. Ama Anadolu Efes son dönemde özellikle Rusya ekseninde yaşadığı sıkıntıyı da kompanse etmesi açısından attığı adımlarına karşılığı yeni satın almalarıyla birlikte bir miktar daha iskontolu. İçeceklerde işler devam edeceği için burada Anadolu Efes'te geçebiliriz orayı.
1: Evet, peki o zaman geldik forvet hattına.
0: Şimdi
1: forvet
0: burada
1: hattında
0: ilk
1: favori
0: sıraya
1: şirketler nedir?
0: İlk sırada şöyle bir şey var. Bir tane kağıt için önce bir antır parantez açalım. Aksen'de bir satış görüyoruz birkaç gündür. Ben Aksen Astor ikilisinin buranın gene değerli enerji şirketleri, Enerjisa gibi değerli olduklarını düşünüyorum. Aksen'deki satışın özellikle fon pozisyonlarıyla bir geri çekilmesi var. Hem de bir pay düzeltmesi var. O da radar alınsın. Özellikle 70'li seviyeler korunabilirse Aksen oyuna geri dönecektir. Yalnız Astor'un da yarın önemli bir haber beklentisi var. Son dönemde yabancı satış baskısını biraz takastaki dağınıklığı görüyoruz. Onu da Astor üzerinde bir baskı yarattığını görüyorduk ama hem teknolojiyle olan teması, Nasdaq'ın yükselmesiyle birlikte reaksiyon gösterebilme gücü, hem de yarın MSCI tarafından değerlendirilebilme potansiyeli Astor'u burada bu riski değer kıvama sokuyor. Stop noktası da yakın olduğu için burada ben Astor'u özellikle yarınki değerlendirmeye kadar Astor tarafındaki pozisyonu taşımak gerektiği kanaatindeyim. Akşam MSCI'den sonra ayrıntılarını konuşuruz ama Astor tarafındaki potansiyelimiz bu geri çekilme biraz biriktirme yönünde.
1: Evet, Astor'a ilişkin de birkaç not iletmiş olayım. Yüksek katma değerli transformatör satışları sayesinde operasyonel karlılık marjı yüksek seyrediyor şirketin. Yurt dışı altyapı yekten projeleri ve yurt dışı transformatör talebi de ciro büyümesini destekleyen unsurlardan ve yüksek kar saklama oranı ve yatırımlarla da öz sermaye yapısı güçlenmekte ve şirketin de kısa vadeli borç ödeme kapasitesi son derece güçlü seviyedeymiş ve finansal borçluluk oldukça düşük, bilanço yapısı da olası kur faiz şok karşı dirençli görünüyor. Notunu da iletmiş olalım.
0: Şöyle bir avantajları da var. Öyle bir sipariş aldılar ki bu sene 2027 bilançosu da olmaya başladı. Yani biz 2027 bilançosunun ayak seslerini de bu seneden almaya başladık. Bu çok değerli. Anahtar teslim iş yapabilmek bu dönemde çok değerli. Enerji depolama, sizin buralara tesis üretmeniz. Bunlar gerçekten fark yaratabilecek işlerden biri. Astor hem Amerika'da yaptığı yatırımlar hem 90 ülkenin üzerindeki hamleleriyle Türkiye'nin değerli şirketleri arasına giriyor. Dönem dönem yabancı takasının çok arttığını da görüyoruz. O yüzden de Astor her zaman radarda olan, fakat dönem dönem böyle bir dinlenmesi gereken kağıtlar kategorisinde yarın bir hikaye yaratabilir kendine. O yüzden yarına odaklanma kaydıyla Astor radara alınmalı.
1: Evet, peki o zaman son oyuncumuz hangi sektör, hangi şirket?
0: Banka, hatta banka ağırlığını bugün böyle bilançoları genele yayayım diye dağıtmasam burada bir iki bankaya yazmaya başlardım artık. Özellikle Merkez Bankası'ndan gelebilecek faiz indirim sinyali. Bankacılığın yeterince dayak yediği algısını yaratır bende. Bankacılık tarafında geri çekilmelerde biraz biriktirme dönemi. Bankacılığın katılmadığı hareket bizi 14.000'in üstüne taşımaz. O 290 dolarların üzerinde net kalabilmemiz için 292 doları kırıp 320 dolarlara doğru bir hamle yapabilmemiz için bize bankacılık holdingler lazım. Koç Holding burada nispeten Tüpraş'la birlikte oyuna giriyor.

0: Bu arada Tüpraş'taki geri çekilmelerde Koç Holding gene değerlendirilebilir, oraya bakılabilir. Ama biz bir türlü diğer finansal kağıtlarda o etkiyi görmüyoruz. Aracı kurumlar çok dağınık geliyor. İşte sigortalar iyi bilançolarına rağmen istediğimiz rallileri yapmıyor ama potansiyelleri var. Banka ağırlığına özellikle Merkez Bankası açıklamasından sonra dönebiliriz. 19'u bilançoların son günü. Artık yavaş yavaş sanayide o kar satışlarını yapıp o sanayideki yaptığımız kar satışlarıyla birlikte ufak ufak geriye dönüp banka toparlayabiliriz. Ben bankacılığın fazlasıyla dayak yediği kanaatindeyim. Hele ki kamu bankalarının üzerindeki baskı iyi gelen bilançolarına rağmen çok uzun bir zaman sonra kamu bankalarında bir toparlanma var. Halk Bankası'nın Amerika'dan gelen iyi haberleri var. Biz bunların hiçbirini neredeyse fiyatlara yansıtmadık.
1: Dün de yalnız Halkbank'ta bu ikinci halka arz haberinin bir olumsuz yansıması oldu.
0: Fiyat biraz piyasayı tatmin etmedi. Bir de Vakıfbank üzerinde bir etki yaratabilir. Bir ikinci hamlede Vakıfbank'ta gelebilir etkisi oldu. Ama orta uzun vade için değerlendirilmesi gereken bir geri çekilme. Kamu tarafında bu dalga size fazla geliyorsa buraya iki özel bankayla da geçilebilir. Burada Yapı Kredi ve Akbank'ı ön plana çıkartmakta fayda var. İşçe kötü bilançosuyla ve işte genel müdür değişikliği şimdi orada bir içeride var ama harekete katılacaktır. Ben bankaların çok ayrışacağı kanaatinde değilim. Ama Yapı Kredi ve Akbank'tan bir tanesi bir tık daha ön planda olabilir. O yüzden bu ikisiyle devam etmekte fayda görüyorum.
1: Evet, bu arada Yapı Kredi'ye ilişkin de kredilerdeki dengeli büyüme, ticari ve perakende segment dağılımının korunduğunu, vadesiz mevduat tabanının yüksek payı fonlama maliyet avantajı yarattığını, kredi kartları dijital bankacılık ve ödeme sistemlerindeki liderliğin de komisyon gelirlerini desteklediğini ifade etmiş olalım. Net ücret ve komisyonlarda güçlü çift taneli büyümesi var şirketin ve yasal düzenleyici sınırların üzerinde de güçlü ve dirençli bir sermaye yapısı görüyoruz. Sermaye yeterlilik oranı da %16-17 seviyelerinde.
0: Daha da iyi dönemlerini görürüz. Yeter ki faiz aşağı gelsin. Bankacılık gerçekten faizden kaynaklı olarak öz kaynak verimliliğinde, öz sermaye verimliliğinde düşükte kalıyor. Çok daha iyi dönemlere gidebilir. Özellikle Türkiye stratejik olarak önemli sektörlerinin başına bankacılığı da yazar. Özellikle finans merkezi, tekrar toparlanma, bölgenin finans merkezi olma iddiası bankacılık üzerinden bence okunabilecek senaryolardan biri. O yüzden bankacılık sektörü bizim yükselişimizde ve yabancı takasının artmasındaki anahtar sektör olmaya devam ediyor.
1: Bu arada bugün bankacılık sektöründe geri çekilme var. Yönetmenimizden bir rica edelim. Bankacılık endeksindeki son durumu da bir görelim. Çünkü biz yayındayken %2'yi aştı oradaki kayıp. 2.28 şu an 14.942'deyiz. Şimdi bugünkü bu düşüş neden sizce?
0: Aslında son dönemde bir nedeni yok bankalardaki düşüşün. Şundan kaynaklanıyor. İşte özellikle ikinci halka arz hikayesiyle birlikte başlayan bir baskı var. Endeksin yukarıya gidip momentumunu kaybettiğin ilk satılacak kağıtlar likit olanlar oluyor. O likit kağıtlar satışa dönüyor. Bankacılık o hikayeyi de kaybettiği için gözler enflasyon tarafında. Burada da endeksin özellikle böyle bir keyifsiz 13.200'lere doğru bir geri çekilme potansiyeli olduğu düşünülürse bankacılıkta burada kademeli toparlamalar değerli olacak. Hani artık en kötüler fiyatın içerisinde yansıdı dediğimiz noktalar aslında bu seviyeler. Hani bugünden yarına bir hareketlenme için bir eline done gerekiyor. O done bence Merkez Bankası ve Kevin Warsh virajıyla dönecek. Buradaki anahtar faiz indirim sinyalinin güçlü gelmesi. Onunla birlikte bankacılık başka boyuta gider. O zamana kadar biz amalı fakatlı cümleler kurarız bankalar için.
1: Evet, bir de bankaların hisse bazlı performansına bir bakalım. Orada da bakıyoruz ki Akbank 2.5, Garanti 1.97, Halkbank 2.37 ve Yapı Kredi 1.82, Vakıfbank 2.31, İşçi'de 1.49'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz an itibariyle.
0: Dönem dönem ayrışsalar da çok büyük ayrışmalar olmuyor bankalarda. Kamular tabii ki çok yakın hareket ediyor ama özeller tarafındaki hareketlenme çok da ayrışmıyor. Burada tabii ikinci tablo biraz şahsına münhasır bankalar var. İşte şekerin son dönemde yaşadığı konu var.
1: Aynen. Şu an ilk tek artıda olan o ama tabii malum son dönemde
0: muazzam bir darbe gördü. TSKB bir yatırım bankası. Dünyanın gittiği noktada yatırım bankalarının gelişeceği bir süreç var. Orada yine TSKB radarda olabilir ama buradan dönüşüm ben gene Akbank Yapı Kredi denklemine biraz daha güçlü geleceği kanaatindeyim. O yüzden de o taraf önemli. Katılım hassasiyeti için Albaraka gene iyi bilançoyla ön plana çıkar ama bu sürdürülebilir bir bilanço değil. Ona dikkat etmekte fayda var. Her bilanço ayrıca değerlendirmek lazım.
1: Evet, bir de yönetmenimizden rica ederim endekslere genel olarak bakalım. Hani bugünkü yükselişler, düşüşler nerede? Bankacılıkta şu an 1.93, sanayi 0.93, turizm 0.70, teknoloji 0.99, gayrimenkul 0.40.

0: 9 geride. Spor endeksinde yukarı yönlü bir hareket var. 0.56'lık. Devam edeceğiz. Sigortacılık 0.67, kimya 0.24, inşaat 1.18, madencilikte 5.86.
1: Orada şöyle bir durum geldi. Türkiye Altın'ın bilançolarını karşıladık. Bilançolar konusunda özellikle karlılık bir miktar beğenilmedi gibi gözüküyor. Ben bu geri çekilmenin alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Bir geri alım programı da yapmışlardı. Önemli desteklere kadar geri çekildiler. Şu rüzgar bitsin. Ereğli'de düşündüğüm şeyi TR Alt için de düşünüyorum. Bence geri alım fırsatı yaratıyor kendinde. Buralar artık kar satışlarından sonra tekrar yukarı yönlü eğilim için iyi alım fırsatları yaratacak.
0: Evet. Gıdada da 1.80'lik geri çekilme var. Birişim yukarıda 0.99. Aslında genel olarak hani
1: keyifsiz bir gün geçiriyoruz.
0: Aynen. Bir de hisse performansı, bütün hisseleri gördüğümüz tabloyu da yine yönetmenimizden rica ederim. Artanlarla azalanlarla birlikte Enerjisa, Tekven, Odain, Şekerbank, İz Enerji, Batı Söke, Genilaç sizin listedekilerden, Enerjisa da yine sizin listedekilerden şu anda en çok artanlar arasında.
1: Yani Tüpraş, Telekom bile can çekişiyor. Hani her an negatife dönebilir bu yükte. Evet, genel anlamda bugün endeks için iyi bir açılış olmadı. Bugün belli ki biz biraz satış baskısı altında geçeceğiz. Savaş atmosferi biraz keyifsizlendirdi. Bakalım açıklamaları göreceğiz. Çünkü hani Trump'ın aynı konuşmada bazen ters manyeli de oluyor. Belki günün sonuna kadar bir destek gelebilir. Ama dediğim gibi bizim esas hikayemiz faiz indirim patikasının ne kadar güçlü olacağı. O yüzden Perşembe Merkez Bankası, öncesinde Kevin Warsh'un eline güç verebilecek bir enflasyon datasına ihtiyaç var. O yüzden Ağustos ayı aslında son belki de faizle ilgili tartışma yapacağımız ay. Ben enflasyon korkularının biraz özellikle Amerika ekseninde fazla olduğu kanaatindeyim. O ekseni kırması lazım. O yüzden de yavaş yavaş enflasyon korkusu yenildikçe biz endeksleri biraz daha güçlü görürüz. Oraya katılabilmemiz için de biz uzun bir süredir biraz daha baskı altındayız. Bizim yabancı takasının da artabileceği bir sonbahar bekliyorum. Özellikle bankalar tarafında. Tekrar altını çizeyim. 19'undan sonraki hikaye biraz bankalarda sabretme dönemi olacak gibi gözüküyor. Bizim çünkü bankalar gelmeden 14.000'i kırmamız görüldüğü gibi imkansıza yakın.
0: Peki siz yıl sonu için ne düşünüyorsunuz? Yani kafanızdaki hedef ne? Tabii çok haber akışına bağlı olduğu için.
1: Çok değiştiği
0: evet,
1: için. Aynen. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Biz 400 dolar patikasının içerisindeyiz ama 3 senedir falan oradayız. Yani teknik anlamda biz oraya gitmeye çalıştıkça darbe yiyerek engelleniyoruz ve her seferinde de aşağı yönlü bir eğilim gösteriyoruz. Belli bir oranda tekrar patinaj yapıp 320-330 dolara kadar gelebiliyoruz. Yani 330 dolarla 270 dolar arasında sıkışmış bir endeks içerisindeyiz. Bunu yalnız yaklaşık 10 senedir benzer bir eğilim içerisinde kalıyoruz. Bunu nasıl kırabiliriz'in hikayesi aslında biraz önce söylediğim denklem. Biz endeksteki büyük rallileri genelde böyle 2-3 senelik dinlenmeler, sonra sağlam yükselişler şeklinde gördük. Gene burası bir dinlenme eğilimi. Ben o yüzden bu 400 dolar patikasının içerisinde olduğumuzu düşünüyorum ama bunu odaklayarak biriktirmek ayrı bir strateji. Bir de böyle sene içerisinde böyle adım adım ilerlemek ayrı bir strateji. Ben hani ana yönüm bütün endekslerdeki özellikle yatırım yapay zeka diyeyim, yatırımları devam ettikten sonra bütün endekslerde bir süre daha yukarı yönlü eğilimin korunacağı, bunun da Türkiye'nin de payını alacağı. Fakat ta ki yatırım özellikle ekseninin karlılık mekanizmasına duvarına vuruncaya kadar orada bir ince düzeltme geliriz. Ta ki o zamana kadar biz 400 dolar patikasındayız ama bu sene önce bir 320'lere 324 doları da bir görelim. Ondan sonra gücü tekrar konuşuruz. Yani adım adım gitmekte fayda var. Çünkü biz belki bugün İran'ı kapatacağız. Diğer tarafta başka bir sorun açacağız. Son dönem özellikle haber akışı 2008 ekseninden beri hani hep böyle bir şaka vardır ya, bir Marslıların gelmediği kaldı diye. Ekonominin başına gerçek bunlar geldi. Şunu unutmamak lazım. Finansal piyasaların kafası çok karışık. Yani bir veri geliyor, faiz artara dönüyor. Bir veri geliyor, faiz artmayacak galiba ya dönüyor. Bu kadar kafası karışan finansal piyasalardan rasyonel bir fiyatlama beklemek çok zor. Türkiye endeksi de buna yakın fiyatlamaların içerisinde. Ancak bizim bir hikayemiz var. O hikaye bankacılık üzerinden kurulacak gibi gözüküyor. Ha bu arada Tüpraş, Aselsan gibi kağıtlar ayrıca hareket eder. Bir de bence kritik nokta artık bizim endeks beklentimiz ya da endeksle ilgili eğilimimiz kağıtlarımızı göstermiyor. Bazılarımızın kağıtları 9000'de, bazılarımızın kağıtları bambaşka seviyelerde. O yüzden endeksin biraz daha büyük kağıtların önderliğinde yükselmesi lazım. Sanki o dönem bu dönem son şu bilançolar ve biraz denge sağlandıktan sonra adım adım yukarıya göreceğiz gibi.
0: Evet, peki biraz önce listede bakarken ilk sırada yine sizin listede olan Enerjisa'da vardı. Şimdi tabii bilançosunun açıklaması daha mı önemli oldu? Bugünkü

0: Bu yükselişte siz de neye bağlıyorsunuz onu da bir sorayım.
1: Orada ileriye dönük beklentilerde de enerjisi tarafında bir hamle görüyoruz.
0: Ben şu an değişmiş ama liste.
1: İleriye dönük beklentiler tarafında enerjisi güçlü kaldığı süre boyunca orada bir patika görürüz.
0: 2026 yılının ilk yarısında elektrik altyapı yatırımlarına %153 arttırmışlar.
1: Bir de şöyle düşünmek lazım. Özellikle Enerjisa ve Çimsa bence Sabancı'nın dönüştüğü o holdingin yeni modern çağın önemli şirketlerinden biri. O yüzden Enerjisa tarafındaki hareketler orta uzun vade bu bilançoyla birlikte cezbedici hale bence tekrar dönüştü. O yüzden yakından takibe devam.
0: Evet, bilanço sonrası açıklamada da Enerjisa'nın CFO'su Philip Ulrich diyor ki 2026 yatırım programımızı planladığımız şekilde finanse etmeye devam ediyoruz. Güçlü yapısına vurgu yapılmış şirketin bilanço sonrası dediğimiz gibi açıklamasında. Şimdi bir de bir kıymetli metal tarafına da bir değinelim. Malum çünkü oradaki hareketler de son haftalarda dikkat çekici.
1: Savaşla altındaki, birlikte gördük oradaki hareketleri.
0: Altında geldiğimiz nokta, gümüşte geldiğimiz nokta. Altında 4400'ü geçmiştik. Şu an 4358'deyiz. 2 ayın zirvesi. Şimdi gümüşteki yükselişte dikkat çekici. Orada şu anda geri çekilme var ama orada da 66 dolara kadar geldik. Ne dersiniz? Altın için ne öngörüyorsunuz? Bu arada 6800'de gram altın oldu.
1: İyi bir yükseliş aslında gördük. Senenin belki de en şov hareketlerinden birini yaptılar. Fakat tabii buradaki önemli konu şu. 5600 dolardan 3900'lü dolarlara doğru geri çekilme piyasanın canını bir hayli yaktı ki dönem dönem işte es vererek indiğini görüyoruz bunun. Ben altındaki hareketi tabii ki savaş atmosferi bir baskı yaratıyor ama esas momentumunu altının özellikle Kevin Warsh'un faiz indirim patikasını altını çizmesiyle birlikte başlayacağını düşünüyorum. Yani ana kompozisyonu değişmedi. Dünyada yeniden bir model değişikliğine gidiyoruz. Ben özellikle kağıt paranın dönem içerisinde belki 2030'a kadar dijitalleşen bir para sistemine doğru geçerken emtiaların hala geçerli akçeler, değerli madenler olduğunu düşünüyorum. Gümüş burada bir miktar ayrışıyor. Gümüşle birlikte bakır ayrışıyor. Bu sene bakırın senesi oldu. Neden? Bunların içerisinde endüstriyel metal olma özelliği özellikle ön plana çıkıyor. Endüstriyel metal olma özelliği gümüşün özellikle işlenmesi ya da işte bakır kısmındaki hamleler burada biraz daha katmanlı bir fiyat hareketi dönem dönem yaratıyor. Yine yükselişin öncül hareketi burada olacaktır. Ben 2026 içerisinde yeni bir zirve beklemesem de bir toparlanma buralarında bir miktar üstünde bir kapanış görebileceğimiz kanaatindeyim altında. Hikayesi bitmedi. Yukarı yönlü bence hareketler devam edecek. Ama esas momentum faiz indirimi artı özellikle çıkarma maliyetlerinin bir miktar daha yukarı gelmesi. Şu an 2500 dolar civarlarında kaldı. O makas biraz daha yukarıya doğru getirsin kendini 3000 dolarlara doğru. Biz altında yeniden daha güçlü bir momentumu konuşuruz. Ha eskisi kadar büyük ralliler beklemek lazım mı? Dönem dönem haber akışıyla evet ama hani o 3 katına 2 katına fırlayan gümüş fiyatlaması ya da altın fiyatlaması için biraz daha sakin bir hareketlenme bekliyorum ama bence yön yukarı. Özellikle gram tarafında bu sene o kaybettiğimizi bir miktar geri alma potansiyeline sahibiz sene içerisinde.
0: Evet, bu arada altın gümüş rasyosu da gümüş lehine doğru ilerlemeye devam ediyormuş. Onu da
1: orada makas
0: çizelim.
1: Negatif açılmıştı. Normalde tarihsel makasta bir hayli farklılık vardı. Onun kapanması gayet normal. Bir de tabii ki buradaki önemli konu şu. Merkez bankalarının talebinin devam ettiği noktada batının da bir talebi geldi. Batının altına aslında yatırım yapma kültürü yoktur. Çünkü onların yatırım kültürünün içinde ya faiz ya temettü verimi olması lazım. Fakat onlar da tanıştığı için altın bir anda farklı bir rally yapmıştı. Bu sene tabii ki o momentum yok. Ama gümüş tarafının o aradaki farkı kapatabilmesi endüstriyel metal olma inceliğinden geçiyor. Bir de gümüş zaten genelde daha agresif hareket eden taraftadır. Endüstriyel metal yani bu enerji yani otomotiv, savunma sanayi, diğer tarafta yapay zeka konuşmaya devam ettiğimiz süre boyunca biz gümüş bakır konuşmaya devam ederiz. Bu da onları pozitif yarayacak noktada tutar.
0: Evet, gümüşte de 66 doları geçerek son 6 haftanın zirvesi test edilmiş.
1: Orada önemli, çok özür dilerim sözünüzü
0: buyurun,
1: kestim.
0: Buyurun.
1: Orada önemli bir teknik desteği de aldı. 55 dolar yuvarlayarak söyleyeyim. 55 dolar önemli bir destekti. Oranın da bir momentumunu aldı. O yüzden evet geri çekilme payı var savaş atmosferiyle ama buranın anahtarı yani buradaki aslında bizi rahatlatacak ana konu Eylül ayında faiz artışının rafa kalkması. Yani Kevin Warsh'un elinin güçlenmesi çünkü Amerika'daki oradaki mücadele birçok şeyi gösteriyor. Faiz artışı artık Amerika tarafında politik bir karar.
0: Evet, son faiz artışı demişken bir de o kısma dair ben yorumunuzu alayım. Şimdi tabii malum bu veriler etkili oluyor beklentiler üzerinde. oldukça zayıf gelen bir tarım dışı istihdam verisi 85 bin beklenirken eksi 23 bin geldi.

0: Veri. Şimdi yarın tabii enflasyon bakalım ne gelecek ama artış beklentileri biraz sanki gerilemiş gibi görünüyor. Tabii yarınki veride eğer beklenti altı gelirse dediğiniz gibi başlangıçta da borçlu biraz daha rahatlamış olacak. Ne dersiniz faizlere dair Amerika Birleşik Devletleri'nde?
1: Oradaki önemli konu şu, ben Amerika'nın endüstriyelleşme hikayesini çok güçlü yapması gerektiği kanaatindeyim. Çok zaman kaybetti çünkü. Trump da, Vance de, işte Bassett da, Miran da, bu özellikle Hamilton tarzı modelle bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizmesi üretimin tekrar Amerika'ya dönmesinden geçiyor. Ve Trump ilk gün bunu söyledi. Hatta hatırlarsak Harvard'daki konuşmasında üretim yapamayan öğrenciler yetiştiriyorsunuz gibi bir çıkışı olmuştu. Ana sebep şu, Amerika gemi üretmek için bile Japonya ile Kore ile anlaşma yapmak zorunda. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika her iki dünyadaki üretimden birini yapan ülkeydi. Tekrar endüstriyelleşme yapay zekaya bakıyor. O yüzden faizin yukarıda kalması Amerika'nın işine gelecek bir konu değil. Bu aklın faiz indirerek devam edeceği kanaatindeyim. İstihdam çok büyük sorun. Neden çok büyük bir sorun? Amerika'da zaten freelance çalışma %40'ların üstünde %50'ye varan oranlara gelmiş durumda. Herkes bir şirkete dönüşmüştü. Yapay zeka ile birlikte sizin operatif işleri yaptırabileceğiniz çok önemli bir güç geliyor. Yani karar mekanizması, sorumluluğu alma mekanizması insanda kalsa bile aradaki bütün o evrak kürek işlerini yapabilecek bir makinalaşma sistemine doğru da gidiyoruz. Arada çok ciddi bir istihdam sorunu olabilir. Biz %30'ları konuşabiliriz birkaç sene sonra dünyada yapay zeka hayatımıza girdikçe. Bu yüzden de istihdamdaki bozulma hem Walsh'un hem Trump'ın ilk noktası. Bir de Amerika'nın hep travması ne? 1929 buhranındaki o işsizlik dönemi hep hafıza oraya gidiyor. O yüzden Trump da öyle bir şey istemiyor. Bir de 50 tane eyalet, 50 ülke demek yani. Hepsinin bambaşka denklemleri var. Çok büyük bir kıta, çok büyük bir ekonominin yönetildiğini unutmamakta fayda var. Ben faiz indiriminin daha yatkın bir borç bekliyorum. Elinde doneler ona güç verdiği sürece.
0: Evet, bu arada tabii işsizlik deyince de orada tabii dediğimiz gibi tarım dışı istihdam eksi geldi. Diğer taraftan da yapay zekanın nedeniyle de hep işten çıkarmalar konuşuluyor, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde ki açıklayan şirketler var zaten. Orada da yüklü işten çıkarmalar bekleniyor. Tabii bu mesela dün de yapay zeka konusunda Nvidia'nın hisseleri %3 değer kaybıyla öne çıkmış. Çünkü Nvidia'nın yapay zeka altyapısına yatırım yapmak için Wall Street'in devleriyle 500 milyar doları aşan bir finansman oluşturma hedeflemesi. İşte yeniden bu yapay zekaya devasa yatırımların nasıl bir sonucu olacağı sorusunu gündeme taşıdı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü balon şeklinde yorumlar da var bu yapay zekaya ilişkin.
1: Yapay zeka benim için balon değil. Büyük bir dönüşüm, büyük bir devrim. Ekonomik çağın üçüncü büyük dönüşümünü görüyoruz. İşte neolitik devrim, sanayi devrimi.
0: 40 saniyemiz kalmış bu arada.
1: Hemen hızlıca gireyim. Evet. Endeksler yukarıya doğru devam eder. Bence burada bir sıkıntı yok. Patlayacağı yer, söyleyeceğiniz yer bir yerden sonra kredi kanallarını tamamen tüketeceği için sert bir düşüş bekliyorum ama ona daha belki bir seneden fazla var. O yüzden endeksler yukarıya devam edecektir. Biz S&P'yi 8000'lerde görürüz yakında.
0: Evet, zaten S&P'de geçtiğimiz hafta yeni rekorlar görmüştük Dow Jones'la birlikte.
1: Daha yeni rekorlarını konuşuruz. Bir süre daha burası pozitif.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: Sert Açakeke. Size de kolaylıklar diyelim. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Görüşmek üzere. Efendim, burada kapatıyoruz bu bölümü. 12'de ben yine karşınızda olacağım değişim zamanında. Görüşmek üzere.

0: Tera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yaşasın gel.
1: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Plus.

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Tonbank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar...

0: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Duratiles Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
6: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Resesyon, belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ben şimdi hamsiyi tavaya atacağım. Çiz. Sen de meşri çolanı açtın. Çiz. Meşri çola. Bizim olanı kesmedi ha.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
7: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.

saatiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalara ilişkin hem de yurt içine ilişkin fiyatlamaları konuşacağız. Beklentiler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Ama önce bir gidelim bakalım küresel hisse senedi endekslerinde haftanın ikinci işlem gününde nasıl bir tabloyla güne başladık ve nasıl devam ediyoruz diyelim. Endeks kontratlarına Wall Street tarafından baktığımızda bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Nasdaq yükselişli açılışa işaret ederken S&P 500 ve Dow Jones'ta da düşüşlerin aslında sınırlı negatif tarafta kaldığını takip ediyoruz ki dün zaten spot piyasada yine sınırlı düşüşlerle günü ABD borsaları tamamlamıştı. Teknoloji hisselerinde satış dalgası vardı. Beraberinde de petrol fiyatlarının yükselmesi endeksler üzerine de bir baskı kurdu da diyebiliriz. Aslında küresel risk iştahını oldukça düşürdü diyelim ve bakalım Avrupa borsalarına yine eksi tarafta fiyatlamalar görüyoruz. Kırmızı renkler hakim. Tabii bu noktada petrol fiyatlarının artması Avrupa'da enerji ve ulaştırma maliyetlerin arttırma endişelerini beraberine getiriyor. Dolayısıyla da bilanço iyimserliğine karşılık yükseliş isteğinin sınırlandığını Avrupa piyasalarında takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım Asya borsalarına. O tarafa baktığımızda tek yönlü bir görünüm olmadığını gördük. Haftanın ikinci günü gecelik seansında Çin Şangay'da %1'lik bir geri çekilme var. Güney Kore Kospi Endeksi %1'lik eksi tarafta başlamıştı günü ama daha sonra kayıplarını telafi ederek yeşil bir kapanış yaptı. Japonya'da da %2'lik yükseliş var. Güçlü yükselişe tüm Asya borsaları Japonya'ya katılmadı. Yani Asya geneline yayılan da bir güçlü bir piyasa hareketi de görmedik diyelim. Buradan bakalım ABD tahvillerine. Petrol fiyatları yükseldikçe piyasada yeniden enflasyon riskini konuşmaya devam ediyor. Dolayısıyla da tahvil faizlerinde en önemli başlıklardan bir tanesi petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri oluyor. Hemen bakıyoruz. 2 yıllıklarda 4.25, 5 yıllıklarda 4.43, yine gösterge tahvil faizleri 10 yıllıklarda da 4.73'lere kadar da bir yükseliş eğilimi olduğunu takip ediyoruz. Tabii ki burada yarın gelecek olan ABD enflasyon rakamları da oldukça önemli de olacak. Diyelim ki zaten ABD 10 yıllıklar dün 5.6 bas puanlı bir yükselişte kaydetmişti diye de ekleyelim. Buradan bakalım enerji emtia tarafına petrol fiyatları yükseliyor dedik. Özellikle de küresel risk iştahının törpülenmesinin ana unsurlarından bir tanesi. Çünkü ABD İran cephesinden gelen açıklamalar, belirsizlikler ve müzakere sürecinin tıkanması fiyatları yeniden yukarı yönlü çevirdi. Dün zaten %5'lik bir yükselişi vardı. İki tip ham petrolle de. Yine son fiyatlamalara bakıyoruz. ABD tipinde 83 doları görüyoruz. %2'lik bir yükseliş var. Keza Brent petrolleri %2'lik yükselişle 89 dolar, 90 doların kıyısına kadar da bir yaklaşımda söz konusu diyelim. Buradan bakalım bu ortamda altın fiyatları nasıl fiyatlanıyor? Altın 2 ayın zirvesine kadar yükseldi. Dini takip ettik. Geçen hafta zaten güçlü bir kapanışı vardı. 4.360 doları gördük. Dün 4.400 dolara kadar bir yükseliş kaydetti. Bugün yeniden satıcılı bir seyir. Kar realizasyonu olarak da okundu. Yarım puan üzerinde bir geri çekilmesi var altın tarafında. Gümüşe baktığımız 64 doları görüyoruz. Orada daha satıcılı bir seyir. Daha da baskın hissediliyor. %2'lik bir geri çekilmeyle de devam ediyor. Yine platin ve paladyum kıymetli metaller grubunda da eksi fiyatlamalarla takip ediyoruz diyelim. Bir de buradan bakalım içeri

0: Sanayi tarafında da zayıf bir görünüm var diyelim. Buradan bakalım endekslerdeki performanslara. Sanayi tarafı aslında yıllık bazda baktığımızda BIST 100'ün üzerine bir performans gösteriyor. Gün özelinde %1'lik bir geri çekilmesi var. Bankacılıkta %2 yaşan kayıplar takip edilirken teknoloji tarafı zaten açık ara bu yılın en çok kazandıranlarının arasında %75'e yakında bir getirisi de var. Aslında en çok dikkat çeken sektörler olarak da teknolojide konuşuyoruz diyelim. Ve buradan yorumları almaya gidelim. Bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Beklentiler nasıl şekilleniyor? İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikte olacağız. Piyasaları konuşacağız. Sevgül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi yarın ABD enflasyonu var. Haftanın en kritik verisini bekliyoruz. Geçen cuma tarım dışı oldukça beklenti aldı. Hatta zayıflama gördük istihdam piyasasında. Dolayısıyla tahvil faizleri yükseldi. Dolar endeksi 100 sınırına kadar yaklaştı derken altın fiyatları da yeniden yükseliş eğilimi vardı. Gün özelinde düşüyor olsa da diyelim. Dolayısıyla ABD-İran cephesindeki açıklamalar önemli. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent'te 90'ları görüyoruz. Ne dersiniz? Nasıl bir haftaya devam ediyoruz? Yani bu müzakere sürecinin tıkanması piyasaları nasıl karşılıyor?
1: Evet, küresel risk iştahının zayıfladığı bir güne başladık. Öncelikle geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında bir geri çekilme, tarım dışı istihdam rakamında da beklentilerin oldukça altında kalan bir rakam görmüştük. Bu da risk iştahını yükseltmişti. Bunun etkilerini özellikle de emtialar tarafında izledik. Ons altın tarafında geçtiğimiz haftanın tepe noktası 4371 dolarda gerçekleşmişti. Ve hem 50 hem 100 günlük ortalamalar yukarı yönde geçilmişti. 4260 dolar seviyesi burada oldukça önemli. Ons altın tarafında 4200-260 dolar üzerinde yukarı yönde 4500 doların hedefte kalmasını bekliyoruz. Yine gümüş tarafında da bu etkiyle birlikte 60 dolar üzerinde bir fiyatlama gördük. Bu sabah itibariyle de biraz realizasyon olsa da 100 günlük seviye test edildi. Burada da 60-62 dolar bandı üzerinde 200 günlük ağırlıklı ortalama 70 dolar seviyesinde bulunuyor. Buranın hedefte olmasını bekliyoruz. Genel anlamda orta vadeli bir trend dönüşümü için hem gümüşte hem de ons altında 200 günlük seviyelerin geçilmesi gerekiyor. Şu aşamada bu yükselişleri tepki olarak değerlendiriyoruz. Bu haftaya dönecek olursak yeniden artan jeopolitik risklerle birlikte risk iştahının gerilediğini, bunun en önemli bir gösterge olan ABD 10 yıllıklarının da görüyoruz. Oldukça yüksek seviyelere geldi 10 yıllıklar. Bunun etkisi petrol fiyatlarının 80-85 dolar bandındaki önemli ortalamaların yukarı yönde geçmesiyle birlikte gerçekleşti. Şu an itibariyle 89 dolara yaklaştığını izliyoruz petrol fiyatlarının. Bu da risk iştahını baskı altına almış durumda. Bu hafta ne izleyeceğiz? Bu hafta ABD tarafında hem TÜFE verisi hem DÜFE verisini alacağız. TÜFE tarafında beklenti geçtiğimiz ay %3.5'tan 3.4'e gerileme şeklinde. Ama bu yıllık taraftaki geri çekilmenin baz etkisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çekirdek tarafı önemsiyoruz. Çekirdek tarafta da %2.5'e doğru bir fiyatlama bekleniyor TÜFE tarafında. Bu etkiyle birlikte bir sonraki günde ABD üfe verisini alacağız. Yalnız geçtiğimiz ay petrol fiyatları yüksek seyretmişti. Dolayısıyla bu enflasyon verisi fiyatlamaları oldukça değiştirebilir. Beklentilerin altında ya da beklentilere yakın bir veri piyasalarda risk iştahını toparlayabilir. Ancak tersi durumda da fiyatlamalarda realizasyonları getirebileceğini belirtelim. Buradan Borsa İstanbul ve yurt içi fiyatlamalarda neler fiyatlanıyor? Hemen onlara bakalım. Bu hafta Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporunu alacağız Perşembe günü. Bu sunumda özellikle de petrol fiyatlarına nasıl bir atıfta bulunacağını izleyeceğiz. Geçtiğimiz toplantıda revizeler görmüştük. Petrol 89 dolar olarak revize edilmişti yıl ortalaması. Yine enflasyon tahmin aralığında da yukarı yönde revizeler görmüştük. Ben bu toplantıda özellikle de enflasyonla ilgili bir değişiklik beklemiyorum. Zaten önümüzdeki süreçte Eylül ayında bir faiz indirimi beklentimiz de bulunmuyor. Bu hafta ayrıca Cuma günü piyasa katılımcıları anketini alacağız. Burada da önümüzdeki sürece ilişkin enflasyon, dolar ve faiz beklentilerini takip ediyor olacağız. Endeksteki teknik seviyelere dönecek olursak, Borsa İstanbul'da bu sabah itibariyle satışların arttığını, 13.950 puanın aşılamamasıyla kısa vadeli bir realizasyon yaşandığını görüyoruz. Ve 200 günlük ağırlıklı ortalama 13.670 puanda bulunuyor. Bu seviyenin de altındayız şu an itibariyle. 13.500-600 bölgesi burada önemli bir eşik olarak takip edilebilir.

0: Bu bölge üzerinde kapanışları takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz haftanın dip noktası 13.200 puan yakınında gerçekleşmişti. 13.500-600 bölgesi altında olası bir geri çekilmede de 13.200-13.000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Dolar bazında da endeksin 300 dolar seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Bir toparlanma için TL bazında 14 bin, dolar bazında da 300 doların geçilmesi gerekiyor. Diğer taraftan bankacılık endeksinin tabii burada endekse katkı sağlaması gerekiyor bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için. Burada son süreçte yüksek seyreden faiz oranları ve ileriye yönelik faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte bankacılık tarafında zirveden
1: Evet.
0: %30 aşağıda olduğunu izliyoruz bankacılık endeksinin. Bundan sonraki
1: Evet.
0: süreçte hem bankacılık endeksindeki hareketler önemli hem de BIST tarafında da 13.500'ün korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi
1: Evet.
0: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum sevgili Hanım, değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim. İyi haftalar. İntegral
0: İyi
1: Yatırım
0: haftalar.
1: Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlerle birlikteydi. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. Kudret Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi haftanın kritik verisi ABD enflasyonuyla başlayalım istiyorum. Yarın bekliyoruz. Perşembe üfe rakamları gelecek. Tabii öncesinde istihdam piyasasında bir zayıflama gördük. Özel sektör tarafı beklenti altında kaldı. Gerek tarım dışı istihdam artışa karşılık bir daralma gösterdi Cuma günü gelen rakamlarda. Dolayısıyla iş gücü piyasasında ABD tarafında ivme kaybettiğine dair bir endişe var. Tabii bu ortamda enflasyon Temmuz verisini nasıl beklersiniz? Beklentiler düşük ama sizce ne yönde yarın bir rakam alırız?
2: Tabii piyasalar istihdam verisine önemli bir reaksiyon verdi. Özellikle tarım dışı istihdamın tahminlerin çok dışında gelen bir sonuçla birlikte Fed'e ilişkin beklentilerde de keskin değişimlere sebebiyet verdi. Hatırlarsak Fed için en az bir adet faiz artışı sergilenir düşüncesi ağırlık kazanıyordu ki tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketliliği bunu destekliyordu. Ama istihdam verileri sonrasında süreç tekrardan nötr görünüme dönüştü. Bu açıdan aslında yarınki manşet enflasyon ve çekirdek enflasyon da görece bir önceki rakamın bir puan altında, yani 0.1 puan altında bir gerileme beklentisi var. Tabii bu beklenti ne kadar desteklenecek, burada biraz soru işaretlerinin olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Çünkü baktığımız zaman petrol fiyatının Haziran ayındaki iyimserliğe karşın Temmuz ayındaki kapanışına göre benim burada gördüğüm %23'lük bir artış var. Yani biz Haziran'da iyi veri gelirken Mayıs ayı ve Nisan ayı dönüşümlerini görmüştük enerji fiyatındaki değişimlerden kaynaklı. Dolayısıyla iyimser bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada eğer piyasa beklentisine paralel bir sonuç gelecek olursa enflasyon verisinde, o zaman Fed'e ilişkin faiz artış baskısının ciddi anlamda masadan da kalkabilme ihtimali de var. Ama burada şunu da vurgulamakta fayda görüyoruz. Bu veriler anlık bazda fiyatlama davranışlarında dalgalanmalar oluşturabilir. Ama unutmayalım ki Fed'in toplantısı Eylül ayında. Dolayısıyla Eylül ayına kadar bir adet daha istihdam verisini göreceğimiz gibi yarınla birlikte iki adet enflasyon verisini göreceğiz. Yani bütünsel olarak bakmakta fayda var. Özellikle burada dediğim gibi eğer iyimser veriler gelmeye devam edecek olursa, daha doğrusu düşük enflasyon rakamları gelmek isterse, burada Fed'e ilişkin baskı oradan kalkar. Muhtemel o ki piyasa beklentisine paralel bir sonuç gelebilme ihtimali yine benim üzerinde durduğum bas senaryo. Ama hani enerji tarafındaki yukarı yönlü hareketler biraz orada risk oluşturduğunu da söylemekte fayda görüyorum. Hani buradan baktığımız zaman rakamsal bazında beklenti çekirdekli 2,5, manşet tarafta da 3,3 olması lazım. Düzeltiyorum, 3,4.
1: Gibi enerji tarafına bir belirsizlik var. Günümüz belirsizliği devam ediyor. ABD İran hattından gelen açıklamalar. İşte şu an tazminat karşılıklı olarak konuşuyoruz. İran talep ediyor. Trump ben de talep ediyorum diyor. Dolayısıyla yeniden bir müzakere süreci aslında çıkmaza da girdi diyebiliriz bu noktada. Değil mi?
2: Kesinlikle, yani biz son süreçte biraz daha Hürmüz Boğazı enerji trafiğine daha fazla odaklanmaya çalışıyoruz ama son gelen açıklamalar neticesinde çok da güvenli bir ortamın olmadığını söylemekte fayda var. Zaten petrol fiyatları, tahvil faizleri burada reaksiyonu çok net bir şekilde veriyor. Bu yüzden yine bu bölümden gelecek açıklamalara ihtiyacımız var. Hele hele tam da seçime yakın sayacağımız bir döneme girmişken.
1: Evet, aslında biraz daha yine petrol fiyatlarının seyrine ilişkinde yine açmak istiyorum. Çünkü Brent petrol geçen hafta bir hürümüz açılacak diye düşüşler gördük. Bu haftaya dönüyorum şimdi. Son fiyatlama 90 doların sınırına kadar yaklaştı. Dün zaten %5'lik artışlar vardı. Şimdi bahsettiğimiz açıklamalar, belirsizlikler oldukça önemli. Dolayısıyla sizce yani bu jeopolitik risk hala prim için alan var mı? Yani yeniden 100 dolarları konuşur muyuz Brent petrolde?
2: Şimdi tabii burada jeopolitik risk temasına yüklediğimiz anlam çok önemli. Yani tansiyon artarak devam edecekse tabii ki 100 dolarların üzerine bile çıkabilme potansiyeli var. Ama daha önce de sizin ne yapmış olduğumuz yayınlarda ben özellikle şunu vurgulamıştım. Bir kere tarihsel olarak zaten 120 dolar önemli bir eşik bölgesiydi. Hem Trump'ın orada vermiş olduğu mesaj, hem de tarihsel forma baktığımız zaman zirve dip rakamları arasındaki 60 dolarlık manevra aslında Brent petrolün 120 dolar zirve olduğunu görebilmemize olanak tanıdı. Ama bundan sonraki süreçte özellikle 80-100 dolar arasında bir manevra alanı devam ediyor. 80 dolarlara geldiğinde de orada kalıcı bir reaksiyonu görememiştik. O bir tedirginlik yaratmıştı fiyatlama tarafında. Nitekim bugün geldiğimiz zaman da şu anda 90 dolara yakınız. Zaten ortalamaya baktığımız zaman yılbaşından bu yana 87,5 ortalamayla ilerliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine haber akışını takip ediyor olacağız. 80-100 dolar arasında bir manevra alanı var. Biraz daha görece iyimser gelişmeler ya da normalleşmeyle 80 dolara yakınsa ama daha da kötümser bir görüntüyle 100 dolara yakınsayacak şekilde bir senaryo izleyebiliriz şu anda. Ama görülüyor ki hala biz o bölümden istediğimiz sonucu alamıyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatı da arzu edilen geri çekilmeyi kaydedemiyor. Bu açıdan da petrol tarafındaki pozisyonlanmalarda biraz daha dikkat etmekte fayda olduğunu söyleyebilirim. En azından kısa vadeli 80-100 dolar arasındaki bant hareketi devam ediyor.
1: Evet, petrol yükselirken bu ortamda altına bakıyoruz. Dün son iki ayın zirvesini kadar gördü. 4430'lara kadar yükseldi. İki ayın zirvesi dedik. Tabii şimdi baktığımızda sizce Fed'in güvercin senaryosunu mu satın alıyor burada altın ons fiyatı, öyle mi dersiniz? Çünkü gelen tarım dışının işte beklenti altı kalmasıyla Eylül toplantısında faiz artışı ihtimalleri birazcık zayıfladı. Dolayısıyla dolar endeksini biraz zayıflaması altını destekledi. Ne dersiniz oraya görünüm için?
2: Şimdi tabii altın fiyatı cuma günkü istihdam verisiyle birlikte Fed'e yüklenen anlamdaki kısmen değişim altını coşturdu. Pazartesi günü de bu iyimserlikte bir miktar daha reaksiyonu verdi. Ama tabii burada şunu vurgulamakta fayda var. Yarın enflasyon verisi gelecek ve altının enflasyon verisi öncesinde bu tarz bir salınım hareketi oluşturması çok doğal. Çünkü baktığımız zaman burada enerji tarafındaki riskler hala masada. Dolayısıyla hala Fed üzerinde yıl sonuna kadar bir adet faiz artışı yapabilir düşüncesi psikolojik olarak hafızalarda kazınmış durumda. Dolayısıyla iyi biriyle birlikte, yani enflasyon beklentiye paralel ya da altında bir reaksiyon sonuçlanırsa bu altın için tekrar bir cazibe merkezi oluşturacaktır. Ama görece burada bozulan bir reaksiyon görür ve tekrar bir yükseliş eğilimi görürsek enflasyonda, burada Fed'e yüklenen anlam değişecektir tekrardan. Niye değişecektir diyorum? Çünkü cumadan itibaren Fed'in yıl sonuna kadar faiz artışı beklentisi artık kalmadı. Nötr bir senaryo ile gidiyor. Ama bu ciddi anlamda hani %90'a %10 falan değil. Yani kabaca yarı yarıya neredeyse. Yani %55, %45 gibi. Dolayısıyla yarınki enflasyon verisi altın için belirleyici olacaktır. Altın pozisyonlanmaları için. Tabii burada şunu vurgulamakta fayda var. Biraz daha uzun vadeli bir bakış açısında 4300 doların üzerinde aylık kapanış yapması lazım iyimserlik için. Biraz daha kısa vadeli görüntüye baktığımız zaman da bizim kabaca 4380-4400 bölgesi üzerinde biz enflasyon sonrasında reaksiyonumu göstermemiz lazım. Aksi takdirde tekrardan 4250'lere kadar salınım hareketi görülebilir. Yine kısa vadeli olarak baktığımız zaman ben 4200-4250 bölgesini önemsiyorum. Yani bir geri çekilme olduğunda bu bölge eğer savunulacaksa o zaman altın için tekrar iyimserlik konuşulabilir. Ama eğer bu salınım hareketi FED faiz artıracak şeklindeki senaryoyla güçlenecekse, o zaman altın

0: salondaki salınım hareketi daha da böyle derinleşebilir. Bu yüzden altın pozisyonlanmalarında enflasyon verisindeki etkiyi dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Yani biraz bıçak sırtı durumda olduğunu söyleyebiliriz altın tarafında.
1: Evet, bu beklentilere paralel bir şekilde bir de büyük kurumlardan tabii beklentiler, tahminler gelmeye devam ediyor altın için. 4800 ila 5200 dolar bandına yönelik tahminler var yıl sonu veya orta vade için. Dolayısıyla şimdi 5200 dolar senaryosunu aslında biraz açmak istiyorum. İşte Fed'in faiz artış ihtimalleri Eylül'de daha da zayıflarsa, işte yarın enflasyon rakamları ve piyasa beklentileri paralel alırsak sizce 5200 dolar senaryosu çalışır mı? Yani görür müyüz o rakamları? Ya da bunu görmek için tam ne gerekiyor sizce?
0: Aslında bir yıllık projeksiyonda 5200 dolarları görebilmemiz çok zor değil. Çünkü uzun vadeli baktığımız zaman da Fed'in faiz döngüsünde tekrardan bir indirim dizaynına geçebilecek bir kompozisyon oluşacaktır. Ha, bu 3 ay sonra olur, 6 ay sonra olur ama önemli olan zaten buna zemin hazırlanacak bir kompozisyonun görülmesi. Dolayısıyla biz şu anda nötr bir faizle bile devam ediyor olmamız altını zaten net bir şekilde destekledi. Cuma'dan itibaren oluşan hareketi gördük. Eğer enflasyon verileri de buna destek olacak olursa zaten bu iyimserlik Fed'e ilişkin nötr görünüm altını daha da destekleyecektir. Ama tabii burada ikinci bir döngü şuna bakmak lazım. Şimdi biz Fed'i anlamaya çalışıyoruz. Warsh'un söylemlerini doğru bir şekilde çevirmeye çalışıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kafalar karışık. Haziran'daki ilk toplantısından itibaren piyasalarla gerçekten burada bir ayrışma söz konusu. Dolayısıyla Fed'in gerçekten gördüğü enflasyon ne? Bunu odaklanmak lazım. Eğer bunu net bir şekilde anlayabilirsek, o zaman bizim buradaki piyasa tarafı faiz denklemine ilişkin beklentiyi daha da netleştirir. Biz şu anki kompozisyonda, şu anki TÜFE, PC enflasyon, istihdam bunların hepsine baktığımız zaman biraz daha katı bir görüntü var. Bu yüzden de Fed eğer burada enerji tarafındaki risk devam ederse faiz artışına gidebilir denklemi üzerine kurgulayan bir piyasa bakış açısı var. Tabii ben kişisel olarak bir faiz artışı beklemiyorum yıl sonuna kadar ama burada yine riskler var. Enflasyonu kendi normalinde incelediğimiz zaman. Dolayısıyla eğer Fed'in gördüğü enflasyon şu anki tabelada gördüğümüz enflasyon rakamının altındaysa o zaman Fed'in faiz artışına ihtimal olmadığı gibi gelecek dönem için faiz indirimine de alan açacaktır. İşte bu yüzden de yıl sonuna kadarki projeksiyonda burada Fed'in aslında buna ilişkin vereceği mesajları takip ediyor olacağız. Şu anki veri setiyle baktığımız zaman da kısa vadeli altında bir dalgalanma var. Ama orta uzun vadeli hala iyimser tavır devam edecektir. Çünkü bu bir yıl boyunca aynı şekilde devam etmeyecektir. Faiz indirmeden önce faizin ineceğine ilişkin gelecek data setleri zaten buna zemin hazırlayacaktır. Ama onun öncesinde zaten faiz artışından ziyade nötr bir görüntüde yılın kalanına kadar devam ediyor olması bile altını bu açıdan destekleyecektir. Yeter ki enflasyon bu anlamda yukarı yönlü reaksiyonlar için bir soru işareti oluşturmasın.
1: Evet, bu konjonktürde gelelim içeri tarafa. Şimdi petrol fiyatlarındaki hareket Türkiye açısından da oldukça önemli. Gerek enflasyon ve cari denge açısından. Şimdi Perşembe günü enflasyon raporunu bekliyoruz. Dolayısıyla sizce o taraftan nasıl bir değişiklik görürüz veya majör değişiklikler gelir mi diye soracağım. Özellikle petrol fiyat varsayımlarına ilişkin olabilir veya yıl sonu tahminlerine ilişkin enflasyon rakamlarına ne beklersiniz sunumda?
0: Şimdi öncelikle petrolle zaten bir önceki sunumda Merkez Bankamızın beklentisi 89 ortalamaydı. Yani 89,4'tü. Şu an zaten 87,5 ortalamayla giden bir Brent petrol var. Yılın kalan temposunda da 85-90 dolar arasında gidecek bir senaryoda zaten kompozisyon çok fazla bozulmayacak. Yani matematiksel olarak baktığımız zaman Merkez Bankamızın petrole ilişkin bir değişime gitmesini beklememek lazım. Tabii burada benim için takip edeceğim gösterge biraz daha gıda tarafı olacak. Çünkü baktığımız zaman gıda enflasyonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 puanlık bir yukarı yönlü hareket var. Her ne kadar manşet ve çekirdek bir yıl öncekine göre çok ciddi bir değişim olmayacak bir kompozisyonda olsa da gıda tarafı biraz tabii hane halkını da ilgilendiren bir konu olduğu için orası biraz soru işareti teşkil ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankamız acaba bu noktada bir değişime gider mi gitmez mi, buna bakmak lazım. Ama onun dışında tabela faiz, yani enflasyonda gerek ara hedefte gerekse yıl sonu beklentisinde bir değişime çok fazla gitmeyecektir diye düşünüyorum. Burada zaten piyasa ile arasında hep sunumlarda belli bir makas var. Dolayısıyla bu makasın devam edebilme potansiyeli var. Şu anda piyasanın 30 ortalama enflasyonla yıl sonu beklentisinin şekillendiği bir yerde Merkez Bankası'nın 26 ve 24 rakamlarının çok da fazla yukarı revize edileceğini düşünmüyorum. Ama tabii bu değil de bir sonraki enflasyon raporu sunumunda acaba burada 2027'ye ilişkin nasıl beklenti içerisine girecek? Bunlara da ayrıca bakmakta fayda var. Tabii bu anlamda 2027 beklentilerde yine odaklanmakta fayda var. İlaveten burada şunu da vurgulamakta fayda var. Biliyorsunuz ki neredeyse ayın ortasına geliyoruz. Dolayısıyla şu an petrolün seyri ve dolayısıyla Merkez Bankamızın bir sonraki ayki gelebilecek enflasyon verisine ilişkin beklentilerde soru cevap kısmında aslında gündemi meşgul edecektir. Dolayısıyla burada Merkez Bankası nasıl bir önceki Merkez Bankası metninde Temmuz ayına ilişkin görece geçici yüksek vurgusunu paylaşmıştı. Burada da biz bir sonraki enflasyona ilişkin beklentiye odaklanacağız. Çünkü bildiğiniz gibi %2.04 geldi bir önceki yılın aynı döneminde. Benim simülasyonlarımda 1.72 gibi gözüküyor. Ama tabii burada oradan da nasıl bir yönlendirme olacak, açıkçası oraya da bakmakta fayda var. En azından bir sonraki döneme ilişkin beklentileri görebilmek adına. Özetleyecek olursak, yani burada çok ciddi bir revizyon yapılması beklenmemeli. Belki gıda tarafına bir adım bakmakta fayda var. Ana odak nokta muhtemelen önümüzdeki ayki enflasyon ilişkin seyir. Çünkü biliyorsunuz ki Eylül'de toplantı var. Toplantıda bir normalleşme eğilimi görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bunun cevabını da bulmak isteyecektir piyasalar.
1: Evet Kudret Bey, birçok başlık konuştuk aslında. İşte ABD enflasyonu, FED beklentisi, Hürmüz belirsizliği derken içeride enflasyon raporu ve devam eden bilançolar var. Dolayısıyla bu ortamda bakalım Borsa İstanbul'a. Şimdi gün özelinde %2'lik bir geri çekilme var bankacılık tarafına. BIST yüzde de %1 üzeri bir eksi görüyoruz. Tabii küresel risk iştahının zayıflamasının etkisi Borsa İstanbul'a da yansıdı. Şimdi geçen hafta bir 14.000'in sınırına kadar geldik. 13.956'yı test etti ama henüz aşamadı. Dolayısıyla Perşembe günü enflasyon raporunda sizin de bahsettiğiniz gibi, yani ciddi bir değişiklik çıkmazsa veya sürpriz görmezsek yeniden bu 14.000 puanı yani kırar mıyız sizce?
0: Şöyle, piyasanın Merkez Bankamızın sunumu sonrasında agresif bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Ha tabii burada soru cevap kısmında sorulan sorulara verilecek yönlendirmeler önem arz edecektir. Muhtemelen ki enflasyon ve Eylül ayında Merkez Bankamız bir hafta vadeliye geçiş tarafında bir alanı var mı hususunu, ya da bu üst banttan fonlamanın ne kadar daha devam edeceğine ilişkin sinyaller almak isteyecektir piyasalar. Tabii bunlarla alakalı net bir yönlendirme olursa tabii ki piyasa tepki verir, ama zaten şu anda Borsa İstanbul kendi akışında ilerlemeye çalışıyor ve burada hem ağırlığı yüksek şirketlerin hem de işte ana sektörler üzerindeki etkilerin net bir şekilde Borsa İstanbul'a yansıdığını görebilmekteyiz. Geçen hafta da sizlerle endeks tarafındaki yorumlamalarımı yaparken sadece BIST 100 endeksinin kendisine değil 4 ana sektör, holding, banka, hizmet, sanayi ve BIST 30'un yarısını temsil eden, BIST 100'ün de neredeyse %30'ını temsil eden 6 şirket performans üzerinden bakmıştık. O zaman baktığımızda da çok aslında sağlıklı bir kayda değer pozitiflik olmadığını söylemiştim. Nitekim bankacılık tarafında da eğer biz TL bazlı yeni zirveler göreceksek orta uzun vadeli konjonktürde bankaya da ihtiyacımız olduğunu paylaşmıştık. Şimdi bu bilgiler dağarcığında tekrar bu düşüncelerimize bakacak olursak, öncelikle BIST 100 endeksinde orta vadeli konjonktürde 280 doların altında haftalık kapanış görmediğimiz müddetçe bir problem yok. Onu söyleyebilirim en baştan. Ama biraz daha rahatlayabilmek için 290-293 dolarların üzerinde reaksiyon vermemiz lazım. Baz aldığım ortalamalar 52 ve 104 haftalık ortalamalar oluyor dolar bazlı. Biraz daha TL bazlı ayağına baktığımız zaman da benim burada gördüğüm 11 ve 110 günlük ortalamalar 13.700-13.800. Siz de biraz önce zaten 14.000 sınırından döndünüz dediniz. Ya bu bölgelerin üzerinde kalıcı bir reaksiyon veremedi. Veremediği için de bir miktar şu anda realizasyon var. Ana orta vadeli ana nokta zaten 220 günlük ortalama 12.960-13.000 bölgesi. Yani aşağı bölgelerde kale gibi savunulan bir alan var. Bu sevindirici bir gelişme. Ama tabii üst bölge geçilmediği müddetçe hala biraz daha patinaj görevi görüyor. Burada dört ana sektöre baktığımız zaman bankacılık tarafında 200 günlük ortalamayı hep önemsediğimi paylaşmıştım. 16.500'lerden geçiyor. Bu bölge altında baskı görüyor. Sanayi endeksine baktığımız zaman işte 18.900 ile 18.700 arasında olan 8 ve 22 günlük ortalamalara yakın karar verme sürecinde olduğunu görebilmekteyim. Hizmetler tarafına baktığım zaman da 22 ve 110 günlük ortalamalar 12.500-12.600'lerden geçiyor. Orada baskılanıyor. Holding burada bu sektörler içerisinde görece daha iyi diyebiliriz. Orada da kabaca 44 günlük ortalama 14.200'ün üzerinde iyimser kalıyor. Yani bakın bu 4 sektörde bile holding dışındakiler iyi bir performans sunmuyor. Holding'de de üstte olduğu için bir miktar realizasyon alanına da dikkat etmek lazım. İlaveten son olarak da ağırlığı en yüksek 6 şirket. BIST 30'un yarısı, BIST 100'ün de %37'si. Yani önemli bir aralık. Burada baktığımız zaman da benim burada gördüğüm sadece TÜPRAŞ 44 ve 66 benim baz aldığım referans göstergenin üzerinde iyimser kalıyor. BİM 3 bu ortalamaların yakınında bir karar verme sürecinde, ama onun dışında Aselsan'dır, Türk Hava Yolu'dur, Akbank'tır, Destek Factoring'dir, ağırlığı yüksek şirketler ilk 6 içerisinde, bunlar da kabaca bu ortalamaların altında. Yani özetle genel görüntüde endeks tarafında henüz iyimser bir hava yok. Dolayısıyla bir miktar daha salınım hareketine çok fazla şaşırmamak lazım. Bu salınım hareketlerde alt bölgelere yaklaştıkça yeni bir haber akışına ihtiyaç var. İşte bu yüzden perşembe günkü gelişmelerde Eylül'e ilişkin bir iyimser sinyal alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Buna bakmak lazım. Eğer iyimser sinyal alırsak tekrardan toparlanma eğilimine geçebilir. Ama teyit kazanmaya da ihtiyacımızın olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Evet, bir de tabii endekse bankacılık da hala destek vermiyor. Yılbaşından bu yana eksi tarafta kalmaya devam ediyor. İkinci çeyrek bilançoları, yani daha önce de konuştuk, beklentiler, kârlar zayıf bekleniyor ama gelen bilançolara baktığımızda ilk 6 aylık dönemde yine yükselişler de var bankacılık tarafında. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte enflasyon raporu sonrasında dediğiniz gibi soru cevap kısmında olumlu sinyaller alırsak Eylül toplantısına ilişkin bankacılıkta yeniden bir toparlanma görür müyüz?
0: Tabii banka bu işin ana aslında lokomotifi. Çünkü Merkez Bankası'ndan gelebilecek bir sinyal ilk etapta zaten buraya yansıtacaktır. Siz de biraz önce söylediniz. Yani bilanço tarafında bankalara baktığımız zaman kamu özel ayrımı olmakla birlikte bir önceki çeyreğe göre daralan ama yıllık bazda baktığımız zaman belli iyimserliğin olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Ama hikaye tarafında enflasyona uyarlı bir şekilde Merkez Bankamızın burada alanı açabiliyor mu, açamıyor mu? Bu takip edilmesi gereken bir konu başlığı. Dolayısıyla 30'larda kapatılabilecek bir enflasyonda Merkez Bankamızın burada zaten alanı çok yok. Ama bir hafta vadeli repo ihalesine tekrar geri dönüş sinyalinin alınabiliyor olması burada tekrar bankacılığı destekleyebilir. İşte bu sinyali gerçekten Eylül için alabilecek miyiz? Hem enflasyon verisi hem de toplantıya ilişkin burada merkezin düşüncesi ne? Evet, şu anda petrol ortalamasına ilişkin senaryosunda bir değişim aslında yok. Dolayısıyla bir önceki sunumda petrole ilişkin vermiş olduğu riskler hala sınırın içerisinde. Dolayısıyla orada bir bozulma yok. Ama bildiğiniz gibi enerji tarafındaki değişkenliklerle birlikte doğrudan ve dolaylı iç taraftaki etkilere yansımaları bu şekilde olmayacaktır. Bu yüzden de buradaki enflasyon riskini Merkez Bankası nasıl görüyor ve dolayısıyla bu riskin yılın kalan bölümündeki tutumu aslında merkezin hikayesinde net bir şekilde anlayabilmemize olanak tanıyacaktır. Eğer dezenflasyon süreci devam edecekse merkezde daha normalleşme eğilimi bankacılığa yarayacaktır. Ama riskler artıyorsa o zaman Merkez Bankası beklentiler ötelenecektir. Dolayısıyla bankacılık tarafında fiyatlama alanında o iyimserlik görülmeyecektir diye söylemekte fayda var.
1: Peki bilanço sezonunda sizce hangi sektör daha iyi geçiriyor? İkinci çeyrek finansallarında açıklananlar arasında hangi sektör pozitif ayrıştı?
0: Tabii burada aslında sektörler içerisinde şirketsel performansların da net bir şekilde etkisini hissediyoruz.

0: Devlette de gördük. Yani bunu bankada da gördük. Perakende de gördük. Ulaştırmada gördük. Hep kendi iş dinamiklerinde ayrışanlar var. Mesela dün Coca-Cola ve Enerjisa finansalları geldi. Baktığımız zaman görece iyimser bir senaryonun ön planda çıktığını ve hedef fiyatlarında belirli oranlarda yukarı yönlü revizyon gördüğünü inceleyebilmekteyiz. Bu yüzden de her sektörün kendi iş dinamiklerindeki sonuçlarına bakmak lazım. Çünkü bu dönemde işte kimya, petrol, plastik gibi petrol ürünlerinin gerçekleştirdiği marjlar, yılın başından itibaren enerji tarafındaki fiyatlama değişimleri, bunların hepsinin yansımaları, hepsi birbirinden ayrışan bir tempoyla hareket ediyor. Dolayısıyla her sektör içerisinde ayrışan bölümlerin olduğunu da söylemekte fayda var. Bu sanayi içerisinde metal ana da olur, perakende de olur, iletişim havacılık da olur. Burada ayrışmaların şirketler bazında da net bir şekilde görüldüğünü söyleyebilirim.
1: Evet, bir yandan tabii borsaya para girişi de istiyor yatırımcılar, yani piyasa. Diğer taraftan yeni halka arzlar geliyor. Dolayısıyla mevcut likiditeye baktığınızda sizce bu halka arz süreci likiditeyi bölüyor mu?
0: Şimdi tabii halka arz konusu burada ayrıca dikkate alınması gereken bir konu başlığı. Çünkü biraz önce de vurguladınız, yani bu likiditeyi bölüyor mu diye. Yani sonuçta pozisyonlanmaların farklılaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani gönül ister ki halka arzdaki süreç tamamen mevcut Borsa İstanbul katılımcıların dışında ek bir likitte sağlayabilsin. Ama burada çıkışların olabildiğini de görebilmekteyiz. Burada özellikle gelecek döneme ilişkin beklentilerin bu anlamda yatırımcıyı cezbetmesi de gerekiyor. Kaldı ki burada işin fon tarafı ve mevduat tarafının cazibesi de hala devam ediyor. Her ne kadar metallerde, kıymetli metallerde o potansiyel görünüm kısa vadeli olmuyor olsa da bu yüzden de buradaki konjonktürde likiditenin biraz daha artış kaydetmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla halka arzda olan talebin bu anlamda içeriden çıkıp giriş o bölüme sağlandığı müddetçe likidite tarafında sorunların devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu çok kolay değil. Yani şu anda rakibinizin çok önemli farkla size üstünlük sağladığı, global ve yerel taraftaki gelişmelerin hikayesel kısımda şirket finansallarına çok ciddi bir avantaj sağlamadığı, finansman maliyetinin görece hala devam ediyor olması, enflasyon beklentilerinin arzu edilen yılın başındaki bölgelerde olmayışı, tabii bu bölümde de birazcık daha kısa vadeli hareket marjında soru işareti yaratıyor. Aslında uzun vadeli baktığımız zaman sorun yok ama kısa vadeli yatırımcılar enflasyonun üzerinde bir refah oluşturma çabası içerisinde bu döngüsel bölümlerde yer almak istiyor. Dolayısıyla bu kısır döngü ister istemez burada da etkisini hissettirdiğini söyleyebilirim.
1: Evet, bir de son olarak yabancı ilgisini soracağım Borsa İstanbul'u ve TL varlıklara yönelik. Tabii geçen hafta yine konuştuk, HSBC'nin bir raporu vardı. Türk hisse senetleri ucuz, ağırlığını artır olarak bir revizyona gitti ve yabancı takas oranının hala düşük olduğuna vurgu yaptı. Dolayısıyla yabancının tekrar gelmesi için sizce hangi durumları ya da hangi katalizörlere ihtiyacımız var içeride?
0: Burada tabii ülkeler arasındaki iletişim aslında çok önemli ve son dönemlerde aslında Türkiye dış ülkelerle olan iletişiminde önemli reaksiyonlar verdi. Hatta Orta Doğu'da yaşanan bu riskli ortamda arabuluculuk tarafında da kredibilitesini oldukça arttırdı. İlaveten pandemi, Rusya-Ukrayna süreci ve şimdi ABD-İran süreci gibi çok çeşitli denklemler içerisinde de bu dönemde yara alan ülkelerle olan ticari ilişkilerinde farklı ülkelerle yapmış olduğu denge mekanizmasıyla aslında buradaki ticari ilişkilerini de arttırdı. Dolayısıyla aslında Türkiye son dönemde, son yıllarda bu konu başlıklarında belirli avantajlar erişti. Yani bir olumlu bir havaya girdi ama tabii bu tek başına yeterli değil. Biraz da işin makro kompozisyonda ve risk kas sayısında görece azalmaya ihtiyaç var. Ve şu anda biz özellikle likit tarafta, yabancı tarafında görece klişe denklemde hep banka holding tarafını vurguluyoruz. İşte bunların da hikaye sunabilmesi için biraz daha işin makro kompozisyondaki olumlu değişime ihtiyaç var. Dolayısıyla bugünden yarına denkleminde enflasyon ve faiz döngüsünde çok iyimser senaryolar oluşturamıyoruz. Ama her sene başında biz bu sene belli kompozisyonda şartlar bozulmadığı müddetçe enflasyon bir öncekine

0: göre daha iyimser bir patikada. Bu da Merkez Bankası'na alan açacak diyoruz. Ama her sene belli noktalarda belli konular bu süreci törpülüyor. Dolayısıyla şu kompozisyonda 2027 yılına ilişkin görece işte 20-25 arasında bir enflasyonun olabileceği senaryo Merkez Bankası'na da alan açacaktır. Ama şu anki mevcut kompozisyon üzerinden konuşuyoruz. Farklı bir dinamik oluşacak mı? Bunlara bakmak lazım. İşte bu yüzden yabancı buradaki değişimi net bir şekilde görmek isteyecektir. Bu yüzden de biraz daha girişler daha sınırlı olacaktır. Daha keskin hareket marjını görebilmemiz için işte ülke risk primimiz, tahvil faizlerimiz, enflasyon cephemiz, Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerimiz, bunların hepsini bir bütün olarak görmekte fayda var.
1: Evet Kudret Bey, teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi haftalar dileriz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikteydi. Küresel piyasaları içeriği konuştuk. Bir de bakalım emtia piyasalarındaki son tabloda öne çıkan gündem maddeleri bugün nasıl şekillendi? Petrol fiyatlarında yükseliş sürmeye devam ediyor. ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin çıkmaza girmesiyle beraber petrol fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi ve iki tip ham petrolde de 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeler görüldü. Bu ortamda ABD petrol rezervlerine tarihi düşüşleri takip ediyoruz. 1983 yılından bu yana ilk kez 300 milyon varilin altına kadar ABD petrol rezervleri indi ki Hürmüz Boğazı'ndaki bu krize beraber de 172 milyon varillik satışta da hızlı bir erime söz konusu oldu ABD petrol rezervlerine diyelim. Bu ortamda altına baktığımızda son 2 ayın zirvesine kadar dün yükselişlerini takip ettik. 4400 dolar üzerine kadar bir yükseldi. Fakat bugüne döndüğümüzde yeniden bir satıcılı seyirle de yeniden bir kar realizasyonları da görüldü. Tabii bu noktada yarın gelecek olan ABD enflasyon verileri öncesinde faiz artırım ihtimalinin zayıflaması da altını destekleyen unsur olarak da takip ettik. Değerli metaller grubundan alüminyum fiyatlarına baktığımızda 7 haftanın zirvesine kadar yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin sürecin yönetilmesi, savaşın yeniden bitmesine dair iki taraf arasındaki müzakerelerin aslında zayıflaması, anlaşma ihtimallerinin düşmesiyle beraber alüminyum fiyatlarını 7. işlem gününde de yükselmeye devam ettiğini takip ettik. Emtia piyasalarındaki gündem maddelerini aktardık ve böylece piyasa saatinde burada noktalayalım ama birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızda olacağız.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su

0: depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

İsmi Yıldırım haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket başlıklarına bakacağız ve hisse performansları nasıl bir performans göstermiş değerlendireceğiz. Önce bakalım ilk şirketten hangi şirket haberi bugün kapa düştü. Emlak Konut'tan bir haber başlığı, finansman tarafı yeniden gündeme geldi. 5 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç ettiğini açıkladı. Zaten gayrimenkul tarafında finansman maliyetleri hala önemli bir başlık olmaya devam ediyor. Dolayısıyla şirketlerde projelerini hangi kaynakla finanse edecek, bu da takip edilen başlıklar arasında sektör için. Dolayısıyla Emlak Konut'un bu hamlesiyle beraber de hem devam eden projeleri hem de yeni projelerin finansmanında da belirleyici bir başlık olarak da takip edeceğiz. Tabii ise performansa baktığımızda daha zayıf bir tablo görüyoruz. Bu yıl %10, son bir ayda %15'lik bir geri çekilmesi var. Gün özeline döndüğümüzde %1'lik satıcılı seyirle işlemlere devam ediyor. 17 lira 65 kuruşu görüyoruz Emlak Konut hisselerinde. Tabii bundan sonraki süreçte elde edilen kaynağın hangi alanlarda kullanacağı da önemli olacak. Hisse performansa ne ölçüde yansıyacak, bu da piyasanın takip ettiği başlıklar arasında da değerlendirilecektir diyelim ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. Link Bilgisayar'da teknoloji tarafından güzel bir gelişme haberi var. Ziraat katılım ile Link Cloud entegrasyonun tamamlandığını açıkladı. Şirket zaten bu tarz alanlarda projelerini yürütmeye devam ediyor ki özellikle bankacılık tarafına baktığımızda bulut çözüm kullanımları giderek artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da Link Bilgisayar'ın şu an finans sektöründe bu tür işbirliklerini arttırması ve şirketin de kurumsal müşteri tarafındaki büyüme açısından da önemli bir haber başlığı olarak da değerlendirdi. Hisse tarafına baktığımız aslında yine tersi bir tablo var. Zayıf bir performans bizleri karşılıyor. Bugüne baktığımızda %6'lık bir geri çekilme var. Sabah saatlerinde %8'lik bir satışı vardı. Biraz olsun toparlanma görüyor son tablo itibariyle ki son bir ayda %20'lik de ciddi bir de kaybı da olmuştu Link Bilgisayar'ın, ama operasyon tarafındaki bu yeni adımla beraber de piyasa tabii şu an fiyatlarken biraz daha temkinli bir şekilde hareket ediyor Link Bilgisayar hisse performansı için diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Türkiye Sigorta'dan rakamlar geldi. Temmuz rakamları böylece 7 aylık prim üretime baktığımızda %30 artışla 107,1 milyar liraya kadar yükselttiğini açıkladı. Zaten sektörde prim oranları oldukça, prim üretimler oldukça önemli bir başlık olurken ki ana hikayelerinden biri zaten olduğunu takip ediyoruz. Fiyatlama tarafına tabii enflasyon ve maliyetlerin yüksek seyretmesi şirketlerinde üretim tarafına ciddi bir genişlemeye de tabii sebebiyet veriyor. Dolayısıyla da hisse performansa bu ortamda baktığımızda yılın başından bu yana %6'lık sınırlı da olsa bir yükselişi var. Güne özeline döndüğümüzde %1'lik bir satıcılı seyri takip ediyoruz. Zaten Temmuz ayının sonunda da bir bölünme yaşamışız. Şu anki fiyatı da 6 lira 25 kuruştan da işlemlerden geçiyor diyelim ve son şirket gelişmesine geçelim. Katılım Evim ortaklık tarafından dikkat çeken bir gelişme geldi. Pusula Finans Holding'in payı Pusula Holding'deki payı %28,85'e kadar yükselttiğini açıkladı. Aslında bir alım yaptı. Şirket zaten tasarruf finansman sektörünün son dönemde en çok konuştuğumuz şirketlerinden bir tanesi ki yine faizlerin yüksek olduğu bu dönemde alternatif finansman modellerine olan da ilgi artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da Katılım Evin güçlü büyümesinin arkasında aslında bu ortamın etkisini net bir şekilde görüyoruz diyelim. Ve ise performansa döndüğümüzde yarım puanlık bir yükselişi var. 44 lira 74 kuruşu görüyoruz. Özellikle sert bir yükselişi vardı. Yılın başından itibaren %600'lük agresif bir artış yaşamıştı ama daha sonra son bir aya baktığımızda %20'likte bir geri çekilmesi var. Dolayısıyla sadece büyüme hikayesini piyasa fiyatlamıyor. Aslında bu güçlü yükselişin ardından da bir yeni fiyat seviyeleri nasıl denge oluşacak, bunu da temkinli bir tarafta fiyatlamaya devam ediyor. Bir noktada tabii bir soluklanma da takip ediyoruz. Bir dengelenme süreci, yani kâr realizasyonları da takip ediyoruz hissede diyelim. Hemen şöyle bir yine hisse performansa döndüğümüzde Ağustos'un başında 43 liralara kadar bir geri çekilme yaşamış. Dip seviyeleri olmuş. En yüksek fiyatı da zaten bugün görmüş. 44 lira 74 kuruş. Son bir haftalık performansına Katılım Evim'den takip ediyoruz. Tabii bu noktada gelecek adımlar, bilançoları nasıl yansıyacak, bunlar da önemli bir nokta olacak. Ve sektörel tarafta bir şirket bazında ayrışma görecek miyiz? Bu da tabii ki yine tasarruf finansman sektöründe takip edeceğimiz başlıklar arasında da olacaktır diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Borsa İstanbul'daki şirket haberleri bu şekildeydi ama yurt dışında hangi şirketleri konuşuyor olacağız. Saatler 10.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Plast.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
1: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
5: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Ege mutfağında hep yeşillikli hava diyorlar. E bizim lezzetimiz zeytinyağlılardan gelir. Kostik yapmayacaksın bizim tatlara. Bizim olanı göreceksin. İçeceksin, seveceksin. Tıs diye de açıvereceksin. Meysigolla. Bizim olanı keşfet gari.
3: Capex kimya sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.

0: Buenas noches.
1: Samim? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20...

0: Efendim Alfa ekranlarından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Değişim zamanında konuğumuz da Taha Keresteci, Türkiye Kırtasiyeciler Derneği Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Melis Hanım. Merhabalar.
0: Şimdi nasıl geçiyor bu sene? Bak, geçtiğimiz yıllara göre değerlendirdiğinizde bir genel sektörel değerlendirmeyi alalım sizden.
1: İlk 8 aya baktığımızda kırtasiye sektöründe hem gelişim hem de dönüşüm devam ediyor. İhracatımızı arttırırken bir taraftan da iç piyasadaki hazırlıklar, okula dönüş dönemine yönelik hazırlıklar devam ediyor. Bu bağlamda güzel bir okula dönüş sezonuna hazırlık var sektörde. Heyecan dorukta diyebiliriz. Bayram havasında şu anda bu yeni ürünlerle birlikte 20 milyon öğrencimizi tamamen kırtasiyelerle buluşturmaya hazırız.
0: Evet. Peki şimdi tabii okul sezonu yavaş yavaş artık başlıyor. Alışverişler de başlayacak. Siz de burada ürünleri aslında getirdiniz. Bunların da tabii özelliği Türkiye'de üretilmesi. Evet. Değil mi ürünlerin? Şimdi özellikle hani bu sene nasıl bir ilgi bekliyorsunuz geçtiğimiz yıllara göre? Hani bir de satın almalarda değişen trendler var mı okul sezonunda?
1: Şimdi kırtasiye sektörüne baktığımızda dünyanın en çeşitli kırtasiye sektörlerinden birisi yani Türkiye. Bu bağlamda Çin'den sonraki uzak doğudan sonra Türkiye en fazla geniş çeşide sahip ülke. Ülkemizde hem ürün üretiminde hem ürün ithalatında biz tüketicilerimizi, öğrencilerimizi, ebeveynlerimizi, ofislerimizi, fabrikalarımızı, bütün alanı kırtasiye çeşitlerini arttırarak sağlıyoruz. Hem yerli üretimde hem ithalatta. Bu bizim sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Trend sürekli değişerek devam ediyor. Sürekli yenileniyoruz. Çantalarımız yeniliyor, mataralarımız yeniliyor, oyun hamurlarımız yeniliyor. Yani her biri her sene hem sağlık kriterleri bakımından hem modelleme tarafında modelleri de değiştirerek biz kendimizi yeniliyoruz. Yenilenebilir bir sektör olduğumuz için de hem gelişime açık oluyoruz hem de ihracat tarafında da ihracatı desteklemiş oluyoruz. Hem iç pazardaki güncelliği tutmuş oluyoruz. Modernleşiyoruz. Tamamen o senenin trend renklerine göre, o senenin trend ürünlerine göre tamamen sektör kendini yeniliyor. Bu bağlamda çocuklara, öğrencilerimize eğitime katkı sağlaması bakımından önemli bir yer aldığımızı düşünüyoruz.
0: Evet. Peki şimdi tabii yapay zeka, dijitalleşme, tabletler, dijital araçlar çocukların çok fazla gündeminde. Bu noktada ne dersiniz? Şimdi kırtasiye ürünlerine talepte bir azalma var mı? Ve de çocuk gelişiminde kırtasiye ürünlerinin de rolü nedir?
1: Melis Hanım, burada yapay zekaya baktığımız zaman kırtasiyenin önüne geçirebilecek diye bir şey, evet tabii ki bu bizim geleceğin değişmez bir kuralı, ama biz bugün baktığımız zaman 2 yaşında başlayan çocuklarımızın motor gelişimi, el gelişimleri, beyin kasları, tamamen el kasları, beyindeki tamamen gelişimlerine yazarak, çizerek, keserek tamamen kendilerinin bir odaklanmasını sağlanması için kırtasiye materyallerinin içinde oluyor olması gerekiyor. Bu bağlamda hayatımızın bir parçası artık çok ciddi bir pay alarak devam ediyor bu, ama eğitim materyallerini kullanmadan bir çocuğun motor gelişimini tamamen zihinsel olarak çizdiği, boyadığı, yazdığı şeyleri yerine oturtturabilmesinin bir imkanı yok. Bugün yapay zeka eğitimleri alırken de yazarak, çizerek tekrar öğreniyor olmamız gerekiyor. Kalem defter hayatımızın içinde bir parça eksilmeyecek.

0: Gün boya yiyerek zihinsel gelişimine katkı sağlıyor olması lazım. O dünyayı, kendi dünyasını tamamen ele alması lazım çocuğun. Yani özgün çizimlerle beraber kendine katkı sağlaması gerekiyor ki hayata bakışı ona göre değişsin ve gelişsin.
1: Evet.
0: Hayallerini çizmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi okul alışverişinde ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Bakıldığı zaman okul alışverişinde ebeveynlerimizin en önemli dikkat etmesi gereken konu bir kere markalı ürünleri tercih etmeleri. Bugün markalı ürünleri tercih ettiğinde ebeveynlerimiz tamamen CE sertifikaları, EN71E1-2 testlerinden geçip geçmediği, bunlara tamamen markalı ürünler çünkü dikkat etmiş oluyor. Bugün markalı ürünlerimizi aldığımızda ürünün üzerinde CE belgesi, TS belgesi, Türkiye'de üretilip üretilmediği, ithal edilip etilmediği, üretici bilgileri, bunlar şu an burada şey yapamıyorum. Bunlar tamamen kimlikli ürünler. Biz kimlikli ürünleri tercih ettiğimiz sürece ebeveynlerimiz çocuklarını sağlıklı ürünlerle, güvenilir ürünlerle buluşturmuş olur. Kırtasiye sektörü gelişimini sürdürüyor, yenileniyor. Bu bağlamda da güvenilir ürünleri çocuklarımıza sunuyoruz. Çünkü onların sağlığı her şeyden önemli. 20 milyon öğrenciyle buluşacağız. Biz 20 milyon öğrencimizi doğru şekilde ürüne buluşturmamız gerekiyor. Bugün okul öncesinden başlayan, ilkokul süreciyle devam eden orta öğretim ve lise ve üniversite. Her sürecin kendi içinde değişik ürünleri var. Her seviyenin kendinde kullandığı bir ürün var. Bugün üniversite çağındaki öğrencilerimiz tamamen dosyalama, defter ve versatil kalem ya da tükenmez kalem kullanarak hayatını idame ettirirken bugün anaokulunda yaklaşık 2-3 çantayı doldurabilecek ürünlerle çocuklar buluşuyor. Bu bağlamda bizim ebeveynlerimize en önemli tavsiyelerimizden biri de şu, güvenilir noktalardan alışveriş yapıyor olmaları. Yani kırtasiye mağazaları, güvenilir noktalar, kimlikli noktalar. Bizim kırtasiye mağazalarımız değişiyor, gelişiyor ve modernleşiyor. Kitap, kırtasiye, oyuncak, hediyelik eşya, bir yaşam alanı şeklinde bir noktalarımız var artık. Bugün 81 vilayette gelişen ve değişen kırtasiye noktalarımız var. Bu mağazalardan alışveriş yapmaya, yerel esnafa destek olmaya, ekonomiye katkı sağlamaları anlamında biz ebeveynlerimize bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü kırtasiye bakıldığı zaman bir günlük sadece okul döneminde ürün satan bir nokta değil. Yani bu bağlamda desteklenmesi gerekiyor. Bu, demin yayına başlarken bu bayramımız demiştim. Yani yerel esnafın desteklenmesi ve okul döneminde de alışverişleri onlardan yaparak hem ekonomiye hem de kırtasiyeci esnafının yanında olduklarını gösteriyor olmaları lazım. Güvenle de alışveriş yapabilirler. Fiyatlar geçen seneye göre bakıldığında çok makul seviyelerde, bir enflasyonun altında bir artış oranımız var sektör olarak. Bu bağlamda kırtasiyecilerimizin mağazaya gittiğinde, alışveriş yaptıklarında ürünün mütevazıya göre indirim oranları var. Yani indirimler yapıyorlar. Sonuçta aldıkları tutara göre bu indirim oranlarını da kırtasiyeciler müşterilerine uyguluyor.
1: Peki şimdi geçen sene 2025'te okul çantası ne kadara doluyordu? Bu sene ne kadara dolacak?
0: Geçen sene 2000 TL'ydi yaklaşık bir okul çantasının dolumu. Geçen sene de enflasyonun altındaydı ve yaklaşık hiç zam yok diyorduk biz kırtasiye sektörü olarak. Bu sene bir zam var. Yani sonuçta bölgemizdeki olan bu jeopolitik olaylar, savaşlar itibariyle ham maddeye gelen zamlardan ötürü bu sene bir zam var. Ama o da enflasyonun altında. Şu an %25'lik bir artış bekliyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinden aldığımız fiyatlara göre söylüyorum. Bu tamamen bütçeye göre de değişiklik gösterebilir Meclis Hanım. Bugün buradaki gördüğümüz ürünler yaklaşık 2500 TL'ye bu çantayı doldurmuş olabiliyor bir ebeveynimiz. Ama ürünlerin markasına göre, tamamen çantanın modeline göre, tek gözlü, çift gözlü, üç gözlü, dört gözlü, bunların kalitesine göre, herhangi bir marka olup olmamasına göre fiyat değişikliği gösterebiliyor tabii ki. Ama burada gördüğümüz setimizi 2500 TL gibi bir fiyata öğrencilerimize, ebeveynlerimiz alabilir, velilerimiz alabilir. Ama tekrar söylüyorum, her alım gücüne göre farklı set fiyatlar, fiyat segmentinde ürünlerimiz var. Bu bağlamda bizim en çok sorun yaşadığımız konulardan birisi de özel okullardaki koli satışları. Sektör bu bağlamda ayrışıyor ve sanki kırtasiye pahalı algısı yaratılıyor. Aslında kırtasiye pahalı değil, kırtasiyeci pahalı değil. Yani bu koli satışları ve

0: Toplu satışlar bir anda kırtasiye ve kitapla buluştuğu zaman rakamı veli tarafında, özel okullarda ciddi anlamda yukarı çıkarttığı bir kırtasiye pahalı algısı doğuyor. Ama kırtasiye bakıldığı zaman kalem hala 20 lira, 10 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira. Yani diğer sektörlere göre baktığımızda kırtasiye materyalleri hala enflasyonun çok altında kaldı. Sektör sürekli kendi kar marjından fedakarlık ederek tüketiciye doğru fiyatla doğru ürünü satmaya fedakarlık gösteriyor. Bu bağlamda ben kırtasiye sektörünün ithalatçı, imalatçısı, perakendisi ve toptancısına gösterdiği sağduyu için çok teşekkür ediyorum. Yani burada ciddi bir fedakarlık var. Yeter ki burada bir ekonomide bir ülke ekonomisine katkı sağlansın. Artı öğrenciler doğru fiyatlı ürüne ulaşsınlar diye tamamen fedakarlık gösteren bütün sektör meslektaşlarımıza, yani huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir fedakarlık. Yani kalemin, defterin, silginin fiyatı enflasyonun çok çok altında kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Ve dünyanın en çok kırtasiye çeşidini bulunduran ikinci ülkeyiz. Ve dünyanın en fazla kırtasiye noktasına, satış noktasına sahip de ikinci ülkeyiz. Yani kırtasiye mağazacılığı Türkiye'de öyle bir gelişim sağlamış ki dünyanın şu anda ikinci sayısına sahip ülkeyiz. Yani bugün kırtasiye mağazaları yaklaşık 8000'den fazla kırtasiye mağazası var. Yani ve bu dönüşüyor, modernleşiyor, gelişiyor, mağazalaşıyor. Bu bağlamda bizler fiyatlarımızı makul tutarak ebeveynlerimize yardımcı oluyoruz. Bunlara yardımcı olurken de biz ofiste de, hastanede de, fabrikada da varız. Orada da fiyatlarımız makul seviyelerde devam ediyor. Yani bugün fotokopi kağıdı, yani kullandığımız A4 kağıtlar fiyat seviyeleri yaklaşık 3 senedir, 4 senedir aynı fiyatlarda devam ediyor. Kalem, silgi, kalem tıraş, zımba, delgeç, bunların hepsi hala 3-4 senedir yaklaşık aynı fiyatlarla devam ederek tamamen sektör kendi hizmet ettiği bütün kulvarlarda ürünün arkasında durarak hizmet etmeye devam ediyor.
1: Evet, peki şimdi bu güvenli kırtasiye ürünleri konusunda biraz uyarılarda bulundunuz ya. Yani piyasada hani güvensiz diyebileceğimiz ürünler çoğaldı mı? Hani bunlar yurt dışından mı geliyor? Oradaki durum nedir?
0: Bu güvensiz ürün diyebileceğimiz ürünler Melis Hanım, etiketsiz, yani üretici ithalatçı kimlik belgesi olmayan, markalı olmayan, merdiven altında satılan yerlerle ilgili konuşuyoruz. Bizler ebeveynlerimizi merdiven altı yerlerden alışveriş yapmaktan uzak durmalarını öneriyoruz. Ve markalı olmayan, üretici, ithalatçı, imalatçı bilgisi olmayan ürünleri kesinlikle almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın piyasa denetimi gözetimi kuralları gereğince Tarex kapsamında ürünlerin ürün güvenliği tarafında tamamen ürünün üretici ve ithalatçı bilgisinin yazıyor olması ve bir ürünün marka kimlik belgesinin oluyor olması gerekiyor. Bu bağlamda hem kırtasiye sektörü, hem piyasa denetimi gözetimi, hem Tarex tarafında ciddi denetimler ve işbirlikleriyle %99'un üzerine çıkmış bir güvenilir ürün oranımız var. Bu hem bakanlığımızın hem de sektörümüzün büyük bir başarısıdır. Yani iki tarafın ortak çalışmasıyla %99'un üzerine çıkmış, %99,5'luk bir oran var. Bu çok ciddi bir oran. Bu bağlamda tüketicilerimizi kimliksiz, sağlık testinden şüphe duydukları ürünleri Alo 175 hattı üzerinden, bakanlığın telefon hattı üzerinden ya da tüketici.gov.tr üzerinden şikayet ederek bakanlığın ve bizim kırtasiye sektörümüzün bu güvenilir ürün anlamında sahteye karşı, kalitesiz ürüne karşı, kaçağa karşı bizim yanımızda olmaya davet ediyoruz. Sonuçta onların vereceği destek en önemli destek. Çünkü merdiven altı satılan yerlerde güvenilir olmayan ürünler satılıyor. Bu da sektörün gelişimine ve çocuklarımızın sağlığına zarar veriyor.
1: Evet, peki sizin dernek faaliyetlerine gelirsek, daha doğrusu genel olarak sektörün durumuna. Şimdi bu kırtasiye ürünlerinde siz dediniz ya Çin'den sonra geliyoruz biz diye. Burada ihracat noktasında bizim durumumuz nedir ve en çok neyi ihraç ediyoruz biz kırtasiye tarafında?
0: Bizim ihracat tarafındaki en önemli önemli ürünlerimiz bugün defterlerimiz, kağıt mamullerimiz, diğer tarafta boya gruplarımız, oyun hamurlarımız, pastel boyalarımız, sulu boyalarımız, plastik aksamdaki abaküslerimiz, misaplarımız, mataralarımız, bunlar bizim çantalar, kalem çantaları, aynı zamanda beslenme çantaları ve kuru boyalarımız, ağaç cilalı ürünlerimiz, bunlar bizim sektörün kendi

0: İçimizdeki en önemli ihracat kalemleri arasında, bunun yanında ofis malzemelerimizde klasörlerimiz. Bunlar çok ciddi bir şekilde ihraç ettiğimiz ürünler. Bizim buradaki tabii ki lojistik anlamıyla ilgili, yani tarafı, yani lojistik bir avantajımız var. Bugün Avrupa ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyetleri'ne yakınlığımız itibariyle ciddi anlamda onlara hızlı bir tedarik yaşayabiliyoruz. Ama ham madde dolayısı ve kur dolayısıyla burada ihracatımız bir kısım etkileniyor. Yani burada Uzak Doğu'ya karşı bir negatif durumumuz var fiyatlar tarafında. Ama bu durum pozitif olduğu zaman tamamen ihracatımız pandemi döneminde olduğu gibi tekrar artacaktır. Şu an ihraç ettiğimiz ülke sayısı Avrupa'da var, Orta Doğu'da var, Türkiye Cumhuriyetler. Bunların hepsiyle bir ciddi bir şekilde bir pazar şeyimiz, büyüklüğümüz var. Bugün bakıldığı zaman yaklaşık Türkiye'de kırtasiye fuarı, biz kırtasiye fuarımızı yaptığımızda dünyanın en büyük ilk üç fuarından biri İstanbul Kırtasiye Fuarı. Kırtasiye fuarımıza tüm dünyadan yaklaşık 70'e yakın ülke katılım sağlıyor. Bu da sektörün gücünü ortaya koyuyor. Bizler üreterek, gelişerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Taha Keresteci, Türkiye Kırtasiyeciler Derneği Başkanı. Size de bu yeni sezona yaklaşırken kolaylıklar diliyoruz, yeni eğitim sezonu. Görüşmek üzere diyelim.
0: Melisa Hanım, biz çok teşekkür ediyoruz. Hem öğrencilerimize hem de tüm sektörümüze yeni okul döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Efendim, yeni eğitim öğretim yılına yaklaşık bir ay kala Ticaret Bakanlığı da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri hızlandırdı. Detaylarına bakalım.
2: Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı.
3: Var mı arkadaşlar etiketler?
2: 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarları mercek altına alınıyor. Okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcının yanı sıra okul kıyafetleri de denetleniyor. Ürünler yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi risk unsurları açısından inceleniyor. Tehlikeli olduğu değerlendirilen ürünler akredite laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak ve toplatılacak. İmalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Bakanlık tüketicilere de uyarıda bulundu. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresi, marka, model bilgileri ve Türkçe uyarıların bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Denetimler yalnızca ürün güvenliğiyle sınırlı değil. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketleri de mercek altında. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güvensiz ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
1: Ve değişim zamanına devam ediyoruz. Makan Tuncer bizimle, MAP Genel Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi sizin tabii tarafta dijital dönüşüm, veri entegrasyonu çözümleri öne çıkıyor. Şimdi burada şu anda Türkiye'de şirketlerin bu dijitalleşme, işte veri entegrasyonu, bu tip çözümlerin ne kadar içselleştirdiğini düşünüyorsunuz ve özellikle KOBİ tarafında ne kadar farkındalık var bu alanlarda?
4: Yani aslında çok iyi bir değişim ve dönüşüm döneminden geçtik pandemi sonrasında. Ama son bir yıldır orada tekrar bir içe dönük hal oluşmaya başladığını üzülerek gözlemliyorum. Kurumlar, KOBİ'ler ağırlıklı olmak üzere, büyük kurumlar da dahil olmak üzere dijitalleşme ve dönüşüm sürecini önce kendi içlerinde ele almaya çalışıyorlar. Kendi içlerindeki dönüşüm belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra aslında aralarındaki entegrasyon, iletişim, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası ticaret gibi kavramlarda da dijitalleşme ve dönüşmeyi dertleniyorlar.

0: Ama bu ikinci dert, şartlar müsait olduğunda biraz daha aktif oluyor. Şartlar zor olduğunda, bugünkü zamanlar gibi, biraz ikinci plana gidebiliyor. Ama genel olarak baktığımda Türkiye son 5 yıl içerisinde özellikle hem e-dönüşümde hem dijitalleşmede Avrupa'daki bir sürü muadil ülkeye göre iyi bir yol kat etti diyebilirim. KOBİ'lerde aynı miktarda yani ümit var, konuşmak zor mevcut geçmiş için. Fakat orada da bir akış olduğunu, dönüşüm olduğunu görüyorum. Dediğim gibi bu yıl biraz ikinci planda kalmış olabilir bu tip dertler. Herkes daha ziyade var olmaya, ticari başarısını sürdürmeye yönelik bir konsantrasyon içerisinde. Ama rüzgar tekrar arkadan estiğinde, özellikle Türkiye'deki üretim sektörü ve uluslararası ticaret yapacak her KOBİ ve uluslararası şirketin uluslararası rekabette bu dijital yetkinliklerini ön plana çıkaracakları zamanlar çok yakında diye düşünüyorum. Dolayısıyla hazırlıklı olmakta fayda var.
1: Evet, peki şimdi tabii malum son dönemde özellikle yapay zeka tarafı da çok öne çıkıyor. Burada yapay zeka sizin işin neresinde? Yani şirketlerin bu noktada hani danışmanlık taleplerinin arttığını görüyor musunuz? Nedir oradaki durum?
0: Şüphesiz yapay zeka merakı, yani bizim ülkemizde dünyanın Amerika'dan sonra az miktarda ülkeden bir tanesiyiz. Biz yapay zeka kullanımındaki gelişim hızında.
1: Öyle mi?
0: Oldukça hızlı. Ama kurumsal kullanımda aynı miktarda hevesli değiliz. Yani gençlerimizin yapay zekaya
1: genel kullanım olarak.
0: Evet. Kurumsal dönüşümde tabii alışkanlıkların dönüşmesi aslında teknolojik dönüşümden daha zor. Kurumsal dönüşümlerde teknolojiyi değiştirmek aslında işin en kolay tarafı. Kültürü değiştirmek, yaklaşımı değiştirmek, iş yapış şeklini değiştirmek biraz daha zor. Dolayısıyla orada aynı miktarda hızlı olmayabiliriz ama yapay zeka siz ne kadar iyi kullanırsanız o kadar iyi, ne kadar üstünkörü kullanırsanız o kadar sınırlayıcı ve aslında yanıltıcı olabiliyor. Yani artık halüsinasyon denen bölümünü herkes 3 aşağı 5 yukarı öğrendi. Yapay zekayı kontrollü alanlar içerisinde bir miktarda uzmanlıkla kullandığında her işletmenin çok büyük fayda gördüğünü düşünüyorum. Biz kendi açımızdan bile, yani biz bir dijital dönüşüm şirketi olarak tabii önce kendimize de dönüp dijital dönüşümlerimizi gözden geçirdik. Özellikle entegrasyon gibi, veri aktarımı gibi çok miktarda verinin dolaştığı, bizden yılda 1,5-2 milyon değerli evrak geçiyor şirketler arasında. Dolayısıyla bunların içerisinde üretim programları, siparişler, faturalar, irsaliyeler gibi çok kıymetli ticari bilgiler var. Dolayısıyla biz bu bilgiler üzerinde yaptığımız yapay zeka raporlamalarıyla, analizleriyle esasında tedarik zincirindeki öngörülebilirliği, erken alarmları, önlemleri almaları konusunda hem kendi perspektifimizden hem müşterilerimizin perspektifinden bir yapay zeka kullanımı dahil ediyoruz. Diğer yandan entegrasyon ve dijital süreçlerin tamamı yapay zeka tarafından iyileştirilebilir türde özellikler değil. Bazı şeyler biraz daha tek düzedir ve tekrarlanırdır. Yapay zeka her seferinde tekrar icat eder. Tekrar baştan yapar. Sanki o problem ilk defa çıkmış gibi ele alır. Oysa bazı problemler iş hayatında her gün çıkar. Dolayısıyla orada daha akılcı çözümleri yapay zeka yardımıyla tasarladıktan sonra onların daha düşük maliyette uygulanabilir çözümlerini, dijital çözümlerini uygulamak genellikle daha sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir yaklaşımdır.
1: Evet. Peki özellikle hani talepler nerede yoğunlaşıyor şirketlerde ve başta KOBİ'ler tarafında? İhtiyaç nerede sizce?
0: Üretim bandı ve üretim bandındaki performanslarda özellikle bu kullanım olan oranlarında yüksek artışlar görüyoruz. Üretimi yurt dışına üretim yapan firmalar çok hızlı bir şekilde bu ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü aslında uluslararası ticarette ve uluslararası tedarik ağında bilginin doğru zamanında, tam yerinde, tam miktarıyla aktarılması, tam doğru şekilde işlenmesi çok daha kritik. Yani ben buradan yan semtteki birinden bana şu kadar şundan gönder desem akşama kadar bu iş çözer ama buradan Amerika'ya göndereceğimiz bir ürün için bizim belki aylar öncesinden plan yapmamız, üretim yapmamız, bunu zamanında hazırlamamız, doğru yerde depolamamız, doğru şekilde paketlememiz, doğru şekilde göndermemiz çok daha kritik. Buralarda hataya yer yok. O yüzden entegrasyon becerileri ve dijitalleşme becerileri özellikle uluslararası tedarik zincirinin bir parçası olmak için olmazsa olmaz bir şey.
1: Evet. Peki şimdi tedarik zincir yönetiminde ve bu şirketler arası veri aktarımında da neler görüyorsunuz verimsizlik anlamında, hani tıkanıklığı yaratanlar olarak ve de siz nasıl çözümler sunabiliyorsunuz bu anlamda?
0: Yani bu cevap biraz üzücü. Beni de söylerken üzüyor. Ama herkes beni bağışlasın lütfen. Aslında en büyük zayıflığımız genellikle insan hatası. Dolayısıyla insanların minimumda müdahale edebildiği otomatik süreçlerde hata oranlarının çok düştüğünü ve aslında maliyetlerin de çok düştüğünü görüyoruz. O yüzden bütün o otomasyon ve dijitalleşme sürecinde insanların tekrarlanan monoton işleri yapmaktansa onları denetleyip yapay zeka yardımıyla öngörülerde bulunup aslında stratejisini değiştirip performansını arttıracak daha akıllı taraflarda bulunup o işin sıkıcı tarafını mümkün olduğu kadar dijital süreçlere transfer etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama bizim bölgede, yani Akdeniz kültürünün bir parçası olarak da insan pek fazla elini çekmek istemiyor. Bence en büyük zayıf noktamız bu.
1: Enteresan. Peki siz şirket olarak bu sene ne hedeflediniz? Şimdi tabii yılı yarıladık. Geçtik yarısını, daha doğrusu yılın. Nedir yıl sonu planlarınız?
0: Aslında çok büyük planlarımız olan bir yıldı. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde bizim şirketimiz ve aslında bizim ekosistemimiz, çünkü 2000-2500 kadar firmayla birlikte çalışıyoruz, %70-75 civarında büyümüştü. Bu sene de bu büyümenin devam edeceğini öngördüğümüz bir yıldı ama çok kolay başlamadığını söyleyebilirim. İlk yılın 6 ayında gördüğümüz kadarıyla geçen senenin %3-5 civarında daha üstündeyiz. Yılın ikinci yarısında biraz daha iyi göstergeler var. Bu yılın ilk yarısında çok miktarda şirketin bekle ve gör, biraz daha sakin olalım dönemi geçirdiğini gözlemliyorum. Ama bunun bu yılın ikinci yarısından sonra ve 2027'nin başında tekrar dönmesi durumunda biz önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de yine aslında %100 bir büyüme öngördüğümüz bir dünyadayız. Bunun içerisinde uluslararası açılımlar da var şüphesiz.
1: Evet, uluslararası açılım derken nedir hedef?
0: Biz halihazırda Avrupa'da önemli bir takım ülkelerde belki 300-400 civarında otomotiv, 300 civarında perakende tedarikçisinin birbirine bağlanmasında zaten görev alıyoruz. Ama özellikle uluslararası tedarik zincirinin bir parçası olduğunuzda bu kaçınılmaz da bir şey. Yani bizim isteğimizin ötesinde zaten yaptığımız işin doğası bizi globalleşmeye itiyor. Ama biz bunu biraz daha kurumsal bir şekilde uluslararası platformlara taşımak, özellikle Avrupa ve Asya'da üretim bandı temelli tedarik zinciri yönetimlerinde ana entegratör ve ana aslında katma değerli ağ oyuncularından bir tanesi olmak istiyoruz. Şu anda da aslında onlardan biriyiz ama yani bizim derdimiz ilk 5'e girmek.
1: Evet, ilk 5 tabii iddialı. Şöyle, hani nereler özellikle sizin spesifik ilgi alanınıza giriyor uluslararası tarafta?
0: Birinci ölçekte Avrupa. Avrupa'da özellikle ağırlığımız çok yüksek. Özellikle de otomotiv alanı bizim çok yoğun çalıştığımız bir sektör. Diyebilirim ki müşterilerimizin belki %45'i otomotiv alanındadır. Tedarik, birinci seviye tedarikçiler, ikinci seviye tedarikçiler dahil. Otomotiv alanında baktığımızda da Türkiye özellikle Avrupa'daki otomotiv sektörünün çok önemli bir üretim bandıdır. O yüzden biz ilk açılımımızı Avrupa'ya doğru yaptık. Almanya'da, Romanya'da, İtalya'da, az miktarda Fransa'da, halihazırda dediğim gibi 300 civarında otomotiv tedarikçisiyle uluslararası ölçekte çalışıyoruz.
1: Evet, peki. Şimdi tabii gelecek mesela nerede diye görüyorsunuz? Önümüzdeki 5 yılda bu kurumsal yazılım, veri entegrasyonu, dijital ticaret, bu alanlara trendler ne olacak sizce?
0: Bence şu an olduğu gibi olmaya devam edecek. Arada sadece bir ufak parantezimiz var. O da yapay zeka parantezi. Evet. Yapay zeka ile neler yapabileceğimiz konusunu iyice keşfetmeden çok büyük adımlar atmamaya çalışıyoruz. Dünyanın genelinde böyle bir yapay zeka parantezinde neler yapabiliriz bakışı var. O parantez biraz olgunlaştığında, yapay zeka ile neleri yapmak istemediğimize ya da yapamayacağımıza karar verdiğimizde, ki bu belki bir yıl daha sürer, bu dijitalleşme sürecindeki akımın hızlanarak devam edecek düşünüyorum. Günün sonunda bizim firmamızda dahil ben bir sürü yerde artık yeni dünyada her çalışanın aslında yanında bir ya da iki tane ekip arkadaşı olarak görev yapan bir yapay zeka ajanı

0: Var olacağı bir dünya hayal ediyorum ve buna ya da en fazla 1-2 senemiz olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Peki bunların işte tam da bu konulara, işte bu yapay zeka ajanları, hani şirketler şu an nasıl bakıyor? Ya biraz ütopik görenler çoğunlukta mı?
0: Bir defa herkes, yani bireysel olarak herkes kullandığı için şirketler gayri ihtiyari de olsa kullanıyor. Bunu bir kurumsal stratejiye dönüştürmek biraz daha dediğim gibi farklı bir şey. Özellikle yapay zekada güvenlikle ilgili kafaları karıştıran çok miktarda nokta var. Yani yapay zekaya gittiğiniz her durumda sorduğunuz soru, verdiğiniz bilgi aslında yurt dışında tanımadığımız bir yerlere gidiyor, tanımadığımız bir takım süreçlerden geçiyor ve geri dönüyor. Şimdi bundan çok memnunuz kişisel olarak ama eğer kurumsal bir yapınız varsa orayla paylaştığınız veriler konusunda hassas olmanız gerekiyor. O yüzden de daha yerel yapay zeka çözümlerinin geliştirildiği, bu konuda Ar-Ge yapıldığı bir dönem içerisindeyiz. Türkiye'de de bu konuda çok güzel çalışmalar var. Her ülkede de buna benzeyen bir şey var. Çünkü mevcut yapay zeka Çin ve Amerika ekseninde aslında hapsolmuş durumda. Biz Amerika eksenindekine yakınız ve yaptığımız işlerin bir sürüsünde ne finansallarımızı, ne üretim verimizi, ne zaaflarımızı aslında uluslararası platformlarla paylaşmak istemiyoruz. Çok haklı bir gerekçeyle. Dolayısıyla burada bir lokalizasyon, yapay zeka lokalizasyonunun oluşması kritik bir atılım olacak.
1: Evet. Peki eleman noktasında, iş gücü anlamında sıkıntı yaşadığınız alanlar var mı? Şimdi tabii bu yapay zeka alanı da yeni. Hani bu alanda yetişmiş ne kadar kişi görüyorsunuz ya da ne yapmak gerekir sizce bunun için?
0: Yapay zeka, yani geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde özellikle artık herkesin eriştiği, kullandığı ve bence çok da geliştiği bir şey oldu. Aslında geçmişe baktığımız zaman 30 yıllara kadar giden bir şeyden bahsediyoruz. Biz gündelik hayatımıza girmesinden beri çok konuşur olduk. Özellikle teknolojik alanlarda görev yapanların tabii aklı çok daha yatkın oluyor ve çok daha hızlı adapte oluyorlar. Ama onların da yani işimizden mi oluruz endişesi oluyor bir sürü durumda. Biraz evvel söylediğim gibi aslında yapay zekaya bu işin aslında kimsenin yapmadığı işleri, tekrarlanabilen işleri, işin bir sürü otomatik taraflarını yaptırabilecek birilerinin hep kalması gerekiyor. Bana göre şu an artık teknolojinin bu halde bulunduğu yerde yapay zekanın mesela bir ofisin işinin diyelim ki %80'ini yapay zeka hallediyor olsun. Hala o ofiste o işlerin dağıtılması için gerekli sorumlulukların sahiplerinin atanması gerekir. Dolayısıyla yapay zeka ne kadar iş üretiyor olursa olsun, işlerin takip edilmesi, planlanması, teslim edilmesi, arkasında dolunması, sorumluluğunun alınması hala önemli bir pozisyondur diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla yeni dönemde iş hayatını sorumluluklar ve inisiyatifler belirleyecek bence.
1: Evet. Peki gençlere ne önerirsiniz? Hani sizin sektörde çalışmak isteyenlere, sizin alanda işte dediğim gibi çalışmak isteyenler ne yapmalı sizce? Bu çünkü çok fazla hani bilgi akışı var. İşte bilgiye erişim kolaylaştı ama öne çıkmak için ne gerekiyor sizce?
0: Aslında burada da yine kendinle çelişen bir şey söyleyeceğim istemeyerek. Aslında gençlere ilk tavsiyem benim yaşımda ya da grubumdan insanlardan tavsiye almamaları olur. Çünkü yani biz hayal ettiğimiz zaman bir hayalin ya da projenin peşine koşmak için belki bazen 3 yıllar, 5 yıllar, 10 yıllar çalışmamız gerekirdi. Prototip yapmak hayaldi bile. Bugün bir genç hayal edip ertesi gün onu yapay zeka ile planlayıp yani bir ay sonra bir prototip üretebilir hale geldi. Dolayısıyla onların hızı, hayal edebilirlikleri bizim bu hayal gücümüzdeki sınırlarla sınırlanmamalı diye düşünüyorum. Dikkat etmeleri, ara sıra fikir almaları için bizim kuşak çok yardımcı olur ama özellikle gençlerin hayal güçlerini sınırlamadıkları bir dönem tavsiye ederim en çok.
1: Evet, bu arada dijital dönüşüm yolculuğunun başında olan ya da süreçlerini ölçeklendirmek isteyen iş liderlerine, firmalara ne öneriyorsunuz?
0: Cesur olmalarını öneriyorum. Çünkü burada bir şeyleri deneyerek yapacağımız hataların hiçbiri denemediğimizde kaybedeceklerimizle kıyaslanmayacak kadar küçüktür. O yüzden de deneyelim, hatalar yapalım, o hataları ödeyelim ama denememenin bedeliyle karşı karşıya kalmayalım. Dolayısıyla hem yapay zekaya dönüşümünde, hem dijital dönüşümde, hem özellikle uluslararası tedarik zincirinde globalleşme ve dijitalleşmede cesur olalım. Bunlar öngöremediğimiz kadar aslında düşük maliyetli yatırımlar. Orası da çok değişti. Yani bilişim sektörünün çok büyük yatırımlar istediği bir dönem vardı. Bunlar çok çok büyük rakamlardı gerçekten. O rakamlar da oldukça değişti. Dolayısıyla bugün çok daha kolay erişilebiliyor teknolojiye.

0: burada asıl mesele cesarete kolay erişmek.
1: Evet, güzel tamamladınız. Teşekkür ediyoruz Hakan Tuncay, MAP Genel Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz
0: çok
1: yılın tamamına kadar. Başarılar da diliyoruz aynı zamanda. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar.

0: Efendim devam ediyoruz değişim zamanına. Halis Ertaş bizimle birlikte, Talya Bitkisel kurucusu. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Melisa Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii sizin alan çok geniş. Çünkü Türkiye'nin malum bitki örtüsü, endemik yapısı, çeşitliliği çok fazla potansiyel barındırıyor. Bazı ürünlerde dünya çapında öncüyüz. Şimdi öncelikle sizin ilk yarıda işler nasıl gitti? Özellikle hangi tip ürünlere fokuslandınız?
1: Şöyle anlatayım. Dünyada büyük bir değişim var. İnsanlar artık uzun yaşamak istiyor. Sağlıklı yaşamı hayatlarına bir şekilde entegre etmiş durumdalar. Günümüzde uzun yaşam, sağlıklı yaşam, hastalıkları önleme çok ön safhalarda artık. İnsanlar bu düşüncenin içerisinde. Hal böyle olunca da tabii sektörümüze ve firmamıza teveccüh çok fazla oluyor. Biz yılın ilk yarısını hedeflerimizde kapattık. Öngördüğümüz hedeflerde kapattık. Şu an iyi gidiyor, yani öyle söyleyeyim. Genelde gıda takviyeleri diye adlandırdığımız vitamin ve mineral grubuna çok fazla talep var. Tabi aromaterapide de çok fazla talep var. İnsanlar yağlarla bakımlarını yapıyorlar, relax oluyorlar. Hem bitki yağları hem gıda takviyeleri alanında çok büyük teveccüh var, öyle söyleyeyim.
0: Evet. Peki şimdi tabii bu alanda siz hani Türkiye'de özellikle hangi ürünlerde daha fazla potansiyel olduğunu düşünüyorsunuz? Hangi tip, daha doğrusu bitkilerden üretilecek ürünlerde? Bir de ihracat noktasında evet, nedir durumumuz?
1: Şöyle, biz Antalya yerleşik bir firmayız. Talya Bitkisel Ürünler olarak Antalya'da var olma sebebimizde bitkilere en yakın erişim. Hmm. Aslında bakıldığı zaman Türkiye endemik bitkiler açısından çok zengin bir ülke. Biz ülke olarak 12 bin çeşit farklı bitkiye ev sahipliği yapıyoruz. Tüm Avrupa'da bile neredeyse bu kadar bitki çeşitliliği yok. Ancak son yıllar harici günümüzde bitkiler atıl durumdaydı. Biz ve bizim gibi firmalar piyasaya çıkarak bu atıl bitkileri alıp işleyerek ekonomiye kazandırdılar. Bu açıdan baktığımızda ülkeye kazandırılmış bir atıl kapasitenin alınmış olduğunu görüyoruz. Özellikle son zamanlarda çörek otu, kekik gibi ülkemize endemik birçok bitkiden sağlıklı yaşam ürünleri üretilebiliyor. Hal böyle olunca da tabii ki talep de çok iyi. İhracat boyutunda da şu an biliyorsunuz ben Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanıyorum. Sabah 4 burada Chicago'dan. Bizim yaklaşık 10. yılımız Amerika'daki şirketimiz, 10 yıl oldu Amerika'da şirketi kuralı. Türkiye'den ürettiğimiz katma değerli ürünleri Amerika pazarına getiriyoruz. Burada da satıyoruz. Burada da talepler oldukça iyi. Bunun harici dünyada yaklaşık 40'a yakın ülkeye de ihracat yapıyoruz. Tabii sadece ben bunu Talya özelinde söylemiyorum. Diğer rakiplerimiz de bunu yapmaya başladılar ve yapıyorlar. Tabii Talya bu sektörün öncülerinden bir firma. Biz yaklaşık 23. yılımızı doldurduk. 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Şöyle düşünelim. Bundan 20 yıl öncesi bitkilere bakıldığında herhangi bir bitki, en fazla işte sallama çayı yapılıyor, belki sabunu yapılıyordu. Artık gelinen noktada bu bitkilerden aromaterapi ürünleri yapılıyor, gıda takviyeleri, vitaminler yapılıyor. Vitamin ve minerallerle bitki sinerjisi oluşturulup en sağlıklı olabilecek hale getiriliyor. Hal böyle olunca da tabii hem üretim kapasitesi, istihdam, katma değer, ihracat hepsi peşi peşine geliyor, öyle söyleyeyim.
0: Evet, siz 40 ülkeye ihracat yapıyorsunuz değil mi? Bu sayı
1: evet,
0: bu sene özellikle nereye hedeflere olarak ağırlığı vereceksiniz ya veriyorsunuz?
1: Şöyle yaptık. Biz bu yıl için kendimize 13 tane hedef ülke belirledik. Bunların en başında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri geliyor. O bizim her zaman bir numaramız. Bunun nedeni de şu tabii ki gıda takviyeleri pazarı çok büyük bir pazar. Şu an dünyada yaklaşık 30 milyar dolara giden bir işlem hacmine sahip olmaya başladı. Bunun da en büyük öncüsü, en çok ürün tüketilen nokta Amerika Birleşik Devletleri. Bizim birinci önceliğimiz Amerika Birleşik Devletleri ki 10 yıldır burada yerleşik olarak şirketimiz var, ofis, depo ve burada Türkiye, Antalya'da ürettiğimiz ürünleri burada dağıtımını yapıyoruz. Yine kendi markamızla, Talya markasıyla. Onun haricinde Uzak Doğu'yu kendimize hedef koyduk. Uzak Doğu'da da çalışmalarımız başladı. Şundan ötürü Uzak Doğu. Uzak Doğu'da da artık gayri safi milli hasılanın yükselmesiyle birlikte insanlar sağlıklı yaşam ürünlerine olan talep. Hep dediğim şu, insanların artık ekonomik anlamda refahı arttıkça uzun yaşamak istiyorlar, güzel olmak istiyorlar, sağlıklı olmak istiyorlar. Bunun için de hastalık önleyici ürünlere talep oluşuyor. Yine dediğim gibi gayri safi milli hasıla açısından yükselen ülkeler bizim öncelikli hedefimiz. Amerika başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri bu yılki hedef planlarımıza bunlar var.
0: Evet, şimdi Uzak Doğu dediniz, aslında bu tip bitkisel ürünler, işte aromatik ürünlerin tabii orada çok popüler olduğu ülkeler var. Özellikle evet. Siz hangi alanda ağırlıklı olarak ihracat yapmayı düşünüyorsunuz? Hangi ürünlerle Uzak Doğu'ya?
1: Öyle anlatayım. Biliyorsunuz Anadolu tıbbı var, Hint tıbbı var, Çin tıbbı var. Bunlar zamanında çıkmış. Yine bitkilerle, tedavilerle uzun yıllar modern tıp öncesi bitki kullanım alışkanlıkları olmuş insanların. Ancak bu ürünleri ilk paketleyen ülkede Amerika Birleşik Devletleri olunca marketing ve markalaşma süreçleri de burada hızlanmış. Haliyle bir tüketim eğilimi olmuş. Şimdi biz tabii ki ülkemizin endemik bitkileriyle diğer ülkelerde, yani rekabetçi olabileceğimiz bitkilerden elde edilen katma değerli ürünlerle, öyle söyleyeyim. Bunlar nelerdir? Gıda takviyeleri özelinde özellikle biz çok aktif bir şekilde ilerliyoruz. Bugün karaciğer sağlığı için yine bizim ülkemizin endemik bitkilerinden yer alan, çünkü endemik bitki diyorum, içerisindeki etken madde oranları çok yüksek oluyor. Bizdeki enginarın etken madde oranı çok yüksek. Türkiye'de üretilen kara hindibanın etken madde oranları çok yüksek. Bu etken madde oranlarının yüksek olması bizde pozitif bir farklılık yaratıyor. Tabii biz bunları bir de vitamin ve minerallerle sinerjik etki yaratıyoruz. Hal böyle olunca güzel bir ürün reçetesi çıkıyor. İşin arkasında Talya'nın fitoterapi Arge laboratuvarı var. İşin arkasında bizim yine tıp fakültelerinden, eczacılık fakültelerinden ve gıda fakültelerinden oluşturduğumuz bir bilim kurulu heyetimiz var. Bilim kurulu heyetimiz ve Talya fitoterapi Arge laboratuvarının birlikte çalışarak oluşturduğu reçeteler var. Biz bunlarla birlikte güzel ürünler üretiyoruz. Uzak Doğu pazarında dediğim gibi yerleşik endemik bitkilerle rekabetçi olacağımız ürünlerden elde edilen katma değerli ürünlere çok önem veriyoruz.
0: Evet, peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden siz de bağlanıyorsunuz biraz önce ifade ettiğiniz evet. gibi, ki bu konunun tabii ana pazarlarından biri orası. Yani de daha doğrusu trendlerin belirlendiği ve dünyaya yayıldığı diyelim. Şu anda evet. Nasıl trendler öne çıkıyor? İşte well-being, clean beauty, bir sürü sayabiliriz böyle. Ne dersiniz, ne görüyorsunuz önümüzdeki dönem için öne çıkacak konseptleri?
1: Bu ara çok haklısınız. Özellikle longevity ürün gruplarında Türkiye'de de bazı öne çıkan hocalarımızın söylemlerini son zamanlarda çok görüyoruz, duyuyoruz. Aslında bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyaya akan bir esinti. Hani öyle söyleyeyim. Burada son yıllarda uzun yaşam ve sağlıklı yaşamla ilgili çok çalışmalar yapılıyor birçok üniversiteyle birlikte. Ve o yapılan çalışmaların neticesinde de bazı ürün grupları, vitamin ve mineraller ortaya çıkıyor. Bugün Nadaş, Enemen gibi bir takım vitamin ve mineraller özellikle hücre yenileyici ve insanların yaşlanma etkilerini geciktirici ürünler şu an çok popüler ve ön planda. Biz ise farklı olarak yine bu Nadaş ve Enemen'e bizim ülkemizdeki endemik bitkilerle birlikte sinerjik etki yaratacak, daha onların etkinliğini yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Reçetelerimizi o şekilde oluşturuyoruz. Ve o ürünleri de şu an Türk halkına da arz etmiş durumdayız.
0: Evet. Peki yeni ürün ülkemizde gamı olarak ne planlıyorsunuz yeni ürünler olarak?
1: Biz yine şöyle söyleyeyim. Normal bizim kapasitemiz aylık 1 milyon adet üretimdi gıda takviyelerinde. Biz son geçen yıl ve bu yıl birlikte olmak üzere 6 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Tesisi yenileme ve büyütme, kapasite arttırma. Bizim aylık üretim kapasitemiz 1 milyon adetten 10 milyon adede çıktı. Özellikle gıda takviyelerinde Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var ve bunun yakın coğrafyamızdan başlayarak Uzak Doğu ve Amerika'ya kadar sirayet eden bir satış organizasyonu. Sadece Tali için söylemiyorum, başka firmalar da söz konusu. Tabii böyle olunca da arka planda birçok büyük kuruluşlar da sektöre ilgi duymaya başladı. Biz de 2023 yılında OYAK firmasından büyük bir yatırım aldık. OYAK'la birlikte yeni tesisle, kapasite arttırımıyla sadece Türkiye'de değil global pazarda da varlığımızı sürdürmek istiyoruz.
0: Evet. Peki Türk tüketicisi daha çok neye şu anda talep gösteriyor?
1: Son zamanlarda magnezyum çeşitleri çok fazla talep gördü Türkiye'de. Magnezyumun da birçok sağlık etkisi var. Sabah yorgunluğundan tutun da bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kramplardan tutun da birçok etkiye, özellikle son dönemden çok popüler magnezyum çeşitleri oldu. Yine karaciğer desteği ürünleri çok fazla ülkemizde talep görmeye başladı. Tabii bu insanların kilo alması veya alkol tüketmesi, karaciğerde yağlanma yapması haliyle bunun en faydalı ne olabilir? İşte enginar olabilir, kara hindiba olabilir. Bu gibi ürün gruplarına çok talepler olmaya başladı. Yine dediğim gibi son özellikle bir yıldır insanlar artık yaşlanmak istemiyor, uzun yaşamak istiyor. Nadaş gibi, enemen gibi vitamin gruplarına çok fazla talep olmaya başladı. Son dönemin popüler ürünleri bunlar diyebilirim. Vardır birkaç tane daha ürün daha ama özellikle bu ürünler çok popüler son zamanlarda. Evet. Ya da bizim en çok sattığımız ürünler, öyle değil.
0: Peki siz şirketi nerede görmek istersiniz 5 yıl sonra?
1: Kendimize bir misyon ve hedef koymuştuk açıkçası. Dünyanın gıda takviyelerinde, bitkisel ürün üretiminde en bilindik ilk 10 firması arasına girmek istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Bu doğrultuda da tabii adım adım ilerliyoruz. Öncelikle dünyanın en iyi floristik alemlerinden biri olan Antalya'da yerleşkemiz. Çünkü bitki çeşitliliğine burada çok rahat ulaşıyoruz. Dünyanın en iyi endemik bitkilerinin olduğu bölgedeyiz. Antalya'nın bu anlamda önemi çok fazla. Orada fabrikamız. Fabrikayı genişlettik, büyüdük, üretim kapasitemizi arttırdık. FDA bu Kasım ayında bizi denetlemeye geliyor. FDA'de de şöyle bir durum var. Amerika'da görünmeye başladığın zaman Amerika İlaç ve Gıda Dairesi gelip tesisinizi denetliyor. Ve o denetimleriyle geçtikten sonra siz artık global bir oyuncu pozisyonuna geliyorsunuz. Bu bizim adımıza çok sevindirici. Yani denetlemeye gelecek olma takvimine girmiş olmak çok büyük bir başarı. Öyle söyleyeyim. Sektörde bilenler bilecektir bunu. Akabinde yine step by step OYAK'tan yatırım aldık. Bu büyük bir olay bizim için. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kuruluşlarından biri sektöre inandı, Tali'ye inandı ve yatırım yaptı bize. Onunla birlikte tesisleşme ve kurumsallaşma süreçlerimizi yürütüyoruz. Akabinde de şu an mevcut 40 pazardayız ama biz dünyanın 200 ülkesinde Tali markasıyla var olmak istiyoruz. İstihdam sayımızı, katma değerimizi arttırmak istiyoruz. Ülkemize de faydalı olalım. Hedefimiz önümüzdeki 5 ve 10 yıl içerisinde global bir marka olmak, açıkçası bu. Onu söyleyeyim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Haris Ertaş. Size de başarılar diliyoruz bu yolculuğunuzda. Tarihe bitkisel kurucusu.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok
0: kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Efendim, değişim zamanını burada kapatıyoruz. Birazdan yine birlikteyiz. Kısa bir araya gideceğiz. Yatırım günlüğünde piyasaları konuşacağız.

0: Tera Yatırım sunar. Tera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Kitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Böyle Otobit'te.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
7: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
9: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
10: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
11: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
9: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: diye de açıvereceksin.
1: Meysu golla.
0: Bizim olanı keşfet gari.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
1: Meysu çolanı açtın. Meysu çola.
3: Bizim olanı keşfet daha.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
4: kartıma dön. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları...

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim Apar ekranlarından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Devam ediyoruz piyasaları değerlendirmeye bugün de. Ve şimdi bakıyoruz haber özetlerine, günün öne çıkan haberlerine.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden gerilim sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin boğazdaki mayınları temizlediğini ve stratejik su yolunda kontrolün sağlandığını öne sürdü. Trump ayrıca İran'dan savaş tazminatı talep ederken, Tahran yönetimi Washington belirlenen şartları karşılayana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını bildirdi. Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki belirsizlik ve Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar risk iştahını baskıladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin azalması enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutarken yükselen petrol fiyatları enflasyon riskini yeniden gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,71'e yükselirken Fed'e yönelik faiz artışı beklentileri de güçlendi. Para piyasalarında Fed'in yılı %75 ihtimalle bir faiz artışıyla tamamlayacağı fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ve yüksek petrol fiyatları küresel piyasalarda risk iştahını sınırlarken Goldman Sachs'tan yatırımcılara iyimser mesaj geldi. Banka piyasalardaki dalgalanmaya rağmen yatırımcılara pozisyonlarını koruma tavsiyesinde bulundu. Kurum Fed'in bu yıl faiz artırmayacağı ve petrol fiyatlarının yılın ilerleyen dönemlerinde 70 doların altına gerileyeceği öngörüsünü paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %25,8 yükseldi. Toplam ciro aylık bazda ise %0,3 azaldı. Ticarette Haziran tablosu da belli oldu. Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8'de öne çıktı.
0: Ve şimdi de bakalım fiyatlamalara nasıl şu anda oradaki tablo. İçeride BIST 100 endeksinde 1.39 geri çekilme, 13.619'dayız. Avrupa'da da Frankfurt 0.34, Paris Kakaran 0.23 geride. Londra negatif yatay, Madrid 0.28 yukarıda. Japonya'da bugün piyasalar kapalıydı. Güney Kore'de 0.73 yukarıdaydık ama Çin'de, Hindistan'da ve Hong Kong'da geri çekilme gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Nasdaq, vadeli tarafta Nasdaq ve S&P'de sınırlı yukarı yönlü hareket ve Dow Jones'ta da 0.11'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Enerji tarafına bakacak olursak eğer petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket var. Çünkü Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak iyimserliğin kısa sürdüğünü görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı sert açıklamalarla gündemdeler. İran'ın savaşta uğradığı zararlar için Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep ettiğini görüyoruz. Trump da buna karşılık İran'ın son 50 yılda neden olduğu ölümler ve zararlar için tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. O cephede çözüme dair umutların zayıfladığını takip ediyoruz. İşte bu noktada da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket var. Son 4 günde %12 yükselmişti. 88 dolarında üzerine gelmişti. Bugünse 89.82'de Brent petrol 2.39 yukarıda. Ham petrol 84.24, 2.57 yukarıda ve doğalgaz 2.77'de 0.82'lik geri çekilmeyle. Ons altında da son 9 haftanın zirvesini test etmiştik. Şu anda 4400'ün üzerine gelmiştik. Şu anda 4371'deyiz. 0.40 gerideyiz. Gümüş 64.81'de, 1.40 geride ama orada 66 dolar seviyesini de gördük. O da son 6 haftanın zirvesiydi. Altın gümüş rasyosunun gümüş lehine ilerlediğini takip ediyoruz. Platin 0.91 yukarıda. Paladyum ise 1382'de.

0: Gelişimse pozitif yatay bir görünüm şu anda hakim. Artanlar katılım evim 7.64, Odyne Solutions 4.5, Gen İlaç 2.46, Şekerbank 2.53 ve Gürsel Turizm'de 2.10 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Türk Altın İşletmeleri 7.42, TR Anadolu Madencilik 6.73, Borusan Yatırım 6.12, TR Doğal Enerji 5.63 ve Balsu Gıda'da 4.71 geri çekiliyor diyerek buradan hocamız İlhan Küçükkaplan'a dönelim. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hocam şimdi bugün hava biraz bozuk baktığımız zaman içeride BIST endeksinde özellikle bankacılık tarafında gün içinde %2 aşan kayıplar gördük. Şu anda da zaten ağırlık olarak bakıyoruz hisselerin ekside olduğunu takip ediyoruz. Öncelikle neden sizce bugün bu geri çekilme?
1: Evet. Çok teşekkürler Melis Hanım, sağ olun. Tabii doğal olarak en önemli nedenlerden birisi jeopolitik risklerdeki belirsizlik halen devam ediyor Melis Hanım. Yani dışarıdaki o jeopolitik belirsizlik, jeopolitik risklerin belirsizliği ki özellikle bu 7. barış anlaşmasına oturmasıydı ABD-İran tarafının ve yine artık önce yine büyük umutlarla başlandı. Fakat yine geldiğimiz noktada taleplerin el yükseltilmesiyle beraber buradaki ana katalizörlerden birisi likidite. Hemen ona bakmak lazım. Yani o likiditedeki ortalama yaklaşık son ortalamada 170-180 6 milyar TL'lik işlem hacminin yaklaşık son 1-1,5 haftadır 170 milyar TL'lerin altında olduğunu görüyoruz işlem hacimleri açısından bakıldığında. Yine dün gelen ve bugün gelen veriler her ne kadar görece toparlanmayı işaret etse de Melis Hanım, özellikle dün Mayıs ayındaki sert bir daralma vardı sanayi üretiminde %-3'lük. Burası Haziran'da yatay hafif pozitif bölgeye geçerek bir göreceli toparlanma sinyali verdi. Yine perakende tarafında da çift taneli büyüme korunsa da izlenen keskin gerilemeden denge bölgesine ulaşmakta zorlandığını görüyoruz. Ki Mayıs ayındaki yine imalat eşiğine baktığımızda, imalat PMI'ne baktığımızda da görece 47.1'e göre 47 bir toparlanma, Temmuz'daki sınırlı toparlanmayı görüyoruz ama bunun için işte o enflasyon etkisinin dezenflasyon programını tekrar daha sıkı bir şekilde ele alınıp aşağı doğru indirilmesiyle ilgili şeylerin bugün de görece borsaya yansıdığını görüyoruz. Bir de tabii iç haber akışları da bunda yine etkili oluyor. Bugünkü biraz daha geri çekilme açısından baktığımızda ama ana katalizör olarak yine o enflasyondaki yapışkanlığın özellikle bankacılık endeksindeki yaklaşık %2'lik bir geri çekilmenin etkisiyle beraber tabii BIST yüzde bundan en çok etkileniyor bankacılık sektörü. Dominant sektör çünkü. Türkiye'de en büyük etkileşim içinde olan sektörlerden birisi. Özellikle işte Ağustos ayı ile beraber ki 14 Eylül'de okullar açılacak. Ağustos'un 15'inden sonra ve Eylül'ün 15'inde ve onun arkasından gelecek kırtasiye alışverişi, okul alışverişleri buradaki fiyat hareketleri doğal olarak hepsi borsamızı etkiliyor. Yani o enflasyon beklentisi ve enflasyonun tekrar katılığında yapışkanlığının sürüyor olması, faiz indirimlerini geciktiriyor olması likidite katalizörü ile beraber birleştiğinde borsamızda bu tip yatay seyirleri görmeye devam edeceğiz.
0: Evet. Peki hocam siz ne bekliyorsunuz yıl sonu için? Hedef?
1: Tabii bu hafta şey de var, politika toplantısı da
0: enflasyon raporu
1: var. Evet, enflasyon raporu gelecek Melis Hanım. Hani orada bakmamız gereken unsurlardan birisi. Şimdi 30'larda şimdi şeye baktığımızda manşet tüfe 26 Temmuz ite 31.75, işte çekirdek 29.91. Gıda tabii burada özellikle 37.52. Buralarda açıkçası hani biraz daha belki vereceği sinyaller önemli. şeydi. Bu şeyde raporda, politika faiz raporunda tabii

0: burada da biliyorsunuz 37 politika faizimiz ama o repo 40'larda bildiğiniz gibi, onunla ilgili bir revizyon yapılıp yapılmayacağı, piyasanın ilk etapta bakacağı unsurlar arasında yer alıyor Melis Hanım. Hani burada kuvvet de muhtemel, ben 30'un hani biraz altında gelebilir. Onu revize edip etmeyeceğini bekleyeceğiz bu raporda. Onu takip edeceğiz. Hani 29'larla bitirme ihtimali, ama bu tabii en büyük bunun etkeni tarım olacak. Tarımdaki, özellikle gıdadaki enflasyon gelişmesi, yaz biliyorsunuz üretim ayları, ondan sonra Eylül kuvvetle muhtemel bir tık daha yüksek gelebilir. Kırtasiye okulların açılmasıyla beraber tabii orada işte kira enflasyonu, üniversiteler Eylül'ün sonuna doğru açılmaya başlayacak. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde biraz daha böyle temennim 30'un altına düşmesi, hedeflerine ulaşılması, ama piyasa tarafından da fiyatlanıyor. Orası zor görünüyor Melis Hanım. Yani 30'un çok ciddi altında bir düşüş. Hani açıkçası tabii bekleyip göreceğiz, ama hani ekstrem bir durum olmazsa, ki jeopolitik risklerde işte savaşın hala devam ediyor olması, ki bugün 11 Ağustos. Yani Ağustos'un ve Eylül ayına sirayet ediyor olması, ki arkadan gelen bir yapı vardır ekonomide bu tip unsurların fiyat hareketleriyle beraber, hani tüm onları birleştirdiğimizde ben 30'un çok az altında sonuçlanabileceğini düşünüyorum yıl sonunda. Tabii doğal olarak da bu 7 puan olarak bakacak olursak, yani hep söylediğimiz bir şey var, bu global enflasyon tarafında gelişmekte olan ülkelerde 5 ile 7 puan reel faiz, gelişmiş ülkelerde 2 ile 3 puan arasındaki reel faiz takip edilebilir olarak görüyoruz biz. Bu da yaklaşık 30'un 29 ya da 30'da takip edilecek olursa da %37, belki de bir 100 bas puanlık sonuna doğru bir indirim. Tabii ceteris paribus kuralları, diğer unsurlar sabit. Savaşın diplomasiye dönmesi, barış tarafına dönmesi ve enflasyondaki yapışkanlığın yavaş yavaş dezenflasyon sürecindeki başarıların elde edişi olarak tarif edebilirim bunu Melis Hanım.
1: Evet hocam, peki şimdi bu geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Hürmüz Boğazı'nda çözüme dair umutların bir kez daha zayıfladığı bir ortamdayız. Yine gergin mesajlar taraflar arasında. Tabii Trump'ın biliyorsunuz açıklamalarının tonu belli olmuyor. Şimdi akşam bir der ki çok iyi yeniden anlaşacağız. Fakat genel hava an itibariyle sanki çok olumlu değil gibi. Ve bu da petrol fiyatlarında yine yukarı yönlü harekete yol açtı. 89 doların üzerindeyiz. O tarafta beklentiniz nedir hocam petrol fiyatları için? Aynı zamanda
0: bunu geçen hafta mı, ondan önceki hafta konuşmuştuk aslında. Hani burada 70 dolarların altına beklenti içinde değilim ben açıkçası. Hani yeni normalleşme dediğimizde onların özellikle belki uzun vadede oraya doğru, ama o da arza bağlı arkasından. Hani şimdi Hürmüz Boğazı, İran dediğinizde dünya petrol üretiminin %20-25'i buradan geçiyor ve bunun da önemli bir kısmı Çin'e gidiyor Melis Hanım, %50'lik kısmı. Yaklaşık olarak 89 dolarlar tabii ki doğal olarak yukarıya doğru bu gelişmeler oldukça 90 ki 120 dolarlardan dönmüştü. Ben yeni normalde bunun 80 dolar, hani üstünde ve 80 dolar civarında tutunabileceğini, belki 75-80 arası tutunabileceğini düşünenlerdenim. Ama açıkçası tabii Trump 2.0 riskleri diyorum ben buna kendi içerisinde, kendi bir kavramsallaştırmamda. Ve şu anda herkes taleplerini artırdı. Yani elini güçlü kılmak için, daha şey yapmak için işte Trump tazminat istiyor. İran tazminat ve diğer taleplerini artırmış durumda. Buradaki tabii Çin ve Avrupa burada çok reel anlamda aslında en çok etkilenen iki bölge. Stokların ben yavaş yavaş azaldığını düşünüyorum o tarafta da. Hani Eylül'den sonra kuvvetle muhtemel Çin tarafının ve Avrupa tarafının özellikle kış geliyor olmasıyla beraber, kışın geliyor olmasıyla beraber Ekim-Kasım'dan itibaren doğalgaz tarafındaki stoklardaki Avrupa'nın azalmasıyla beraber bu iki gücün de devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Devreye girmeli ve bu barış yolunda ciddi anlamda siyasal uluslararası baskı power'ını, gücünü ortaya koymaları gerekiyor.

0: gerektiğine inanıyorum. Eğer o koyulmazsa, savaş devam edecek olursa, petrol fiyatları 85 doların üzerinde seyrediyor olacak olursa, enflasyondaki katılık, yapışkanlık enerji fiyatları üzerinden devam edecektir. Büyümelere yansımaya başladı. Ki ülkemizde de büyümeyle ilgili son gelen rakamlara baktığımızda büyümenin biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Dengeye oturmaya çalıştığını görüyoruz. Tüm bunlarda evet petrolde eğer bu seyir olursa devam eder. Hemen burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Melisa Hanım izninizle. Eskiden biliyorsunuz petrol fiyatlarıyla altın fiyatları, kıymetli metaller arasında bir ters korelasyondan bahsediyorduk. Şimdi bu işte 7 defa masaya oturup da anlaşamamazlığın getirdiği unsurlar, risklerle beraber şu anda altın fiyatları da hareketlenmiş durumda ve o beklenen, hani o jeopolitik risklerin artmasıyla beraber o güvenli liman olan altının da o ters korelasyonunun eğer yavaş yavaş şeye doğru dönmesini bekliyoruz. Tabi burada sadece petrol fiyatları değil, Merkez Bankası alımları ki Çin'in altın alımını artırdığını görüyoruz son zamanlarda.
1: Evet
0: Son
1: hocam,
0: özellikle birkaç
1: 3 yılın
0: haftadır.
1: en yüksek seviyesine
0: Evet.
1: çıkmış. 3 yılın en yükseği için altın
0: Evet
1: alımında.
0: şu an aynen. Çok teşekkür ediyorum katkınız için de. Şu anda 3 yılın en yüksek seviyesinde ki bunu bence diğer merkez bankaları da takip etmeye devam edecektir. Çünkü Trump'ın belirsizliği açıkçası hani doların o yüksek faizi ki yarın da biliyorsunuz şey gelecek. Amerika Birleşik
1: Enflasyon.
0: Devletleri enflasyon beklentisi
1: Orada da
0: gelecek.
1: bir beklentiyi söyleyeyim hocam. Yıllık 3,4, çekirdekte de 2,5.
0: Evet, doğru. Yıllık o çünkü hemen 3,5'tu yanılmıyorsam en son Haziran'daki TÜFE çekirdek TÜFE'de 2,6 idi. 3,4 ve 2. son gelen veriler özellikle bu istihdamla beraber oradaki gelen veriler 6'ya ve 0 enflasyon yavaşlamasının enerji fiyatlarının yayıldığına işaret ediyor. Pozitif bölgeye dönmesi bekleniyor. Yıllık verilerde sınırlı olsa düşüş eğilimi devam ediyor. Sen görüyor sizin de rakamsal olarak belirttiğiniz gibi tabii beklenti sonuç ilişkisi kısa vadeli hareketlerde Melisa Hanım ön plana çıkabilir. Beklentiye yakın ve beklenti altındaki veriler dezenflasyon sürecini sürdüğünü düşüncesiyle faiz artım beklentilerini törpüleyebilir. Şimdi oralarda da kafa karışık, Fed'de de kafa karışık, piyasalarda da kafa karışık. 50-50'den hafif aşağı doğru bir Eylül ayı faiz artırımı tekrar aşağı geldi. Beklenti orada bir faiz artırımı olabileceğine yönelik. Ama yıl sonuna kadar tabii savaşın böyle devam etmesi, enerji fiyatlarının da 85 doların üzerinde seyrediyor olması orada belki de o enflasyon tekrar yükseliş eğilimine girecek olursa bu yıl içerisinde bir faiz artışı neredeyse öngörülüyor. Oradaki oran da yaklaşık %75'e çıkmış durumda beklenti anketlerinde. Tabii özellikle çekirdek enflasyonun güçlü bir görünüm ortaya koyması gibi senaryolarda da tahvil faizleri güç kazanarak faiz artırım beklentilerine destek olabilir. Faiz artırım beklentisine destek olması da evet pozitif korelasyona geçiyor altın ama orada bir miktar tekrar altında bir geri çekilme yaşayabiliriz. Doğal olarak da altın gümüş korelasyonunda yüksek olması hatta gümüş lehine fiyatın değişiyor olması da kıymetli metaller tarafında da böyle bir gelişmeye yol açabilir. Burada tabii Merkez Bankası alımları ve petrol fiyatları veya jeopolitik riskler altınla ilgili hareketleri daha doğrusu kıymetli madenlerle ilgili hareketleri desteklerken olası bir faiz artışı veya enflasyondaki artış ve tahvil faizlerinin artışı orada da bir geri çekilmeye neden olacaktır. Ama ben hep şunu söylüyorum, yani bu tip yatırımlar, borsa yatırımları da bu tip kıymetli maden yatırımlarında ben uzun vadeli olması gerektiğini savunan taraftayım. Melisa Hanım, yani bu tip tarafta bir stratejinin olması gerektiğine inanıyorum yatırımcının. Hep söylediğimiz bir şey var. Krediyle lütfen yatırım yapmayın, borçla yatırım yapmayın, bir varlık satarak bir yatırım yapmayın, tasarruflarımızla yatırım yapmamız gerektiğini hep vurguluyoruz. Ve bir de hep söylediğimiz bir şey var. Zamanlı parayla, yani birkaç ay içinde ihtiyacınız olacak bir parayla daha çok onları likit tarafta bırakmakta, para piyasası fonlarında bırakmakta fayda var. Çünkü bu sefer özellikle risk iştahı yüksek borsa tarafında yatırımlarda bu tip unsurlar bireysel yatırım

0: oyuncularımızı zor durumda bırakabiliyorlar. Böyle kısaca da bir yatırım stratejisi şeyi vermiş oldum. Sağ olun.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum Melisa Hanım. Bol kazançlı günler diliyorum yatırımcılarımıza da.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz piyasaları değerlendirmeye.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz ve şimdi de Ali Acar bizimle birlikte olacak. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Melis Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Hemen sizin hızlıca grafiklerle başlayalım. Çünkü malum bugün de piyasada dün 0.23'lük artıda kapatmamıza rağmen bugün eksideyiz. Bankacılık tarafındaki özellikle düşüş dikkat çekiyor. Şimdi endekste, BIST 100 endeksinde kritik seviyeleri nereleri olarak görüyorsunuz?
1: Burada özellikle geçen hafta da bahsetmiştik sizinle. 13.900'de 14.000 bandı oldukça önemliydi. Bu alanı geçemedik. Denemelerde başarısız olduk. Birkaç gün bu alanı denedik ama geçemedik. Nihayetinde bu İran-ABD anlaşması da sekteye uğrayınca olumsuz gelişmelerde petrol üzerindeki etkisini iyiden iyiye hissettirince, çünkü geçen hafta başında 77 dolarda olan Brent petrol şu anda baktığımızda 88 dolarlara gelmiş durumda. Yaklaşık %13'lük bir yükseliş var. Hal böyle olunca da borsa üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor. Özellikle aşağıda 13.600 seviyesi oldukça önemli. Şimdilik bu seviyeler üzerinde tutunmaya çalışıyoruz ama seans içinde de altını da test ettik. Eğer bu seviye altında kapanışlar başlayacak olursa önceki haftalarda test ettiğimiz 13.200 seviyesine kadar geri çekilmenin devamını bekleyeceğiz. 13.600 üzerinde dengelenme devam edecek olursa güç toplayıp gelişmelere göre yine 13.900-14.000 bandına denemeler beklenebilir diye söyleyebilirim. Burada net bir yukarı trend içinse özellikle 14.300 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviye aşılmadığı sürece kısa orta vadede çok da net bir şekilde, ciddi bir şekilde yukarı yönlü bir hareketten bahsediyor olmayacağız maalesef.
0: Evet, peki o zaman bankacılıkla devam edelim. Bugün de dediğimiz gibi bankacılık sektörü ekside %2'ye aşan geri çekilmeler gördük orada. Nedir bu tarafta beklentiniz? Çünkü malum borsada yükseliş dediğimiz zaman hep bankacılık sektöründe de yükselişin tetiklenmesi gerektiğini vurgularız. Ne bekliyorsunuz?
1: Evet, kesinlikle öyle. Burada bir tepki almıştık 14.500 seviyelerinden 15.700-800 bandına kadar enflasyon datasının da beklentilerin altında gelmesiyle birlikte yukarı yönlü bir hareketlilik yaşamıştık. Ama geldiğimiz noktada petrolün yukarı gidiyor oluşu genel anlamda bankacılık tarafı üzerinde baskı yaratmaya da devam ediyor. Burada özellikle kısa vadede 15.700'ler üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece aşağıda

0: yeniden 14.500'leri test etme ihtimalimiz yüksek. Özellikle yine kısa vadede 14.900 seviyesi önemli destek noktası. Bura kırılacak olursa 14.500 hatta altında da 13.800'lere doğru bir hareketlilik yaşanması muhtemel olur. Önümüzde 13 Ağustos'ta enflasyon raporu var. Burada eğer ilerleyen dönemde faiz indirimine işaret edecek bir durum oluşursa bankacılık tarafı desteklenir. Ama genel anlamda baktığımızda böyle bir beklenti oluşmuş durumda değil. Bu açıdan baktığımızda da maalesef senaryo olumsuz gibi görünüyor. Ama olur da sürpriz şekilde faiz indirimine dair bir işaret gelecek olursa enflasyon raporunda en önde etkilenecek sektör bankacılık tarafı olacaktır. Burada da özellikle 15.700 seviyesi takip edilmesi gerekiyor diye söyleyebiliriz.
1: Evet, ve buradan da bankacılık demişken Akbank'a dönelim. Akbank'ın performansını nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönem için?
0: Burada da özellikle 68-70 bandına özellikle dikkat çekmiştik. Buradan bir düzeltmenin oluştuğunu görüyoruz ki 65 desteğine kadar geri çekilme gördük. Şu anda da aşağı yukarı bu seviyeler etrafında hareket etmeye devam ediyoruz. 65'ler üzerinde kalıcı olabilirse, bu bölgeyi destek yapabilirse yeniden 68-70 bandına doğru bir hareketlilik yaşayabiliriz. Olumsuz senaryoda 65 üzerindeki baskı artar ve altında günlük kapanışlarda almayacak başlayacak olursak maalesef 62-60 bandına doğru geri çekilmenin devam ettiğini görürüz diye belirtebilirim.
1: Evet, buradan Astor diyeceğiz. Tabii Astor'da özellikle transformatör yatırımlarıyla, ihracatıyla da öne çıkan bir şirket. İhracatın toplam cirodaki payı %50'nin üzerine yükseldi. Ve hep yeni kontrat haberlerini de takip ediyoruz. Ne dersiniz? Tabii burada Favec ve marjlar tarafında da %35'in üzerindeki Favec marjıyla sektör ortalamalarının da oldukça üzerinde bir performans var ve katma değerli güç trafosu siparişleri de gelecek dönem için ciro beklentilerini destekleyen bir unsur. Nedir sizin beklentiler Astor tarafında?
0: Astor tarafı zaten senenin en flaş hisselerinden bir tanesi, yatırımcısını en çok sevindiren hisselerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 100 liradan başlayan hareket 370 lira seviyesine kadar yükseldi sene içinde diye söyleyebiliriz. Burada son dönemde bir dengelenme oluşmaya çalışıyor. Aşağıda özellikle 264'ler, yukarıda da 330 seviyeleri arasında vitestere bandının oluştuğunu görüyoruz. Kısa vadede özellikle bu alanda hareketliliğin devam etmesini bekleyebiliriz. Anlaşmalar devam ettikçe, veriler iyi geldikçe belki 328'leri önümüzdeki günlerde aşmayı başaracak olursa yukarı yönlü yeni kırılımdan, yeni zirveden bahsedilebilir. Ama 328'ler aşılmadığı sürece kısa vadede burada da çok net bir hareket beklememekte fayda var. Testere hareketlerinin bir süre daha devam edebileceğini öngörebiliriz. Aşağıda yine kısa vadede 294 seviyesi oldukça önemli. Kırılmadığı sürece sorun yok. Destek alıp tekrar 313 sonrasındaki da 328 seviyelerine doğru ataklar görebiliriz. Ama 294 seviyesinin kırılması halinde tekrar 264'lere doğru bir hareketlilik yaşanabilir diye belirtebilirim.
1: Evet, buradan Aselsan diyeceğiz ve bilanço sezonunda iyi bilançosuyla öne çıkan şirketlerden biri. Siz nasıl değerlendirdiniz bilançoyu ve aynı zamanda da görünümü?
0: Evet, kesinlikle öyle. Üstüne katarak ilerliyor diye söyleyebiliriz her bilanço döneminde Aselsan için. Burada özellikle teknik açıdan dikkat edilmesi gereken nokta sürekli alçalan tepeler ve alçalan dipler oluşmaya başladı. Bu da teknik analiz tarafında olumsuz bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle önümüzdeki dönemde olası tepkilerde 380-390 bandını aşamayacak olursak aşağıda 338'ler altında yeni dipler aramaya devam edecek diye söyleyebiliriz hisse için. Burada da özellikle geçmiş tepelere bakmakta fayda var. 300-320 bandı geri çekilmelerde ana destek seviyeleri olarak karşımıza çıkacak. Özellikle 300 seviyelerine gelirse de alım fırsatı oluşacak diye belirtebilirim. Az önce belirttiğim gibi yukarı yönlü yeniden ivmelenmenin başlaması ve şu oluşan formasyonun, olumsuz formasyonun bertaraf edilmesi için 380-390 bandı üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Eğer böyle bir kapanış gerçekleşecek olursa da yeniden yukarı yönlü 412 sonrasında da 434 seviyelerine doğru bir hareketlilik yaşayabiliriz Aselsan tarafında.
1: Evet, buradan Türk Hava Yolları'na geçeceğiz. Orada da piyasa beklentilerini aşan bir operasyon karlılık gördük. Ertelenmiş vergi düzenlemeleri, finansman giderleri, kur enflasyon muhasebesi etkileri de çeyreklik net kar rakamı üzerinde belirleyici oldu ikinci çeyrekte. Sizin önümüzdeki döneme dair beklentiniz nedir?
0: Burada özellikle şuna dikkat etmek lazım. Piyasa ertelenmiş vergi gelirlerinin bilançoya yansımasından çok fazla hoşnut olmuyor. Yani bunun bilançoyu, kârlı kabartmasından hoşnut olmuyor. Zaten bunu da olumsuz yönde değerlendiriyor. Bunu Ereğli'de de gördük. Bu tarafta da görüyoruz. Hal böyle olunca da satış olarak fiyatlara yansıyor. Bununla birlikte jeopolitik taraftaki gelişmeler de tekrar olumsuza dönünce maalesef en büyük etkisini bunun da Türk Hava Yolları havacılık tarafında özellikle görmeye devam ediyoruz. Önemli destek seviyesi 304 seviyesiydi. 250'lik bollinger'ın altına da sarkmış olduk birkaç gün itibariyle, son iki gün itibariyle. Maalesef olumsuz senaryoda ilerliyor diye söyleyebilirim. Bu seviyeler altında, özellikle 300-304 bandı altında kaldığı sürece aşağıda 292-280 bölgesine doğru jeopolitik tarafta da pozitif yönde gelişmeler olmayacak olursa geri çekilmenin devamını bekleriz. Eğer döner ve 304'ler üzerinde kapanış almaya başlar isek de artık olumlu tarafı konuşmaya başlayacağız ve yukarıda da özellikle 312 sonrasında 317 ve 324 seviyelerinden, dirençlerinden bahsediyor olacağız diye söyleyebilirim.
1: Evet, buradan Tüpraş'a geçeceğiz. Tüpraş da yine ikinci çeyrek bilanço döneminde en iyi performans gösteren şirketlerden biri oldu. Tabii yüksek kapasite kullanımı, güçlü yurt dışı talep de satış hacmini destekleyen unsurlar arasında net nakit pozisyonu, yüksek finansman maliyetlerinin olduğu bir ortamda da şirkete avantaj sağlar durumda. Ne dersiniz Tüpraş için?
0: Evet, kesinlikle öyle. Rafineri marjlarının da artmasıyla birlikte en iyi bilanço Tüpraş'tan geldi diyebiliriz hiç şüphesiz. Burada da zaten bilançoyla birlikte de yeni zirvelerin görüldüğünü gördük. Bugün bir miktar düzeltme yaşıyor ama genel anlamda bu düzeltme 324 seviyeleri üzerinde karşılandığı sürece bu hareketlilik de devam edecektir diyebiliriz. Tabii ki bu tip hareketler sonunda düzeltmelere ihtiyaç duyuluyor. Olur da 324 seviye kırılacak olursa 300'lere kadar bir düzeltmenin, hatta 290-300 bölgesine kadar bir sindirme hareketinin, bir düzeltme hareketinin mümkün olması muhtemel diye de belirtebiliriz.
1: Evet, buradan Ereğli'ye bir bakalım. Orada da çelik sektöründeki dip seviyelerden toparlanma emareleri vardı. Bilançoda artan kapasite kullanımı ve kur etkisiyle de satış gelirlerinde artış gördük Ereğli tarafında. Fakat geri çekilme var bu hafta baktığımız zaman. Neden buna oluştuğunu düşünüyorsunuz ve ne bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde?
0: Burada satışı zaten zorlanmaya başlamıştı. Özellikle 44 seviyelerinde teknik açıdan zorlanmaya başlamıştı ve 41'lere kadar geri çekilmişti. Bilançoyla birlikte de verginin ağırlığı da bilançoda, kar rakamında hissedilince, az önce de belirtmiştim bunu, bu tarafta satış olarak yansıdı ve önemli desteklerini kırdı diye söyleyebilirim. 35'lere kadar yaklaştık. Burada önemli bir destek seviyemiz bulunuyor. Eğer 35'ler üzerinde bu satışlar dengelenebilirse tepkilerin gelmesi muhtemel olacak. Olası tepkilerde de özellikle 38 seviyesi önemli. 38 seviyesi aşılabilirse yeniden yukarı yönlü bir ivme oluşabilir hissede. Ama 38'ler aşılmadığı sürece aşağı yönlü baskı da 35'lere doğru devam edecektir diye söyleyebilirim Ereğli tarafında.
1: Evet, burada tabii geçeceğiz şimdi gıda perakendeciliğine, BİM'e, BİMAŞ'a. Malum sektörün defansif yapısı ve yüksek nakit akışı yaratma kabiliyetiyle bilanço dönemlerinde yatırımcıların da odağında yer alan temel hisselerden biri olarak öne çıkıyor BİMAŞ. Bilanço rakamlarının da beklenenin üzerinde gelmesi durumunda yeni rekor seviyelere doğru da bir kırılım hedefi oluşur notu var bende. Ne dersiniz? Bir dakikamızmış bu arada.
0: Burada açıkçası son dönemde özellikle 380'leri aşmakta zorlanıyor. 380'ler üzerinde kalmakta zorlanıyor. Eğer olur da önümüzdeki dönemde kısa vadede 390'lar seviyesi üzerine atabilirse 400-420 bandına doğru bir hareketlilik yaşayabilir. Ama 380 seviyesi altında kaldığımız sürece maalesef burada da hemen

0: Brexit'in hem de genel anlamdaki jeopolitik taraftaki durumun baskısı hissedilmeye devam edecek ve aşağıda 370-360 seviyelerine doğru baskı hissedilecek diye belirtebilirim Melisa.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ali Acer. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Efendim, bu bölümü de burada kapatalım, yatırım günlüğünü. Yarın yine Apar ekranlarında buluşuyoruz. Görüşmek üzere.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

binlerce yıldır tarımı gerçekleştirilen ender ekinlerden olan nohut bitkisi, Türkiye'nin yerli ürünü olma özelliği taşıyor. Yapılan çalışmalar nohutun ortalama 7000 ila 7500 yıldan bu yana sofralarda yer aldığını ortaya koyuyor. Dünyanın birçok ülkesinde tarımı yapılan ekin, bereketiyle Anadolu topraklarında, özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçilerimize yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dünyada en çok nohut üretilen ülkeler Hindistan, Türkiye, Pakistan ve İran olarak sıralanıyor. Besin değeri açısından zengin olan ve özellikle bitkisel kaynaklı beslenenlerin protein ihtiyacını karşılamak için tercih ettiği bakliyatlar arasında kategorize ediliyor. Nohutun içeriğinde %20 civarında protein, yüksek oranda karbonhidrat, yağ, fosfor ve kalsiyum bulunuyor. Nohut yetiştiriciliğinde toprak hazırlığından sulamaya, gübrelemeden hasada kadar işlemlerin tamamı çok büyük bir öneme sahiptir. Aşamalar ne kadar doğru bir şekilde uygulanırsa alınan verim o seviyede yüksek olacaktır. Nohut tohumları genellikle sıcak bölgeleri tercih etmektedir. Fakat çok kurak bölgelerde büyümeyi tercih etmez. Tohumların çimlenebilmesi için sıcaklıkların 15 ila 30 santigrat derece aralığında seyretmesi gerekmektedir.

kaplı toprak türünde rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilir. Yalnızca çok fazla su tutan ya da kum oranı çok yüksek olan topraklarda gelişmesi mümkün olmaz. Kireçli topraklarda yetiştirilirse taneleri daha sert bir yapıda olacaktır. Yüksek kalsiyumlu topraklarda yetiştirilen nohutlar çok daha zor pişmektedir. Ekim zamanı sıcaklıklara göre belirlenmekte ve genellikle Şubat ayının ortasıyla Nisan ayının ortasındaki süreçte ekilmektedir. Ekim işleminin ilkbaharın son donlarından 10 gün önce yapılması önerilir. Nohut ülkemizde serpme ekim yöntemiyle ekilmektedir. Fakat en uygun olan ekim işlemi ise mibzelle ekimdir. Mibzelle ekimde tohumlar belirli bir sırada ve aralıkta ekilir. Hasadın doğru zamanda yapılması alınan ürün miktarını ve kaliteyi olumlu yönde etkileyecektir. Ekim tarihi ve iklim durumuna göre değişiklik gösterse de ekim işleminden 95 ile 120 gün sonrasında hasat işlemi için uygun şartlar sağlanmış olur. Bitkinin yaprakları kırmızımsı bir kahverengiye döndüğünde hasat işlemleri yapılabilir. Yapılan hasat işlemlerinin ardından bitkilerin yığın halinde tarlada kurumaya bırakılması gereklidir. Hasat yapılan nohutta nem oranı %13,5 değerinin üzerindeyse bu ürün direkt olarak satışa gönderilemez. Uygun depolama alanlarına götürülmesi ve burada bekletilmesi gerekli olacaktır. Nem oranı ne zaman %13,5 seviyesinin altına inerse o dönemde nohutlar satışa hazır bir hale gelir.

Bitkiler sağlıkta, yemekte, kozmetikte ve ihtiyaç olan her alanda kullanılabiliyor. Özellikle aromatik bitkiler hem kokuları hem faydalarıyla insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı özellikteler. Lavanta, maydanoz, dereotu ve nane bunlardan sadece birkaçı. Hem kuru hem yaş olarak tüketilen bu bitkiler geniş bir kullanım alanına sahiptir. Aromatik bitkilerin içinde olan nane çok yıllık bitkilerdendir. İçeriğindeki uçucu yağ ve mentol bakımından da çok zengindir. Nane, ballı babagiller ailesinden bilimsel adı Menta piperita olan otsu bir bitkidir. Uzun yıllardan beri yetiştirilen ve kullanılan nane hem taze hem de kuru olarak tüketilebilir. Kuvvetli bir aroma ve kokuya sahip olan nane, özellikle yemeklerde lezzetin artmasını sağlar. Çoğu yerde yetişebilmesi ve her sektörde olan geniş kullanımı, nanenin popülaritesinin artmasına neden olmuştur. Ülkemizde yıllık yetişme oranı yaklaşık 3000 ton olan nane, özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ticari olarak yetiştirilir. Saçak köklere sahip nanenin beyaz çiçekleri bulunur. Nane boyutuna göre köklerini 80 ila 100 santimetreye kadar indirebilir. Ancak bu derinliğin 20 ila 30 santimetrelik kısmı toprağın üstünde kalır. Naneler iklim konusunda seçici olmadığı için tarlanın herhangi bir bölümüne ekildiğinde kolaylıkla çoğalacaktır. Nanenin toprak isteği yetiştirme amacına göre değişir. Eğer evlerde ya da bahçelerde hobi olarak yetişecekse taşlı çakıllı toprak gibi çoğu toprakta rahatça yetiştirilebilir. Ancak tarla yetiştiriciliğinde nane üretimi amacı ticari olduğundan en iyi verimi veren toprak kullanılmalıdır. Nanelerin en iyi gelişim gösterdiği topraklar kumlu ve killi topraklardır. pH aralığı 5 ve 7,5 arasında olan topraklar nanelerin coşmasını sağlar. Nane asadı, taze veya kuru olarak tüketilmesine göre değişiklik gösterir. Eğer naneler taze olarak satışa sunulacaksa, çelik veya kökle üretilen nanelerde dikimden 1,5, tohumla üretiminde ise ekimden 2,5 ay sonra hasat yapılır. Satışa sunulacak demetler üst üste binmemeli ve çok sıkışık olmamalıdır. Aksi takdirde naneler daha erken bozulabilir. Nane, düşük sıcaklıkta, yüksek nemde ancak 10 gün ilk tazeliğine muhafaza edilebilir.

konuşmuştuk. Oradaki mesaj oldukça netti. ABD'nin gerisinde kalmamak için 2,8 milyar dolarlık bütçeyi yapay zeka altyapısına yönlendirmişti. Bugün ABD cephesine bakıyoruz. Nvidia'dan büyük bir hamle geldi karşılık olarak. 500 milyar doların üzerinde. Çin'in hamlesini düzeltelim. 2,8 trilyon dolardı. Nvidia'da Wall Street devlerini, finans kuruluşlarının yanına alarak 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapısına yönlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Tabii burada kritik noktalardan bir tanesi, bu miktar Nvidia'nın cebinden çıkmıyor. Sadece dev sermayenin AI yatırımlarını kanalize etmesi noktasına bir hamle geldi. Dolayısıyla 6 tane finans kuruluşuyla stratejik bir ortaklık kuracak. 3 tane şirket üzerinden nasıl bir etki olacak bu noktada? Bunun detaylarına bakacağız. Önce bir gidelim ABD borsalarına bakalım. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. S&P 500 endeks kontratlarında sınırlı bir yükseliş var. Yatay tarafta dün spotta eksi tarafta kapanış görmüştük. Küresel risk iştahının azalmasıyla teknoloji hisselerinde bir baskı vardı ama bu hamleyle birlikte baskıların biraz daha sınırlandığını, kayıpların telafi edildiğini takip ettik diyelim. Hemen başlayalım. Nvidia'nın ortaklık yapacak şirketlerinden bir tanesi BlackRock diyelim. Çünkü hikayede BlackRock'ın rolünü anlamak için trilyonlarca dolarlık bir sermaye yönetmesi zaten şirketi öne çıkan başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla da yapay zeka altyapının yatırımlarının artmasıyla beraber daha fazla sermayeye ihtiyaç duyuyor. Burada da tabii ki BlackRock'ın rolü de oldukça önemli bir şekilde önümüze çıkıyor. Dolayısıyla sadece teknoloji şirketlerini konuşmuyoruz. Hem arka planlı çip üreten şirketleri konuşuyoruz. Elektrik altyapısı sağlayan şirketleri konuşuyoruz. Bir de bu sermayeyi yöneten şirketleri de konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla da BlackRock'ta finans kuruluşlarına girmesi gerekiyor bu sermayenin. Burada da en güçlü adaylardan biri olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü şirketin hemen yönettiği varlığa bakıyoruz. 15 trilyon dolarlık bir varlığı yönetiyor. Bu da tabii ki birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında büyük de bir miktar üzerine çıkıyor. Hatta Almanya'nın da 3 katı büyüklüğüne de çıkıyor BlackRock'ın yönettiği varlık miktarı diyelim. Ve mesela performansa bakalım, özellikle bu yıla baktığımızda sınırlı bir yükselişi vardı. %6 ama son 3 yıla baktığımızda %60'lık da bir değerde kazanım var. Dolayısıyla şirketin daha fazla uzun vadeli büyüme hikayesi takip ediliyor da diyebiliriz. Tabii bundan sonra bakacağımız noktalardan bir tanesi bu gelen Nvidia'nın hamlesiyle beraber AI altyapısına akacak olan bu sermayenin BlackRock gibi varlık yöneticileri için ne kadar büyük bir yeni yatırım alanı yaratacağı da aslında olacaktır diyelim. Buradan bakalım da Dow Jones Endeksinde orada nasıl bir tablo var diyelim. Sınırlı bir düşüş var. Burada S&P 500'e negatif bir ayrışma görüyoruz. Yine dün spot piyasada sınırlı bir kapanış vardı. Eksi tarafta onu da eklemiş olalım ve hemen bakalım. Yine bir stratejik ortaklığı olacak Nvidia ile olan Goldman Sachs diyelim. Özellikle burada sadece para kimde sorusundan ziyade bu dev yatırımlar nasıl organize edilecek sorusu karşımıza çıkıyor. Burada da tabii ki sahneye Goldman Sachs çıkıyor. Çünkü milyarlarca dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Veri yatırımları, altyapı yatırımları artmaya devam ediyor. Dolayısıyla da teknoloji, enerji ihtiyacı derken bir noktada da finansmanın da yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yine burada Goldman Sachs'ı da konuşmaya başlıyoruz. Özellikle AI altyapı yatırımların büyümesi Goldman Sachs gibi büyük bankaların rolünü daha da fazla öne çıkarıyor dedik. Detaylarına baktığımızda şu an zaten Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. AI şirketlerin sermaye harcamalarının bu yıl 500 milyar dolara kadar çıkabilir diye bir rapor yayınlamıştı. Hisse performansına baktığımızda yine güçlü bir rapor, aslında bir tablo görüyoruz. Bir yılda %45'lik artışı varken bu yılda %18'lik bir artış yaşamış. Aslında yine bu AI hikayesinden faydalanan şirketleri düşündüğümüzde ilk akla gelen çip şirketleri oluyor ama yine arka planında kalan, yani bu zincirin bir diğer halkasını oluşturan bankaları da tabii ki unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Wall Street tarafından pastadan pay alan bir şirkette Goldman Sachs oluyor diyelim. Bir de bakalım, bir diğer şirkete bakacağız. Nasdaq endeksine bakalım. Bu kadar teknolojiden bahsetmişken teknoloji endeksine yine bir yükseliş var endeks kontratlarında diyelim ve üçüncü şirket olarak Apollo'ya bakalım. Çünkü en farklı hikayelerden bir tanesi burada çıkıyor. Çünkü teknoloji şirketi değil bu şirket. Sadece AI altyapısının nereye doğru genişlediğini görmek açısından önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin zaten ana faaliyet alanı özel sermaye ve kredi piyasalarını yönetmesi. Yönettiği varlık miktarı da 1 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Hisse performansına bakarken tabii yeni bir model geliştirdiğinde veri merkeze ihtiyaç duyuyor. Veri merkezine yatırım yaptıklarında da bu sermaye yöneten de şirkete ihtiyaç duyuyor. Burada tabii ki yine karşımıza BlackRock gibi Apollo da çıkıyor diyelim. Dolayısıyla da bununla beraber finansman rolünü üstlenen bu şirketin hisse performansına baktığımızda bu yıl %10'luk bir düşüşü var ama yine son 3 yıllık performansa bakıyoruz. Yani teknoloji rallisinin olduğu yıllara baktığımızda %60'lık da bir getirisi olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla kısa vadede bir baskı olsa da hissede, uzun vadeli hikayesi hala güçlü bir büyümeye de işaret ediyor diyelim. Toparlamak gerekirse Çin tarafına gördüğümüz bu hamle ve Nvidia'dan gelen bu karşılık hamle aslında yine aynı şeyi gösteriyor. Yapay zeka yarışının arkasında dev bir sermaye yarışı da var. Bununla beraber önümüzdeki dönemde hem veri merkezi daha fazla açık ve daha fazla enerji yatırımları da göreceğiz. Bu da tabii ki daha fazla finansman gerekecek. Finansmanları yönetmek için de yine şirketlerde bu pastadan da pay almaya devam edecek. Tabii bu noktada sermayenin ne kadar verimli kullandığı ve bilanço yansımaları da en önemli başlıklardan olacaktır diyelim ve hisse atlasını burada noktalayayım. Saatler 17'yi gösterdiğinde analiz programında görüşmek üzere diyelim.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley. ...1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor... ...birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Plast. Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Elif'le sunar.
4: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
3: Yani.
4: Sunalım.
3: Tabii tabii, buyurun.
4: İş Rep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Rep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
3: O zaman ne diyoruz?
4: Ben isterim, İş Rep'im yapar.
3: Harika.
2: İş Bankası.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

BIST 100 Endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 endeksi esas alınır.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
4: Yatırımın yolu...

0: Et fırsatını kaçırma.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: ürünler piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız. Bir yandan Orta Doğu'daki son tabloyu takip ediyoruz. Diğer yandan Borsa İstanbul'da finansallar gelmeye devam ediyor. Öte yandansa petroldeki hareketler gündemde kalmaya devam ediyor. Petrolde bir aşağı yönlü hareketler, bir yukarı yönlü hareketler. Hal böyle olunca da bu oynaklık borsalarda da kendisini hissettiriyor. Her şeyi konuşacağız. Önce günün manşetlerine bakarak başlıyoruz. Yurt içinde önemli veriler vardı bugün. Ciro endeksi takip edildi. Haziran'da %25'in üzerinde artış var. Mayıs ayıyla kıyaslandığında bu artışta bir miktar zayıflamanın, yavaşlamanın olduğunu söyleyebiliriz. Ama tablo yıllık anlamda iyiye işaret etmeye devam ediyor. Öte yandan perakende satışları da takip ettik. Aylık anlamda %0.7'lik bir yükseliş var. Yıllık bazda da %11'in üzerinde bir iyileşmenin, bir yükselişin olduğundan bahsedebiliriz. Konutta fiyatlarda düşüş var ama kiralar artıyor. Kiralar artınca, fiyatlar düşünce ne oluyor? Amorti etme süresi de azalıyor. Eskiden 12 yıl gibi bir süre zarfı vardı konutta amorti etme süresi. Şimdi o sürenin 15 yıldan 12 yıla indiğini söyleyebiliriz. Eskiden 15 yıldı bu süre, şimdi 12 yıla gerilediğini belirtebiliriz. Bu arada petrol fiyatlarında da yeniden 90 dolar seviyelerine doğru bir hareketten bahsedebiliriz. Bugün özelinde %3'leri bulan bir yükseliş var ve 89 dolar seviyesini Brent petrol takip ediyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz. Borsa İstanbul'da bugün geri çekilme var. Geri çekilmenin boyutu bir hayli büyük. Yeniden 13.600 puan seviyesine geldi. 14.000 puan seviyesine doğru giderken %1'i aşkın bir düşüş var. Bazı sektörlerde %1'in üzerinde değer kayıpları da görüyoruz. Öyle ki an itibariyle 13.634 puan seviyesi görülüyor. Aşağıda 13.568 puan seviyesi de gün içerisinde test edildi. BIST 500'de de tablo benzer. 17.408 son görülen seviye, %1'i aşkın bir geri çekilme. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksi 15.095 puan seviyesinde, sanayi endeksi 18.880 puan seviyesine geldi. Turizm geri çekiliyor, gayrimenkulde de sınırlı bir geri çekilme var. Teknoloji hafif artıda, yatay denilebilecek bir performans gösteriyor bizlere. Sigortacılık endeksi 76.421 puan seviyesinde, madencilik endeksinde %6'yı bulan, hatta %6'yı aşan bir geri çekilme var. 14.887. İnşaattaki kayıp ise %1.5'u buluyor. Borsada fiyatı en fazla artan şirketler ve fiyatı en fazla düşen şirketlere bakacağız. Katılım Evim, Odin, Genilaç, Şekerbank, Sasa. Sıralama böyle. Sasa dün taban fiyatlama gösterdi. Bugün ise %1.3'lük yükseliş var ama endekste yükselme çalışan şirketin sayısı oldukça az olduğu için yükseliş gösterenlere de baktığımızda %6.3 civarında olan Katılım Evi ilk sırada. Odin'de %5'in üzerinde artı bir fiyatlama var. Genilaç ise %3'lük alım gösteriyor yatırımcısına. Düşenler Türk Altın İşletmeleri, TR Anadolu Metal Madencilik. Zaten madencilik endeksinde %6'ları aşan bir değer kaybı vardı. Şimdi bu şirketlerde de %7'leri bulan bir düşüşten bahsediyoruz. TR Doğal Enerji, Borsan Yatırım Pazarlama ve Balsu Gıda, düşüşler böyle. Aslında petrolde yeniden yükselişler görülüyor. Bu borsaları da bir miktar baskılıyor demiştik. Peki yenilen nokta nedir? 87 dolar 94 sent. Yayına başlamadan önce 89 dolarlar görülüyordu. 90 aramak kalmıştı. Hatta gün içerisinde 90 dolarlar da öğleden önce görülmüştü. Yeniden 90 dolar seviyesinin üzeri petrolde görülecekmiş. Şayet 90 dolar ve üzerindeki seviyeler söz konusu olursa ekonomiler adına da bu ne anlama gelecek? Detaylarını izleyelim.
1: Petrol fiyatlarında tansiyon yeniden yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara yaklaştı. Piyasaların gözü yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. 7 Ağustos'ta sona eren haftada Hürmüz üzerinden gerçekleşen petrol ihracatı günlük ortalama 3 milyon varile kadar geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 4.4 milyon varildi. Petrolün yönünü Hürmüz Boğazı belirliyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuç kritik. Anlaşma sağlanır ve Hürmüz'de tanker trafiği normale dönerse petrol fiyatları

0: kurumların tahminleri ise farklı senaryolara işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi Brent petrolün yılın ikinci çeyreğindeki 103 dolarlık ortalamasından yılın son çeyreğinde yaklaşık 70 dolara gerilemesini bekliyor. Enerji Bilgi İdaresi'nin 2027 ortalama tahmini ise 65 dolar. Goldman Sachs ise kısa vadede Brent için 80 ila 90 dolar aralığını öngörüyor. Barclays ise Hürmüz'deki belirsizliğin uzaması halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü risklerin artabileceği görüşünde.
1: Borsa İstanbul'da şirketlerin finansallarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yatırımcı şirketleri merak ediyor. İlk 6 aylık periyotları nasıl geçti ve bundan sonraki süreçlerde şirketler adına nasıl bir tablo olabilir? Sorular esasında genel itibariyle bu şekilde. O şirketlerden birini değerlendireceğiz. Link Bilgisayar diyeceğiz. Bizlere Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Geyik eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk Uğur Bey. Merhabalar.
1: 6 aylık sonuçlar artık belli oldu. Kamuoyu aydınlatma platformu formuna iletildiği açıklandı. İlk etapta bu ilk 6 ayı konuşarak sohbetimize başlayalım. Tahmin ettiğiniz gibi geçti mi? Finansallar ne anlatıyor?
2: Tabii ki evet, açıklamalarımızı yaptık. Bizler de tabii ki Link Bilgisayar olarak hep her çıktığımız platformlarda Link Bilgisayar'ı dönüştürdüğümüzü, aynı zamanda büyütürken dönüştürdüğümüzden bahsettik. Link Bilgisayar tabii ki 42 yıllık çok geniş bir mazisi olan teknoloji yazılım firması. Bizler de bu son dönemdeki büyümeyi ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediğimiz ortamda aslında beklediğimiz rakamları da gördük. Buradaki amacımız zaten bizim hep cirodan ziyade sürdürülebilir, katma değerli ve karlı büyümeydi. Rakamlar da onu gösterdi. Ciro anlamında yine bizler sene sonu koyduğumuz hedeflere gidecek yolda olumlu bir şekilde ilerleyecek bir rakam gördük. 690 milyon civarında bir ciro açıkladık. Önemli olan burada aslında dikkat çektiğimiz nokta FAVÖK'te %57'lik bir artışla 426 milyonluk, geçen sene 270'lerdeyken bu sene 426 milyonluk bir rakama ulaştık.
1: Böyle bir dönemde FAVÖK'ü üretebilmek, oluşturabilmek çok önemli.
2: Kesinlikle, aslında bizim odaklandığımız noktanın sonucu olması yönünden de bizi çok mutlu etti. Çünkü bunun odağında da aslında karlılığın da artması ve yaptığımız, yürüttüğümüz operasyonel işlemlerin de verimli olduğunu göstergesiydi. Link Bilgisayar'da bu soktuğumuz yolda aslında bir sürdürülebilir ve karlı büyüme trendinde de aslında o noktayı da gösteren bir rakam çıkmış oldu. O yönden de bizim için çok kıymetliydi.
1: An itibariyle hisse performansına baktığımızda 5 lira 67 kuruşta %6'lık bir değer kaybı görüyoruz. Yatırımcı Link Bilgisayar'ın hisse performansına yönelik çok serzenişte bulunuyor. Son görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu denli FAVÖK üreten, bu denli büyüyen, bu denli ciro oluşturan bir şirkette ki bu fiyatlamayı nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Tabii ki şunu söylemek lazım. Bizler tabii ki hisse fiyatını değil, aslında şirketin değerini yönetiyoruz. O şirketin değerini yönetirken de şirketin değerini arttırmanın yolları, o sürdürülebilir büyümenin, o teknolojik yatırımların önünü açmanın çalışmalarını yürütüyoruz. Tabii ki günlük olarak hisse fiyatı hareketleri veya yatırımcının alım satım kararlarını bizim yorumlamamız çok doğru olmaz. Bizler burada gerçekten şirketin değerini yükseltmek adına adımlar atmak yönünde bir motivasyonumuz var. O yönde de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Motivasyonumuz o yönde.
1: Sürdürülebilir karlılığa odaklanmış durumdayız. Sene sonu için ortaya koyduğumuz hedefleri bu performansla yakalayacağınızı ifade ediyorsunuz. Evet. Nedir o hedefler? Önümüzdeki periyotta Link Bilgisayar'ın yatırımcısı finansallar adına nasıl bir tablo görecek?
2: Link Bilgisayar'ın son 2,5 senelik periyoduna bakacak olursak sürekli büyüyen ve ileri yönde hareket eden bir firma tablosu göreceksiniz. Bunu yaparken de tabii ki bizler Link Bilgisayar'ı başta da söylediğim gibi aslında aynı zamanda dönüştürüyoruz. Link Bilgisayar standart bir ERP firması olma konumundayken şu anda teknoloji üreten, birden fazla faaliyet alanında çıktılar oluşturan ve iş ekosistemi kurmuş bir firmaya dönüştü. O yönde giderken de aslında bizler bunun karşılığında aslında imzaladığımız projelerle, teslim ettiğiniz projelerle bunların da karşılıklarını aldığımızı görüyoruz. Link Bilgisayar'ı yatırımcıları veya kullanıcıları nerede görecekler? Link Bilgisayar kendi uzmanlık alanlarında olan iş süreç yazılımları yaparken Link Bilgisayar yapay zeka teknolojilerinde, sürdürülebilirlik teknolojilerinde ve bulut teknolojilerinde en büyük güçlü kaslarından biri olan güvenlik ve savunma alanında da görüyor olacak. Daha önceden de hep bahsettik. Link Bilgisayar bir iş ekosistemi kurma hedefinde çıktığı yolda birçok paydaşlarla bu ekosistemi güçlendiriyor. Güvenlik savunma alanında Aselsan Net, Emniyet Genel Müdürü, Havelsan iş ekosistemi paydaşıyız.

0: akademik anlamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi gibi üniversitelerimizle işbirliklerimiz devam ediyor. Link Bilgisayar tüm çözümlerini bulut teknolojisine taşıyarak ve onları yapay zeka ile güçlendirerek aslında daha katma değerli ve iş süreçlerini verimli hale getirecek çözümler üretiyor. Ve bunları da sürekli tekrarlayan bir gelir modeline dönüştürüyor. Aslında en büyük kritik noktası orası. Link Bilgisayar'ın güçlü gelir yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için attığımız adımlar aslında devam eden süreçte de meyvelerini veriyor olacak.
1: Çok önemli şirketlerle işbirliğinizin olduğunu, faaliyetlerinizin devam ettiğini ifade ediyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bu faaliyetler bu şirketlerle devam edecek mi? Yenileri de eklenecek mi?
0: Kesinlikle devam edecek, hem de geliştirerek devam edecek. Yenileriyle de alakalı şu anda 3. çeyrek içerisinde ve son çeyrekte de haberlerini duyuracağımız çalışmalarımız var. Onlarla alakalı da kamuoyunu bilgilendiriyor olacağız. Çünkü bizler bu ekosistemi kurarken aslında birbirimizle geliştiren ve katma değeri arttıran bir yolda işbirliği modeline gidiyoruz. Yani kazan kazan amacıyla kurulmuş ekosistemlerde herkes kendi geliştirdiği teknolojileri bir araya getirerek aslında daha katma değerli bir ürüne dönüştürme hedefi var. Bu da aslında bizim işbirliklerimizi güçlendirecek. Hı hı.
1: Önümüzdeki süreçte peki Link Bilgisayar'ı yatırımcılar nerede görecek? Makro açıdan 2 yıllık, 3 yıllık önceki serüvene baktığımızda 3 yıl önceyle bugün arasında dağlar kadar fark var. Hemen hemen her finansal dönemde sizi ağırlıyoruz ve siz o ivmelenmeyi bizlere anlatıyorsunuz. Peki bundan sonraki 3 yıllık periyotta nasıl bir işleyiş, nasıl bir ilerleme olacaktır?
0: Evet, hep anlatmaya çalışıyoruz. Link Bilgisayar'ı biz farklı bir lige çıkarttığımızdan hep bahsettik. Bizler o ligde Link Bilgisayar'ı tutarken aslında globalde de bir teknolojik yarışın içerisine girebilecek ve teknolojik kabiliyet yüksek bir firma moduna geçirmeye çalışıyoruz. O tarafta o teknolojik yapımız, iş ekosistemimizin bize getirdiği kıymetlerle o yolda gidiyor olacağız. Link Bilgisayar'ın tabii ki şu anda yüzünü globale dönebilmek için attığı adımlar var. Çünkü anda bizler ne yaptık? Link Bilgisayar'ı dönüştürdük. Yeni ürünler, yeni faaliyet alanları kattık. Şu anda kurduğumuz ekosistemle birlikte yüzümüzü artık global pazara çevirip orada ihracat yapan, katma değerli ürünler üreten ve Türkiye'ye teknolojiyi geliştirmiş bir şekilde katma değer sağlayan bir firmaya bürünmek istiyoruz. Bu ivmelenme yukarı doğru devam etmesini arzuluyoruz ama burada kritik olan tabii ki sürdürülebilir ve güçlü büyümeyi kurmak. Yani Link Bilgisayar'ın oradaki istikrarını koruyacak şekilde, yaptığı yatırımların karşını alacak şekilde bir büyüme yolunda tutmak istiyoruz. Bunun için de aslında bir araya gelme modunun çok önemli olduğunu bizler işaret ettik. O yüzden de Türkiye teknoloji ekosisteminde yer alan tüm firmalarla, uygun paydaşlarla, uygun zeminlerde bir arada hareket etmeye de hazırız. O yönde de çalışmalarımız, işbirliklerimiz devam edecek.
1: Sürdürülebilir ve güçlü büyüme bu işbirlikleri ve yatırımlarla mı gerçekleşecek? Ar-Ge'ye yönelik de çalışmalarınız var mı?
0: Ar-Ge bizim zaten şu anda hali hazırda gerçekten de sırtımız dayadığımız ve güçlü olduğumuz hissettiğimiz bir yer. Ar-Ge ile alakalı çalışmalar hiçbir zaman durmayacak çünkü bizim şu anda Türkiye olarak da teknoloji firmalar olarak da ödevlerimiz daha çok Ar-Ge üretmek, daha katma değerli ürünler üretmek ve bunları yurt dışına satabiliyor olmak. Bizler bu yolda çalışmalar yaparken TÜBİTAK'la beraber, diğer işbirliği yapacağımız derneklerle beraber aslında bu ürünleri pazara sunmak ve o pazardan da yurt dışı pazarına sunabilecek hale gelmek isteriz.
1: Daha önceki çeyreklerde bir araya geldiğimizde ihracata dayalı müsbet bir düşüncenizin olduğunu ifade etmiştiniz. Zamanla bunun da ivmeleneceğinden bahsetmiştiniz. Link Bilgisayar'ın ihracat politikasına da temas edelim mi? Evet. Önceki ifadelerinizle kıyasladığımızda geldiğimiz nokta ne anlatıyor ve sonraki süreçte de durum nasıl ilerleyecek?
0: Link Bilgisayar'da yine sizin yanınıza da söylemiştim. 2026 yılının içerisinde biz Link Bilgisayar'ın ilk ihracat adımlarını atmak istiyoruz demiştik. O yolda şu anda çok daha kısa bir yola dönüştü. Çünkü Link Bilgisayar'ın şu anda odaklandığı, ihraç edeceği ürünler kısmında resim netleşmek üzere. Link Bilgisayar şu an sürdürülebilirlik alanında kurduğu teknoloji platformlarıyla hem de bulut tabanlı kurduğu teknoloji platformlarıyla şu anda ihracat adımları atmak adına son çeyrekte koyduğu hedefler var. Öncelikle ilk adım atmak tabii çok kıymetli. O adım attıktan sonra Link Bilgisayar artık sürekli ihraç eden, teknoloji ihraç eden bir firma olarak korunması yönde de devam eden planlarımız hep olacak.
1: Bu arada önemli bir gelişme var. Ekrana son dakika gelişmesi olarak da yansıtıyoruz. Görüşmeler malum devam ediyor. Orta Doğu'da Pakistan'dan bir açıklama var. Görüşmeler barış lehine ilerliyor deniliyor. Hatırlatmakta fayda var. Bugünler İran ve ABD arasındaki görüşmeler açısından çok kıymetliydi. Günün ilk yarısında petrolde 90 dolara doğru bir hareket görmüştük ve biz yayına başlarken bir 2 dolar kadar da geri çekildiğini ifade etmiştik. Şimdi Pakistan'dan bu açıklama geliyor. Petrolde de aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Bu son dakika gelişmesini aktarmışken hemen enerji emtiyadaki gelinen noktayı da sevgili izleyenler sizlerle paylaşalım. Brent petrolün varil fiyatında 87 dolar 37 senti görüyoruz. Ve bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Pakistan'dan ABD-İran arasındaki gelişmeler anlaşmaya işaret ediyor açıklaması var ve olumlu geçtiğini ifade ediyor ABD ve İran arasındaki görüşmelerin. Bakalım hafta içerisinde nihai bir sonuç alınacak mı ve petroldeki bu ateş daha da sönecek mi? Hazır petrol demişken bir de altına bakalım. Çünkü altında da hareketler 4400 dolara doğru göstermişti bizlere. Şimdi bu gelişme sonrası altında da durum ne? Sizlerle buluşturalım. 4391 dolar, çok yatay bir görüntü var. Sınırlı bir hareket görüyoruz. Petrolde hafif geri çekilme, Brent petrolde hafif düşüş, altında da hafif artı fiyatlamalar var. Bakalım bu görüşmeler nihai neticeyi bizlere yakın bir süreçte gösterecek mi? Hep birlikte takip edeceğiz. Bu son dakika gelişmesini de böylece aktarmış olalım. Şimdi Link bilgisayarı değerlendirmeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısı nasıl geçecek sizler için? Yapay zeka diyoruz, teknoloji diyoruz. İlk yarı, ikinci yarı muhasebesi de isterseniz yapalım. Evet. Bazı sektörlerin ilk yarısı daha güzel geçiyor. Senenin ilk yarısını daha iyi değerlendiriyor. Bazı sektörlerde son çeyrek önemli oluyor. Sizin adınıza bu nasıl şekilleniyor?
0: Bize aslında son çeyrekler, son iki çeyrek daha kıymetli çeyreklerdir bakıldığında, ana resme bakıldığında. Bizler de üçüncü çeyrekte çok güzel anlaşmalarla başladık. Açıkladığımız üzere yaklaşık 50 milyona yakın 3 tane farklı sözleşme imzaladık. Onların sahada çalışmalarını başlattık. Yani Link Bilgisayar aslında sahada da dönüşürken, bir uçtan uca dönüşüm partneri olurken yaptığı işlerle de aslında aldığı sözleşmelerde de bunları tescillemiş oldu. Aselsan.net'le yapmış olduğumuz ikinci aldığımız fazı teslim ettik. Bu da ikinci onlarla yürüttüğümüz başarılı projenin sonucu olmuş oldu. En yeni açıkladığımız çalışma Ziraat Katılım Bankamızla birlikte çok önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attık. Orada da gömülü finans hareketlerinin, yani bizlerin ürettiği teknoloji platformlarının artık iş süreçleri içerisinde bankacılık hareketlerinin de aynı platform içerisinde dışarıya çıkmadan yapılabilmesi adına çok önemli bir işbirliği modeliydi. O modelin çok daha farklı katma değerli ürünlere dönüşeceğini öngörüyoruz. Güzel haberler de aldık tabii. Türkiye'de Bilişim 500 ödüllerinde Link Bilgisayar 2 tane birincilik ödülü aldı. Aslında bu anlattıklarımızı da tescilleyen ödüllerdi. Türkiye Merkezi Üretici İnsan Kaynakları yazılımında birincilik. Son 3 yılda en hızlı büyüyen 10 bilişim şirketi arasında birinci olarak Link Bilgisayar'ı ödüllendirmiş oldular. Bu arada çok teşekkür ediyoruz BT Haber ekibine ve Murat Göce Bey'e. Burada aslında anlattıklarımızın da tescillenmesi adına ve Link Bilgisayar'ın yürüdüğü yolda aslında doğru adımlar attığını da göstermesi adına bizleri mutlu eden gelişmeler bunlar. Çünkü bizler bu bahsettiğimiz faaliyet alanlarında bir şirketi dönüştürürken veya oralarda konumlandırırken ciddi anlamda farklı know-how'lar, farklı faaliyet alan zorlukları da yaşıyoruz. Oralarda şimdi Link Bilgisayar bu yolda başarılı devam etmesi bize gelecek adına çok umutvari işaretler veriyor.
1: Yanılmıyorsam Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'yla da hayata geçirilen projeler var.
0: Evet.
1: Yani hem Link Bilgisayar, Havelsan, Aselsan.net gibi kurumlarla işbirliği yapıyor. Hem belediyelere bu denli hizmetler veriyor. Hem eğitim alanında da faaliyetlerini sürdürüyor. Biraz bu bahsettiğim noktaları da açarak sohbetimizi ilerletelim mi? Çünkü tabii, hepsi adına farklı başlıkların olduğunu kesinlikle da görüyoruz.
0: Kesinlikle çok da kıymetli olur. Senin de bahsettiğin üzere Link Bilgisayar şehir güvenliği anlamında şu anda Eskişehir Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na projeler yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yerleşkelerin güvenliği adına projeler yürütüyor. Balıkesir Belediyesi'nin akıllı trafik projesini teslim ettik çok kısa süre içerisinde. Aynı zamanda yine kamu güvenliğini etkileyen yüz tanıma projelerinin altyapı partnerlerini yürütürken bir yandan da Link Bilgisayar TÜBİTAK'la proje yapıyor. Aselsan.net'le proje teslimatları yapıyor. Yani bu bahsettiğimiz 6 farklı faaliyet alanında Link Bilgisayar çok aktif bir şekilde proje üretip proje teslim eden bir konumda. Bu da aslında bizim Ar-Ge kabiliyetlerimizin ve sahadaki gücümüzün ve oradaki network'ümüzün aslında ne kadar karşılık bulduğunu da göstergesi. Bunlar da

0: Yıl son hedeflerinde ve şu anda konuştuğumuz dünyada hepsi bizim projelerimizin sonuçlarına yansıyacak. Bu da aslında iş çeşitliliğini ve Link Bilgisayar'ın yapmış olduğu, attığı adımlarında ne kadar yerli yerine olduğunu gösteriyor.
1: Bu 6 başlığın dışında farklı başlıklarda da faaliyet gösterecek mi orta vadede Link Bilgisayar?
0: Link Bilgisayar'ın aslında aklında olup şu anda hani açıklamadığı fakat içerisinde bulunacağını belirttiği karbon ticaretiyle alakalı, sürdürülebilirlik dünyasında alakalı atacağı adımlar var. O tarafta Link Bilgisayar uçtan uca yine dönüşüm partnerliği kısmındaki hedefiyle bir işletmenin karbon bilgilerini, karbon ihtiyaçlarını, ESG skorlarını ne kadar ortaya koysa da onun dışındaki karbon ticaret ve karbon muhasebesini de yapacak adımlar atacağız. O tarafta işbirliklerimizle alakalı çalışmamız devam ediyor. Bu 6 faaliyet alanı tabii ki çok aktif bir şekilde hepsi iç içe geçmiş ve birbirini tamamlayan alanlar. Bu tarafta da aslında emisyon ticaret sisteminin kurulmasından itibaren de Link Bilgisayar o parçanın bir o bütünün bir parçası olmaya devam edecek.
1: İhracatı konuştuk. Bu 6 parçayı masaya yatırdık. Eğitim kanadına yönelik yapılan faaliyetlere yine temas ettik. Biraz genel itibarıyla yapay zeka ve teknolojiyi de konuşalım mı?
0: Evet.
1: Bir yandan Amerika'dan açıklama geliyor. Öte yandan Çin'den yeni yatırım paketleri açıklanıyor. Asya'daki diğer ülkeler yine oyunda kalma çabası içerisinde. Bizde günler öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapay zeka ile alakalı önemli çalışmalar ve ideallerin olduğundan bahsetti. Yine Yüksek Öğretim Kurumu'dan gelen açıklamada yapay zekanın zorunlu ders olacağı ifade ediliyor. Yani görünen o ki yapay zeka hayatımızda her geçen gün daha fazla pay alacak ve daha fazla yer edinecek bizlerin hayatında. Siz yapay zekanın geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknolojinin geldiği noktayı nasıl okuyorsunuz? Yine ilintili olarak Link Bilgisayar'la da birleştirerek konuşacak olursak önümüzdeki periyotta şirket bu alanlarda neler yapacak?
0: Yapay zeka dediğiniz gibi şu anda en yeni ve teknolojiye yön veren bir teknoloji sonucu. Bizler de tabii ki yapay zekayı nasıl ele aldık? Öncelikle onu da bir yol haritasına oturtarak Link Bilgisayar yapay zekayı sadece içeriye bir asistan yapay zeka modunda almaktan ziyade orada daha katma değerli ve iş süreçlerini verimliliklerini arttıran veya tekrarlayan işleri yapay zeka desteğiyle yapabilen ve o sayede dijital çalışan dediğimiz hatta metal yakalı çalışan dediğimiz işletmelere çalışanlar kazandırmak adına şu anda da agentic AI dediğimiz yapay zeka agentları üzerine çalışmamız devam ediyor. Yani bizim o teknolojiden hiçbir şekilde uzak durmamız veya o teknoloji insanın yerini alacak gibi korkularla hareket etmemiz çok gereksiz bir kaygı olur. Çünkü şu anda yapay zeka aslında insana daha farklı değerler katan ve o yolda ilerleyen de bir yapısı var. Bizler de o tarafını alıp aslında ürettiğimiz tüm teknoloji platformlarında ve tüm yazılımlarda iş süreçlerini kolaylaştıran ve gerçekten de insanlara bir verimlilik katan ve orada daha otonom süreçlerle insan gücünü farklı bir şekilde ele alabileceğimiz, katma değerle dönüştürebileceğimiz hale getirecek çözümler üzerine odaklanmalıyız. Biz de onu kendimize hedef koyduk. Yani yapay zeka bir yol haritası şeklinde önce generatif AI olarak yapıp asistan yapay zeka oluşturduk. Şu anda tüm ürünlerimizde var. Sesli ve yazılı tüm konutlara cevap verebiliyor ve
1: Link Cloud,
0: Link'in tüm ürünlerinde.
1: ERP mi?
0: Evet, Link Cloud ERP onun platformun bir parçası. Leo adında da bir asistanımız var. Yapay zeka
1: ne
0: asistanımız.
1: Yapıyor? Ne işe yarıyor sizde?
0: Şu andaki yapay zeka asistanımız Leo ERP üzerinde olan çözümümüz üzerinde kullanıcıların yapamadığı işleri veya program üzerindeki yapmak istedik işler adına verdiği sesli ve yazılı komutlara cevap verip onların işlerini kolaylaştırıyor. Yolda gelen çözümde ise biraz bu metal yakalı çalışana dönüşecek. Orada da agentic AI dediğimiz aslında süreçleri otomasyonlaştıran ve bir işletmenin bir süreci baştan sonuna kadar yapay zeka yaptırdığı ve bunu insan kontrolünde de devam ettirdiği ve onu da bir metal yakaya büründürdüğü bir çözüme dönüşecek. Orada da yine Leo ürün ailesi şeklinde ürünümüz gelişmeye devam edecek.
1: Burada peki çalışanların işleri tehlikeye girecek mi bu bahsettiğiniz şeylerle birlikte? istihdam noktasında neler
0: olacak?
1: O kaygı
0: hep var. Ben ona tam anlamıyla aslında inanmıyorum ama yapay zekayı kullanmayan işletmeler ve kişiler ya da kullanmayı bilmeyenler biraz orada elemine olacaklar. Yani yapay zekaya adapte olmamız gerekecek. Yani metal yakalı çalışandan kastımız aslında yapay zekayı kullanabilen

0: ve kendini geliştirebilmiş biraz dijital çalışan gibi olması gerekecek. Orada da biraz çalışanlarımızın da evrilmeşmesi, dönüşmesi ve kendilerine yatırım yapması, bizlerin de tabii şirketler olarak kuracağımız akademilerle o çalışanları bizlerin de yetiştirmesi gerekecek. Link Akademi'nin öyle de bir misyonu var. Bizler de o tarafta aslında sektöre istihdam yaratacak ve daha kalifiye elemanlar yetiştirecek eğitim programları üzerine çalışıyoruz. Onları üniversite sanayi işbirliği modelleriyle sertifikalandırıp bahsettiğin o kaygıyı da ortadan kaldıracak şekilde yetişmiş çalışanlar üretmek, yapay zeka kullanımını bilen, işletmede bunu beraber nasıl kullanacağını bilen çalışanlar yaratmaya odaklanıyoruz.
1: Yapay zeka çözümlerinizi yurt dışına ihraç etme gibi bir hedefiniz var mı peki?
0: Başta kurduğumuz hedeflerden bir tanesi. Bu teknoloji platformlarının da aslında ilk başta bahsettiğim ihracata giden yoldaki en büyük aslında atacağımız adımlardan bir tanesi de o olacak. Bu bahsettiğimiz Leo ürün ailesi, Link ERP ürün ailesi ve sürdürülebilirlik ürün ailesi ihracat edilebilir şu andaki en yakın ürünlerimiz.
1: Peki bu yapay zeka yatırımlarına ne kadarlık bir bütçe Link Bilgisayar ayırıyor?
0: Şu anda aslında artarak devam ediyor. Yani yapay zeka departmanımızı da kurduk kendi bünyemizde.
1: Kaç departman?
0: Şu anda Link Bilgisayar 40 kişiden 80 kişiye çıkmış bir bünyesi var. Şu anda da yapay zeka ekibini oluşturan başındaki arkadaşımızla beraber 6 kişilik bir ekibimiz var. Ve bu ekipler aslında hep beraber çalışıyor. Yapay zeka biraz da ürünlerle beraber çalışan bir ekip olduğu için bütün ürün ekiplerin aslında dokunduğu bir alan oluşuyor. Ama o tarafta da tabii ki bu yatırımdan hiçbir firmanın kaçacağını düşünmüyorum. Çünkü bu yatırımlarla beraber biz aslında teknolojik olarak büyüyeceğiz ve o zaman ihracatı daha rahat konuşabilir olacağız.
1: Somut olarak peki bu yapay zeka yatırımlarının bilançoya katkısını yatırımcı ne zamandan itibaren görecek?
0: Biz göstermeye başladık aslında. Baktığınız zaman şimdi 3. çeyrek itibariyle çok daha net bir şekilde hissediyor olacaklar. Çünkü bu tekrarlayan gelir modellerini oluşturan altyapılar aslında bu yapay zeka ile oluşturulmuş teknoloji platformları. O platformların kullanıcı sayısı arttıkça aslında o bilançolardaki hissiyat veya yatırımcılardaki hissiyat daha da artacak. Link Bilgisayar'ın koymuş olduğu 2026 yıl sonundaki hedeflerde de biz bunun ağırlığının çift taneli rakamlara çıktığını göreceğiz.
1: Bu peki Link Cloud, ERP gibi farklı modeller ya da farklı kullanacağınız şeyler olacak mı?
0: Evet.
1: Yapay zeka çatısı altında.
0: Yapay zeka çatısı altında ikinci en büyük dokunacağımız şey aslında SaaS platformu diye daha önceden de bahsettiğimiz bir ESG scorecard platformumuzda yapay zeka destekli işletmeler kendi ESG scorecardlarını belki de hiç kendilerini dokunmayacağı şekilde sadece evraklarını yükleyerek günün sonunda da skorlarını elde edecekleri bir platform olarak SaaS bunu görüyor olacağız. Akabinde de HR ürünlerimizde Smart HR ürünümüz yıl sonu itibariyle inşallah yayında olacak. Orada da aday bulma süreçlerinde yapay zeka uçtan uca tüm süreçleri yönetiyor olacak.
1: Yakın dönemde o zaman Link Bilgisayar adına epey bir yatırım ve yenilikler göreceğiz.
0: Ya biz bunları anlatmaya gayret edeceğiz. Çünkü bizim yol haritamız çok kalabalık. Yani bunları adım adım yapmaya çalışıyoruz ve bu yolda da sürekli bilgilendirmeye çalışıyoruz şeffaf bir şekilde. Ve bu haberleri de duyurmaya devam edeceğiz.
1: Şimdi ihracat politikanızı ufak da olsa değindik. Bu yıl içerisinde ihracatı gerçekleştireceğinizi, ihracat yapmaya başlayacağınızı vurgulamıştınız. Seneyi tamamladığımızda orada ne kadarlık bir oran, %2 mi, %5 mi, %1 mi, ne görecek yatırımcı?
0: Şu anda biraz belki başlangıç seviyesinde göreceğiz. Çünkü biraz o taraftaki dinamikler daha farklı. Öncelikle ürün gruplarının belirlenmesi, ihracat yapılacak ülkelerdeki faaliyet alanları ve iş ekosisteminin kurulması, akabinde de o köprünün kurulduktan sonra da o ihracat köprüsünün kurulması adına olacak. Biraz orada tabii ki ilk adım atmak çok kıymetli. Dediğim gibi başlangıç seviyesinde olacak ama 2027 yılı içerisinde biz bunu çift taneli rakamlara çıkartma hedeflerimiz olacak. O yönde de aslında hem TÜBİSAT'la hem TİM'le ve diğer işbirliği yaptığımız kuruluşlarla beraber o köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Biz arka tarafta şu an mutfakta çalışıyoruz belki ama günün sonunda bunların etkilerini biz çok hızlı bir şekilde gösteriyor olacağız.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte bahsettiğiniz hususlar nasıl gelişmeye devam edecek? Bizler de takip edeceğiz. Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şaban Geyik bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ederiz katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için.
1: Sağ olun. Efendim piyasaları değerlendireceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle

0: kadınlar. Teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Dikkat böyle. Otobit'te.
1: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
6: Ben mi?
5: Evet.
6: Ne sunacaktım?
5: Sence?
6: İşte aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
5: Ve?
6: Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
4: Bankam İş Bankası.
7: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda gelinen noktayı konuşacağız. Son fiyatlamaları değerlendireceğiz. Bizlere stratejist Ahmet Uluğan eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Uğur, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Önce borsayı konuşalım. Bir geri çekilme var. Nasıl okumak gerekir borsadaki geri çekilmeyi? 14.000'e doğru yaklaşırken bir daha geri çekildik, biraz daha geri çekildik. Finansallar da geliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz borsadaki bu geri çekilmeleri?
1: Evet, yani borsa açısından baktığımız zaman aslına bakarsan uzun süredir toparlanmaların da kısıtlı kaldığı ve genel olarak da negatif haber akışlarından hızlıca etkilenen bir piyasa önümüzde söz konusu. Tabi burada 14.000'li seviyelerde tutunamaması, bu seviyelerden sarkmış olması, hani ne kadar finansal tarafta, yani bilanço sezonu çok da beklendiği kadar kötü geçmese de, fena geçmese de piyasanın içerisinde, borsanın içerisinde tam bir dinamizm oluşturabildi diyemiyoruz. Ben bunu biraz daha yurt dışı jeopolitik gelişmelerdeki belirsizlikleri ve içerideki özellikle faizlerin beklenenden daha da yüksek kalabileceği yönündeki genel beklentilere paralel olarak bu fiyatlamanın oluştuğunu düşünüyorum. Tabii teknik açıdan bakıldığı zaman kritik dediğimiz kısa vadeli seviyeler bir taraftan baskılanıyor, kırılıyor. Bunun akabinde de yeni piyasa kendini yeni bir takım seviyelerde dengelemeye çalışıyor. Bugün için baktığımda evet, miktar yine fiyatlamalarda satış yönü eğilimin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok da belki burada büyük bir düşüş ya da toparlanma yönünde bir eğilim olabileceğine dair bir beklenti şu anda piyasada yok gördüğümüz kadarıyla. Ancak fiyatlamalar bir miktar daha özellikle endişeli fiyatlamaların ön planda olmasıyla değil, biraz daha sanki alt seviyelerin önümüzdeki günlerde çalışabileceğini gösteriyor. Tabii hafta boyunca kritik gelişmeler var. Özellikle yurt dışında ABD TÜFE gelecek. İçeride yine enflasyon değerlendirmesi gibi kritik başlıklar var. Tüm bunların yanında da jeopolitik gelişmeler yakından izleniliyor, izlenmeye devam ediliyor. Bunların fiyatlamalar üzerinde kısa vadede belirgin etkileri olduğunu görmeye devam edeceğiz. Uzun vade için ise belli beklentilerden bahsedebilmemiz için daha majör piyasanın beklediği gelişmeler söz konusu.

0: konusu olması lazım. Yani en azından bir artık jeopolitik risklerin ortadan kalktığı ya da faizlerin aşamalı ya da kademeli olarak indirileceğine yönelik beklentilerin güçlendiği bir iklimde tabii ki borsa açısından daha pozitif mesajlar ya da değerlendirmeler yapmamız mümkün olacak. Ancak şu anki durum çerçevesinde özellikle Ağustos ayı içerisinde biraz daha sıkışık bir piyasa seyri sanki bizi bekliyor Uğur. Burada ben bir miktar aşağıda 13.213.000 gibi destek kademelerinin kritik ve önemli olduğunu söyleyebilirim ki eğer ki piyasa mevcut seviyelerine tutunamayacak olursa biraz daha belki o seviyelere doğru bir geri çekilme ve akabinde tekrar bir toparlanma bu hafta ve önümüzdeki hafta için söz konusu olabilir. Tabii bunları bir miktar daha dediğim gibi gelişmeler ışığında okumakta fayda var. Teknik olarak baktığımız zaman sıkışık ve yatay seyir şu an için devam ediyor diyebiliriz.
1: Vaktimiz kalırsa yurt içine tekrar döneriz ama biraz önce Pakistan'dan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor şeklindeydi bu açıklama. Bu açıklamanın hemen ardından petrolde düşüşler hızlandı. 86-87 dolar seviyesini görüyoruz Brent petrolde. Gün içerisinde 90 dolar seviyesi test edilmişti. Petroldeki görüntüyü konuşarak devam edelim. Bu bant aralığında artık kalacak mı 80-90 dolar aralığı? Önümüzdeki süreçte yeni normal olarak mı değerlendirilmeli? Bir anlaşma bekler misiniz? Çok hızlıca 70 dolara doğru gelmişti. Tekrar bu kadar geri çekilmesi de mümkün mü?
0: Yani bir defa petrolün genel seyri piyasaların geneline baktığımız zaman son derece kritik ve önemli. Çünkü son dönemdeki artan volatilite ister istemez piyasalar üzerinde de ciddi bir baskılanmaya neden oluyor ki burada Fed politikaları başta olmak üzere biz orta ve uzun vadedeki bakış açımızı bir nevi petrolün bir gösterge olduğu bir artık ortamda karar vermeye çalışıyoruz ya da öngörmeye çalışıyoruz. Haliyle petroldeki genel oynaklığın düşmesi ya da belli bir seviyede kendi dengesini oluşturması piyasalar açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii müzakere süreçleri devam ediyor. Yani işte bir hafta olumlu bir hafta olumsuz gelişmeler sürekli zaten piyasalar nezdinde takip ediliyor ama piyasanın buradaki gelişmeler her ne kadar duyarlı olsa da fiyatlamalar artık tam olarak bunu yansıttığını söyleyemem. Yani bir şekilde evet olumsuza gitse de olumluya döneceği yönünde beklenti güçlenirken olumlu gelişmelerde de kısa süre içerisinde tam tersi de olabilir gibi temkinli bir havada da yaklaşıyor piyasalar gelişmeleri. Bu noktada petrol fiyatlarını hani teknik olarak değerlendirmenin bana göre çok bir kısa vade açısından en azından bir belirleyici tarafı yok. Ancak burada piyasa özellikle 90 dolarları ve özellikle 100 doları tekrar aşmayacak bir senaryoyu biraz daha görmeye çalışıyor. Piyasa açısından evet 80 dolarlar da belki yüksek, 80-90 dolar bandı da yüksek ama petrolün en azından kendi dengesini oluşturacağı bir seviye şu an için piyasaların bir nevi kabulünde diyebileceğim bir öngörüm var. Çünkü burada belirsizliğin ortadan kalkması, jeopolitik anlamdaki belirsizliğin ortadan kalkması çok kısa vadede gerçekleşecekmiş gibi görünmüyor Uğur. Yani tarafların işte müzakere süreçlerini falan izlediğimiz zaman bunu defaatle şahit oluyoruz. Fiyatlamalar da buradan gelen haberlerle dalgalandığı bir esnada da özellikle tekrar 90 dolar üzerine daha kalıcı gider mi gitmez mi biraz daha piyasa bunu yakından izlemeye başladı. Bana göre tabii olumlu gelişmelerde bir miktar daha risk iştahı da etkisiyle petroldeki gerilemeler bir miktar daha sertleşebilir. Yani burada 80 dolar altı seviyeleri de bu açıklamaların ya da haberlerin gidişatına göre görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. 80 doların kısmen üzerinde ya da altındaki seviyeleri de ben piyasanın bir süre yeni normal ya da yeni denge seviyesi olarak gördüğünü ve görmeye devam edeceği kanaatindeyim. Orta ve uzun vadesinden evet yüksek seviyeler, savaş öncesi seviyeleri düşünürsek bu seviyeler de yüksek. Ancak bu şimdilik en azından piyasanın genel endişesini çok da alevlendirmeyecek düzeydeki fiyat seviyeleri olarak not düşmekte fayda var. Burada tabii gelişmelerin olumlu seyrinin devamında ben esas o zaman yeni normal neresi olacak sorusunu belki aramakta fayda var ki ben öyle bir durumda da 70 doların çok kolay bırakıp tekrar savaş öncesi fiyatlamaları petrolün hızlıca dönebileceği kanaatinde değilim. Yani

0: en olumlu gelişme de dahi biz bir süre 70 dolarlar seviyesinde sanki yeni bir ortalama ya da yeni bir normal içerisinde fiyatlamaları izlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Altın için tablo ne anlatıyor peki? Çok hızlı yükselmez deniliyordu. 4400'e doğru hızlıca geldi. Şimdi önümüzde bir Amerika'da açıklanacak enflasyon verisi var. İstihdam verisi sonrası nasıl bir tüfe verisi beklersiniz ABD'de ve altına nasıl sirayet eder açıklanacak olan bu tüfe verisi?
0: Şimdi tüfeden başlayalım istersen. Bir de bak geçen hafta istihdam verisi piyasaları bir nevi rahatlatan bir veri olarak karşımıza çıktı. Çünkü istihdam tarafındaki soğuma yakından takip ediliyor. Fed'in zaten sıkı para politikasındaki sıkı duruşunu ister istemez istihdam tarafındaki ya da büyüme tarafındaki gelen bu veri akışı törpülüyor diyebiliriz. Tabi burada kritik nokta şu, yani gelen veriler, Ağustos ayı içerisinde gelecek olan veriler Fed'in Eylül toplantısını herhangi bir şekilde faiz artırım riskini güçlendirir mi, güçlendirmez mi, bunu görmeye çalışıyoruz. Ki istihdam verisi sonrası Mayıs-Haziran dönemlerine ait verilerin de aşağı yönlü revize edilmesiyle buradaki ihtimalin %50'lerin altında %40'lara doğru geri çekildiğini gördük. Yani Eylül'de faiz artırımı olabilir ya da yıl sonuna kadar faiz artırımları gelebilir ihtimali şu anda piyasada daha düşük fiyatlanmaya başladı. Şimdi tüfe verisi kritik. Niçin? Çünkü bir defa evet enflasyon tarafında halen hedefin üzerinde verilerden bahsediyoruz ama burada yapışkanlık gösterse dahi çok sert bir enflasyonist tarafa doğru bir dönüş yükselen enerji maliyetlerine rağmen henüz görülmedi. Ki Haziran ayını hatırlayacak olursan Haziran verilerinde de özellikle barışın biraz daha yakın vadede gelebileceği beklentisi de petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme olmuştu. Buradan maliyetlerden de kaynaklı, enerji maliyetlerinden de kaynaklı Haziran ayı verilerinde bir rahatlama olduğunu gördük. Tabi Ağustos'ta bu enflasyon tarafında yine enerji maliyet kaynaklı tekrar bir yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu olacaktır. Ama bu çok endişe verir bir boyutta olduğunu görmüyoruz. Yani beklentilere baktığımız zaman daha ılımlı ya da daha anlaşılabilir seviyelerde beklentilerin genel olarak piyasada oluştuğunu görüyorum. Tabii buradaki gelen verinin beklentiye paralel ya da daha iyi gelmesi özellikle istihdam verisinin sonuçlarını daha da kuvvetlendirecektir. Çünkü böyle bir aşamada Fed'in en azından faizleri evet yüksek tutmaya devam edeceği yönündeki beklenti şu an için bozulmayacaktır ama daha sıkı bir para politikasına doğru Fed'in evrileceği yönündeki beklentiyi ciddi anlamda törpülecektir diye düşünüyorum. Hatta böyle bir verinin bu yıl sonuna kadarki ihtimalleri çok daha düşürebileceği kanaatindeyim. Faiz artırım politikalar anlamında. Onun için veriyi bir göreceğiz. Tabi burada enerji maliyetlerinin Temmuz ayındaki yansımaları geçici mi değil mi? Biraz hizmetler tarafına bakarak bunu görmeye de çalışacağız. Çünkü orada da bir yapışkanlık söz konusuydu. Özellikle enerji maliyetinin diğer alanlarda maliyetleri sirayet edip etmediğini piyasa bir taraftan alt kalemlerde görmeye çalışacaktır. Olası bir beklenti üzeri verinin ister istemez tabii piyasalarda da risk iştahını otomatik olarak negatif etkilemesi mevzubahis olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir veri sonrası az önce bahsetmiş olduğumuz tüm senaryo masa üzerinde kalır. Yeni senaryo tekrar faizlerin artırılabileceği yönünde piyasanın beklentilerinin yükseldiği bir senaryo olmuş olur. Ki böyle bir durumda da otomatik olarak herhalde riskten kaçış ve piyasalarda ciddi bir negatif fiyatlamayı Ağustos ayı boyunca da görme ihtimalimiz yükselir diye düşünüyorum. Benim genel kanaatim beklentiye paralel bir veri gelecektir ama dediğim gibi alt kalemlerde biraz daha Fed'in bundan sonraki süreçlerini nasıl yöneteceğini ya da nasıl bir fikirle piyasalara yaklaşımda bulunabileceğine dair o detayları piyasa görmeye çalışacaktır Uğur.
1: Biraz ABD borsalarını da konuşalım. Uluslararası kurumlar S&P için beklentilerini duyurdu. JP Morgan S&P 500 endeksi için 8000 puan seviyesini telaffuz ediyor. Goldman Sachs ve Morgan Stanley ise ABD borsalarında yükselişlerinin devam edeceğine ilişkin kanaatini dile getiriyor. Citigroup 8100 dolar seviyesini vurgularken Barclays ve Wells Fargo'da 7600 ila 7950 bant aralığını ifade ediyor S&P adına. İstihdam verisi sonrasında borsalarda da risk iştahı artmıştı ve hemen birlikte de bu kurumlardan yeni açıklamalar görüyoruz. Siz ne dersiniz? Nasıl bir 5 ay göreceğiz ABD borsaları adına?
0: Tabii beklentilerin yükseltilmiş olması makro gelişmelere paralel olarak da belki şu anda piyasa biraz daha bu beklentileri revize ediyor ya da şekilleniyor, ama bunun yanında güçlü bir bilanço dönemi de geçiriyor ABD piyasası. Burada özellikle şu ana kadar açıklanan veri setine ya da bilanço sonuçlarına baktığımız zaman aşağı yukarı açıklananların %80'inin üzerinde beklenti üzeri performans gösterdiğine şahit oluyoruz şirketlerin. Haliyle bu durum risk iştahını güçlendiriyor. Tabi burada uzun zamandır seninle de yayınlarda yaptığımız işte balon tartışmaları vesaire gibi farklı bir takım başlıklar konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecektir. Fakat bugün bakıldığında karlılıklar güçlü geliyor. Bunun yanında nakit akışları güçlü geliyor ve ileri vadeli beklentiler özellikle şirketlerin şu anda kapsamını daha da büyüteceği yönünde beklentileri güçlendiriyor. Haliyle bu performans üzeri ben gelen sonuçların ve ileri yönelik beklentilerin de güçlü tutulmasının biraz bu revizelerde, pozitif yönlü revizelerde etkili olduğu kanaatindeyim. Yani özellikle burada jeopolitik risklerin bertaraf olması ya da ortadan kalkması diyelim. Yani tamamen tabii ki ortadan kalkmayacaktır ama artık daha barış ikliminde devam eden ya da anlaşmaya yakın bir müzakere sürecinin dahi FED politikalarının özellikle pozitif etkilemesi otomatik olarak tabii ki piyasalardaki risk iştahını ciddi anlamda güçlendirecektir. Böyle bir durumda da ABD borsaları önderliğinde piyasalarda yeni ralli hamleleri oluşması söz konusu olacaktır. Bence de bu gelişmeler olması durumunda yıl sonuna doğru bu beklentiler hatta daha da yükselebilir. Tabi burada biraz ben fon tarafındaki genel para akışlarını da biraz değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir özellikle tüm jeopolitik risklere rağmen, tüm belirsizliklere rağmen hatta hisse senedi tarafı fonlarına, ETF'lere ciddi para girişlerine devam ettiğine şahit oluyoruz. Geçen hafta ve öncesinde bir miktar özellikle ABD hisse senedi tarafında bir yavaşlama olduğunu gördüm. Ancak buradaki tabii ki bu yavaşlama işte riskten kaçış anlamı taşımamalı. Çünkü diğer tarafta Avrupa, Asya veya gelişmekte olan piyasa ETF'lerine yönelik ilginin de artarak devam ettiğini görüyoruz. Yani kendi içerisinde aslında bir rotasyon da oluyor piyasada ama risk iştahı sönmüş ya da tamamen kaybolmuş gibi bir manzara da söz konusu değil. Burada hakikaten beklentilerin ben ileri vadede güçlü olduğu kanaatindeyim. Yani şu anda tek engel işte bu belirsizlik dediğimiz jeopolitik risklerin ortadan kalkması ve özellikle Fed'in bundan sonrasına dair sıkı duruşundaki en azından bu mevcut politikasının bir miktar gevşetmesi yönündeki beklentiler ön plana çıktığında buradaki risk iştahını bu daha da pozitif etkileyecektir olur.
1: Şimdi ilk bölümde özellikle borsayı konuşurken takvimde yer alan enflasyon raporuna siz değindiniz. Petroldeki fiyatlama sıcak olduğu için hemen petrole geçmiştik. 2 dakikam kaldı. Enflasyon raporu sunumunu konuşalım. Bir revizyon bekler misiniz? Perşembe günü nasıl bir toplantı olacak? Yılın 3. enflasyon raporu sunumu.
0: Yani tabii önemli bu toplantıların her zaman olduğu gibi bu toplantı oldukça önemli ve piyasa yakından izleyecek. Tabii burada ben bu toplantı özelinde bir revizyon beklemiyorum hedeflerle alakalı. Özellikle jeopolitik anlamdaki uzayan bu risk döneminde dezenflasyon süreci çok sekteye uğramadı gördüğümüz kadarıyla. Çünkü enerji maliyetleri yükseldi. İster istemez kompozisyonda bir takım negatif etkileşimler olsa da Merkez Bankası'nın mevcut politikalarında bir değişiklik olmadı. Hatta Şahin görünümünde devam ettirdiği bir süreç içerisinde bu politikaları düzgün bir şekilde devam ettirdi. Yani burada ben gelecek olan raporda yeni bir revize beklemiyoruz. Bunun yanında ise tabii ki özellikle hizmet tarafı, gıda tarafı, bu taraflarla alakalı gelişmeler bence önemli. Çünkü enerji maliyetlerinin düştüğü ve daha normalleşme olduğu süreçlerde dahi biz bu taraftaki enflasyonu tam kırabilmiş değildik. Bunu da sadece para politikasıyla eşdeğer görmek

0: yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Haliyle biraz daha bu yönden gelebilecek mesajları da piyasa dikkatle yakından izleyecektir.
1: Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim yayınlar.
1: Sağ olun. Ahmet Uluğan bizlere eşlik etti. Piyasalarda gelinen noktayı masaya yatırdık. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sigorta Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Plast.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM,
4: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çiplekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
5: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
7: İyi Finans, tasarruf finansman rehberi.

0: Ve sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
2: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
0: İyi Finans tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Tıs diye de açıvereceğin.
2: Neyse golla.
1: Bizim olanı keşfet gari.
0: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Efendim iyi günler. 11 Ağustos Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette yoğun bir yaz dönemini geçiriyoruz diyebiliriz. Dün çok önemli tarihi bir yasa geçti meclisten ve meclis tatile girdi. Tabii bununla birlikte bundan sonraki dönem içinde hareketlilik devam ediyor. Özellikle de Orta Doğu'daki Hürmüz krizinin sona ermediğini, belirsizliğini koruduğunu görüyoruz. Bunun fiyatlamalara da etkisini görüyoruz. Piyasaları da bakacağız bu noktada. Bakalım şu an itibariyle öne çıkan başlıklar neler? Hızlıca aktaralım. Meclis tatile girdi. Az önce dediğimiz gibi PKK'nın 40 yılı aşkın sürenin sonunda silah bırakması sonrasında terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa dün Meclis Genel Kurulu'nda 12 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Genel Kurul'da 467 kabul oyuyla yasalaştı ve bu yasalaşmanın ardından da bu yasanın ardından da Meclis tatile girdi. 1 Ekim'de açılmak üzere. Bu arada önemli tarihi konulardan birisi enerji kısmında tabii. Karadeniz'de doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi'nin montajıyla görev hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz sahasındaki günlük üretimimizi iki katına çıkaracağız dedi. Bu arada petrolde özür diliyorum. Petrolde Hürmüz gerginliği yükseliyor. Petrol, Amerika ile İran arasındaki barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle yükseldi. Küresel enflasyona ilişkin belirsizlik de Asya piyasalarında temkinli seyri beraberinde getirdi. Piyasadaki yükselişte Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış anlaşması için öne sürdüğü şartlara karşılık İran'dan savaşlar, saldırılar ve protestolarda hayatını kaybedenler için tazminat talep etmesi etkili oldu. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın açıklamaları var. Amerika, İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve bunun çeşitli ülkelerin yetkililerinin de kendisine ifade ettiğini söylüyor Erakçı ve hem savaşı hem diplomasiyi kazandık diyor. Bu arada bir başka önemli haber. Amerika'da teknoloji devlerine davalar yolda. Amerika'da bir temyiz mahkemesinin kararı ürünlerini genç kullanıcılarda bağımlılığa sebep olacak şekilde tasarladıkları iddiasıyla sosyal medya şirketlerine dava açabilmesinin önünü açtı. Davaların önünün açılmasıyla birlikte Meta, Google, TikTok ve Snapchat platformları ürünlerini bağımlılık yapıcı şekilde tasarladıkları iddialarıyla dava edebilecekler. Rusya'dan ise kritik kripto kararı geldi. Rusya Merkez Bankası Bitcoin, Ethereum ve USDT'yi Rus borsalarında işlem görebilecek kripto paralar listesine dahil etti. Nitelikli yatırımcılar kripto varlıkları herhangi bir miktar sınırlaması olmadan satın alabilecek. Diğer yatırımcıların alımları ise yıllık 300 bin ruble ile sınırlandırılacak. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde %1.2'lik düşüşü görüyoruz şu an itibariyle. 13.649 puandan işlem görüyor. Devam edelim. BIST Banka'da %1'lik düşüş var. BIST Sanayi'de %1.3'lük düşüş var. BIST Turizm'de %1'lik kaybı görüyoruz. Yine BIST Teknoloji'de %1'e yakın kayıp var. BIST Spor ve BIST Gayrimenkul'de ise yatay pozitif seyir devam ediyor. BIST Sigorta'da %1.5'luk düşüş var. BIST Kimya'da %2'lik kayıp var. BIST İnşaat'ta %1.5'luk kaybı görüyoruz. Keza BIST Gıda'da da aynı oranda düşüş var. BIST Madencilik'te %7'ye yakın düşüşü takip ediyoruz. BIST Bilişim'de ise bir pozitif ayrışma var. %0.8'lik yükseliş var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler Katılım Evim, Gen İlaç ve Sağlık, Odintek Solutions, DAP Gayrimenkul ve Oyak Çimento olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler TR Anadolu Metal Madencilik, Türk Altın, TR Doğal Enerji, Borusan Yatırım Pazarlama ve Balsu Gıda olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatına baktığımız zaman yatay
negatif seyri takip ediyoruz. 4385 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Enerji tarafında baktığımızda ise Amerikan tipi petrolde 82 doların hemen üzerinde bir fiyatlama var. Brent petrolde ise 88 doların hemen altında bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Gün içerisinde 90 dolarlara kadar çıkmıştı Brent petrol. Evet, az önce de söylediğimiz gibi oldukça önemli bir yasa, kritik bir yasa.

0: hemen yürürlüğe girecek. Yasadan faydalanmak isteyen 6 ay içinde başvuracak. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet kapsam dışı kalacak. Yasa soruşturma aşamalarını da kapsayacak ve PKK ve KCK'yı kapsayacak yasa. Devam edelim. Eğer Türkiye'nin önünde bu terör belası olmasaydı, hesaplanabilir toplam maliyeti 1984-2019 arasında 2.3 trilyon dolardan bahsediyoruz. Terörü harcanmış olmasaydı bu 2.3 trilyon dolar. 100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü demekti bu. Yine 100 adet Beyseleroğlu Barajı demekti. 100 bin kilometre hızlı tren demiryolu demekti. Yine 100 bin kilometre duble yol demekti. 1000 adet HES demekti. 1000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı, 1000 adet yataklı şehir hastanesi, 1000 yataklı şehir hastanesi, 1000 adet 1000 kişilik kütüphane, 1000 adet 24 derslikli okul yapılabilirdi. Ve tabii bu dönemde sadece bu yatırımların yapılmaması değil, aynı zamanda özellikle pek çok yatırımın da önü kesilmiş oldu ve bu önü kesilen yatırımlarla birlikte de Türkiye ekonomisinin belki de şu andaki gayri safi yurt içi hasılası kadar, yani bir Türkiye kadar daha kayıp yaşandı. 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak GES yatırımı yapılabilirdi bu 2.3 trilyon dolarla. 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek RES yapılabilirdi, rüzgar enerjisi santrali. 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osman Gazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı, 1504 Avrasya Tüneli, 15.000 organize sanayi bölgesi, 2000 otomotiv üretim tesisi, 4500 yüksek teknoloji üretim tesisi, 7500 savunma sanayi üretim tesisi, 36.298.000 sosyal konut, 31.112.000 deprem konutu, 460.000 24 derslikte okul, toplamda 11 milyon derslik, 1000 yataklı 5.191 şehir hastanesi yapılabilirdi bu 2.3 trilyon dolarla. Evet, oldukça tabii bununla birlikte bir yandan da ciddi anlamda fark yaratabilirdi Türkiye. CDS'i daha düşük olabilirdi. Daha yüksek gayri safi yurt içi hasılası olabilirdi. Belki de şimdiye kadar çoktan dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde olabilirdi. Çünkü dediğimiz gibi belki de bir Türkiye kadar kaybımız var. Elbette kaybettiğimiz canlar paha biçilemez ama ekonomik olarak da çok ciddi bir tablo karşımızda. Yani şimdi aslında silahlar susunca, terör bitince ekonomi canlanacak. Ekonomi konuşacak bundan sonra, turizm konuşacak, tarım konuşacak. Sadece bölgede değil, aynı zamanda Türkiye'nin her köşesinde aslında bu huzur ortamı kendisini göstermiş olacak, özellikle de ekonomik olarak. Konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam, şimdi çok önemli bir aslında adım atıyor Türkiye. Terörsüz Türkiye sloganıyla, amacıyla, hedefiyle. Biz böyle dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ama siz ne dersiniz? Özellikle bu süreçte terörün Türkiye'ye etkisi ne oldu ekonomik olarak ve bundan sonra terörsüz Türkiye'de ekonomi nasıl gelişebilir, büyüyebilir?
1: Tabii siz daha önce rakamlarla çok güzel ifade ettiniz. Hesaplanan 2.3 trilyon dolar, fakat biz de ayrı bir çalışma yaptık. Hatta bu çalışmanın detayını sizle paylaşmak istiyorum. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada çıkan sonuç 3 trilyon dolara varan bir rakam. Çünkü bir dolaylı etkisi de var bunun. Hatta öte etkisi de var. Çünkü biz maliyeti bu kadar diyoruz terör, fakat o maliyet olduğu sürece yatırımlar yapılamadı. O maliyet olduğu sürece mesela işte yollar, efendime söyleyeyim, enerji tesisleri vesaireler, bunların o üretim, döviz getirici faaliyetler, işte o dönemde işte 40 yıldan aşkın bir süreden bahsediyoruz. Makroekonomik sisteme bu söylemiş olduğumuz bütün unsurları katılamamasının getirmiş olduğu bir ilave maliyet durumunda söz konusu, ki bunu biz şu an net olarak ölçmekte gerçekten zorlanıyoruz. Yani benim yaptığım, bizim yapmış olduğumuz çalışmadaki rakam 3 trilyon dolara kadar çıkıyor. Tabii siz az önce Çok güzel bunu vesbettiniz. Fakat ben bizim yapmış olduğumuz çalışmada da

0: mesela bu rakam 143 tane akkuyu nükleer güç santrali anlamına geliyor. Yani tek başına bu bile bize birçok şeyi aslında resmediyor. Tabii burada yine yapmış olduğumuz çalışmada desteği sorduk biz burada. Nasıl bir destek var bu terörist Türkiye noktasında? İş, aş ve istihdamı da katarak soru sorduğumuzda desteğin %90'a geldiğini biz zaten görüyoruz. Yani zaten Yüce Meclis'e de kabul edildiğinde de gördük. Çok tarihi bir onay aldı aynı zamanda bu terörist Türkiye durumu ve bu bizim çalışmada da iş, aş ve ekonomik refah gibi kavramları içine katıp soru sorduğumuz zaman ise %90'a varan bir destek ki bu gerçekten çok yüksek bir rakam ifade ediyor. Tabii siz daha önce ifade ettiniz burada hani bu ne olurdu olmasaydı ne olurdu diye. Yani tabii 120 milyar dolarlık üretimin hayata geçmeme durumu söz konusu. 2,5 milyon kişi istihdam imkanına ulaşamadı. Yine bizim yapmış olduğumuz çalışma bunu gösteriyor dedi. Burada 125 milyar dolarlık bir yatırım gibi bir tarımda kayıp durumu söz konusu. Diğer taraftan baktığımız ise eğer terör olmasaydı ne olurdu? Hani milli gelirden az önce bahsettiniz ya siz. Bizim milli gelirimiz 1,6 trilyon değil. Yaptığımız çalışmada şu anda 2,1 trilyon dolar olur. Yani yıllık bazda 510 milyar dolarlık kayıptan bahsediyor. Zaten 4 yıl yaptığınızda siz bunu sizin şu an ekranda vermiş olduğunuz 2,3 bu noktada ciddi anlamda bir rakama geliyor. Şimdi tabii bu bir de kolektif bir etki var burada. Yani burada yıllara sari bu kayıp olan ekonomiyi biz bir yerlerden bulmaya veya bu paraları bir yerlere harcadık. Yani burada düşün sadece bir yılda 511 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılada kayıp var. 4 yıl 2,2 trilyonu geçiyor bu. Yani aslında rakam çok daha büyük. Yani bu bizim 2,3 sizin çalışmanızdaki veya şu an ortalıkta dolaşan bu rakam aslında direkt birazcık da doğrudan maliyeti yansıtıyor. Dolaylı var. Bir de bunun dışında ölçemediğimiz az önce dediğim gibi eğer buradan bunlar olmuş olsaydı şu kadarlık döviz girişi olurdu. Bu enflasyonu mücadeleyi şu kadar kolaylaştırırdı. Bu cari dengede bu kadar bir iyileşmeye ulaşırdı gibi ekstra şeyler de var. Aslında burada parametreler de var, değişkenler de var. Yani bunları tam olarak ölçüp konması da yani belki önümüzdeki süreçte buna dair çalışmalar da yapılabilir. Tabii kişi başına düşen gelir şu an 18 bin dolar. Yani Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamındayız şu anda. Peki olmasaydı ne olurdu? Yani bu da bize neyi gösteriyor? 23.800, 24 bin dolar. Yani burada yaklaşık 6 bin dolarlık bir kayıp var kişi başına düşen gelirde. İhracatımız 273 milyar dolar değil de kaç olurdu? 383 milyar dolar. Yani o bizim 400-500 milyar dolar hedeflerine daha yakın hale gelir dedik bu noktada. Ve toplam istihdamımız 32,5 milyon değil 35 milyon dolara, milyon kişiye pardon bu noktada gelebilirdi. Tarım sektörü buradaki kaybı 31 milyar dolar. Sanayi sektörünün kaybı 144 milyar dolar. Turizm sektörünün kaybı ise burada ciddi anlamda yüksekliğine 90 milyar dolar. Bunlar hepsi aynı zamanda nedir? Projeler. Bir de bölgesel bazda bakmak lazım. Bakın GAP'tır, DAP'tır, DOKAP'tır. Yani bunlar altyapıyı, üretimi, ihracatı amaçlayan projeler. Yani bunların bütünleşmesi bu noktada çok daha kolay olurdu. Tabii birçok alanda bunu ne yapmak lazım? Yaymak lazım. Peki şu an nasıl bir ortamdayız? Bakın dünyada öyle bir durum var ki İkinci Dünya Savaşı öncesinde tekrar dünyanın kodları geri dönüyor. Yani burada işte ulusüstü bir sistemin, uluslararası sistemin artık güç merkezi sisteme döndüğü bir model var. Yani bu da tam olarak İkinci Dünya Savaşı'nın öncesi. Ve deniz yollarının artık güvenliğinin biz sorgulandığı bir dönemdeyiz ki bakın önümüz bazı işte bir ara düştü petrol fiyatı tekrar 90 dolar bandına geldi. O önümüz bu noktada dünya ekonomisinin kalbini oluşturuyor. Neden? Çünkü enerji orada. Dünyanın başka bir yerinde savaş olsa bu kadar etkilemez idi. Çünkü enerji orada. Ticaret noktasında orada. Biz aslında coğrafi keşiflerle beraber Ticaretteki üstünlüğü doğu batıya kaybettirmişti ama şu an tekrar ticaretin merkezi doğuya kayıyor ve tekrar kadim ticaret yolları şu anda popüler olma noktası ilerliyor. Zengezur geçidi olsun, kalkınma yol projesi geçidi olsun, Teröris Türkiye ile beraber düşündüğümüzde aslında Türkiye için, Türkiye ekonomisi açısından çok güzel bir pencere oluşturuyor. Çünkü bakın Körfez'deki enerji kaynakları olsun, Körfez olan ticaret artık bu kadim yollarla yani kalkınma yolu projesiyle beraber Türkiye üzerinden ve bu kalkınma yolu projesi olsun, Hicaz Demir Yolu projesi olsun aslında terör bir zamanlar terörle etkilenen illerden geçen projeler ve terörsüz Türkiye ile beraber bölge ciddi anlamda bir güç kazandı. Sadece bakın şu an doğan bir çocuktan bir tanesi Urfa'da doğuyor. Yani Urfa'nın Türkiye'ye nüfusla katkısı bu noktada gerçekten yüksek. Ve bu bölge geliştiği zaman ve biz insanları bu bölgede tuttuğumuz zaman terörsüz Türkiye ile beraber zaten beşeri sermaye de bu noktada ciddi anlamda var ve bu beşeri sermayenin etkin bir şekilde üretime katıldığı el üretimine katıldı, bölge üretime katıldı ve ciddi sınır ticaretiyle beraber artışlar sağladığı bir durumda hem bölge kalkınacaktır hem de ne olacaktır? Ülke kalkınacaktır. Tabii turizm, tarım, sanayi bulunan her bir alanında ciddi ben yolun kat edileceğini düşünüyorum. Destekleyici unsur da şu anki uluslararası konjektür. Yani kalkınma yolu projesi olsun. Zengezur geçidi mesela. Hani bu kadim yollardan bahsediyoruz ya. Deniz dışı olan denize bağlılıktan artık dünya bir nebze olsun kendini geri çekti ve daha istikrarlı, daha stable bir rota belirleme çabasında dünya. Bu noktada da bu işte kalkınma yolu projesidir, Zengezur geçididir yani ve bu öyle bir noktadayız ki şu anda Avrupa'nın da çok bize ihtiyacı var. Çünkü Avrupa güvenli gaz tedariğinde bölgeye ihtiyacı var. Kentik petrolleri günlük 1,2 milyon varile kadar kapasite artabilecek ciddi bir rezerv durumu söz konusu. Eğer bölgede işte dünya enerji arz krizini konuşurken bizim bu anlaşmalar yapmamız. Gabar'daki üretim 83 bin varile, 84 bin varile kadar çıktı bu noktada. Yani bunu da okumasını yaptığımız zaman hem Kirkuk petrolü olsun hem Gabar olsun yani bölgedeki bu enerji üretiminin artması, sınır ticaretinin artması zaten bölge güvenliği ve daha öngörülebilir hale gelmesiyle beraber bölgenin terörist Türkiye'yle beraber ciddi bir kalkınma potansiyeli içerisinde ben bu noktada gireceğini düşünüyorum. Bölge büyüyecektir, Türkiye büyüyecektir ve az önce vermiş olduğum rakamlar hani olmasaydı işte 2 trilyon dolardan fazla gayri safi yurt içi hasılamız olacaktı. Bizim çalışmamız bunu gösteriyor. Ama önümüzdeki süreç peki önümüzdeki 10 yılda ne olacak? Bölgenin üretime tam istihdama kavuşması, tam istihdamdaki kasıt burada sadece beşeri sermayenin üretim sürecine katılması değil, aynı zamanda bölgenin kaynaklarının geniş anlamdaki istihdamdan bahsediyorum. Bölgedeki bu ekonomik zengin ve kaynakların üretim sürecine tam olarak katılması, doğal zenginlikleriyle birlikte, sermayesiyle birlikte, beşeri sermayesiyle birlikte ve bölgeye gelen yatırımlarla beraber bütünleşerek, sınır ticaretini bu noktada artırarak çok da bir potansiyeli doğru gideceğini ben düşünüyorum.
1: Hocam tabii şimdi bu süreçte özellikle baktığımız zaman hani az önce sizin de söylediniz Türkiye'nin diplomatik olarak bu boyuttayken bile yani ekonomisi 16. 17. sıradayken bile ne kadar etkili söz sahibi bir ülke olduğunu görüyoruz. İlk 10 içerisinde girebilecek gücü olsaydı eğer bu terörü hiç yaşamamış olsaydı herhalde dünyadaki alınan bütün kararların ana aktörü olurdu gibi görünüyor. Ne dersiniz? Hani diplomatik güç olarak da Türkiye'yi güçlendirecek bir sürecin de başlangıcı olarak görebilir miyiz bunu özellikle de Orta Doğu tarafından?
0: Tabii Türkiye'nin diplomatik olarak buradaki hacmi, etkisi, buradaki gönül coğrafyası ekonomik hacmini çok ötesinde. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Tabii buradaki ekonomik hacim de arttıkça ki hani ben önümüzdeki süreçte inşallah 2 trilyon dolar aşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu bizim için önemli bir değişik. Yani burada gelişmiş ülkelere kategorisine daha da yaklaşmış olacağız. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye dünyadaki en büyük 11. ekonomide. Bir de böyle bir rakam da var. Hani satın alma gücünü dikkate aldığımız zaman. Şimdi 16'dayız, 17'deyiz. Buradaki diğer rakama baktığımız zaman. Tabii etki artacak mı? Artacaktı. Çünkü bakın şimdi Avrupa Avrupa tarafında bir stabilite var. Yani ekonomik olarak bir yükselme potansiyeli yok. Mevcut potansiyeli korumak bu noktada bile bir konjektürde. Avrupa'nın kendi içindeki bu durgunlukla okuduğumuz zaman bile bir başarı sağlayacak. Fakat diğer taraftan ise işte Irak. Yani ben özellikle Irak'la olan ticaretimizin çok ciddi anlamda artacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Suriye ile olan ekonomimizin, yani ticaretimiz zaten hızlı bir şekilde artış trendi içerisine girdi. Bu trendin de daha da güçleneceği noktasındayım. Diğer taraftan Körfez ülkeleriyle bakın, bir taraftan ekonomik entegrasyon olurken buradaki demiş olduğum kalkınma yolu projesi olsun, diğer projelerle bölge ülkeleriyle, sadece ben Orta Doğu'dan bahsetmiyorum burada, Orta Asya Cumhuriyetleri olsun, Asya ülkeleri olsun, işte bu Zengezur geçidinin ben bu noktada çok etkili olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda diplomatik anlaşmalar bunun peşine geliyor. Önce ekonomik entegrasyon, ki Avrupa Birliği zaten böyle kuruldu. Bakın yani Fransa ve Almanya yıllarca savaştı. Sonra dediler bir savaşmayalım, kazan kazan ticaret yapalım dediler. Ve dünyadaki en iyi entegrasyon, ekonomik entegrasyon modelini ortaya koydu Avrupa Birliği. Şimdi bölgemde bu noktada ekonomik entegrasyon noktasında atıcı adımlar mutlaka olacak. Bakın hemen bu anlaşmadan sonra ne oldu? İşte burada bir güvenlik patkı şeklinde bir anlaşma oldu. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasında. Belki daha fazla başka ülkeler de bu noktada katılacak. Yani ekonomiyle beraber siyasal entegrasyon da geliyor. Yani bu teröristsiz Türkiye'de ne oluyor? Bu süreç aynı zamanda da çok olumlu yönde de etkiliyor. Yani bölgenin güçlerini. Çünkü bölgeyi bakın, biz iktisatçıyız. Yani üretim faktörleri, üretim, bir ürün üretmesi üretim faktörüne ihtiyaç var. Nedir bu? Emektir, sermayedir ve toprak demiş olduğumuz işte o bölgenin zenginlikleridir. Şimdi burada beşeri sermaye noktasında çok güçlü. Çünkü nüfusu artan dinamik bir bölge bizim bulunduğumuz bölge. Ortada olsun. Nüfus noktasında bu noktada artan bir bölge. Diğer taraftan enerji kaynakları dünyada en önemli kaynakları burada. Körfez'de ciddi bir sermaye birikimi oluştu. Dolayısıyla tüm bunlar bir araya, yani buradaki ülkeleri bir araya getirdiğinizde, ki bu bir araya getirecek en önemli unsur da ne olacaktır? Ticaret olacak. Ticaret olması beraber refah artacaktır, üretim artacaktır, entegrasyon artacaktır, siyasi entegrasyon bu noktada artacaktır, daha fazla üst düzey ilişkiler durumu olacaktır ki Sayın Cumhurbaşkanımızın işte en son imzalamış olduğu bu Mekke anlaşmasıyla beraber aslında bu ticaretle beraber ivmelenen bir süreç. Yani bu ulus düzeyindeki anlaşmalar, ülke düzeyindeki anlaşmalar diyelim biz buna, aynı zamanda ekonomik alandaki ilerlemelerle doğrusal oranda gittiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte, tamam bu kadar bir maliyetle karşı karşıya kaldım ama bölgenin tam istihdam sürecine girmesi, yani sadece ben dar anladık istihdama bahsediyorum, bütün üretim faktörleriyle tam istihdamı sağlaması, tam kapasiteye ulaşması, sınır ticaretle artması, dışarıda yatırım gelmesi, hem bölge ekonomisi açısından hem Irak'la olan ticaretin çok ciddi artacaktır, Suriye olan ticaretin ciddi anlamda artacaktır, daha fazla yatırım gelecektir, daha fazla turizm gelecek, çok ciddi anlamda turizm zenginliği var bölgenin, döviz getirici faaliyetler bu noktada da olumlu katkı sağlayacaktır.
1: Hocam şimdi tabii tüm bunları konuşuyoruz ama mevcut halimizde konuşalım. Enflasyon, özellikle enflasyonda gelinen noktayı konuşmak isterim. Çünkü bu haftanın önemli konularından birisi de aslında Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı 3. enflasyon raporu sunumu olacak. Ve tabii burada özellikle enflasyonla ilgili yeni bir revizyon olur mu? Bundan sonraki süreçte faiz indirimlerine ilişkin nasıl mesajlar verilir? Bunlar çok konuştuğumuz konular. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz enflasyonla mücadele olarak? Ve tabii yıl sonu hedefleri sizce değişir mi?
0: Tabii enflasyonla ilgili ben ekonomi yönetimi politikasının değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü en son açıklanan metinlerde, Merkez Bankası'ndan gelen metinlerde baktığımızda da enflasyon mücadelesi, yani enflasyon odaklı bir para politikası net olarak görüyoruz. Ve bu noktada Merkez Bankası şahin duruşu devam ettiriyor. Ve ben devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii burada savaşın getirmiş olduğu koca bir parantez var. Yani 28 Şubat sürecinden beri süregelen bir durum söz konusu. Bu sadece bize değil, dünya ile etkilendi. Dolayısıyla bu enflasyon raporunda savaşın getirmiş olduğu maliyetlere ben dikkat çekileceğini düşünüyorum. Fakat bu burada Merkez Bankası'nın kararlılık noktasında ve hedef odaklı bir politika güttüğünden dolayı da hani burada bir revize durumu söz konusu olur mu? Hani %26, 27, 21,5, 28 bandı böyle bir genel olarak baktığımızda 30'u bir tık altını burada işaret edebiliriz belki yıl sonu noktasında. Fakat hani 26'lık hedefi Merkez Bankası değiştirir mi? 1,5-2 puan için bunu bilmiyoruz. Fakat savaş etkisine dikkat edecek. Çünkü bakın şu an petrol yine varil fiyatı 90 dolara yakın. Yani bir ara 80'e düştü. Sonra tekrar bir ara 70'e kadar düştü. Sonra çıktı tekrar 90-100'e kadar çıktı falan. Ama 90-88 dolar şu anda. 88 dolar bile yüksek. Yani bu sadece bizim için değil, bütün dünya küresel ekonomi açısından da böyle. Çünkü savaş öncesi dönemdeki projeksiyonlar genellikle 67-68 dolar bandında. Bizim Merkez Bankamızın petrol fiyatı tahmini 2026 yıl için ise 62 dolar bandındaydı. Yani bunun çok ötesinde bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. Nitekim en son açıklanan enflasyon verisine baktığım zaman işte %2'nin üzerinde bir artış vardı ulaştırma tarafında. Yani bunun bir baskısı var. Tabii Türkiye çok şükür bu yıl çok yüksek miktarda yağış aldı. Yani uzun yıllar ortalamasının %30 üzerinde bir yağışla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla tarım sahasılar bu noktada çok güçlü ve bunun gelmiş olduğu bir aynı zamanda dezenflasyon sürecine vermiş olduğu bir destek var. Ama diğer taraftan ise bu ulaştırma tarafı yani enerji tarafındaki maliyetlerinde bir baskı durumu söz konusu. Tabii şu anda hep şunu söylüyoruz yani bolluğu, yokluğu yönetmek kadar bolluğu yönetmek dönem. Şu an yaz ayları ve gerçekten çok güçlü bir hasıla var. Biz bunu bu noktada özellikle gıda fiyatlarına, tezgahhane altına çok uygun fiyattan bunu biz tedarini sağlamak durumundayız. Ama diğer taraftan enerji maliyetleri arttığı zaman gıda her şey bu noktada bir artış durumu söz konusu olabilir. Eylül ayı geliyor. Tabii burada Eylül ayın getirdiği bir durum söz konusu. Özellikle eğitim harcamalarında bir artış bu noktada etkili olabilir. Kış ayları geliyor önümüzdeki süreçte. Tabii enflasyon mücadele noktasında sadece bizim için değil, dünya açısından zor bir yıl 2026 yılı. Burada özellikle bizim gözümüz kulağımız Hürmüz'deki gelişmelerde petrol fiyatlarına ve ABD'den gelecek olan verilere bakıyor. İşte tarım dış istihdam açıklandı. Yani sonuçta orada beklentinin altında oldu. Yani bu aslında Eylül ayında %60 ihtimalle faiz artırma ihtimalini bir miktar aşağı doğru çekti. FED'in çünkü istihdam burada zayıf geldi gelirse burada FED birazcık daha dişini sıkacaktır yani faiz artırmamak için en azından. Çünkü burada bir bu istihdam düşmesi FED merkez bankacılığında diyelim biz ABD'de iki veri önemlidir burada. Yani para politikası açısından bir enflasyona bakılır diğer taraftan da istihdam tarafına bakılır. Orada herhangi bir sorun var mı yok mu diye anlaşılmaya çalışılır. Düşük gelmesi bu noktada birazcık da faiz indirme ihtimali, artırma ihtimalini bir miktar aşağı doğru çektik. 160'tan bu %50'nin altına kadar geldi. Tabii bize baktığımız zaman işte %26-30 bandı yıl sonu beklentisi bu noktada. Beklentimiz petrol, tabii bu da bir büyük ölçüde petrol fiyatlarına bağlı. Yani belirsizlik devam ediyor. 90 dolar bandı halen bizim enflasyonla mücadelede ki en büyük zorluğumuz petrol fiyatları burada en azından 80 doların altında 75-70 dolar bandına gelmesi gerekiyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları bir taraftan döviz talebini artırıyor. Diğer taraftan da cari dengeyi ne yapıyor? Yoruyor. Ama iki taraflı bir etki durumu söz konusu. Oysa ki bizim parametremiz enflasyonu mücadelede de en çok para politikası. Yani TL'nin reel değerlenme sürecinin desteklenmesi. Ki işte dolar tarafında zaten bu yüzden yatay, pozitif yatay bir seyir durumu söz konusu. Bunu bozmamak gerekiyor. Bunu bozmamak için sıkı duruşa devam etmek gerekiyor. Yani ben önümüzdeki aylarda da Merkez Bankası'nın enflasyonu mücadele önce dediği, sıkı duruşun devam ettiği, şahin duruşun devam ettiği bir rapor bekliyorum. Tabii ufak tefek yukarı doğru revize durumu söz konusu olabilir ama savaşın getirmiş olduğu etkilerin daha çok ön plana konduğu bir rapor olacağını düşünüyorum.
1: Peki bundan sonraki süreç için baktığımızda kısaca rica edeyim. Faiz indirimlerini göreceğimiz dönem yani daha hızlı göreceğimiz dönem ne zamana denk gelir sizce?
0: Tabii bugün savaş bitse varsayımıyla bunu. Bakın şu anda koca koca finans kuruluşlar, uluslararası finans kuruluşları, bankalar o kadar çok döviz yaptılar ki. Yani kendileriyle sürekli çeliştiler. Öyle bir öngörülemez bir durum var dünyada şu anda. Hani savaş bitse bile ticaret savaşları getirmiş olduğu o enflasyonist baskı, fiyat artışları, ne bu sırada o da var. Yani o tarafta devam ediyor. Tabii burada bekle gör politikası olacaktır. Yani bugün savaşın bitmesi, tekrar petrol fiyatlarının 70 dolar bandına kadar düşmesi varsayımı ile birkaç aylık da temkinli bir bekleyiş diyelim biz buna. Yani ben bu yıl için çok böyle güçlü bir faiz indirimi beklemiyorum. Yani belki 35-36'lara gelinebilir 1-2 puanlık. O da çok böyle hissedilen bir durum söz konusu olmaz. Çünkü şu anki koşullar bu şekilde. Yani ya hani matematiği az önce koyduk ortaya. Bir taraftan TL'nin değerinin reel değerleme sonucu desteklemek durumundasınız ki içerideki enflasyonla boyu mücadeledeki programınız bu noktada devam etsin. Ama diğer taraftan döviz TL eğer artar ise enerji maliyetlerinden ve cari dengede bir yorulma durumu söz konusu olursa bunu getireceği bir baskı var. Dolayısıyla burada bunu siz ancak şu an mevcut ekonomiyle uygulanan politikayla biz yönetmek durumundasınız. Ama diğer taraftan da reel sektörü dikkatle izlemek gerekiyor. Çünkü o tarafta da artık daha düşük borçlanma maliyeti talebi var. Diğer taraftan da kredi musluktan açılması da bekleniyor artık. Çünkü bu program epey de devam ediyor. Tabii ki uygulanan bir tedavili bir yan etkisi de var. Yan etkisi en çok şu an reel sektörü izleniyor. Fakat içinde bulmuş olduğumuz konjektür de bu durumda. Yani böyle çok hızlı ve net faiz indirimleri gelirse bunun hem döviz tarafında etkisi olacaktır. Diğer taraftan enflasyon tarafında bir etkisi olacaktır. Belki yıl sonuna doğru birkaç puan bir düşüş durumu en iyi ihtimalle olabilir ama ben bu yılın böyle sıkı duruşla geçeceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Efendim Profesör Doktor Abdülkadir Develi konuğumuzdu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Efendim piyasaları konuşacağız. GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis konuğumuz olacak. Alper Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Alper Bey şimdi tabii kritik hafta Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporu gelecek. Oradan başlayalım dilerseniz. Özellikle bu toplantıda nasıl bir tablo beklersiniz? Herhangi bir revizyon görme ihtimali olur mu yukarı yönlü? Nasıl bir enflasyon mesajı gelir Merkez Bankası'ndan? Ne bekliyorsunuz?
1: Evet, gördüğümüz kadarıyla yine bekle gör politikasına devam edecek gibi gözüküyor. Mevcut biliyorsunuz 26 civarında bir enflasyon hedefi var. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman 28 ile 30 arasında bir beklenti var. Dolayısıyla Merkez Bankası bu jeopolitik riskin de devam ettiği bir ortamda, henüz sonuçlanmadığı bir ortamda bu beklentilerinde çok fazla bir değişikliğe gitmeyecektir diye düşünüyorum. Mevcut politika faizi zaten 37 olarak devam ediyor. İşte yıl sonu beklentileri analistlerin 35 ile 36 arasında değişiyor. Sınırlı bir faiz indirim beklentisi var. O da son çeyrekte belki Amerikan seçimlerinin olması, bu jeopolitik riskinde sona erme ihtimali sonrası. Burada bir beklenti var. Dolayısıyla çok fazla bir değişiklik açıkçası beklemiyorum Merkez Bankası'nın söylemlerinde. Biraz daha jeopolitik riskleri yakından izleyeceği bekle gör dönemi devam edecek gibi gözüküyor Özlem Hanım.
0: Şimdi bu yıl Alper Bey aslında başlarken, yıla başlarken faiz indirimlerini göreceğimiz bir yıl olacak diye düşünüyorduk ama maalesef işte jeopolitik riskler oldukça yükseldi, bir savaş gördük, içeride dalgalanmalar oldu ve şu anda geldiğimiz noktada aslında faiz indirimleri görmedik. Şimdi bundan sonraki süreç için ne beklersiniz? Acaba Eylül faiz indirimi için bir başlangıç olur mu? Bu yıl içerisinde görür müyüz?
1: Şimdi tabii burada bu İran'la Amerika arasında süren görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı önemli. Eğer bu biliyorsunuz beklentiler Mayıs ayı gibi en geç bu biter gibiydi. Açıklamalar da böyleydi. Fakat sonra bu iş biraz uzadı. Ağustos'a geldik. Henüz daha bir sonuç yok. Kısa vadede bu ay içinde biterse belki Eylül ayında tekrardan en azından bu ihtimal şu aşamada zayıf da olsa artabilir. Çünkü genelde beklentiler biraz daha yılın son aylarına doğru. Ama bu savaş eğer ki Amerikan seçimleri Kasım ayında, dolayısıyla bu iş Eylül Ekim'e kadar uzarsa o takdirde Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemek şu aşamada. Çünkü petrol fiyatları da hatırlarsanız yine geçen hafta 77'lere kadar inmişti. Bu görüşmelerin bir neticeleneceğine ilişkin bir takım açıklamalarla. Fakat bugün baktığımızda yine 87 dolardan Brent petrol işlem görüyor. Bu 70 ile 100 dolar civarında bir bantta hareket ediyor. 100 dolara geldiğinde taraflar açıklamalar yapıyorlar ve biraz yumuşuyor ve tekrar 70 dolarlara geliyor. Ama bu da tabii yıllık ortalamayı yükseltiyor ister istemez. Yıllık ortalama 80 doların üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Yani biraz daha bu savaşın uzaması hem faiz indirim beklentilerini küreselde, ki yarın Amerika'da enflasyon oranı açıklanacak ki bizce dünyanın en büyük ekonomisi, burada açıklanacak oranlar hem küresel borsaları, orada da borsalar zirvelerde, Amerikan S&P endeksi 7700'lerde, bizde de hem borsalar hem altın hem diğer emtiaları çok yakından ilgilendiriyor. Umarız ki yarın açıklanacak enflasyon rakamı beklentilerin çerçevesinde bir miktar daha düşük gelir. Geçen sefer çekirdek 2.6 idi. Politika faiz 3.6 civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 3.5 civarındaydı manşet enflasyon. Dolayısıyla bunun 3.4 manşetin çekirdeğinde 2.5 civarında olursa bu beklentilere paralel olur. bunun da hem borsalarda hem altın üzerinde önemli etkilerini görürüz diye düşünüyorum. Ama tersi gelirse, eğer beklentilerin üstüne gelirse, hem borsalarda bir kar realizasyonu hem altında bir kar realizasyonu, bir düşüş yönünde iğmeler hızlanabilir. Bizim Merkez Bankası'ndan çok fazla bir değişiklik beklemiyoruz ama yarın açıklanacak Amerikan enflasyon rakamları piyasaları önemli ölçüde, eğer beklentilerin dışında rakamlar gelirse, etkileyebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii siz hazır girmişken altın konusuna oradan biraz devam edelim. Çünkü uzunca bir süredir aslında altın yatırımcısı bir yükseliş bekliyordu. Bu aralar böyle bir kıpırdanma var. Acaba bundan sonraki süreçte gerçekten bu uluslararası bankaların hedeflediği 5000 dolarlara ulaşma şansı var mı?
1: Tabii ki bu biraz... Şimdi bakıyoruz, işte bize de soruyorlar, işte borsalar neden düşüyor, faiz oranları çok yüksek ve ne yazık ki bu enflasyon rakamları, bu petrolün, Brent petrolün uzun süren devam eden yükselişi, bu faizlerdeki geri çekilmeyi engelliyor. Dolayısıyla bu enflasyonu da jeopolitik risklerin devamı engelliyor. Bunun dışında yükselen petrol fiyatları enflasyon fiyatını yine engelliyor. Dolayısıyla biraz da bizim piyasamız için biraz da yoğunlaşan halka arzlar var. Tabii bu da piyasadan biraz para çıkışını etkiliyor. Piyasa biraz daha böyle nakitte kalmaya, yatırımcılar nakitte kalmaya ve bu nakitteki

0: yüksek cazip faiz oranlarından yararlanmaya devam ediyorlar. Bu biraz da sıkı para politikaları var. Merkez bankaları daha sıkı para politikası izliyor ve piyasada da biraz da olsa ister istemez durgunluğa yol açıyor bu durumlar tabii. Bunu bakıyoruz mesela bugün yine vardı otomotiv satışlarında geçmiş aylara göre biraz daha gerileme var. Çünkü insanlar bu fiyattan altın dediniz altınlarını bozdurup ev veya araba almak için acaba daha yükselir mi diyorlar. Altına baktığımız zaman evet 4000'lerden tekrardan bir taban oluşturdu ve 4300 küsürlere 4350'lere kadar geldi. Fakat bu seviyelerden bugün biraz daha gerileme bandında görüyoruz. Tabii bunda yarın açıklanacak Amerikan enflasyon rakamı altının tekrardan bir 4500'lü seviyelere kısa vadede bulması için önemli bir gösterge olacak. Tabii beklentilerin üstünde bir enflasyon gelirse Amerika'da altında tekrardan 4000'lere doğru bir geri çekilmede gözleyebiliyoruz. Umuyoruz ki gelmez. Altın yatırımcısı çünkü 5600'dü ons. Sonra 4000'lere kadar geldi. Gerçekten önemli bir geri çekilme yaşadı. Fakat tekrardan bu son 4000 seviyelerinden gelen alımlar sevindirse de altında o eski yükseliş trendini yakalamamız bu jeopolitik riskler bitmeden enflasyon beklentileri düşmeden biraz zor gözüküyor. Yani biraz altın yatırımcısı o eski yükselişini ivmenin kazanması için başta jeopolitik risklerin ve enflasyonun ve bu faizlerin düşmesi gerekiyor. Bakıyorsunuz tahvil faizleri 2 yıllık bizde de 42'lerde Amerika'da da işte 3.75 enflasyon rakamlarına rağmen orada da 4 nokta baktığımız zaman 22 civarlarında Amerikan faizleri de hatta 10 yıllıklar 4.70'lere çıkmış durumda. Dolayısıyla genel bir faiz yükselişi var. Bu da piyasadaki yatırımcıları borsaların işte zirveleri görmesine rağmen daha yüksek seviyeleri görmesini biraz engelliyor diyelim. Umuyoruz ki küresel enflasyon düşüşe geçecek bu jeopolitik risk sonlanırsa ki burada da senaryolar bir bu ay içinde sonlanma ihtimali. İki, bu işin Ekim'e kadar yani Amerikan seçimleri öncesi ne kadar sonlanması umuyoruz. Çünkü Amerika'da da faiz indirim biliyorsunuz yükseliş beklentileri vardı. Fakat seçimler olması dolayısıyla orada da bir açıkçası yükseliş beklemiyoruz. Belki yılın son çeyreğinde, Aralık ayında şu anda %85'lerde gözüküyor anketlerde. Bir yükseliş var ama gördüğümüz merkez bankaları faiz yükseltmekten ziyade sıkı para politikasıyla bu dönemi geçirmeye biraz daha bekle gör şeklinde izliyorlar. Altın da daha stabil hareket ediyor diyebiliriz.
1: Peki Alper Bey şimdi de biraz da içeriye bakalım. Borsada 13.000 seviyelerinde takılmış bir tablo görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıl 11.000'leri evet. konuşuyorduk sürekli. Bu yılda 13.000'leri konuşuyoruz maalesef. Ve tabii borsada bilanço dönemi. Bir yandan da bilançolar geliyor. Gördüğümüz tablo ne anlatıyor? Yani bilançoları nasıl buluyorsunuz genel olarak? Ve tabii Borsa İstanbul'da bundan sonraki tablo neye göre nasıl değişir? Sizin beklentileriniz nedir?
0: Evet. Tabii borsamız aslında 14.000 seviyelerindeydi. Son bir 15-20 gündür biraz daha gerilemiş 13.000'li rakamları konuşmaya başladık. Hatta 13.300 rakamlardan tekrardan 14.000 seviyeleri görse de petrol fiyatının tekrar 77 dolardan 87 dolara gelmiş olması yine enflasyon beklentilerinin bir süre daha devam edeceği beklentisi ve bunun da tabii ister istemez faiz oranlarının bir süre daha böyle devam edecek olması borsaya yeni girişleri açıkçası sınırlıyor gibi. Yatırımcılar kısa vadeli para piyasası fonlarında veya mevduatta daha fazla ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu diğer enstrümanlarda hani demin de bahsettim arabada evde de bu şekilde biraz burada tabii altının gerilemesinin de etkisi var. Ama

0: olsa genel anlamda fiyat kazanç ortalamaları düşük, piyasa defter değerleri çok yüksek değil. Aslında potansiyel arz ediyor. Tabii bu son yapılan geçen yılki halka arzlar bu sene 6 ayda yaklaşık hemen hemen aynı halk arzının daha fazla rakamsal bazda da fazla oldu. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Tabii endeks 14 bin seviyelerine geldiği zaman ister istemez bu arz talebi gerçekleştiriliyor. Bunun da biraz belki etkisi var piyasada. Daha artık yatırımcıların da seçici olduğunu halk arzlarda hani ne alırsan al dönemi biraz daha azaldığını gözlemliyoruz yatırımcılar açısından. Biraz sıkışık bir piyasa var. Faizler etkiliyor. Borsa bundan etkileniyor. Ama borsanın çok fazla aşağı geleceğini düşünmüyorum. 13 binli seviyeler aslında orta ve uzun vadede seçici olmak kaydıyla borsada yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Özellikle bu jeopolitik riskin sonlanmasıyla beraber ki Kasım ayından önce bunun sonlanacağını ümit ediyoruz. Borsanın yılın son çeyreğinde daha yüksek rakamları göreceğini teknik olarak bakarsak 13 bin seviyelerine yaklaştığı alıcıların artacağını 14 bin 14 bin 200 seviyenin üstüne geçerse yeni zirveleri o 15 binli rakamları konuşabiliriz. Şu anda dolar olarak 280 dolarlarda 260-250 dolarlardan alımlar geldiğini görüyoruz. Zirvesine baktığımız zaman ise 340-45 dolar seviyesinde yılın sonuna doğru da o seviyelere doğru tekrardan bir ivmelenme olabilir. Hem faiz indirim beklentileri tekrar gündeme gelirse, enflasyonlarda düşüş beklenirse, borsanın tekrar eski günlerdeki cazibesini görebiliriz. Ama şu anda hem yatırımcıların kullandığı kredilerde de kredi faizleri maliyetleri de ister istemez yükseldi. Dolayısıyla bunun da etkisi kredi kullanımlarında da düşüşler var. İnsanlar bu faizlerle çok fazla uzun vadeli taşımak istemiyorlar.
1: Evet.
0: Ama bunlar toparlanırsa piyasa Kasım'dan sonra bence yılın son çeyreğinde borsada daha iyi seviyeleri görebiliriz diye düşünüyorum Özlem Hanım.
1: Alper Bey, çok kısa bir süremiz kaldı ama sormak isterim. Özellikle MSCI Ağustos Endeks Revizyon raporunu yarın duyuracak. Bu raporun piyasa üzerinde, hisseler üzerinde etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Ne beklersiniz?
0: Evet, o biraz tedirginlik yaratıyor Özlem Hanım. Hani bunun nasıl bir şey yayınlayacak tabii bekliyoruz. Aslında Sermaye Piyasası Kurulu da burada bir takım önlemler aldı. Bununla ilgili, fonlarla ilgili. Ama burada yine bir takım yeni gelişmeler de olabilir. Buradan gelecek açıklamalara göre belki yeni farklı değerlendirmeler de olacaktır. Tabii bu endeks açısından önemli bir takım açıklamalar da olmuştu. Bilemiyorum, yarın açıklanınca biz de beraber göreceğiz ama tabii bu önemli. Uluslararası yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapması açısından buradaki yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Dolayısıyla onların yaptığı açıklamaları da dikkate almak lazım ve buradaki açıklamalara göre de tahmin ediyorum gerekli adımlar da atılacaktır.
1: Alper Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, Geceme Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis bizimleydi. Piyasaları konuştuk. Evet, oldukça tabii kritik bir toplantı olacak. Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı toplantı. Hem burada enflasyon raporunda enflasyona yönelik yeni hedefler hem de faizle ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar oldukça dikkat çekici olacak piyasalar açısından. Elbette yarın MSCI'nin açıklayacağı raporda yine piyasaların dikkatle izleyeceği bir nokta olacak. Bir yandan da tabii jeopolitik riskler, yani Amerika ve İran tarafından gelecek haberlerde yine petrol ve altın üzerinde de bir hareket yaratması bekleniyor. Bir yandan da yarın Amerika'da TÜFE verisi gelecek. Bu da yine kritik bir tablo olacak. Tüm bunları yarın konuşmaya devam edeceğiz. Saatleriniz 15'i gösterdiğinde paranın yönünde buluşacağız. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: yaşasın gel.
1: 1993 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor, birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Plast.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
3: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
4: Ben mi?
3: Evet.
4: Ne sunacaktım?
3: Sence?
4: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
3: Ve?
4: Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
2: Bankam İş Bankası.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
10: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
11: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
10: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu.

0: fırsatını kaçırma.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bizim olanı görecek. İçeceksin, seveceksin. Tıs diye de açıvereceksin. Meysu Gol'la. Bizim olanı keşfet gari.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Araç Muayenede Yeni Nesil Hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Biz artık günü akşama bağlıyoruz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Ekonomide, piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz ve fiyatlamalarda gelinen noktayı masaya yatıracağız. Bizlere Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü Özgür Yurttaş Seven eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Piyasaları konuşarak sohbetimize başlayalım.
1: Tabii ki de.
0: Bu seneye başlarken piyasalar adına olumlu öngörüler masadaydı. Ama 28-29 Şubat'ı bitirirken daha doğrusu tablo değişti. 28 Şubat itibarıyla bir savaş dünyada baş göstermeye başladı. Bugün biter, yarın biter, 2 ay içerisinde biter, 4 ayda bitmezse mahvoluruz. Kesinlikle farklı farklı değerlendirmeler yaşandı, var oldu ama bugün 6 ay geride kalmasına rağmen hala gündemimizde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş. Acaba bir barış olacak mı? Düşünceleri, görüşleri masa da ve gitmeli gelmeli bir piyasa görüntüsü. Ne dersiniz? Nasıl bir 2026 öngörünüz vardı? Artık Ağustos ayının 11. günündeyiz. Sizin beklentilerinizi piyasadaki hareketler karşılıyor mu? Yılın kalan döneminde de nasıl bir tablo olabilir?
1: Tabii biz piyasa değerlendirmesi yaparken proaktif davranmaya çalışıyoruz. Yani sene başında bir görüş verip sene sonunda bu ne olacak diye bakmamaya çalışıyoruz. Çünkü dünyamız artık çağımız bilgiye çok hızlı ulaşıldı. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı, aynı şekilde bu bilginin de piyasaları çok hızlı bir şekilde şekillendirdiği ve değiştirebildiği bir ortam. Böyle bir ortamda da durağanlıktan ziyade daha hareketli, daha esnek olmamız gerekiyor. Bu hem yatırımcı bazında portföyler oluştururken hem de profesyoneller bazında baktığımızda da piyasaları değerlendirirken bu bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Biz 2026'ya başlarken bu iyimserliğe biraz daha farklı yaklaşıyorduk. Yani dünyada çünkü 2025 yılı bir zirveler yılıydı. Birçok varlık sınıfında altından gümüşe, hisse senedi piyasasından vadeli piyasalara, kripto piyasasından işte sanat piyasasına kadar birçok yerde tarihi seviyelerin yenilendiği bir ortamla karşı karşıyaydık. Böyle bir yılın ardından biz 2026'nın açıkçası biraz daha temkinli geçeceğini düşünüyorduk. Özellikle yılın ilk çeyreğinde daha global tarafta daha temkinli bir ortamın olabileceğini, yurt içinde ise dezenflasyon süreciyle birlikte TL cinsi varlıkların potansiyel fiyatlaması içerisinde potansiyeline doğru ilerleyeceğini biraz daha görece pozitif olabilecek kanaatindeydik. Aslında ilk iki ay bu çerçeve içerisinde gerçekleşti. Yani ilk iki aya baktığımızda global tarafta teknoloji sektörü çok güçlü değildi, çok parlak bir performansı yoktu. Çünkü 2025 yılındaki o güçlü performansların ardından yatırımcılar 2026 yılında bu yapay zeka şirketleri, yarı iletken üretici şirketler, çip şirketleri gerçekten bu vaat ettiklerini gerçekleştirebilecekler mi? Bu büyük borç yükünün altından ciddi karlılıklarla çıkabilecekler mi sorgulaması içindeyken S&P 500 ve işte Nasdaq görece negatif ayrışan bir süreç içerisinde. Türkiye dezenflasyon sürecini arzulanan hızda olmasa dahi en azından bu patikada ilerlediği için TL varlıklarda pozitif bir performans görmüştük. CDS'ler 200'lere yaklaştı. TL tahvil faizleri geriledi. Hisse senedi piyasasında 14.500-15.000 seviyesine kadar yılın ilk iki ayında güçlü performans gördük. Ta ki senin de söylemiş olduğun üzere Mart ayı hem beklentilerde hem piyasalarda hem de karar vericiler tarafında, ekonomi yönetimlerinin tarafında beklentilerin önemli ölçüde değiştiren gelişmelere neden olan bir ay olarak karşımıza çıktı. Bu ay tabii Körfez bölgesindeki gelişmeler, ABD-İran gerginliği, bölgede artan tansiyon, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, ticari gemi trafiğinin neredeyse günde 1-2 gemiye kadar düşmüş olması, petrol sevkiyatının, enerji sevkiyatının o bölgeden ciddi sekteye uğraması ve enerji fiyatlarının yükselmesi, tabii tüm dünyada bütün beklentilerin tekrar gözden geçirilmesine, tabii daha popüler bir ifadeyle kartların tekrar dağıtılmasına sebep oldu. Bununla birlikte neler değişti? Tabii enerji fiyatları, bir kere enerji fiyatlarına bakış çok ciddi değişti. %43 yılın başından bu yana ham petrolde bir değer artışı var ki hani petrol fiyatlarının daha pik noktaları da gördüğünü düşünürsek aslında yıl içerisinde bu getiriler çok daha yüksekti petrol tarafında. Tabii bu kadar, bu denli yüksek bir petrol fiyatı artışı beraberinde ekonomi yönetimlerine bir enerji maliyeti olarak döndü. Enflasyonist beklentiler bir anda ön plana çıktı. Merkez bankalar açısından aslında büyük bir riskle karşı karşıya kalındı. Çünkü enflasyonist beklentiler değişti. Yılın başında 2026'ya gelirken genel görüş 2026 için gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirmesi yönündeydi. Mart'la birlikte tüm faiz indirim beklentileri ortadan kalktı ve tamamen sonrasında faiz arttırım beklentilerine dönüş yapıldı. Hatta FED ne zaman faiz arttırımı yapacak tartışmaları yapıldı. Böyle bir ortamda tabii birincisi teknoloji fiyatlamasının güçlü olduğu dönemde teknoloji sektörüne sahip ülke piyasaları, hisse piyasaları pozitif ayrıştı. Ya da net enerji ihracatçısı ülke piyasaları pozitif ayrıştı. Bunun dışında kalan kümedeki ülkeler maalesef negatif ayrışmak durumunda kaldı. Şimdi geldiğimiz noktada az önce senin de söylemiş olduğun üzere bir papatya falı maalesef süreci yaşanıyor. Çok zayıf, kırılgan bir zemin üzerinde uzlaşma beklentileri oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bir yandan da Hürmüz Boğazı açılmazken diğer taraftan Kızıldeniz'in kapanma riskiyle karşı karşıyayız. Bu Basra Körfezi'nden çok daha büyük bir riski belki gündemimize getirecek ilerleyen aylarda. Takip edilmesi gereken konulardan birisi. Netice itibariyle risk iştahında çok özellikle global tarafta çok ciddi bir bozulma yok. Ama bu risk iştahı halen özellikle bu

0: bir hikaye görecek miyiz peki? Bu sene kayıp yılı olarak mı değerlendirilecek? Daha senenin tamamlanmasına biraz süremiz var ama bir ileri iki geri, bir ileri iki geri. İşte dün pozitif bir gün geçirirken acaba 14 binin üzerine hızlıca kendisini atacak mı derken tekrar bir geri çekilme ya da son dönemdeki performansı çok da iç açıcı değil. Peki nasıl devam edecek? Buna ilişkin öngörünüz nedir? Bu seneyi kayıp yılı olarak ilan etmek acımasızca davranmak anlamına mı gelir? Nasıl yorumlarsınız?
1: Kayıp yılı ilan etmek fırsatların kaçmasına sebep olacak bir görüş aslında. Yani aslında böyle dönemler fırsatları daha net yakalayabileceğimiz ya da o fırsatlara kademeli de olsa
0: O zaman olumsuz dönemlerde fırsatlar yakalanabilir mi?
1: Kesinlikle. Şimdi şöyle başlayalım. Tekrar filmi biraz daha başa saracak olursak, biz 2026 yılında başlarken TL varlıklar için pozitif görüşümüz vardı demiştik. BIST açısından da keza 2026 sonuna kadar 16.000-16.500 seviyelerin yakalanabileceğini düşünüyorduk. Öngörümüz bu şekildeydi. Ama Şubat ayında endeks 14.500'e geldiğinde biz pozitif olan görüşümüzü temkinli imsere indirgemek zorunda kaldık. Çünkü faiz getirili enstrümanlarla BIST arasındaki korelasyon açısından baktığımızda BIST'in avantajın azaldığını düşünüyorduk. Ama biz bu görüşümüzü Mart ayının ilk haftasında endeks 12.400'e düştüğünde tekrar pozitife çevirdik. Çünkü 16.500 ve 12.400 arasında yine güzel bir getiri fırsatının oluşacağını düşünüyorduk. Aslında bizim kabaca görüşümüz hisse senedi piyasası açısından baktığımızda mevcut enflasyon beklentileri, bunun faize yansımaları, faiz getirili enstrümanlarla BIST arasında oluşturduğu korelasyon üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Bu durumda da baktığımızda endeks 13.000 çevresine yaklaştığında ve altına geri çekildiğinde biz hisse pozisyonlarının arttırılması önerisini vermeye devam ediyoruz. Burayı bir fırsat penceresi olarak görmeye devam etmekteyiz. Ama yatırımcıların kafasında tabii şöyle bir şey var. Artık dünyada yatırım yapma şekli değişiyor. Yani tüm paranızı sadece bir yatırım aracına bağlayıp sadece o bu yatırım aracıyla hareket etmek oldukça yanlış bir hareket tarzı. Özellikle ABD'de siyasi iklimin değişmesiyle birlikte dünyada volatilite hakim olmaya başladı. Gelgitler piyasalarda çok sık yaşanıyor.
0: Bu tasarruflar kaç tane yatırım aracına paylaştırılmalı peki?
1: Yani bu yatırımcının risk profili ve yatırım vadesiyle tabii doğru orantılı bir giriş. Biz daha ortalama bir yatırımcı üzerinden konuştuğumuzda burada aslında öncelikle bir yurt dışı yurt içi ayrımını yapması gerekiyor. Yani sadece yurt içi piyasaya, sadece BIST'e bakmak değil, yurt dışındaki fırsatların var olduğundan da haberdar olmamız gerekiyor ki şöyle bir istatistik verelim. Bunun yaklaşık 8-10 yıl öncesinde yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları yaklaşık 200-300 milyon dolar seviyesindeydi. Son veriler güncellenmedi ama işte yılın ilk 3 ayı itibariyle baktığımızda bu rakam yaklaşık 2,5 milyar dolara yaklaştı. Yani S&P'de de, S&P 500'de de fırsatlar var, DAX'ta da fırsatlar var, Güney Kore'de de fırsatlar var, Japonya'da da var. Ama bunlar sürekli bu fırsatlar devam edecek anlamında değil. Hani %20, 30, 40 belli bir getir potansiyeline ulaşıldıktan sonra oradaki karın bir kısmını geride kalmış yatırım aracında orada fırsat gördüğü başka bir şeye aktararak aslında sürekli bu portföyün ağırlıklarıyla oynanması, değiştirilmesi gerekiyor. Artık dünyamız çünkü daha esnek bir portföy yapısını gerektirmekte. Çünkü hatırlarsanız altından örnek verelim mesela. 4000'li seviyelerden 5000-5500'e kadar agresif bir yükseliş ve o yükseliş sırasında da yatırımcıların sadece altına odaklı bir yatırım, bazı yatırımcıların bakış açısı vardı. O sert düşüşte yakalananlar tabii şu anda ne zaman tekrar aynı yükseliş yakalanacak diye süreci takip etmeye çalışıyorlar ama işte bu artık ABD'de değişen iklim tüm dünyayı etkileyen bir dalgalanma, volatilite sebebi. Bir anda ABD-İran gerginliği, bu gerginlikle birlikte yükselen enerji fiyatları, merkez bankalarına ilişkin beklentilerin değişmesi, değişen beklentiler karşısında kıymetli madenlerin baskı altında kalması. Çünkü faiz artırım riski artıyor gelişmiş ülkeler tarafında. Böyle olunca da tabii sizin portföyünüzde sadece altın varsa bundan çok daha büyük darbe yiyorsunuz ya da çok daha büyük stres altında kalmak durumunda kalıyorsunuz. Ama bu portföyü çeşitlendirdiyseniz, içinde işte belli oranda altın, belli oranda yurt dışı hisse, belli oranda yurt içi hisselerle bağlantılı bir portföy yapısı içerisindeyseniz o dalgalanmadan görece daha az etkilenerek çıkabilirsiniz ki hani 5500 yine altın üzerinden örnek vermek gerekirse 5000'lerin üzerine çıktığında oradaki karın bir kısmını realize edip diğer yatırım araçlarına o karı aktardığınızda yine o düşüşten

0: daha az etkilenme fırsatınız olabilirdi.
1: Bir BIST yüzde işlem gören 100 şirketi ekrana taşıyalım. Bir bakalım haftanın ikinci işlem gününde bu saat diliminde o 100 şirketin görüntüsü ne anlatıyor? Endekste bir geri çekilmeden bahsettik. 63 şirket düşüş gösteriyor an itibarıyla. 3 şirkette sınırlı, daha doğrusu nötr bir hareket var. Katılım evim %9 artıda. Genilaç %3.32 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Odin, Tofaş, Froto, Gürsel, Fenerbahçe, Odaş Elektrik, Otokar, Şekerbank, CV Enerji. Fiyatı en fazla artan şirketler bunlar. Fiyatı en fazla düşen şirketler TRMET, TRALT, Terenş, Balsu, Borusan Yatırım, Gübre Fabrika, Halkbank, Gülermark, Migros, Coca-Cola. Şimdi böyle piyasalarda da bir fırsatın olabileceğini ifade ettiniz. Sektörel anlamda biraz yaklaşalım mı o zaman? Orta ve uzun vade için bugünden bir planlama yapılacak olursa hangi sektörler birkaç adım önde olabilir? Ve senaryoyu neye göre yapmamız lazım? Petrole göre mi? Merkez bankalarının faiz indirim sürecini öngörerek mi?
0: Enerji neye göre? Makro anlamda baktığımızda enerji fiyatlarındaki eğilim en tepe noktada izlememiz gereken, yani bu sadece bizim değil tabii, tüm dünyada yatırımcılar bu konuya odaklanmış durumda. Neden? Enerji fiyatları yüksek kaldığı sürece enflasyon beklentileri yüksek kalacak. Bu faizleri yüksek tutacak. Bunu dünya açısından baktığımızda dünyada teknoloji şirketleri şu anda çok ciddi borçlanmalara gidiyorlar ve tahvil ihraç ediyorlar. Çok yüklü borçlanmalar. Yüksek faiz bu borçlanmaların maliyetinin artması anlamına geliyor. Ya da yükselen faiz bu borçlanmaların maliyetinin artmasının anlamına geliyor. Yani burada enerji fiyatları yüksek kaldıkça dünyada enflasyonist beklentiler sürekli yükseldikçe, mesela dünya tarafından, global tarafta baktığımızda bu teknoloji sektörü açısından bir risk demek. Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkeler açısından da merkez bankalarının faiz indirim beklentilerini ya da dezenflasyon sürecinin ötelenmesi anlamı taşıyor. İşte son birkaç ayda bunun maalesef bu maliyeti yaşayan ülkelerden birisi biziz. Beklentilerin üzerindeki enflasyonla birlikte bankacılık sektöründe bakmak gerekirse özellikle net faiz marjlarındaki toparlanma ötelenmek durumunda kaldı. İlerleyen çeyreklere bu beklentiler kurmaya başladı. Bankacılık sektöründe sert düşüşler gördük ama geldiğimiz noktada bankacılık hisseleri neredeyse 2027 kar beklentileri bazında baktığımızda defter değeri çarpanlarında, yani bir defter değeri çarpanın altına inen bankalar var. Bunlar yani orta uzun vadede baktığımızda aslında bunlar birer fırsat. Havacılık sektörüne baktığımızda yüksek enerji, yüksek petrol fiyatları, akaryakıt maliyetleri havacılık sektöründe stres yaratmıştı özellikle Mart-Nisan ayında. Orada güçlü bir toparlanma gördük ama tekrar bir realizasyon var. Bu geri çekilme işler normalleştiğinde yeniden havacılık sektörü açısından fırsat yaratacaktır. Tabii burada hani bugün mesela bugün üzerinde baktığımızda Türk Altın hisseleri ve grubu, bu grup hisselerin ilk üst sırada kayıpta yer aldığını görüyoruz. Beklentilerin altında bir bilanço söz konusuydu bugün.
1: Madencilik endeksi %6'nın üzerinde
0: evet,
1: düşüyor.
0: Bu genellikle bilanço beklentileri kaynaklı bir sonuç bugün itibariyle ama bu özellikle bu hisseler açısından da önemli. Yani altın fiyatlarındaki eğilim eğer ki Fed'in faiz arttırımına yönelik inanış, beklenti daha da güçlenecek olursa altın fiyatları üzerindeki baskı yeniden artacak ve altın fiyatlarını 4000'e çekecektir. Bu hisseler üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir. Bir yandan da bunu takip etmemiz gerekiyor. Ez cümle aslında tüm gelişmeler, fiyatlamalar global çerçevede baktığımızda birbiriyle bağlantılı. Türkiye içerisinde bazı özel konular araya girerek hisse bazlı hareketliliklere sebep olabiliyor. Örneğin işte Cuma günü Halkbank'la ilgili ikincili halka arz kararının gelmesi, Halkbank hisseleri üzerinde yaratmış olduğu baskı, ikincili halka arz süreci ve fiyatlaması belli olana kadar bu baskı kısmen gündemde kalabilir ama bu süreç netleştikten sonra ve halka arz gerçekleştikten sonra bu baskının da ortadan kalktığını görebiliriz. Toparlayacak olursak global tarafta global risk iştahında çok kalıcı bir bozulma yok. Ancak bu risk iştahı halen daha kırılgan bir zeminin üzerinde kendine yer bulabiliyor ve ilerlemeye çalışıyor. Ve belli alanlarda işte teknoloji sektörü, ham madde sektörü yarı iletkenler üzerinden ilerlemeye çalışıyor. S&P 500 yeni rekor kırdı. Avrupa endeksleri rekorlara koşuyor. Gelişmekte olan piyasalar görece kendi içerisinde ayrışarak hareket etmekte. Her ülkenin kendine ait bir hikayesi var. Türkiye bu hikaye içerisinde dezenflasyon süreci ve enflasyon beklentilerinin ön plana çıktığı ülke. Bunun yanında da hisse bazlı halka arz ve ortak satışlarının hisse bazı hareketlilikler yarattığı bir piyasa konumunda. Biz burada enerji maliyetlerinin düştüğü bir periyoda yakalayabilirsek, dünya tarafında böyle bir konjonktür içerisinde yer alırsak, yılın ilk iki ayındaki performansımıza yeniden çok hızlı bir geri dönüş yapabiliriz. Ama bu sağlanmadığı görünümde de belli bir bantta dalgalanma devam edecektir. Bu dalgalanma boyutunda az önce söylediğimiz üzere biz 13.000 çevresi ve altındaki her geri çekilmeyi hisse piyasasına olumlu ve fırsat bölge olarak görmeye devam ediyoruz.
1: Astor'da bugün bir geri çekilme var. 303 TL bandında. Yarın ayın 12'si MSCI'nin raporunu göreceğiz. HSBC daha önce MSCI'ye girebileceğine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Geçen hafta da iyi bir fiyat vardı Astor'da. 325'e doğru gitmişti. Bir geri çekilme var. Neye bağlamak gerek?
0: Yani her gün farklı fiyatlama, aynı fiyatlamayı beklememek gerekir. Yani farklı fiyatlamalar ön plana çıkacaktır ama genel olarak baktığımızda zaten endeksten pozitif ayrışmış bir hisse Astor. Uzun zamandır güçlü bir performans var. Biz de geçtiğimiz ayki raporumuzda bu ay MSCI Türkiye endeksine dahil olabileceğini öngörmüştür. Bizim de beklentimiz bu şekilde. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu beklenti uzunca bir süredir piyasada Astor hisselerini pozitif ayrıştıran faktörlerden birisi. Gerçekleşmesi durumunda ve de endekse dahil olması durumunda beklenti bitti riskiyle de yakın bir vadede karşı karşıya kalınabilir.
1: Bu gibi çok önemli. O zaman gerçekleşmemesi halinde ne olur?
0: Daha da mı sert bir hareket? Yani o vadeyle ilişkili. Eğer ki endekse girmezse bu hafta içerisinde biraz baskı görebiliriz ama endekse girerse de girdikten sonra o faktörün fiyatlaması söz konusu olabilir, beklenti bitti şeklinde. Yani burada olayın gerçekleşmesi ve beklentinin o anda ne olduğu ile ilişkili olarak fiyat mekanizması farklı şekilde çalışıyor olacaktır.
1: Şimdi ilk değerlendirmelerinizde toplama bir değerlendirme gibi oldu. ABD piyasalarına da altına da temas ettiniz. Yatırımcı altını çok merak ediyor. Yeniden hızlıca 4400 dolara doğru bir hareket yaptı. Enflasyon verisini Amerika'da göreceğiz hafta içerisinde. Burada tepki olarak mı değerlendirmek gerekir altındaki bu hareketleri, yoksa yeniden yükselişe başlayacak mı?
0: Az önce konuştuğumuz konu aslında önemli. Yani piyasa şu anda gelişmeler karşısında çok esnek bir fiyatlama yapısına sahip. Dünyada, sadece Türkiye'de değil. ABD tarafında son gelen makro veriler Fed'in faiz arttırımı konusunda aceleci olmayacağı beklentisini biraz daha fazla ön plana çıkarmıştı. Faiz arttırım beklentinin ötelenmesi neye sebep oluyor? Birincisi, kıymetli madenler bu konuda en fazla baskı yiyen yatırım araçlarıydı. Bu baskının azalmasını ve kıymetli madenlerde tepki alımlarını destekleyen bir faktör haline geldi. İkincisi tabii tahvil piyasası. Daha yakın vadede tahvil faizleri çok hareketli olmazken yatırımcılar faizlerin daha uzun vadede yükselebileceği beklentisiyle daha uzun vadeli tahvillerde daha yüksek getiri talep etmeye başladı. Yani 30 yıllık ABD tahvil faizi, İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizlerinde sert yükselişler görüyoruz. Neredeyse 15-20 yıl öncesinin seviyelerine geri dönüşler yaşanıyor. Yani farklı farklı piyasalarda farklı farklı mekanizmalar, fiyatlamalar söz konusu. Burada özetle altın faiz arttırım beklentileriyle duyarlı bir şekilde hareket etmekte. Son birkaç haftada gelen ABD verileri faiz arttırım beklentilerine biraz öteleyince orada tepki alımları gördük. Yarın senin de söylediğin üzere TÜFE verisi geliyor ABD'de, oldukça önemli. Bu beklenti aynı şekilde yine faiz arttırımlarının çok yakın bir vadede olmayacağı şeklinde bir mesaj verecek olursa mevcut 4000'lerde başlayan hareketin bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Ancak buradan hani bir rally beklemek, bu yükselişin devamını öngörmek oldukça güç. Neden? Aslında yayınımızın başından bu yana konuştuğumuz şeyler. Bir uzlaşma beklentisi var. Bir körfezde tansiyonun düşeceği beklentisi var. Ama bu beklenti hep bir kırılgan zemin üzerinde ilerliyor. Her an gelebilecek ters bir haberle yükselen petrol fiyatları enflasyonist kaygıları artırarak altın fiyatları üzerinde yeniden baskı yaratabilir.
1: Bakalım, 4.397 dolar seviyesinde sınırlı bir hareket var. Nasıl devam edecek, takip edeceğiz. Özgür Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Bir yandan da petrol fiyatlarında bir geri çekilme var. Bugün Pakistan'dan gelen açıklama sonrası tekrar 90 doları gören Brent petrol 86-87 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Peki bu geri çekilme sürebilir mi? İlhan Küçükkaplan değerlendirdi. İzliyoruz.
2: hani burada $70'ların altına beklenti içinde değilim ben açıkçası. Hani yeni normalleşme dediğimizde onların özellikle belki uzun vadede oraya doğru, ama o da arıza bağlı arkasından. Hani şimdi Hürmüz Boğazı, İran dediğinizde dünya petrol üretiminin %20-25'i buradan geçiyor ve bunun da önemli bir kısmı Çin'e gidiyor. %50'lik kısmı yaklaşık olarak $89'lar tabii ki doğal olarak yukarıya doğru bu gelişmeler oldukça 90 ki $120'lardan dönmüştü. Ben yeni normalde bunun $80 hani üstünde ve $80 civarında tutunabileceğini, belki 75-80 arası tutunabileceğini düşünenlerdenim. Ama açıkçası tabii Trump 2.0 riskleri diyorum ben buna kendi içerisinde, kendi bir kavramsallaştırmamda. Ve şu anda herkes taleplerini artırdı. Yani elini güçlü kılmak için, daha şey yapmak için işte Trump tazminat istiyor. İran tazminat ve diğer taleplerini artırmış durumda. Buradaki tabii Çin ve Avrupa burada çok reel anlamda aslında en çok etkilenen iki bölge. Stokların ben yavaş yavaş azaldığını düşünüyorum o tarafta da. Hani Eylül'den sonra kuvvetle muhtemel Çin tarafının ve Avrupa tarafının özellikle kış geliyor olmasıyla beraber, kışın geliyor olmasıyla beraber Ekim-Kasım'dan itibaren doğalgaz tarafındaki stoklardaki Avrupa'nın azalmasıyla beraber bu iki gücün de devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Devreye girmeli ve bu barış yönünde ciddi anlamda siyasal uluslararası baskı power'ını, gücünü ortaya koymaları gerektiğine inanıyorum. Eğer o koyulmazsa, savaş devam edecek olursa, petrol fiyatları $85 üzerinde seyrediyor olacak olursa, enflasyondaki katılık, yapışkanlık enerji fiyatları üzerinden devam edecektir. Büyümelere yansımaya başladı ki ülkemizde de büyümeyle ilgili son gelen rakamlara baktığımızda büyümenin biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Dengeye oturmaya çalıştığını görüyoruz. Tüm bunlarda evet petrolde eğer bu seyir olursa devam eder.
1: Ham petrol $81'a geldi. Brent petrolün varil fiyatı $87 bandında. Oysa gün içerisinde $90'lar test edilmişti. Pakistan'ın ABD ve İran arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin açıklaması sonrası petrol piyasasında geri çekilme yaşandı. Hem petrolü hem altında gelinen noktayı hem de Borsa İstanbul'da teknik açıdan geldiğimiz yeri konuşacağız. Bizlere Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner eşlik edecek. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Önce BIST Endeksinin canlı grafiğini ekrana getirelim. Daha sonra İsmail Bey'in teknik grafiği üzerinden sohbetimizi sürdüreceğiz. Nasıl bir hafta oluyor? 14.000'e doğru hareket ederken endeks bugün bir miktar geri çekildi ama son derece yatay, son derece sakin bir tablo çiziyor endeks. 13.781 son görülen seviye. Nasıl okumak gerekir endeksteki bu hareketleri?
3: Aslında bizim borsamız da piyasalardaki haber akışlarına bağlı olarak çok fazla volatil bir seyir izliyor. Örnek veriyorum, geçtiğimiz bu birkaç gün haricindeki hareketlere baktığımızda neredeyse 14.000 sınırına kadar BIST 100 endeksi yükselmişti. Şimdi bu yükselişin sebeplerine baktığımızda aslında şu an bilanço dönemindeyiz. Konsolide olmayan bilançolar dün akşam en son geldi. Bu süre içerisinde gelen hisselerdeki hareketler, alımlar aslında endeks üzerinde pozitif bir etki yaratmıştı. Diğer taraftan jeopolitik riskler açısından baktığımızda yine burada İran, Amerika arasındaki yaşanan haber akışları, oradaki arabulucuların yorumları, bunların hepsi Borsa İstanbul tarafında an ve an fiyatlanıyor. Ama bu haber akışları ya da gelişmeler BIST 100 endeksinde bir trend oluşumunu şu anda sağlayabilir.
1: Teknik grafiği de verelim, onun
3: burada
1: üzerinden
3: daha
1: ilerleyelim.
3: Çok böyle zikzak hareketler, anlık haberlere göre, gelişmelere göre bir seyir izlendiğini söyleyebilirim. Örnek veriyorum, endeksin geçen haftaki yükselişinde yani 30 Temmuz 9 Ağustos arasındaki yükselişinde Tüpraş hissesi mesela endeksi en çok yukarı çeken hisselerden bir tanesiydi. Biz 30 endeksini yaklaşık olarak 270-280 puan yukarı taşımayı başarmıştı tek bir hisse. Biz 100 endeksi üzerinde de aynı şekilde neredeyse 150 puanlık bir katkı sağlamıştı. O yüzden biraz hisse bazlı hareketlerin endeks üzerindeki etkilerini konuşmak daha doğru olur gibi. Yani buradan şuraya çıkarım yapabiliriz. Şu an piyasa koşullarına baktığımızda daha dinamik bir portföy yönetiminin daha etkili olabileceğini görüyoruz. Yani beklentisi olan hisselere biraz daha ağırlık verilebilir. Ya da haber akışları bu süre içerisinde olumluya döndüğü zaman yurt dışı jeopolitik risklerle ilgili orada da piyasanın tekrar güçlenebileceği ihtimalini arttırabiliriz. Mesela siz de biraz önce söylediniz. Orta Doğu tarafında şimdi Pakistan'ın arabuluculuğuyla ilgili olumlu haberler geliyor. Şimdi sabah saatlerinde petrol fiyatları biraz daha yüksek seviyelerdeydi. Neredeyse dünden beri 88-90 dolara doğru fiyatlamalar yaklaşıyordu. Şu an baktığımızda tekrar 85 dolar, 86 dolar bandına doğru inmiş durumdayız. Şimdi burada dediğim gibi anlık haber akışları endeksi etkiliyor. Ama bizim genel olarak şablonumuza baktığımızda endekste dikkat ederseniz o paralel kanal hep geçerli. Evet. O paralel kanal içerisinde
1: gösterelim
3: de,
1: o paralel kanalı. Burada iki tane kırmızı paralel kanal demiştiniz siz.
3: Bu iki paralel kanal
1: içindeyiz.
3: Evet. Ve yıl başından beri de üstteki paralel kanal ile alttaki mavi arasında. Evet.
1: Evet.
3: Yıl başından beri de aslında bu bandın içinde dikkat ederseniz hiç çıkılmıyor.
1: Siz hep şöyle bir değerlendirme yapmıştınız. Mavinin altına sarkmak istemeyiz. Bu iki paralel kanalın içerisine kalmak bizi oyunda tutar.
3: Kesinlikle.
1: Ve öyle olmaya devam etti.
3: Evet. En sonki endeksteki düşüşte de endeksin döndüğü
1: 13.350.
3: O paralel kanaldan döndüğünü görüyoruz.
1: Evet.
3: Dikkat ederseniz.
1: Teknik çalıştı.
3: Muazzam çalışıyor. Ya aslında teknikten ziyade oradaki maliyetlenmelerin tam sınırına geldiğini görüyoruz.
1: Yani yoğun maliyetlenme buralarda mı?
3: Evet.
1: Vardı.
3: Geçmişten şöyle geriye doğru gittiğinizde aslında oralarda maliyetlenmeler daha fazla. Bu bakımdan önemsiyoruz
1: zaten
3: o seviyeleri.
1: Birkaç defa da gelmiş bu mavide takılmış geri dönmüş.
3: Aynen. Aynen. O yüzden bizim için çok önemli bir referans. Ama dikkat edin, mavinin hemen üstünde yeşil renginde evet bir hareketli ortalama daha var.
1: Bu 60 günlük hareketli
3: 60 günlük,
1: ortalama.
3: 60 günlük, evet.
1: Siz hep 60 günlük hareketli ortalamayı baz alıyorsunuz.
3: Evet. Yani 50'yi de alabiliriz. Yani kitaplarda, teknik analiz kitaplarında 50 yazıyor ama
1: evet.
3: Bu evrensel bir ortalama. Yani bunu sizin istatistiksel olarak ölçmeniz gerekiyor. Yani her yerde 50'yi kullanamıyorsunuz.
1: Doğru.
3: Bazı yerlerde 60 kullanabilirsiniz. Bazı hissede 50 günlük ya da 55 günlük. Bu değişiyor.
1: İsmail
3: ama
1: Bey,
3: bizde 60 günlük 14.000 muazzam çalışıyor.
1: Siz demiştiniz ki hareketli ortalamadan yukarı doğru uzaklaşırsa bu bir sıkıntı, aşağı doğru uzaklaşırsa da yine problem teşkil eder. Şimdi hareketli ortalamadan aşağı doğru uzaklaştığında da hemen bir toparlama burada gelmiş.
3: İşte,
1: yine burada gelmiş. Yine son günlerde 13.350'ye dokunduktan sonra da yine o hareketli ortalamanın kapsama alanına girmiş.
3: Evet. Yani şimdi zaten o 60 günlükten uzaklaşmaya başladığınız zaman problem artıyor. Sizin bu sefer nereden dönebileceğini hesaplamanız gerekiyor. İşte orada da bize o orta banttaki paralel kanal yardımcı oluyor. Yani burası bizim için referans seviyesi. Ama mesela birkaç gün önce 14.000 sınırına çok yaklaştık. Burayı kırabilecek bir para girişi Borsa İstanbul tarafına ya da jeopolitik tarafta böyle çok olumlu bir gelişme olsaydı açıkçası 14.000'i kırdığını da görebilirdik. Ama şu an dediğim gibi gelişmeler endeksin tek, bir trend oluşumuna yetmiyor şu anda olumlu gelişmeler. Ancak tepki verebiliyorsunuz ve kritik dirençlerden de dönüyorsunuz. O yüzden ben 14.000'i

0: mesela tekrar kırılması durumunda yukarı doğru, bu sefer daha yüksek ihtimalle, yani ilk deneme her zaman başarısız olabilir ama ikinci ya da üçüncü deneme oluştuğunu gördüğümüz zaman bizim öyle bir durumda daha kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu varsaymamız gerekir. O yüzden 14.000 seviyesi şu an için bizim için referans ama kırılamadığını da çok rahat görebiliyoruz.
1: Kırılmadıkça baskı artar mı aşağıya doğru?
0: Zaten öyle oluyor. Dikkat ederseniz o paralel orta banda gelmeden önce dikkat edin, 60 günlük ortalamanın etrafında bakın. Evet. İnmiş, tekrar üstüne çıkmış. Kararsızlığı gösteriyor. İnmiş tekrar, yani bu belki bir hafta devam etmiş. Sonra haberler biraz daha artınca ya da para çıkışı hızlanınca işte orada neredeyse 4 gün üst üste, 4-5 gün üst üste kesintisiz düşmüştük. Bu bakımdan şu an dediğim gibi burada 13.350'den geçiyor o paralel kanal, orta mavi dediğimiz yer. Tabii bunu referans oluyoruz ama bizim için en hayati önem taşıyan yer de 200 günlük hareketli ortalama. O mavi bandın hemen altında 13.100 seviyesi. Orası bizim için bir trend dönüşümünün sinyali anlamına da gelir. Yani aşağı doğru. Bu bakımdan riskli seviyelere çok yakınız. Ama o riskli seviyelerin de altına inmememiz bize biraz daha zamanın olduğunu, piyasanın burada biraz daha olumlu haber karşısında daha iyi bir refleks verebileceğini, ama şu an böyle bir konunun gündemin olmaması piyasaların böyle arada kalmasına sebep oluyor. Yukarıda 14.000, aşağıda 13.350 seviyesi. Bu aralıkta şu anda biz hareket etmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Aslında İyi olumlu başlıklar da var. Endeks sanki bunların hiçbirini de fiyatlamadı. Mesela son günlerde terörsüz Türkiye ile alakalı önemli adımlar atılıyor. 2.3 trilyon dolarlık bir maliyeti var 40 yılda. Şimdi oraların temizlenmesi, terörün bitirilmesi, Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da yeni fabrikalar, yeni istihdamlar, yeni turizm alanları.
0: Musul Kerkük'te şimdi Petrol çıkarılacak. Ve buradan pay alacağız.
1: Hepsi ilintili.
0: Yani Türkiye'nin enerji maliyetleri konusunda ilave bir katkı sağlayacak ve ciddi bir rezerv var.
1: Bunların hiçbiri fiyatlanmadı değil mi şu an?
0: Yani fiyatlanmıyor ama bunlar daha yoğun bir şekilde, yani bu bizim dışımızdaki gündem konuları ortadan kalktığı zaman Türkiye tek başına kaldığı zaman aslında bu yaşanan gelişmeler neticesinde biz Türkiye'nin hasar almadığını yabancı yatırımcı gördüğü zaman zaten harekete geçiyor. İşte o zaman gerçek kalıcı trend başlıyor. Şu an biraz daha zamanı oynuyor gibi görünüyor piyasa.
1: Bir de canlı sektörleri görelim. Sektörlerdeki performansı ekrana taşıyalım. Bugün özelinde hangi sektörde nasıl bir görüntü var? Bankalar günün ilk yarısı baskılandı. Sanayi endeksi baskılanmaya devam etti. Ama bu saat diliminde bankacılık endeksi sınırlı hareket yukarı yönlü gösteriyor. Sanayi endeksinde de biraz daha o satışın dindiğini görüyoruz. Gayrimenkul hafif artıda, teknoloji hafif artıda, yarım puan üzerinde artıda, turizmde ise %0.87'lik bir düşüş var. Şimdi sanayi eksi, banka artı, bir de çizgili BIST 30'a bakalım. BIST 30'un canlı grafiğini görelim. Sonra da bankacılık, sanayi ve BIST 30 karşılaştırmasını verelim. Bu sene içerisinde BIST 30 hep rekorunu tazeledi. Bugünlük grafik 15.558, sınırlı kalmaya devam ediyor. Şimdi teknik grafiği ekrana taşıyalım. Bankacılık, sanayi ve BIST 30'daki ayrışmayı nasıl devam etmesini öngörürsünüz?
0: Yani aslında şöyle söyleyeyim, bizim buradaki gelişmeleri biraz daha böyle hisse bazlı, sektörel bazlı değerlendirmemiz çok daha doğru olur. Örnek veriyorum, banka hisselerine baktığınızda aslında çok net bir şekilde negatif ayrıştığını görüyorsunuz. Yani BIST 100 endeksiyle olan korelasyon şu an için açıkçası
1: bir sınayı ve BIST 30 var burada.
0: Evet. Şimdi biz BIST 100'e göre bu 3 endeksi evet. de hesapladık. Orayı baz aldık. Endekse göre %26 hatta %27 yıl başından beri Ocak ayından beri negatif ayrışmış.
1: İnanılmaz bir ayrışma.
0: Evet. Bakın trend hiç sapmamış. Hep aşağı gelmiş. Arada bir mesela Haziran ayında biraz olumlu olmuş gibi göründü ama tekrar bilançolardaki gelişmelerle birlikte, beklentilerle birlikte ne bileyim enflasyon vesaire faizlerle ilgili konular gündeme geldiğinde maalesef bankacılık sektörü hisseleri tekrar eski haline geliyor. Burada şu an için sanayi sektörünün ve BIST 30'un pozitif ayrıştığını ben çok net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden bu oldukça önemli. Ama sanayi tarafı yani BIST 30 dışında da hisselerin yani BIST 100'e doğru hisselerin de yavaş yavaş burada beklentisi iyi olan endeks üzerinde etkisi olan hisselerin biraz daha sanayi sektörüne olan katkısının daha yüksek olduğunu görüyoruz biz. O yüzden sanayi tarafının da çünkü mali tarafta bankalar dışında öyle endeks üzerinde büyük etki yaratabilecek fazla şirket yok. Yani bir tek sigortalar var. Onların da nispeten ağırlığı daha az. Ama sanayi tarafında biraz daha endekse etki edebilecek şirket sayısı fazla olduğunu ben görüyorum. O yüzden sanayideki olumlu haber akışları ya da daha doğrusu şirket bazındaki endeksi ağırlığı yüksek, endeksi etkileme, endeksi yukarı çekme
1: mesela
0: gücü yüksek.
1: Mesela Tüpraş dediniz biraz önce.
0: Bravo. Evet, Tüpraş BIST 100 endeksini sadece geçtiğimiz hafta, yani 30 Temmuz'daki endeksin en düşük olduğu seviyeden 14.000'e kadar yaklaştığı seviyeyi baz aldığımızda
1: 15 o yükselişi günlük bir Tüpraş grafiği verelim.
0: Baz aldığımızda endeksi en çok etkileyen hisse olmuş.
1: Pozitif anlamda.
0: Birinci derece. Pozitif anlamda. O yüzden bu bizim için oldukça önemli diyebilirim. Onun haricinde tabii Aselsan, Türk Altın İşletmeleri, ben onları da gelirken not aldım.
1: Bugün Türk Altın İşletmeleri düşüyor ama. Bugün özellikle
0: bugün
1: düşüyor.
0: İçin,
1: İşte Tüpraş'ın 15 günlük grafiği 288'den 340'e gitti.
0: Geçen haftaki yükseliş bazında evet. söylüyorum. Mesela bir Türksel aynı şekilde.
1: 15 günlük Aselsan, Türk Altın İşletmeleri ve Türksel de verelim. Buyurun.
0: Yani endeks sadece 152 puan Tüpraş domine etmiş. İşte yukarı görüntü. Doğru. Ve tabii burada da Tüpraş'ın bilançosu etkili. Beklentilerin üzerinde bir kar gelmesi, performans sergilemesi burada para girişine sebep oldu ve burada yukarı yönlü yükselişin daha da ivmelenmesine sebep oldu.
1: Aselsan'daki görüntü burada. Diğerlerini de verelim arkadaşlar. Türk Altın İşletmeleri ve Türksel. Bu son 15 günde.
0: Tabii sırayla mesela bakıyorum.
1: Endeksi yukarı taşıyan.
0: Çok olmasa da Astor, Sabancı yine sınırlı da olsa bankalar o yükselişte endeksi domine etmişti. Hı hı. Ama mesela o süre içerisinde endeksi negatif etkileyenlere baktığımızda da Ereğli, Türk Hava Yolları ve BİM hissesinin olduğunu görüyoruz. Ama bunların ağırlıklarının etkisinin daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bizim biraz daha bu tabloya göre hareket ettiğimizde dinamik olmamız gerektiğini bize söylüyor. Böyle oynak bir piyasada bizim çok hızlı hareket ettirmemiz gereken bir portföy olması gerekiyor. Yani siz böyle kendinizi ben Türk Hava Yolları'na şu anda ya da Ereğli'ye ya da herhangi bir hisseye yatırım yaptım, bir yıl bekleyeceğim dediğiniz zaman işte o dinamikliğin dışında yanlış hisseye denk geldiğinizde sizin aşağı çekebiliyor. Evet. O yüzden biraz şu an için sanayi sektörü hisselerinin bir adım daha önde olacağını düşünüyoruz bundan sonraki süreçte.
1: Vaktimiz daralıyor. Altın yükseldi. Altını biraz konuşalım. hemen grafiği de ekrana taşıyalım. 4400 doların üzerine gelecek mi ons altın? Hızlı bir şekilde 400 dolara yakın bir yükseliş kaydetti ons altın. Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi gelecek. İstihdamdaki görüntü sonrası altın aldı başını gitti deyim yerindeyse. Peki şimdi ne olacak?
0: Aslında şöyle söyleyeyim. Altın tarafında bizim geçen haftaki yayınımız çok isabetli oldu. Buradaki kırmızıyla çizilen alçalan trendin kırılması an meselesiydi. Şimdi olumlu haberler, bir barış haberleri ya da Fed'in faiz arttırımına gitmeyeceği yönündeki beklentiler bir anda bu ön plana çıkınca ya da İran-Amerika arasındaki sulhün oluşabileceği yönde altın bir anda hızlı bir şekilde refleks verdi. Ama burada da bizim hep kontrollü olmamız gerekiyor. Yani buradaki trendler o kadar çok işimize yarıyor ki. Birincisi bu alçalan trend kırıldı. Şimdi burada ben bakıyorum 5000 dolara kadar gider söylemlerini de görüyorum piyasada. Ama bunların hepsini bizim ölçerek bir mantık süzgecinde değerlendirmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Şu an altın aşırı düşmesinden kaynaklı ve 4000 doların üzerinde hemen dikkat ederseniz yaklaşık olarak 1-2 aydır hep stabil kalmıştı. Taban oluşturdu ons altın. 4000 doların altında kalıcı olmuyor ama üstünde de çok gitmiyor. En sonunda dikkat ederseniz o kırmızı trend kırıldığı an bir patlama. Şu anki altındaki hareket kısa süreli beklentilerden kaynaklı. Nedir? Burada Amerika tarafında enflasyonun düşük geleceği beklentisi bir. Diğer taraftan Eylül ayından sonra faiz arttırıp ihtimalinin azalması. Bunların hepsi olasılık olarak hesaplanıyor. Diğer taraftan Orta Doğu'da bir barışa doğru bir geçiş olabilir beklentisi. Bunların üçü böyle yan yana geldiğinde ons altında tepkiye sebep oldu. Bunun adı tamamen şu an tepkidir. Yeni bir yükseliş trendi başladı dememiz için çok erken. Sadece dikkat edin burada 4380 yani 4400 diyelim ona biz daha akılda kalsın. Orada ons altın tarafında şöyle söyleyeyim. Geçen yılın Ekim ayından beri muazzam bir kuvvetli bir direnç vardı. Bu Nisan ayından sonra desteğe döndü. Şimdi aynı şekilde yine 4400 dolar direnç. Ve ons altın dikkat ederseniz tam da oraya geldi. Kritik seviyede durdu. Şimdi bundan sonrası ons altının yükselmesi için bu konuştuğumuz gerekçelerin somut hale gelmesiyle birlikte ancak yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Ama bu konuştuğumuz konular havada asılı kalır ise piyasa bunu hissettiği an savaş devam edecek. Amerika'da faiz arttırım tekrar bekleniyor. Burada aynı şekilde hızlı bir şekilde 4200 dolarlara kadar ons altının hemen indiğini görebiliriz. Ama şu an sadece kritik seviyeye kadar geldi ve orada artık haberleri dinlemeye başlayacak piyasa.
1: Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in terörle mücadele ile alakalı bir paylaşımı var sosyal medya hesabından. Biraz önce hisse senedi piyasasında orta ve uzun vadede katalizör etki oluşturabileceğinin altını çizmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş bir mutabakatla kabul edilen düzenleme ülkemizde huzur, güven ve kardeşlik ortamını daha da güçlendirecektir. Terörün sona ermesi, kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendirmemize, yatırımı ve üretimi desteklememize, ekonomimizin potansiyelini güçlü bir şekilde ortaya çıkarmamıza önemli katkı sağlayacaktır, diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. O paylaşımı ekrana taşıyoruz. Bu arada Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen de bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Uğur Bey.
1: Teşekkür ederiz. Nasıl bir piyasa oluyor haftanın ikinci işte?

0: gününde ne dersiniz?
1: Evet, aslında bugüne biraz satış baskısıyla başladık. Özellikle banka hisseleri öncülüğünde bir satış baskısı oldu ama onun ardından piyasanın yavaş yavaş toparlanmaya başladığını görüyoruz. Aslında şunu da söyleyebilirim Uğur. Yani özellikle Temmuz ayı enflasyonu açıklandıktan sonra piyasaya gelen satış baskıları gün içinde karşılanabiliyor ve bu satış baskıları ağırlıklı olarak banka hisselerinde ya da endekste etkisi olan bu birkaç tane hisse senedi var. Onlar üzerinde oluyor ama onun ardından toparlanmaları görüyoruz. Bu aslında endeksin yavaş yavaş bu bölgelerden 13.500 bölgesinden toparlandığını bize gösteriyor. Açıkçası benim şahsi görüşüm enflasyon verileri geçen yılın altında kaldığı sürece aynı Temmuz ayında olduğu gibi ki bence Ağustos'ta öyle olacak. Eylül enflasyonu da bence geçen yılın altında kalma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla enflasyon, yıllık enflasyon aşağı doğru gittiği sürece faizlerin %40'ın üzerinde olma ihtimali bence çok düşük. Faiz aşağı indiği noktada, yani gösterge tahvil faizi aşağı indiği noktada bu banka hisselerine sirayet eder. Onun ardından da genele bir alım gelir. Zaten yabancıların yavaş yavaş Türk bonolarında ilgisi olduğunu gözlemliyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası 13.500 bölgesinde bir dipin oluştuğunu düşünüyorum. Banka hisselerinde yavaş yavaş alımların geldiğini gözlemliyoruz. Ve bu yapı içinde eğer sürpriz bir jeopolitik risk, yepyeni bir jeopolitik risk olmadığı sürece bence bu sene bu bölgelerden güçlü hisse senetlerini alanlar bu senenin geri kalan aylarında mutlu olacaklarını, hisselerinde piyasasından güzel para kazanacaklarını ben açıkçası düşünüyorum.
0: Ercan Göçmen bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi. Birkaç dakikamız kaldı. İsmail Güner bizlerle olmaya devam ediyor. Nasıl bir kapanış beklersiniz Borsa İstanbul'da?
2: Aslında bugün satışlar biraz hızlanmıştı. Şu an tekrar bir tepki yükselişi görüyoruz. Yani dipten bir dönüş. Yani zarar eksinin neredeyse yarı yarıya azaldığını şu an görüyorum. Ama dediğim gibi son birkaç günlük geri çekilmeyi ben bu 30 Temmuz'dan sonraki yaşanan yükselişin bir kâr realizasyonu olarak yorumlanması taraftarıyım. O yüzden buralarda büyük bir ihtimalle dip hareketlerini görebiliriz. Yani 13.600'ün üzerinde bir taban oluşumu kısa vadede devam edebilir ise tekrar burada özellikle de belki bilanço, belki jeopolitik riskler etkili olur diye düşünüyorum. Tekrar bir 14.000'i deneme şansı mümkün olabilir ama burada 13.600'ü bu hafta biraz daha yakından takip edeceğiz. Perşembe günü enflasyon raporu açıklanacak.
0: Ne beklersiniz?
2: Yapılacak açıklamalar sonra önemli. Belki biraz daha yıl sonu enflasyon beklentileri yukarı çekilebilir. Ama burada genel senaryoda ilkinde olduğu gibi ana senaryoda bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum. Enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaştırmanın devam edeceği mesajı verilecektir.
0: Bakalım nasıl bir sunum olacak? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3. kez bu sene bu sunumu gerçekleştirecek. Hem piyasalar yakından takip edecek hem de sene sonuna dair sizin de ifade ettiğiniz gibi öngörülerde bir değişiklik olacak mı olmayacak mı yakından izleyeceğiz. İsmail Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağ olun. Efendim böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sıs diye de açıverin.
2: Meysu golla.
1: Bizim olanı keşfet gari.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Otobit'te. Sıs diye de açıverin. Meysu golla. Bizim olanı keşfet gari.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 1/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Kripto ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona nokte, bona nokte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her

0: Alpar ekranındasınız. Saatler 17'yi gösteriyor. Analiz programıyla karşınızdayız. Stüdyomuza değerli bir konuğumuz var. Her salı olduğu gibi stratejist Cüneyt Paksoy teknik analiz grafiklerini bize anlatacak, değerlendireceğiz. Hem küresel taraf hem içeriği konuşacağız. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamlar, hoş bulduk. İyi
0: yayınlar. Şimdi haftaya tabii birkaç başlıkla başladık. Masada birçok gündem var. Yarın ABD enflasyonu bekliyoruz. Perşembe üfe gelecek, yine önemli başlıklar. Tabii çekirdek tarafa da odaklanacağız bu noktada. Diğer taraftan FED beklentisi, işte cuma tarım dışı istihdam geldi. Artışa karşılık bir zayıflama vardı o noktada. Dolayısıyla FED faiz artışı ihtimallerini biraz zayıflattığını gördük. Dolayısıyla birçok başlık var. Orta Doğu'daki belirsizlik, zaten hala bir netlik göremiyoruz derken. Dolayısıyla bir küresel tarafı bir özetleyelim isterseniz. Nasıl bir haftaya başladık, devam ediyoruz. Daha sonra detaylara gidelim.
1: Valla ılımlı bekleyiş devam ediyor. Temkinli iyimserlik devam ediyor. Özellikle ABD borsaları, Avrupa borsaları. Gelişmiş ülke borsalarında risk iştahının korunmaya çalışıldığını izliyoruz. Bu önemli. Çünkü yavaş yavaş artık bilanço sezonunu bitirip Eylül ve sonrasında konsantre olacak piyasa. Orada tabii iki tane önemli konu var. Birincisi herkesin takip ettiği jeopolitik gerilimler ve bunun başta petrol üzerine etkisi. Orada tabii piyasa bir kanıksama içinde. Şöyle ki, yani mevcut kompozisyonda yeni bir değişim olmadıkça net bir gelişim, yani savaş bitti, barış geldi haberi ya da Allah korusun savaş daha sert bir noktaya evrildi haberi gelmedikçe piyasa şu anki fiyatlamaları ılımlı tonda sürdürmeye devam ediyor. Bu petrol fiyatlarına da yansıyor zaten, ama enflasyonun yüksek kalma ihtimali, her ne kadar dediğin gibi tarım dışı istihdam datası sonrası faiz artışı ihtimali azalsa da piyasaları yine de biraz böyle tedirgin ediyor. Onu yarın bir kez daha göreceğiz. Tabii tek bir veriyle piyasa bakmaz. Piyasa yani trende bakar.
0: Dünya kupası da dediler. O yüzden istihdam artışı yaşandı. Dünya kupasından dolayı daha sonra Temmuz'da bitti. İstihdam daraldı. O yüzden tek bir veriye bakılmaması
1: gerekiyor. Bir trend haline dönüşüp dönüşmediği önemli. Son gelen, çünkü enflasyon verileri ABD için çok olumsuz değildi. En azından yönetilebilir bir şekilde enflasyon süreci gözlemleniyordu, ama yarınki veri sonrası eğer hakikaten beklenen üzerinde bir veri gelirse, hani o Dünya Kupası İslam tarafını destekledi ama enflasyon tarafında biraz coşturduysa, o zaman bu tabii piyasa tarafından tedirgin edici olarak algılanabilir. Orada problem şu: Kevin Warsh ve yönetiminin rasyonel açılışı sonrası ilerleyişinde söylemlerde bir belirsizlik var. O da yani Trump faktörü yine devrede mi sorusunu gündeme getiriyor. Yani bağımsız bir FED mi var olması gereken gibi. Çünkü Powell çok direnmişti.
0: Evet.
1: Trump'a yani hakaret dahi yiyen bir FED başkanı olarak gerçekten eleştirilen bir başkan olmasına rağmen yine de enflasyondaki gecikme hariç, onda da mecburiyetleri vardı, kendi dönemini bağımsız olarak sürdürdü. Aslında Kevin Warsh çok kıdemli biri. Çok hani geçmişine baktığımızda çok olumlu bir başkan adayı. Başlangıcı da öyleydi ama işte Trump etkisinden ne kadar sıyrılabilecek, hele ara seçimlere doğru yaklaşıyoruz artık. O süreçte FED ne kadar gerektiği zamanda şahin olabilecek piyasalarda soru işareti. Ama yine de hani faiz artış ihtimali tamamıyla masadan kalkmadı. Hala o ihtimal var. İndirime ne zaman gelebilir? 2027 içinde öyle bir süreç mümkün olabilir mi? Piyasa biraz ona konsantre beklenti olarak, Fatma. Ama özetle yani gördüğüm, henüz riskli gördüğüm grafiklerde bir değişim yok. Riskli tarafta kalmaya devam ediyor. Tahvil tarafı öyle. Kur tarafına geldiğimizde dolar endeksinde son FED toplantısı sonrası bir miktar gerileme gözlemlemiştik ama kritik eşikten en azından bir miktar gerileme gözlemledik, ama hala tamam her şey geçti modunda bir grafik görünümü de yok. Bu arada altın hareketi ilginç. Birazdan grafikte konuşacağız. Yani seninle bir şey söylemiştik. Ben birkaç haftadır da aynı şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Yani tamam güvenli liman olarak kullanılmamış attı. 5600 görüldükten sonra düzeltme sürecine girmişti altın ama bundan sonra aynı davranmayabilir. Çünkü farklı dinamikleri fiyatlamak süreci altında etkin olabilir demiştik seninle.
0: Nitekim, bu özelliği yitiriyor mu diye size bir soru sormuştum.
1: Aynen, o soruya cevabım bravo. Yitirmediğini gözlemliyoruz. Hatta birçok noktada tamam bu hareket bir tepki, birazdan gelip tek konuşacağız ama mevcut sürece piyasanın bakışını anlatıyor. Yani piyasa bir tarafta iyimser, bunu risk iştahı olarak gözlemliyoruz ama bir tarafta da ılımlı ve tedirgin bir şekilde bekliyor. Globalden bahsediyorum. Bize gelince de ikinci bölümde daha genişçe konuşacağız ama enflasyon raporunu bekliyor olacağız. Bakalım Merkez Bankamız güncelleme yapmış mı enflasyon beklentisinde, yoksa aynı enflasyon beklentisiyle devam mı edecek? Petrol fiyatına bakışı da bir güncelleme olacak mı? Çünkü 60 dolardan 90 dolara revize etmişti. Ona göre bir setup yapmıştı. Şimdi o 90 doları tekrar aşağı 80 dolarlar civarına getirdi mi Merkez Bankamız? O çünkü önümüzdeki faiz projeksiyonu açısından önemli. Yani Merkez Bankamızın faiz indirebilme kabiliyeti, kapasitesi açısından kendi veri setini nasıl ayarladığı, o algoritmayı nasıl kurduğu önemli. Orada da petrol fiyatına bakışı Merkez Bankamızın o noktada önemli. Likidite ihtiyacımız devam ediyor borsa tarafında. Havuzda para hala yeterli düzeyde değil. Hikaye ihtiyacımız devam ediyor diyeyim. Bu şekilde bir dışarıyı ve içeriği genel bir özet yapmış olalım.
0: Evet, dediğiniz gibi içeride enflasyon raporu zaten bekliyoruz. İşte 89,4 dolardı sanırım ortalama petrol varsayımı. Yine yıl sonu tahmininde enflasyonda %26 idi. İşte burada bir revizyona gidecek mi? Perşembe günü bunu takip edeceğiz. Dışarıda da değindiniz yine FED'den, işte Warsh'un duruşu, iletişim dilini değiştirmesi, bağımsızlık tartışmaları. Aslında yani birçok belirsizlik var. Şimdi Orta Doğu'ya tekrar dönüyoruz. Az önce ekranlarda bir son dakikada geçti. Trump dedi ki İran ekonomisi kaos içinde dedi. Bir de

0: Çok böyle
1: tutarlı değil.
0: Tutarlı bir söylem süreci izlemiyoruz. Yani bir gün bir medeniyeti bitiriyor, ertesi gün barışa en yakın dönemdeyiz diyor. Barış imzalanıyor, ertesi güne en ağır şekilde vuracağım diyor.
1: Evet.
0: Yani hangisi daha tutarlı onu zaman gösterecek. Ama burada İran şunu anladı. Ara seçime çok yaklaştı Trump. Bir şekilde bu işi sonlandırmak noktasında. Çünkü kendi kamuoyuna karşı da bir net sonuç vermek durumunda. Çünkü artık ABD'den bu sürece dair destek iyice azalıyor abi kendi içinde. Yani hem kamuoyundan hem de siyasetten son alınan kararları biliyorsun yani senatoda, kongrede. Savaşın sürdürülebilirliği noktasında ABD siyaseti çok kararlı bir duruş sergilemiyor. Hatta Trump'ın bu savaşı Amerika lehine mi yoksa farklı dinamikler yüzünden mi yaptığı sorgusu da var. Bunlar muhtemelen seçime de yansıyacak. Demokratlar da muhtemelen sadece demokratlar değil daha doğru ifade. Cumhuriyetçiler de bir noktadan sonra kendi başkanlarını uyarmak durumunda kalacak. Bu sürecin artık bir şekilde noktalanması için yani savaşa başladı. Şimdi bunu zaferle nasıl noktalar? En azından herkese uygun bir barıştı ama İran şunu fark etti. Yani mühimmat azalıyor bir yandan, ekonomide bir zorlanma yaşanıyor bir yandan, kendi kamuoyundan yeterli desteği alamıyor bir yandan. İran bunu gördüğü için olabildiğince bu işten minimum zararla çıkmak istiyor. Çünkü ABD'nin talepleri çok yüksek. Yani Hürmüz'deki kontrolden tutun da.
1: Diğer şimdi tazminata kadar geldi.
0: Yani birçok ben de tazminat istiyorum dedi Trump. Özetle önümüzdeki dönem bakalım haber akışı nereye evrilecek. Barış görüşmelerinin ben kesildiğini düşünmüyorum zaten net o. Ama burada pazarlık nerede, nasıl şekillenecek ve bitecek o önemli. Ama burada en azından şu benim için çok kıymetli. Türkiye'nin son dönem attığı adımların önemini hep konuştuk. Burada da artık görüyoruz Türkiye'nin attığı adımların sadece savunma sanayindeki gelişme olarak algılamayalım bunu. Yürüttüğü politikalar üzerinden de okuyalım. Yani stratejik önemini, jeostratejik bakışta arttırması Türkiye'nin sadece kendi güvenliği ve bağımsızlığı için değil, bölge güvenliği ve istikrarı için de atılmış adımlardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve mevcut sürecin bakışına bu yenileme önemli. Bir de son alınan kararlar ve anlaşmalar bizim bölümde biraz daha detaylandırırız. Yani Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasındaki o ittifakın önümüzdeki dönem daha da genişleme imkanı başka ülkelerin de katılımıyla birilerini rahatsız edecektir doğru ama en azından barışta en kıymetli şey caydırıcılıktır Fatma. Ne kadar kuvvetli olursan o kadar caydırıcı olursun ve savaşı engelleyen şey de caydırıcılıktır. Umuyorum artık bu İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'ni değil farklı dinamikleri konuşur. Çünkü Türkiye o yola girdiği an dünya, Türkiye kendi hikayesini yurt dışında daha fazla yabancı yatırımcıya dönüştürebilecek potansiyeli de sahip.
1: Evet zaten NATO zirvesinde de bunu gördük. Siyasi temaslar da çok kuvvetliydi.
0: Aynen.
1: Burada da izledik. İsterseniz başlayalım grafiklerinize teknik açıdan. Şimdi hemen her zaman olduğu gibi aslında ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle başlayalım. Çünkü bir tarafta zayıf istihdam dedik ABD cephesinden. FED beklentileri aşağı geldi dedik Eylül toplantısı için. Şimdi petrol geçen hafta 78 dolarlara kadar geriledi. Hürmüz açılacak dedik ama şimdi yeniden bir 90 dolarlara kadar bir yükseliş eğilimi var. Ne dersiniz?
0: Yani tahvil faizine geldiğimiz ABD 10 yıllıklar üzerinden bakıyorsak hala 4.70'lerdeyiz. Yani 5'e yakınız. 4.5'un altında 4'e yakın değiliz. Ortalamaların seyri de yukarı yönlü bir görünüm içerisinde. Burada problem artık şu. Bu tahvil faizi ne zaman geri gelecek ve piyasalar yüksek borçlanma maliyetlerinden kurtulacak? Piyasalar biraz daha reel sektörlerin de rahatlayabileceği bir ortama global ölçekte kavuşacak. Bu önemli. Çünkü arada hatırlatıyorum yine hatırlatayım. 2008 krizin öncesi görünüm de bu şekildeydi. Şu anki faiz sürecine benzer bir durum vardı ve sonrasında yaşananlar ortada. Dinamikler farklı, koşullar farklı, konjonktür farklı. O subprime mortgage krizi denebilir ama ben şuna bakarım. Finansal piyasada paranın maliyeti yüksek mi değil mi? Paraya ulaşım kolay mı, değil mi? Paraya ulaşım ne kadar zorlaşırsa

0: Finansal piyasalar o kadar zorlanır Fatma. Hatta bunun uzantılarında reel sektör, dolayısıyla büyüme,
1: teknoloji
0: ve istihdam probleme girer. İşte bu faizin normalleşmesi sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, benchmark olduğu için tüm dünya için önemli. Avrupa tahvilleri de 10 yıllıkta, bugün ekrana verse sevgili yönetmen, orada da göreceğiz. Yani Fransa, Almanya, İtalya, İspanya hepsi yüksek, olabildiğince yüksek. Hatta Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizin üzerinde aynı burada olduğu gibi. Bu doğal tabii, 10 yıllıklarda of spread farkı olur ama 2 yıllıklar, 5 yıllıklar, 10 yıllıklar olarak bir bütün olarak baktığımızda tamamı yüksek faizi gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Buradaki görüşü bak, 4'ün üzerinde hepsi netleşiyor. Bu 4'ün üzerinde 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık farklılaşması ve yükseliş imkanının korunması zaten problem. Bugün bir miktar gevşeme olsa da bunlar... İşte anlaşmalar olur, petrol fiyatlarına hemen orada bir yansıma oluyor ya, onun için bir gelişim. Ama bu FED olarak, FED'in şahin duruşunu normalleştirecek gelişmeler olmadıkça, gelmedikçe tahvil yüksek kalmaya devam edecek. O da problem. İşte Avrupa tahvilleri de versek aynı şey geçerli. Diyeyim, buradan yavaş yavaş istersen bir dolar endeksi tarafına.
1: Olur, dolara geçelim. Çünkü şimdi ABD tahvil faizlerinin yeniden yukarı geldi. O zaman bir tablo var. İşte 4.70'leri falan konuşuyoruz 10 yıllıklarda. 5 yıllık, evet. 30 yıllık uzun vadeliler 5'lerin üzerine, 5.25'leri gördük.
0: Şimdi dolar endeksinde hani gerileme oldu ama bak kanaldan hala çıkmadık. Hı-hı. Yani 99'un altında 96'ya inebilecek bir süreç oluşmadı. Hala 100'e çok yakın. 100-102 bandı çok kritik demeye devam ediyoruz. FED şahin olmak zorunda kalır. Mesela yarın enflasyon verisi sonrası veya Amerika güçlü ekonomisiyle diğer ekonomiler üzerinde görece daha iyi yorumu gelirse piyasalarda 100-102 bandının aşılması dolar endeksini yukarı taşır. Bu da bütün kurlara dolar baskısı anlamına gelir ve bunun riskli varlıklar üzerinde de bir etkisi olur. Ama burada hali hazırda gözlemlediğim, özellikle son okumalarda bir miktar dolar long pozisyonlardan biraz daha o pozisyonların nötrize edildiği bir döneme geçtik. Yani artık kurumlar bir dönem doların düşüşüne konsantreydi. Sonra yükselişine konsantre oldu. Şu an nötr durumda. Yani doların düşme ihtimaliyle yükselme ihtimali eşitlendi piyasa bakışında. Bu önemli. Bakalım pozisyonlar nerede tekrar ağırlık kazanacak? Sanıyorum Ağustos'u artık böyle geçireceğiz ama Eylül'e doğru. Eylül FED'e kadar artık daha farklı şeyler, daha uzun görünümlü projeksiyonlar ya da uzun vadeli projeksiyonlar vermek mümkün olacak ama şu an hala gördüğün gibi değişen bir şey yok. Risk tarafında kalmaya devam eden.
1: Aslında 100 seviyelerine var. Ciddi bir mücadele var diyebilir miyiz yani? Uzun süredir 100 seviyesi çok psikolojik, öyle. Psikolojik bir eşik.
0: Yani 100-102 zaten burası aşılsa gördüğün gibi 105-110 hatta 110 üzeri bir seviye. Yükselen kanala giriyorsun çünkü tekrar. Bu yükselen kanalın en alt kısmında direniş gösteriyorsun. Yukarı döndüğün zaman bu kanalın zaten potansiyel hedefleri kademe kademe belli. İşte oraya doğru bir hareket oluşacak mı oluşmayacak mı anlama adına Eylül müthiş önemli olacak. Eylül sadece yılın nasıl biteceği değil, 2027'nin nasıl başlayacağı ve nasıl devam edeceğine dair de önemli öngörüler yapabileceğimiz bir ay olacağı benziyor. Bakalım takipte kalacağız.
1: Evet, şimdi ara seçim öncesi olması da zaten kritik önemi aslında sürüyor. Aynen. Şimdi buradan geçelim o zaman. Doların genel hikayesi 100 seviyesi önemli seviyelerde.
0: Bir dolar yan paritesi var.
1: Evet.
0: Çünkü neden önemli? Yani bir müdahale edilmişti. Yani ABD ile beraber ortaklaşa. Çünkü ABD orada tahvil satma artık. Ben de sana konsantre olayım, destek vereyim, yen alayım ve yeni değerlendirelim. Beraber bir operasyon ama görüldüğü gibi 160'tan uzaklaşmıyor. Hala bir risk bölgesinde kalmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası tamam ABD tahvili satmasın ama eninde sonunda satar satmaz o da ayrı bir konu kendi içinde ama bir faiz artışı, anlamlı sert bir faiz artışı yapmak zorunda kalırsa Japonya aşağı yönlü sert hareketler global piyasalardaki risk iştahını etkileyebilir, bozabilir. Daha önce olduğu gibi. Biz daha önce bu geri çekilmelerde bunu gözlemlemiştik ve yaşamıştık. Şimdi yeniden bak çok çabuk geri alıyor. Yani şu kırmızı önemli ortalamayı geçebilir.

0: Bilseydi aşağı doğru 154-155'leri biraz bir şeyse daha rahatlayacaktı ama bırak orayı geçmeyi, tekrar 160'a yakınlaşması bu grafiğe de konsantre olmamız gerektiğini bize söylüyor.
1: Müdahalede bir 157'yi gördü değil aynen mi aşağı kadar? 164'tü zaten müdahale edildiğinde. Aslında dediğiniz 154'ün altına inemedi.
0: Hala 170-175'lere doğru gitme potansiyeli korundukça bu büyük stres.
1: Peki 160 üzerine tekrar bir gelirse müdahale görür müyüz Japonya'da?
0: Bence görürüz. Ve bu sefer eninde sonunda Merkez Bankası sert bir faiz artışına mecbur da kalabilir. Yani ABD, Japonya el ele beraber müdahale bir yere kadar. Ya tahvil satarak likitte oluşturacak, müdahale edecek ya da faiz silahını çekip para birimini kuvvetlendirme yoluna gidecek. İzleyip göreceğiz.
1: Evet. O zaman geçelim jeopolitiğin en çok fiyatlandığı Brent petrol diyelim. İşte Hürmüz gündemiyle yine arz şokuyla petrol fiyatları dalgalı.
0: Yani en çok dalgalanan şu an grafik. Herhalde muhtemelen ben bu grafiği hazırladıktan sonra bir miktar geri çekilme olmuştur. Çünkü hani barışın biraz daha anlamlandığı haberleri vesaire. 86-87 seninle önemli eşik demiştik. Bak tam şu bölge önemli bir Fibo seviyesi aynı zamanda 161.8-87 dolar. Aynı zamanda 87 doların hemen altında da 3 tane önemli ortalama 13-34-55 haftalık ortalama. Yani 80-87 bandı zaten mevcut durumda en azından kötünün iyisi. Yani yine yüksek ama en azından 80'in üzerinde yüzlere doğru gitme potansiyelinin oluşması daha önemli bir risk olduğu için 87'nin altında kalmak ve kademe kademe 80'leri sonra da 75'leri görmek dünya ekonomisi için, kamu maliyeleri için, reel sektör için ve herkes için çok kıymetli ve önemli. Umuyorum o şekilde gelişir fiyatlamalar ama 80'in üzerine geçişler kalıcı olmaya başlarsa bir kez daha 90 hatta 100 dolarları görmek petrolde bir risk faktörü. Galiba sizin de bununla ilgili bir barkod çalışmanız
1: evet,
0: vardı.
1: Evet, Brent petrolde hazırsa verebiliriz aslında ekrana.
0: Ona da bir bakalım.
1: Yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor.
0: Ona da bir bakalım.
1: Şimdi ekrana gelene kadar ben birazcık isterseniz açayım. Citigroup'tan bir tahmin geldi. Yılın 3. çeyreğine ilişkin fiyat tahminini 75 dolardan 80 dolara kadar yükseltti Brent petrolde. 4. çeyrek içinde yılın son çeyreğinde de 70 dolar olarak tahminini korudu.
0: Güncelledi yani.
1: Güncelledi. Goldman Sachs'ta da yine benzer bir tahmin var. Kısa vadede 80-90 dolar bandında Brent petrol seyreder dedi.
0: Valla şimdi yani aktif fiyat 87 ne yapmış olmuş kurumlar? Daha önce hatırlıyorsun 100 dolar 120 dolar civarı fiyat beklentileri vardı.
1: Evet, savaşın ilk çıktığı dönem. Zamanlar.
0: Şimdi onu aşağı yönlü revize edilmiş halinden bir kez daha yukarı yönlü revize edilmiş haline getiriyorlar. Burada problem ortalama petrol fiyatı. Burada çok net bir ifade kullanayım. 90 dolar bir ortalamadan 80-85 dolar civarı bir ortalama her zaman kıymetlidir. Bu arada geldi evet. Hı hı. Dön çeyrekte imsali savaşın bitmesini
1: biraz
0: bekliyorlar.
1: Biraz daha evet.
0: Bu çok net.
1: Savaş önceki aslında savaş başladığında 72 dolardı Brent.
0: Şimdi Goldman'ınki de çok daha önemli bak. Kısa vadede 80-90 dolar diyor. İşte problem bu. Biz 2026'nın ortalamasını 80-90 dolar civarında yaşıyorsak ve bu şekilde de ilerleyeceksek hatta Citi'nin beklediği gibi 3. çeyrekten itip ve 4. çeyrekten sonra bu iş 70 dolarlara doğru evrilmeyecekse problem büyümeye devam edecek. Büyüme sınırlanmaya devam edecek. Enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Resesyondan kademe kademe hani Allah korusun diyeceğim stagflasyona doğru ilerleme riski bütün dünya için. En korkulan bu. Burada önemli olan umuyorum gerçekleşir.
1: Citi'nin
0: beklentisi. Hani Goldman
1: daha kısa vadede aslında 3. çeyreği baz alırsak ikisi de 80 dolar.
0: Zaten oradayız.
1: Evet,
0: yani
1: zaten o banktayız.
0: Bizim grafikler de bunu gösteriyor. Ya 80 doların altı iyi ya da 90 doların üzeri zorlu bir senaryo. Yani şu an 80-90 dolar bile yalnız dediğim gibi maliyetleri yüksek tutmak adına problem demek. Onu da belirteyim. İstiyorsan buradan şimdi altına geçeceğiz ama
1: evet.
0: Yine sizin barkodla başlayalım. Oradan benim grafikte analiz
1: olur
0: etmeye devam edelim.
1: Yine oradan da 6 tane dev kurumdan
0: önemli bir bakalım.
1: Geldi tabii. Onlara da bir bakalım. Hemen şöyle çok kısa okuyayım. Ben Standard Chart dedik 3. çeyrekte 4200 dolar. 4. çeyrek tahmininde yayınladı. 4650 dolar dedi altın için. Uzun vadede 5000 dolara çıkar dedi. Citi yıl sonu için 4500 dolar diyor. UBS 2000

0: 27'in ilk yarısı için 5000 dolar diyor. Morgan Stanley'de 5200 dolar diyor altın ons fiyatı için.
1: Valla şunu görüyoruz, biraz yukarı doğru bir piyasa beklentisi oluşmaya başlamış farkındaysan.
0: Evet.
1: Yani farkındaysan piyasa çok uzun bir süredir böyle bir anomali içinde, beklenti noktasında. Çünkü öngörülebilirlik çok azaldı. Her an yeni bir gelişmeyle piyasa her iki yönde sert hareket gösterebiliyor. Bu sadece altın için değil, tüm grafikler ve tüm piyasa dinamikleri için böyle. Özellikle Trump başkan olduktan sonra biz buna maalesef çok alıştık. Maalesef diyorum çünkü bunu öngörmek mümkün değil. Öngörü yapıp o öngörüyü uzun vadeli yapabilmek de mümkün değil. Şimdi bu kurumların hani Citi, UBS, Morgan Stanley, Standard Chartered biraz daha bir muhafazakar bir kurum ama ben daha önceki yorumlarını da hatırlıyorum. 6.000-8.000 dolarların konuşulduğu beklentileri de hatırlıyorum. Hatta onun içine Goldman'ı katalım, JP Morgan'ı katalım vesaire. Bambaşka seviyelerdi. Sonra ne oldu? 5.600'den sonra düzeltme seviyesine geçildikten sonra altın için bütün beklentiler aşağı çekildi. Hatta acaba en iyiyi gördük, bundan sonra altında aşağı yönlü bir trend mi başlıyor sorgusu da yapıldı. Ben de kendi adıma ısrarla analiz programında da tüm mecralarda da şunu söylemeye çalışıyorum. Altının hikayesi çok farklı. Altının hikayesi sadece güvenli liman jeopolitiklere karşı değil. Altının hikayesinin güvenli liman olmasında likidite koşullarının tekrar bir krize girmesi süreci de yatıyor. Yani bugün bu kadar borç var. Tahvili gördük. Az önce konuştuk. Tahvile alım gelmiyor. Alım gelmemesi devam edecek, borç yüksek faizden rol etmeye, yani döndürülmeye devam edecekse, bu potansiyel risklerin daha büyümesi anlamına geleceği için altın da hikayesi devamlı masada kalmaya devam edecek. Bir gün de para sistemi mutlaka değişecek ve sorgulanacak. Yapay zeka bu işi hızlandıracak. Teknolojik gelişimler, dijital paraya geçiş, yani orada işte blockchain teknolojisini yapay zeka ile birleştirdiğimizde önümüzdeki dönem farklı şeyler bizi bekliyor olacak. Burada bunların hep panzehiri altın olacak. Fakat burada şu raporlamalarda gördüğüm biraz daha artık aşağılar 4000 dolarların altı değil de
0: üzeri
1: 5000 dolarlara doğru bir normalleşme var ya, gel şimdi bizim grafikten onu geç.
0: Bu arada Citi ile Morgan arasında büyük bir fark var. Yıl sonu için biri 4500 dolar diyor, Morgan 5200, yani 700 dolarda bir fark.
1: Yani buna
0: büyük de bir ayrışma aslında.
1: Kendi bakışı, kendi algoritması, kendi dinamikleri, kendi beklentileri.
0: Evet,
1: diyelim.
0: Buradan ama geçelim teknik grafiğe o zaman.
1: Biz kendi grafiklerimize bir netleştirelim altına olan bakışımızı. Daha önce geçen hafta hatırlarsın bir tepki beklediğimi. Hatta cuma günkü yayında da bunu söyledim. O tepkinin de çok kritik eşik olan 4450'lere doğru ilerleme gücünün,
0: evet,
1: olduğunu konuşmuştuk.
0: 4435'i dün bir test etti.
1: Gördük. Şimdi orası çok önemli bir fibo bölgesi. Yani 4450 psikolojik eşik bir 4500'de kattığımızda o bölgenin üzerine çıkmak demek, düşüş sürecinden kurtulup tekrar bir de kalıcı olmaya başlarsa yükselme ihtimallerinin bizi 5000-5600 bandına doğru tekrar geri döndürme, geri götürme ihtimalinin artması demek. Ama buradan bu hareket yukarı yönlü gidemiyorsa, kapanışlarla teyit edilerek kalıcı bir şekilde yukarı yönlü bir hareket oluşmuyorsa, tekrar aşağı yönlü geleceğimiz sinyalini bize ne verecek? Onu da söyleyeyim sinyal olarak. Bak 4326-4272, yani 4250-4350 altında bir hareket, ki artı orada bir önemli fibo seviyemiz var. Aynı zamanda 4190 gibi. O bölgenin altına gelmek demek bu tepki olarak kaldı. Tekrar 4000'lere doğru, 3900-4000'lere doğru hareketin devam etme ihtimali demek. Fakat iki senaryo söyledim ya, yukarı yönlü, aşağı yönlü ihtimal. Artık yavaş yavaş beklentilerden de onu görüyoruz. 3850-3900'lerin 4000 altına kalsa bile önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde artık oraların alım yönünde kullanıldı. Hatta Çin Merkez Bankası agresif alımlarına devam ediyor. Altın Konseyi'nin yayınladığı raporlarda fiziksel altın talebi güçlü bir şekilde devam ediyor ve kontrat olarak baktığımızda ETF'lerle
0: ETF girişleri de hızlandı.
1: Girişleri de hızlanmaya başladı. Artık dibi gördük ihtimali. Bundan sonra çok net söylemek gerekirse teknik olarak 4000-3906 görülmedikçe buralar alım yönlü ve yukarıda bir gün Bugün ya da

0: Önümüzdeki günlerde bunun sürecini söylemek kolay değil ama 5000 ve üzeri bir fiyat ihtimali korunuyor. Bu arada bazen tabii biz uzun süreli yayınlar yaptığımız zaman ben altınla ilgili 2014'ten beri konuşan bir insanım. Bunu da söylemek isterim lütfen. Tek bir yayını baz alıp yorumlama içinde olmamak gerekiyor. Ardışık tüm analiz mesela yayınlarımıza baktığımızda A-Para içindeki süreci orada net olarak görecekler. Ben zaten altının uzun süreli trendine inanan, yükselişlerin bizi belli seviyelere götüreceğine inanan biri olarak hala şunu net olarak söyleyebilirim. Yani burada da uyarıcı olmuştuk. Çünkü teknik bizi uyarmıştı. Dikkat edin, artık kar alma zamanı, aşağı bir geri çekilme, düzeltme süreci, ondan sonra tekrar yukarı. Kısa vadeli, orta vadeli yorumlar ayrı, uzun vadeli yorumlar ayrı. Her ikisini birlikte yapıyoruz. Şu an net söyleyeyim, kısa vadede tepkiden bakalım yukarı yönlü kopabilecek miyiz, yoksa bu tepki olarak kalıp tekrar aşağı mı geleceğiz yorumunun yanına şunu ekleyeyim. Uzun vadede altın saydığım tüm çerçevedeki listelerle beraber trendini bana göre korumaya devam edecek ve sadece getiri anlamında değil, yatırımcıyı koruma anlamında da merkez bankaları alıyor.
1: Yani 20 aydır Çin alıyor sürekli.
0: Bizim merkez bankamızı mesela bir dönem satmıştı rezerv kullanımında. Şimdi tekrar o altınlarını yerine koyuyor. Yani hiçbir merkez bankası günümüz şartlarında altınsız kalmak istemez. Çünkü rezerv kompozisyonu değişiyor dünyada.
1: Altın ağırlığı artıyor.
0: Bunu da iyi anlamak lazım diyeyim. Oraya da bir cevap vermiş olayım.
1: Evet. Şimdi buradan geçelim o zaman bir diğer emtia, bakır diyelim. Büyüme beklentilerini fiyatlayan değerli metallerden bir tanesi.
0: Bu hafta bakırı aldık çünkü mutlaka sen de bakmışsındır. Hı hı. İletken, yarı iletken, teknoloji, bilişim vesaire dediğimiz
1: oldukça
0: zaman
1: duyarlı.
0: Konu öyle ya da böyle bakıra geliyor. Bakırın da hikayesinde arz tarafında problemler var. Mesela Kenya, farklı ülkelerden bakır arz eden madenlerin eski madenler kadar güçlü potansiyeli olmadığı veya büyük talebe rağmen o talebi karşılayacak arzın oluşmadığı beklentileri tekrar rekor seviyelere getirdi. Bak, altına göre bakırın hareketi biraz daha istikrarlı. Altın 5600'ü görüp 4000'lere gelip kendini test etti ama bakırda öyle bir geri çekilme yok. Bakır gelmiş tüm zamanlardaki rekoruna bekliyor. Altın oranda bekliyor %161.8. 6.75, 6.80 üzerinde bir bakır kademe kademe, bak 7.5'lar, 8.5'lar devamında 10'lara kadar, 10 dolarlara kadar bir hareket anlamına gelecek ki bu önümüzdeki dönem özellikle enflasyon beklentilerini konuşuyoruz ya, hani sadece petrol üzerinden değil tüm emtialar üzerinden enflasyon beklentilerinin zorlu bir döneme girdiğini, işin içine tarımı da, buğdaydaki hareketi de hatırlayalım, Rusya-Ukrayna barışı geciktiği için, hatta daha da derinleştiği için bazı sorunların, buğday tarafında da bir hareket görmüştük. Bütün bunları topladığımızda enflasyon kalıcı düşmesi hiç kolay olmayacak. Merkez bankalarının da genişleme tavrına geçmeleri, kalıcı genişleme tavrına geçmeleri hiç kolay olmayacak. Ama bakır özelinde iyi bir trade ihtimali var. Aşağı yönlü düzeltmeler alım fırsatı olarak kullanılacak diyor bu grafik, ben demiyorum.
1: Evet, yani uzun vadeli aslında daha hikayesi güçlü. İşte dediğiniz
0: daha
1: gibi
0: var.
1: Elektrifikasyon var, yapay zeka, yatırımların bu kadar arttığı
0: hele
1: dönemde
0: hele
1: daha da fazla
0: sonra.
1: Ki elektrikli araçlarda çok fazla bakırda kullanılıyor.
0: Bir de o dönüşüm tamamlanırsa hikayenin devamı mümkün olacak, evet.
1: Evet, hatta bir ekonomistlerin de bir Dr. Bakır Cooper diye bir deyimi var, biliyorsunuzdur bakır için. Yani küresel risk iştahını yine nabzını tutan bir değerli metal olarak da görüyorlar aslında bakırı. Oradan
0: doğru,
1: da önemli.
0: Doğru, o da önemli. Yani bir gösterge gibi bakıyorlar ama o çift yönlü de çalışabiliyor. Hı hı. Yani bakırın yüksek olması risk iştahının arttığı anlamına da geliyor. Yatırım maliyetlerinin
1: devamı.
0: Bir
1: de arz talep tarafına.
0: Arz talep, ama bir yandan hakikaten arz problemiyle yukarı yönlü gidiyorsa o sıkıntıyı başka
1: senaryo
0: tarafa doğru taşıma ihtimali de taşıyor.
1: Evet, o zaman bakalım sanayi talebi dedik, küresel büyüme beklentileri dedik, bir de bakalım gümüşe, yine gümüş. Sanayi metali, oradaki farklı hikaye var. Hem altın gibi güvenli liman, hem de bakır gibi sanayi talebi.
0: Aynen, altındaki tepkiyle o da tepki gösterdi. Önemli bir bölge, 50-55'in altına gelmemeli demiştik seninle. Oranın altına gelmeden 65 dolara gelinmesi önemli ama tepkinin devamı için geçmemiz gereken tam şu bölge. Okuyalım. 70-77 dolar üzerinde kalabilir.

0: bilecek bir gümüş olmalı ki önümüzdeki dönem tekrar burada gördüğü gibi yüksek seviyeler getirebilsin. Bu olmadıkça hareket tepki olarak kalacak. Yani gümüş de ana direnç 70 değil, 77 dolar. Tam burası. Aslında şu bölge. Bu bölgenin geçilmesi gümüşü tekrar hızlandıracak. Şimdilik 50 dolar, 77 dolar civarında bir geniş bir bant bu. Yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ama o bant içinde hareketler devam edecek gibi gözüküyor. O bandın pivot seviyesi de 65 dolar. Tam da pivota geldik. Yani 65 doların üzerine gidiyor. 77 doları deneyecek. Güce ulaşacak. O olmadı mı? 65 doların altına kaldıkça da 50-55 dolar civarından destek alacak. Trade opsiyonları bu şekilde şu an. Yukarı yönlü kırması durumunda tekrar yeni bir senaryo ulaştırılabilme imkanı olur ama hikayesinde, temel hikayesinde bir değişim yok. Bir farklılaşma yok. Gümüş de aynı. Bakır gibi endüstriyel bir metal olduğu için ve özellikle sürdürülebilir enerji kaynakları içinde, elektrik üretiminde vesaire çok aktif kullanılan bir emtia olduğu için onu da takipte olacağız ama şurada şu kar alınmadı ve buradan pozisyon açan yatırımcılar için hakikaten zorlu bir dönem. Onu da belirtmek
1: isterim. Evet, yani yarı yarıya 120'den 65, %50 bir geri geri çekilmesi de var ki altına göre zaten daha volatil gümüş.
0: Kesinlikle.
1: Öyle de diyebiliriz. Bir de altın gümüş rasyosunda da gümüş lehine çalışmalar da görüyoruz. O seviyeyi de takip ediyoruz. Yani gümüş altına göre daha hızlı güçleniyor gibi bir.
0: Doğru.
1: Orada da bir söylem var diyelim.
0: Ama zamanı geldiğinde.
1: E tabi.
0: Her zaman değil. Çünkü bak gidebilmek için kaç sene beklemiş.
1: Aynen. Yani 3 tane sanırım kırılımı vardı gümüşün tarihsel.
0: Yani evet, gümüş spekülasyonu olarak, aha, adlandırılan çok sert kırılımlar. Bu son harekette o şekilde etiketlendi. O da üzücü tabii yatırımcı için, güncel yatırımcı için. Hani biraz demek ki tarihe de tekrar bakmak lazım. Aslında teknik analiz öyle bir şey. İstatistiksel olarak bakış olduğu için geçmişteki tüm verileri analiz etmek kıymetli. Evet, güzel de bir korelasyon getirmiş. Evet. Yönetmenim teşekkürler bu arada.
1: Yani hep bakıyoruz. Şimdi gümüş hep biraz daha üstte gibi gözüküyor.
0: Yani şu altın, an tabii gümüş eksi. Altın artıdayken. Yani altın gümüş korelasyonu konuşulurdu çok uzun süre. Artık, hı-hı, o korelasyon bitti. Yani zaman zaman belki özel dönemlerde gümüş çok ultra bir performans gösterebilecek ama daha çok altının hakimiyetinde altına konsantre bir piyasa gerçeği olduğunu, gümüşün bir güvenli liman olarak eskisi gibi kullanılmadığını da hatırlatmak isterim.
1: Evet. Buradan geçelim o zaman. Küresel tarafta konuştuk. Faiz, dolar, emtia tarafındaki teknik tarafa baktık. Buradan geçelim içeriye. Şimdi içeride perşembe günü enflasyon raporu var dedik. Oradaki beklentiler, çıkacak sonuçlar, işte gelecek mesajlar oldukça önemli olacak. Nasıl bir revizyon göreceğiz? Yine Eylül toplantısı öncesinde.
0: Şimdi çok hızlıca bir iki cümleyle yorumlamaya çalışayım. Oradan hızlıca grafik bölümünde anlatacağım ekstradan. Çok net şunu görüyorum. Ben kendi adıma bir güncelleme beklemiyorum. Yani yukarı yönlü bir ivme, momentum oluşmadıkça petrolde. Ben Merkez Bankası'da bir güncelleme beklemem.
1: Enflasyon beklentisi yıl sonu 10'da mı beklemiyorsunuz? Yoksa sadece petrol varsayımından mı?
0: Yok, sadece petrol değil. Enflasyon görünümünde de bir değişim, bir güncelleme beklemiyorum. Onu koruyacaktır diye düşünüyorum. Yani yukarı yönlü bir kere revize etmesi için şu an yeterince sebep yok. Aşağı yönlü revize etmesi için de yeterince sebep yok. Şu an nötr kalıp süreci biraz daha izlemek durumunda olacaktır. Ama biraz sinyal verecektir Eylül ve sonrasında. Ya da piyasa oradan sinyal almaya çalışacak. Piyasanın beklentisi faiz indirim. Faiz indirimden kastım en azından politika faizine geri dönmek, borçlanmada, fonlamada. Yani 40'tan 37'ye geri dönmek zaten bir normalleşme. Haftalık repo üzerinden. Hı hı. Politika faize geri dönmek. Sonra da 37'yi biz 35-34 yapabilir mi Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonu 25-26'lı gibi kabul edersek aradaki o makası kullanıp aşağı geri gelebilir mi? Çünkü üretimin de sanayicinin de iş adamının da ihracat olsun, iç tüketim olsun, oraya konsantre tüm üretim noktasının kaynağı da ihtiyacı var. İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Merkez Bankası bu noktada bir şey söyleyecek mi? Biraz o tarafa konsantre olacak piyasa ama kendi adıma bir güncelleme beklemiyorum. İşte bu gün enflasyon raporundan sonra gösterge tahvilin seyri de çok önemli olacak. Eğer 40'ın altına gelebilecek bir piyasa dinamiği tekrar görebilirsek

0: Bu toplantıdan sonra Eylül'e kadar. Eylül'de de bizim toplantımız var biliyorsun. FED'le beraber. Hı hı. O toplantıya kadar 40'ın altına gelmek çok kıymetli. Hele yabancı alımlarıyla, yabancı tahvil alımlarıyla gelebilmek çok kıymetli. Çünkü hemen bankacılık endeksine sirayet ediyor. Hemen borsa performanslarını da olumlu etkileyebilecek alan oluşturuyor. Yüksek kaldıkça bu hem finansal tarafta baskı, kredi maliyetleri başta olmak üzere, hem de borsa tarafında baskı olarak okunuyor. Şimdilik 41.62'deyiz. Burada Merkez Bankası'nın ve piyasa yapıcı bankalarının desteği olduğunu unutmayalım. Sadece yabancı alımı olarak okumamak lazım. Ama 40'ın altı kademe kademe tekrar 38-36'lara doğru geri çekilme bizim beklediğimiz iyi senaryo. Bu olursa zaten Borsa İstanbul'da çok farklı bir noktaya gideceğiz inşallah. Ama bu olmadıkça biraz temkinli kalmaya da mecburen devam edeceğiz. Ama bizim asıl istediğimiz 30'lara gelmek en uzun vadede. Sonra da 30'ların altına bak yıllarca sürmüş bölgeye geri dönmek. Bizim fabrika ayarımız burası.
1: 38.
0: O zaman enflasyon 30'un altı. Enflasyonda da iyileşme demek anlamına geliyor bu. %20'ler civarında bir enflasyon. Hatta onun altına kademe kademe inebilecek bir enflasyon. Bak gösterge tahvilde nereleri görmüşüz. Onların bile altını gördük. Çünkü enflasyon da iyileşmişti o dönemde. O döneme doğru geri dönmek en kıymetlisi.
1: Tabii burayı biraz CDS'e de birlikte okumak gerekiyor değil mi? Yabancı alım için CDS tabii, tarafıyla da okumak
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii CDS önemli. Risk primimizi belirleyen, bize bakışı belirleyen bir alan olduğu için CDS'lerimizin de tekrar hani 200'lerin altına.
1: Ki yıl başında konuşuyorduk savaştan önce 200'lerin altını bu sene görürüz demiştik.
0: Beklentimiz
1: ama
0: buydu.
1: Savaş senaryosu o zaman.
0: Ama burada tabii Türkiye'nin farklı yani Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gümrük birliği güncellemesi Avrupa'da artık gelirse Avrupa'nın da ihtiyacı bu. Sadece bizim değil. Amerika'da şu an bekleyen, hala bekleyen kasa yaptırımlarının kaldırılması ve 35 konusu gelirse vesaire. Yabancı alımların güçlenmesi tahvil tarafında rahatlatacak. O zaman Merkez Bankası'nda eli doğal olarak rahatlayacak. Hikayemiz de oluşacak. Çünkü hikaye bekliyoruz.
1: Evet.
0: Hızlıca devam edelim.
1: Ya faiz beklentisini tahvil daha hızlı fiyatlıyor değil mi tahvil piyasası?
0: Peki hemen.
1: Hemen fiyat daha hızlı. Hisse senedine göre daha
0: gösterge.
1: Hızlı fiyatlıyor.
0: Gösterge. Yani tabii.
1: Gösterge.
0: Yani ana gösterge. Ana göstergede iyileşme oluyorsa bu borsada da bankacılık endeksi önderliğinde iyileşme. Şu an bankacılık endeksi nerede?
1: 15
0: bayağı bir desteklerde. Şimdi niye? Bak 40'ların üzerinde bir gösterge tahvili var. Yani kompozisyon biraz farklı tabii orada farklı sorunlar da var. Yani onu bankacılık endeksi anlatalım
1: tamam.
0: Ayrıca.
1: O zaman bakalım borsaya nasıl fiyatlama var?
0: Vallahi
1: geçen hafta bir 14.000'i denedik. 13.956 dedik ama üzerine geçemedi.
0: Şu eşiği aşamıyoruz. Bak ortalamaların kümelendiği. 14.000 zaten burada yazılı da. Bak 13.844. 13.500, 13.800, 13.900, 21, 55, 144 aşağıda destek olarak çalışıyor ama 89 günlük şu 3 ortalamanın üzerine çıkabilmek demek, yani 14.000 üzerine çıkabilmek demek tekrar yükseliş için momentum kazanmak demek. O zaman 14.500, 14.600 sonra da 15.300'lere kadar bir alan. Hatta yıl sonuna kadar ve yılın ilk çeyreğinde 17.500'lere kadar gitme potansiyeli. Ama burada önemli olan şu. Gidemiyorsa yukarı burada destek bulmalı. Son günlerde bir şey gözlemliyorum yalnız. Bunu takip etmek lazım. Büyük hisselerde bilanço sürecinde gelen satışlar var. Yani hisse ismi vermeyeyim ama bayağı bir hani yukarı yönlü bilanço beklentisi oluşmuş olmasına rağmen bazı satışlar. Bunlar teknik satış mıdır yoksa devamlılık arz edecek mi onu yakın zamanda göreceğiz. Bir de endeksin hesaplamasında da işte. Yani şimdi endeks burada da hangi sektörlerle hangi hisselerle. Hani bu MSCI sorgusu da önemli ya özellikle
1: şeffaflık.
0: Şeffaflık endeks hesaplamasında hangi dinamikleri göz önüne alıyoruz? Yani şu endeks seviyesinin altında birçok BIST 30, BIST 50, BIST 100 hissesi var. O yüzden ben orada alım hani ucuzuz tamam görece olarak dolar bazlı baktığımda, TL bazlı baktığımda, global borsalara baktığımda Borsa İstanbul'un yukarı yönlü potansiyelini hep konuşuyoruz, hep inanıyoruz ama demek ki başka bir şey lazım. Yani hikaye lazım, katsı olur, farklı bir şey olabilir. Taze para lazım, yabancı girişini hızlandıracak. Hatta yerli yatırımcıyı biraz daha konsantre edecek. Bir de halka arzlar devamlı geliyor.
1: O da biraz likiditeyi de bölüyor değil mi?
0: Bölüyor. Yani sadece MSCI endeksi hesap

0: açıklaması şu bu ya da portföy yönetim şirketleri ya da fon yönetimi üzerinden sorgulama değil. Halka arzları da bu konjonktürde devamlı konuşmak zorunda kalmak da endeksin yukarı hareketlerini sınırlıyor. Burada şunu yalnız belirtmek isterim. Şu bölge yukarı gidemiyorsa şu bölgeden de çıkmayalım. Bak şu ortalama çok önemli.
1: 13.118.
0: 13.118 200 günlük ortalamanın altına gelirsek bu sefer, çünkü bak daha önce kalıp nasıl çalışmış? Hı hı. Hep 377 günlük ortalamaya giderek kendini dengelemiş. Çok uzun bir süredir böyle. Yani 12.500, 12.000'lere doğru bir hareket oluşmaması için bu bölgenin defansı ve bu bölgenin üzerindeki hareket, bunu da kısa vadede anlamamız gerekecek galiba. Hemen ikinci grafikte bunu netleştirelim, hızlanalım. Vakit azalmaya başladı biliyorum. Sistemsel baktığımda da evet alım gelmiş ama bak şu bariyeri, 14.000 bariyerini aşamamışız. Aşağıda ne var? 13.000, çok belirgin. Zaten o 13.000'in temsil ettiği 200 günlük ortalama. Hemen altında da bak 12.000'lere kadar gitme potansiyeli. O kaç günlüğü gösteriyor? 377 günlüğü. Peki indikatörler ve Bollinger Band ilişkisine baktığımızda ne gözlemliyoruz? Burası beni ilgilendiriyor. ATR Band, Bollinger Band ilişkisinde yukarı gitmek kadar aşağı gitmek ihtimali de belirdi. Onun için şu 1-2 hafta içinde, bu haftanın kapanışı ve önümüzdeki hafta kapanışı, yani Ağustos'u bizim 14.000 üzerinde bitirip bu bölgeye, 14.500-14.600'e ATR bant ve Bollinger bandın üstü bölgeye gitmemiz çok önemli endeks için. Bu olmuyorsa sıkışma bir yere kadar. Hani beklemem, dilemem ama aşağı yönlü kırılma ihtimalleri artabilir. Takipte kalacağız.
1: Evet. Şimdi geçelim o zaman sanayi tarafına. Çünkü yüksek faiz ortamını konuştuk. İşte ne zaman indirime gidecek Merkez Bankası diyoruz ama şirketlerin finansman maliyetlerinin artıyor olması iç talep tarafı için kritik bir yer sanayi endeks.
0: Direniş gösteriyor buna rağmen. Yani hala ana endeksten veya birçok sektörden daha iyi performansa dikkat çekiyor sanayi endeksi yüksek faize rağmen.
1: Daha bu yıl getirisi borsayı geçti.
0: Aynen, ama şu var. Bu olumlu bakışı da gösteriyor ama tabii içindeki hangi hisselerle bu olduğu sorgusunu da iyi yapmak lazım. 17.500 kırılmamalı. 18.800'deyiz şu an. 17.500, 18.500 civarında konsolide olup nereye geçmemiz lazım? 19.800, 20.000'ler, 21.000'ler geçip yukarı yönlü sanayi endeksinin devamı Borsa İstanbul için kıymetli. Şu an dirence yakınız. Yeter ki destekler kırılmasın diyelim.
1: Evet. O zaman BIST 100'deki ağırlığı yüksek olan endeks holdinglere bakalım. %20-25'ini oluşturan. O tarafta nasıl bir görünüm var?
0: Valla holdingde görüntü belli. Aynı bankacılık gibi. Bankacı kadar kötü değil ama şeyin altında, ana gördüğü yüksekliğin altında, fakat yükseliş trendine yakın bir seviyede kalmaya devam ediyor. Şu ortalamalar kümesini kırmamak kaydıyla ve önemli bir 15.300'ü kırması, yani aşağıda 14.000'leri, 14.200'leri kırmaması, 15.300'leri kırıp yoluna devam etmesi holding endeksi için, ama orada da hikayeye göre farklılaşma oluyor. Takipte kalacağız. Önemli bir endeks Borsa İstanbul'da.
1: Evet, bankacılığı geçtik. Bir de bankacılığa tekrar dönelim isterseniz. Orada çünkü bir şey söyleyecektiniz bankacılık tarafında.
0: Evet, şimdi bankacılık ayrı bir konuşmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bankacılık endeksinde şu hareket beni düşündürüyor. Neden düşündürüyor? Yani şu seviyelere kadar yükselmiş, 22 binlere kadar yükselmiş. Daha sonra 20 binin altına kalarak uzun bir süre. Belirli yükseklikler, belirli düşüşler. Bak, tepki, düşüş. Yükseliş, düşüş. Ama geldiğimiz seviye artık sınır gibi. Daha önce bak aylarda test etmediği bir yere geldi.
1: 610 günlük ortalama.
0: 10 günlük exponential, üstsel ortalama. Biz Fibonacci seri dizileriyle bakarız. Teknik analiz bakanlar bilir. Şimdi 377 gün, 200 günlük çalışmamış. Hatta ortalamalar orayı da kırmış. Gelmiş bu sınıra. Neresi orası? 14.000-14.300. 15.000 altında kaldıkça 14.000-14.300'ün artık alım yörü olması gerekiyor. Çünkü bak grafiğe, ne görüyorsun? Yukarı yönlü gidişler hep burada konsolide olup yükseliş. Buralarda konsolide olup yükseliş. Buralarda konsolide olup yükseliş. Artık gelmesi gerekiyor. Ve gelip yukarı doğru 17.500'lere giderken hangi bölgeye geçmesi gerekiyor? Bak, önce bir 15.700, devamında 16.500 üzerinde güç kazanıp şu bölge buraya gitmesi gerekiyor. Bu olmadıkça

0: yıkılmaya başladı ortalamalar. Yani artık buradan banka endeksine, bankacılık endeksi içindeki banka hisselerine alım gelmesi gerekiyor. Bu bizim hikayemizle de orantılı. Yani endeks orada durabilir uzun süre ama biz lokomotif olarak tüm hisselere, tüm genele, hatta blue chip hisselere yayılacak bir hareket bekliyorsak, bankacılık endeksinin artık burayı alım yeri olarak, alım bölgesi olarak kullanması gerekiyor. Çok net. 14.000 altında bir bankacılık endeksi görüyorsak endeks orada duramaz. Onun için uyarıcı olalım, artık buradan bir bankacılık alımı yukarı hareketi endeks içinde çok kıymetli hale geldi.
1: Yeniden o zaman endeksin lokomotifi diye de konuşmaya başlarız. Çok az bir süremiz kaldı Cüneyt Bey. Hızlıca o zaman bilişime geçelim. Bu kadar teknolojiyi konuşmuşken küresel
0: i̇şte
1: tarafta.
0: İşte ayrışma. Ha, hangi hisseler? Bak, çok hisse var bilişim endeksinin içinde. Bakmışsın. 30'dan fazla hisse var. Hı hı. Hangi hisseler? İşte endeks farklılaşması buradan geliyor. Yani ana hikayesi güçlü olan hisseler zorlanırken bilişim endeksindeki bazı hisselerin özellikle performansıyla, bunu özellikle ekledim bu hafta, rekor seviyelerde ve yukarıda 15 binlere doğru gidebilme potansiyeli.
1: Burada biraz Nasdaq'la da korelasyon var değil mi?
0: Yani bir miktar, tamam, öyle denebilir mutlaka.
1: Bir hikayesi de aslında
0: onun. Hikaye belki önemlidir, doğru söylüyorsun ama işte hani derinliği ne kadar yoğun hisse bunlar ve derinliği olmayan hisselerdeki fiyat hareketlerinin hem bilişim endeksini etkileme potansiyeli hem de bunun betası çok yüksek değil ama endekse de etkisi ihtimalleri 10.000'ler, 10.500'ler kırılmadıkça hareketin yukarı yönü ihtimali, ama bu grafik bize başlı başına çok şey anlatıyor. Sevgili Fatma.
1: Evet, o zaman bir de yapay zekanın yine dolaylı kazananlarından elektrik endeksine de bakalım.
0: Yani enerji.
1: Enerji.
0: Burada da yukarı yöne gidiyorduk. Bak, burada düzeltme başladı. Çok önemli hisselerini, çok iyi bilançolar getirdi aslında. O bilançoların satılmaması gerekiyordu normal şartlarda. O satış bir tuzak mı? Alım için bir fırsat mı? Yoksa bir trend dönüşümü, onu anlamak adına çok önemli bir bölgeye girdik. Bir üçgen çalışması gibi bir yandan. Bir alçalan trend var, bir yatay destek var. 750'ler kırılmadan 800'lerinde güç kazanıp şu kesişmeyi kırması gerekiyor.
1: 800-830'ları.
0: 810-830 bu bölgenin üzerine kırması yeni rekorlar demek olacak. Hı hı. Elektrik, yani enerji sektörü için, ama aşağı yönlü geliş başlarsa da
1: evet,
0: temkinli olmak lazım diyor. Özetle evet, bak, endekste ana görüntü ayrı, sektörlerdeki ayrışma ayrı. Bu ayrışmayı iyi anlamlayıp portföylerimize evet, bakarken, portföylerimizi yenilerken, güncellerken çok iyi bir temel ve haber analizi de teknik analizin yanına koymamız gerekiyor bu uyarıyı da.
1: Evet.
0: Bir kez daha yapalım.
1: Yani sektör dışında artık şirket ayrışmalarında konuştuğumuz bir
0: kesinlikle
1: dönem diyelim. O zaman aynen, Cüneyt Bey, teşekkür ediyoruz hem grafikleriniz hem değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol. Analiz programını burada noktalıyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar Apar ekranında görüşmek üzere diyelim.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Borç yükü. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.
1: ...93 yılında çıktığımız bu yolculukta tek bir hedefimiz vardı. Dünyayı kaliteyle şekillendirmek. Bugün geliştirdiğimiz gıda ambalajlarıyla her gün milyonlarca insanın yaşamına değer katıyor... ...birçok endüstriyel sektöre güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerji santralimiz, üretim alanlarımız ve 900'ü aşkın çalışanımızla geleceğe üretmeye devam ediyoruz. Teknika Plast.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
1: Otobit'te. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta

Mutlu akşamlar. Alper ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Piyasalarda Fed ve enflasyon denklemi ön plana çıkıyor. Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde. İçeride ise 13 Ağustos'taki yani Perşembe günkü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası enflasyon raporunu bekliyoruz. Ve piyasaların yönünü nasıl belirleyecek? Piyasanın yönünü asıl belirleyecek başlık ne olacak? Gerçekten katalizör etki oluşturabilecek mi? Bu başlıkları bu hafta çıkabilecek mi, görebilecek miyiz? İçeride enflasyon raporu yeni bir hikaye oluşturabilir mi sorularına yanıt arayacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor ve önce manşetlere bakacağız. Manşetlerin ilk sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin oylamasından geçerek yasalaşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin yürürlüğe girdiğini ifade edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için önemli bir güzergah olduğunu belirtti. Terörün sona ermesi için ekonomimizin potansiyelini ortaya çıkarmamıza katkı sağlayacak ifadelerini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyelim ve ikinci manşetimize geçelim. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgede Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6.3 arttı. 7.7 milyar dolara yükselmiş oldu. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76.8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaşmış oldu böylece. Ve üçüncü manşetimize geçelim. Ciro endeksi yükseliş trendini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu ciro endeksleri Haziran 2026 bülteni verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Haziran ayında yıllık %25.8'lik bir artış kaydetti diyelim ve son manşetimize geçelim. ABD ile İran arasındaki anlaşma ilişkin Pakistan'dan açıklama geldi. Pakistan Savunma Bakanı ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu söyledi. Son 3 gündeki gelişmelere işaret eden bakan taraflardan gelen sinyallerin barış ya da uzlaşma yönünde olduğunu belirtti diyelim. Manşetler böyleydi. Şimdi BIST endeksine bir bakalım. Haftanın ikinci işlem gününde tablo ne anlatıyor? 13.709 puanı görüyoruz. %0.

0: 0.74'lük bir geri çekilme var. BIST yüz endeksi gün içinde 13.568 ve 13.790 bandında hareket etti diyelim ve sektör endekslerine bir göz atalım. BIST Banka %0.63 geri çekiliyor. BIST Sanayi %1 geri çekiliyor. BIST Turizm %0.86 eksi tarafta. BIST Teknoloji %1'e yakın primli. BIST Gayrimenkul yatay pozitif seyrediyor. BIST Spor %0.93 artıda diyelim ve bir ikinci sayfaya da göz atalım. Ve BIST Sigorta %0.96 geri çekiliyor. BIST Kimya %0.98, yaklaşık %1'lik bir geri çekilme var o tarafta da. BIST İnşaat %0.53 geri çekilirken BIST Bilişim %0.73 artı tarafta ve BIST Madencilik %7.41 ekside. BIST Gıda %1.38 geri çekiliyor diyelim ve buradan info yatırıma gideceğiz. Info yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş yayınımızda bize eşlik edecek ve bu tabloyu konuşacağız. BIST yüzdeki geri çekilme bize ne anlatıyor? Kendisinin yorumlarını alacağız ve BIST 100 endeksi bugün. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Aslan Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce tabloyu da aktardık. BIST 100 endeksindeki geri çekilmenin ağır bastığını takip ettiğimiz bir gündeyiz. Nasıl yorumlarsınız? Ana endeksin bu performansını güçlendirmek için neye ihtiyaç var? Bu performansı biraz yorumlayalım.
1: Aslına bakarsanız hem bizim endeksimizi hem de dünya ekonomilerini güçlendirmek için tamamıyla nihai sonuçlara ihtiyacımız var. Yani bugünkü bizim bu zayıf seyrimizin ana nedeni biraz daha dış kaynaklı olaraktan tabii ki İran tarafı, Hürmüz petrol zincirlemesinden kaynaklanan sabahtan aşağı yönlü negatif bir açılış yapmış olduk. Dışarıda da zaten biraz daha yönünü belirlemeye çalışan bir hava görüyoruz. Yani dış endekslerde de biraz daha volatilitenin fazla olduğu günlerden geçiyoruz ama bunun yanında işte içerideki durumlar da, siz hatta yayının başında çok güzel bir cümle kullandınız. Deniz ki acaba bu haftaki enflasyon raporu yeni bir hikaye yazmaya yardımcı olacak mı şeklinde. Aslına bakarsanız orada bir ışık canlandı böyle gözümde. Şöyle bir şey var. Bizim hikayemiz aslına bakarsanız hazır. Yani Ocak ve Şubat ayında başladığımız bir süreç vardı. Daha sonradan çok zorlu bir koşulda, sadece ülke olaraktan değil dünya olaraktan girdiğimiz bir savaş koşullarına girdik ki bu savaş koşulları sadece jeopolitik riski değil, onun yanında da işte navlun bedellerini, aynı zamanda en kilit nokta olan petrol fiyatlarını yukarı sürdü. Fakat biz bu süreçte gerek işte sıkı para politikası veyahut da enerji ithal eden bir ülke olmamıza rağmen işte burada çeşitli koşulları devreye sokaraktan buradaki süreci iyi bir şekilde yönettiğimiz durumda açıkçası biz enflasyonu biraz daha iyi bir şekilde yönettiğimizi veyahut da yavaşlayan, tamam düşürmedik ama şu koşullar altında yavaşlayan bir sürece soktuğumuzu görüyoruz ki düzen aynı şekilde değiştiğinde, yani o ıslak imzalar atıldığı zaman biz tekrardan hızlı bir şekilde hikayemize geri dönüp faiz indirimlerini veyahut da iç talepteki koşulları tekrardan değerlendirmeye diğer ülkelere göre daha hızlı bir şekilde geçebileceğimiz bir resmi bir konumu görebildiğimizi söyleyebiliriz ki ikinci çeyrekleri aldık biliyorsunuz, hemen hemen sonuna gelmiş durumdayız. Puzzle'ın o boş resimleri biraz daha dolmuş durumda. Kötü bilançolar bekliyorduk çünkü zirveye taşınan bir iç talepte sıkılaşma, fiyatların ciddi şekilde bozulduğu bir döneme denk geldiğini konuşuyorduk ki orada da yine aynı şekilde biraz daha projeksiyonu olan bir bilanço dönemini geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Yani yine aynı şekilde bizim burada ekonomide veyahut da Merkez Bankası'ndaki o görünüm değiştiği zaman burada da hızlı bir şekilde arkadan gelebilecek, çarkların dönebileceği bir en azından bilançoların veyahut da şirketlerin iç tarafından söz ettiğimizi gördük.
0: Evet, şimdi siz ikinci çeyrek bilançolarına değinmişken aslında şunu da detaylandırmak istiyorum. İkinci çeyrek bilançoları bize ne anlattı? Siz sektörler anlamında hisse bazlı ayrışmalarda nasıl bir değerlendirmede bulunuyorsunuz? Bunu biraz daha detaylandıralım dilerseniz.
1: Tabii ki. Mesela orada şöyle bir şey var. Ciddi bir iç daralmadan bahsettiğimizi

0: hem sanayi tarafı içinde, bankacılık tarafına da baktığımızda en azından reel öz kaynak karlı veyahut da net faiz marjlarındaki düzelmenin yine bir sonraki çeyreğe en azından aktardığımız bir süreç içerisinde olduğunu görmüş olduk. Yani biz ateşkes anlaşması aynı şekilde devam etmiş olsaydı zaten yavaş yavaş şu an için bu yayında çok daha farklı şeyleri konuştuğumuz, daha farklı bir beklenti satın aldığımız ve onunla birlikte fiyatlamaların geldiği bir dönemi görebilirdik. Ama maalesef hatta hızlı değişen bir hava içerisinde olduğumuz için şu an için o koşullardan bahsedemiyoruz. En azından son çeyreklere doğru ötelenmiş bir durumdan söz edebiliyoruz şu an için.
1: Serdar Bey, peki şimdi MSCI'ın yarın şirket değerlendirmeleri var, 12 Ağustos'ta gelecek. Şimdi Türkiye ile ilgili uyarıları da vardı. Türkiye genel değerlendirmesi de Kasım'da gelecek. Bu tarafa dair beklentilerinizi de sormak isterim.
0: Evet, orada Şubat ayında sektör temsilcileriyle beraber bir toplantı yapılmıştı. Hatta ufak adımların atıldığını da gördük ama MSCI için ne kadar yeterli olacaktır? Açıkçası bunu yakından takip ediyoruz. Ki Kasım'da gelecek olan karar referans anlamında çok güçlü olacaktır. Çünkü evet, içerideki ağırlığı çok düşük olabilir ama çok büyük portföy yönetim şirketleri veyahut da yabancı yatırımcılar oranın söylemlerini referans alıyorlar. Buradaki adımların artık atılabileceğini, en azından MSCI'ye de yeterli olabilecek veriler verebileceğimizi düşünüyorum. Onu da rahat bir şekilde geçersek zaten o da son çeyreklere denk geliyor ki konuşacağımız o günün sıcak gündemlerinden birisi olacak.
1: Evet Serdar Bey, bir virgül koyalım, borsanın kapanışına bakıp devam edelim.

0: Con
1: ve BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü 13.704 puandan tamamlıyor. %0.78'lik bir geri çekilme var. Gün içerisinde en yüksek 13.790 seviyesini test etti BIST 100 endeksi. İşlem hacmine baktığımızda 186.3 milyar TL'yi görüyoruz. 100 şirkete de baktığımızda katılım evim ilk sırada. CV Enerji, Odin, Genilaç, Ford Auto, Efor Yatırım, Fener, Gesan gibi şirketleri ilk sıralarda görüyoruz. En sonda da Pasifik Eurasia gibi şirketleri görüyoruz. Migros var. Balsu'yu görüyoruz. Nasıl yorumlamak lazım bu tabloyu Serdar Bey?
2: Birçok hareketi zaten bugünkü işte bu dağılan Hürmüz veyahut da İran anlaşmasından kaynaklı negatif bir hareket olaraktan bahsedebiliriz ama madencilik tarafına geldiğimizde ise özellikle ons tarafındaki yükselişlerle beraber önemli bir ivme kaydetmişti. Fakat burası biraz daha, yani çünkü madencilik tarafını konuştuğumuzda, şirketleri konuştuğumuzda içerisinde dinamik bir yapı var. Bir şirketten söz ediyoruz. Ons tarafı ise tamamıyla bir emtia. O yüzden biraz daha ayrışan hareketleri, düzeltme hareketlerini görebiliyoruz. En çok düşüş o tarafta kaydettiğimizi söyleyebilirim. Diğer tarafta ise biraz daha bozulan havanın, belirsizliğin hali hazırda devam etmesi durumunda iç tarafta teknik hareketler olarak da bahsedebiliriz şu an için.
1: Peki Serdar Bey, şimdi böyle bir dönemde yatırımcı tercihlerini de detaylandıralım isterim sizinle. Aslında nasıl, neler öngörüyorsunuz ve hangi taraflarda yoğunlaşma var?
2: Yatırımcı, şöyle bir şey var. İç tarafa baktığımızda aslında bakarsanız hani biraz daha paranın aynı şekilde kıt olduğu bir döneme denk geldik. Bu dönemi aynı şekilde 2025'in son çeyreklerinde de yaşamaya başlamıştık. Şimdi burada bize gereken aslına bakarsanız tekrardan yeni para girişleri. O yeni para girişleriyle beraber tekrardan bir momentumu kazanabiliriz ki bu yeni para girişinin de gelebilecek en önemli nedenlerinden birisi tekrardan bir hikaye kavuşmamız olacaktır ki bunu da bağlayacağımız nokta enflasyon, faiz ve bunlara bağlı olaraktansa talebin genişlemesi yönü olacaktır. Bunlarla beraber tekrardan yön bulabileceğimizi düşünüyorum. Diğer taraftansa özellikle işte bu para kıtlığından kaynaklı biraz daha

0: akışkan yapının olduğunu görüyoruz. Yani momentum ne taraftaysa biraz daha o tarafa doğru yönelen bir geçiş var. İşte bundan bir iki hafta öncesinde daha çok madencilik tarafını gördük. Ondan önce demir çelik tarafını gördük. Daha öncelerde enerji tarafını görüyorduk. Biraz daha neredeyse momentum o tarafa doğru bir yönelim kaydettiğimizi gördük. Yani topyekünü henüz sağlayamıyoruz. Burada sadece bunu da sağlayabilmek için, bu momentumu sağlayabilmek için bankacılık sektörünü tekrardan biz sahnede görmemiz gerekiyor ki o görünüme kavuşabilelim.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaşlı konuğumuz.

0: Türkiye'nin serbest bölgelerindeki ihracat performansı 2026 yılının ilk 7 ayında rekor seviyeye ulaştı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6.9 arttı, 7.7 milyar dolara yükseldi.
1: Türkiye'nin serbest bölgelerinden ihracat yılın ilk 7 ayında rekor seviyeye ulaştı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgenin Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 arttı. Toplam ihracat 7 milyar 700 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında da rekor kırıldı. Serbest bölgelerin Temmuz ayı ihracatı %11,3 artışla 1 milyar 152 milyon dolara çıktı. Böylece aylık ihracat 1 milyar doların üzerindeki seyrini sürdürdü. Serbest bölgelerin ihracatında teknoloji yoğun ürünlerin payı da dikkat çekti. Ocak-Temmuz döneminde orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı %57,4 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ilk 7 ayda %160,9 olarak gerçekleşti. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firma sayısı da 1934'e ulaştı. Bu firmalar yaklaşık 87.655 kişiye doğrudan istihdam sağladı. Bölgeler arasında ihracat lideri ise Ege Serbest Bölgesi oldu. Ege Serbest Bölgesi'nin Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı 1 milyar 963 milyon dolara yükseldi. Bursa Serbest Bölgesi ihracatını %32,7 artırarak 1 milyar 205 milyon dolara çıkardı. Antalya Serbest Bölgesi'nde ise ihracat artışı dikkat çekti. Antalya'nın ihracatı Temmuz ayında %227,2 artışla 115 milyon dolara, ilk 7 ayda ise %40,2 artışla 447 milyon dolara ulaştı. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin ihracatı da %32,3 artarak 341 milyon dolar oldu.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ciro ve ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu Haziran'da yıllık bazda %25,8 arttı. Perakende satış hacmi ise yıllık bazda %11,8 artış kaydetti.
1: Haziran ayına ilişkin ciro ve ticaret satış hacmi verileri açıklandı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu yıllık bazda %25,8 arttı. Ancak aylık tabloda sınırlı bir gerileme görüldü. Toplam ciro Mayıs ayına göre %0,3 azaldı. Sektörler içinde en yüksek yıllık artış hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörü cirosu %31,3 yükseldi. İnşaatta %29,9, sanayide %26,7, ticarette ise %23,5 artış kaydedildi. Ticaret satış hacmi Haziran'da yıllık bazda %4,5 geriledi. Toptan ticarette düşüş %9,4 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımındaki satış hacmi de %13,8 azaldı. Perakende satış hacmi yıllık bazda %11,8 arttı. Aylık bazda da ticaret satış hacmi %1,9, perakende satış hacmi %0,7 yükseldi.
0: Yılın 3. enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Piyasa tarafındaki beklentileri GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır Apara'ya değerlendirdi. İzleyelim.
2: Şimdi öncelikle petrolle zaten bir önceki sunumda Merkez Bankamızın beklentisi 89 ortalamaydı. Yani 89,4'tü. Şu an zaten 87,5 ortalamayla giden bir Brent petrol var. Yılın kalan temposunda da 85-90 dolar arasında gidecek bir senaryo.

0: da zaten kompozisyon çok fazla bozulmayacaktı. Yani matematiksel olarak baktığımız zaman Merkez Bankamızın petrole ilişkin bir değişime gitmesini beklememek lazım. Tabii burada benim için takip edeceğim gösterge biraz daha gıda tarafı olacak. Çünkü baktığımız zaman gıda enflasyonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 puanlık bir yukarı yönlü hareket var. Her ne kadar manşet ve çekirdek bir yıl öncekine göre çok ciddi bir değişim olmayacak bir kompozisyonda olsa da gıda tarafı biraz tabii hane halkını da ilgilendiren bir konu olduğu için orası biraz soru işareti teşkil ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankamız acaba bu noktada bir değişime gider mi gitmez mi, buna bakmak lazım. Ama onun dışında enflasyonda gerek ara hedefte gerekse yıl sonu beklentisinde bir değişime çok fazla gitmeyecektir diye düşünüyorum. Burada zaten piyasa ile arasında hep sunumlarda belli bir makas var. Dolayısıyla bu makasın devam edebilme potansiyeli var. Şu anda piyasanın 30 ortalama enflasyonla yıl sonu beklentisinin şekillendiği bir yerde Merkez Bankası'nın 26 ve 24 rakamlarının çok da fazla yukarı revize edileceğini düşünmüyorum. Ama tabii bu değil de bir sonraki enflasyon raporu sunumunda acaba burada 2027'ye ilişkin nasıl beklenti içerisine girecek? 2027 beklentilerine de yine odaklanmakta fayda var. Özetleyecek olursak yani burada çok ciddi bir revizyon yapılması beklenmemeli. Belki gıda tarafına bir adım bakmakta fayda var. Ana odak nokta muhtemelen önümüzdeki ayki enflasyon ilişkin seyir. Çünkü biliyorsunuz ki Eylül'de toplantı var. Toplantıda bir normalleşme eğilimi görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bunun cevabını da bulmak isteyecektir piyasalar.
1: Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, Link Bilgisayar'ın 2026 yılı beklentilerini Apar ekranlarında konuştu.
2: Şunu söylemek lazım. Bizler tabii ki hisse fiyatını değil aslında şirketin değerini yönetiyoruz. O şirketin değerini yönetirken de şirketin değerini arttırmanın yolları, o sürdürülebilir büyümenin, o teknolojik yatırımların önünü açmanın çalışmalarını yürütüyoruz. Tabii ki günlük olarak hisse fiyatı hareketleri veya yatırımcının alım satım kararlarını bizim yorumlamamız çok doğru olmaz. Bizler burada gerçekten şirketin değerini yükseltmek adına adımlar atmak yönünde bir motivasyonumuz var. O yönde de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Link Bilgisayar'ın son 2,5 senelik periyoduna bakacak olursak sürekli büyüyen ve ileri yönde hareket eden bir firma tablosu göreceksiniz. Bunu yaparken de tabii ki bizler Link Bilgisayar'ı başta da söylediğim gibi aslında aynı zamanda dönüştürüyoruz. Link Bilgisayar standart bir ERP firması olma konumundayken şu anda teknoloji üreten, birden fazla faaliyet alanında çıktılar oluşturan ve iş ekosistemi kurmuş bir firmaya dönüştü. O yönde giderken de aslında bizler bunun karşılığında aslında imzaladığımız projelerle, teslim ettiğimiz projelerle bunların da karşılıklarını aldığımızı görüyoruz. Link Bilgisayar'ı yatırımcıları veya kullanıcıları nerede görecekler? Link Bilgisayar kendi uzmanlık alanlarında olan iş süreç yazılımları yaparken Link Bilgisayar yapay zeka teknolojilerinde, sürdürülebilirlik teknolojilerinde ve bulut teknolojilerinde en büyük güçlü kaslarından biri olan güvenlik ve savunma alanında da görüyor olacak. Daha önceden de hep bahsettik. Link Bilgisayar bir iş ekosistemi kurma hedefinde çıktığı yolda birçok paydaşlarla bu ekosistemi güçlendiriyor. Güvenlik savunma alanında Aselsan.net, Emniyet Genel Müdürü, Havelsan iş ekosistemin paydaşıyız. Akademik anlamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi gibi üniversitelerimizle işbirliklerimiz devam ediyor. Link Bilgisayar tüm çözümlerini bulut teknolojisine taşıyarak ve onları yapay zeka ile güçlendirerek aslında daha katma değerli ve iş süreçlerini verimli hale getirecek çözümler üretiyor. Ve bunları da sürekli tekrarlayan bir gelir modeline dönüştürüyor. Aslında en büyük kritik noktası orası. Link Bilgisayar'ın güçlü gelir yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için attığımız adımlar aslında devam eden süreçte de meyvelerini veriyor. Link Bilgisayar'sı biz farklı bir lige çıkarttığımızdan hep bahsettik. Bizler o ligde Link Bilgisayar'ı tutarken aslında globalde de bir teknolojik yarışın içerisine girebilecek ve teknolojik kabiliyetleri yüksek bir firma moduna geçirmeye çalışıyoruz. Ve o tarafta o teknolojik yapımız, iş ekosistemimizin bize getirdiği kıymetlerle o yolda gidiyor olacağız. Link Bilgisayar'ın tabii ki şu anda yüzünü globale dönebilmek için attığı adımlar var. Çünkü anında bizler ne yaptık? Link bilgisayarı dönüştürdük. Yeni ürünler, yeni faaliyet alanları kattık. Şu anda kurduğumuz ekosistemle birlikte de yüzümüzü artık global pazara çevirip orada ihracat yapan, katma değerli ürünler üreten ve Türkiye'ye teknolojiyi geliştirmiş bir şekilde katma değer sağlayan bir firmaya bürünmek istiyoruz. Bu ivmelenme yukarı doğru devam etmesini arzuluyoruz ama burada kritik olan tabii ki sürdürülebilir ve güçlü büyümeyi kurmak. Yani Link Bilgisayar'ın

oradaki istikrarını koruyacak şekilde, yaptığı yatırımların karşılığını alacak şekilde bir büyüme yolunda tutmak istiyoruz. Bunun için de aslında bir araya gelme modunun çok önemli olduğunu bizler işaret ettik. O yüzden de Türkiye teknoloji ekosisteminde yer alan tüm firmalarla, uygun paydaşlarla, uygun zeminlerde bir arada hareket etmeye de hazırız. O yönde de çalışmalarımız, işbirliklerimiz devam edecek. 2026 yılının içerisinde biz Zenk Bilgisayar'ın ilk ihracat adımlarını atmak istiyoruz demiştik. O yolda şu anda çok daha kısa bir yola dönüştü. Çünkü Link Bilgisayar'ın şu anda odaklandığı, ihraç edeceği ürünler kısmında resim netleşmek üzere. Link Bilgisayar şu an sürdürülebilirlik alanında kurduğu teknoloji platformlarıyla, hem de bulut tabanlı kurduğu teknoloji platformlarıyla şu anda ihracat adımları atmak adına son çeyrekte koyduğu hedefler var. Öncelikle ilk adım atmak tabii çok kıymetli. O adım attıktan sonra Link Bilgisayar artık sürekli ihraç eden, teknoloji ihraç eden bir firma olarak korunması yönünde de devam eden planlarımız hep olacak. Açıkladığımız üzere yaklaşık 50 milyona yakın 3 tane farklı sözleşme imzaladık. Onların sahada çalışmalarını başlattık. Yani Link Bilgisayar aslında sahada da dönüşürken, bir uçtan uca dönüşüm partneri olurken yaptığı işlerle de aslında aldığı sözleşmelerde de bunları tescillemiş oldu. Aselsan.net'le yapmış olduğumuz ikinci aldığımız fazı teslim ettik. Bu da ikinci onlarla yürüttüğümüz başarılı projenin sonucu olmuş oldu. En yeni açıkladığımız çalışma Ziraat Katılım Bankamızla birlikte çok önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attık. Orada da gömülü finans hareketlerinin, yani bizlerin ürettiği teknoloji platformlarının artık iş süreçleri içerisinde bankacılık hareketlerinin de aynı platform içerisinde dışarıya çıkmadan yapılabilmesi adına çok önemli bir işbirliği modeliydi. O modelin çok daha farklı katma değerli ürünlere dönüşeceğini öngörüyoruz. Güzel haberler de aldık tabii. Türkiye'de Bilişim 500 ödüllerinde Link Bilgisayar 2 tane birincilik ödülü aldı. Aslında bu anlattıklarımızı da tescilleyen ödüllerdi. Türkiye Merkezi Üretici İnsan Kaynakları yazılımında birincilik. Son 3 yılda en hızlı büyüyen 10 bilişim şirketi arasında birinci olarak Link Bilgisayar'ı ödüllendirmiş oldular.

0: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a tazminat resti geldi. İran'ın son aylardaki çatışmalarda uğradığı zararlar nedeniyle ABD'den tazminat talep etmesine tepki gösteren Trump, Washington'ın da İran'dan geçmişte hayatını kaybeden ya da yaralanan Amerikan askerleri için tazminat isteyeceğini açıkladı. Washington, enerji arzında yaşanan sıkıntıları hafifletmek amacıyla Jones yasası kapsamındaki muafiyeti ise 90 gün daha uzattı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'a tazminat çıkışı geldi. İran'ın son aylardaki çatışmalarda uğradığı zararlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep etmesine karşı çıkan Trump, Washington'ın İran'dan geçmişte hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerleri için tazminat isteyeceğini açıkladı. Trump'ın açıklaması Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde geldi. Washington enerji piyasalarına ilişkinde yeni bir adım attı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle enerji arzında yaşanan sıkıntıları hafifletmek amacıyla Jones yasası kapsamındaki muafiyeti 90 gün daha uzattı. Yasa Amerika Birleşik Devletleri limanları arasındaki taşımacılıkta Amerikan bayraklı ve Amerikan mürettebatlı gemilerin kullanılmasını öngörüyor. Ancak yeni uzatma önceki uygulamaya göre daha sınırlı olacak. Yabancı bayraklı gemilerin Amerika Birleşik Devletleri limanları arasındaki taşımacılığı için muafiyetler artık daha kontrollü ve vaka bazında değerlendirilecek. Washington yönetimi enerji arzındaki olası kesintilerin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin etkisini sınırlamaya çalışıyor.
0: Piyasalarda dalgalanma sürerken ABD'li Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan yatırımcılara önemli bir mesaj geldi. Banka yatırımcılara piyasada kalın çağrısı yaptı. Çağrıya gerekçe olaraksa 3 neden sıraladı. Bakalım detaylarına.
1: Piyasalarda belirsizlik sürüyor. Ancak ABD'li Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan yatırımcılara piyasada kalın mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri hisselerinde yükselişin devam edebileceğini öngören Goldman Sachs bu görüşünü 3

0: temel nedene dayandırıyor. Birinci neden FED. Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 2026'nın kalanında faiz artırmayacağını öngörüyor. Faizlerin sabit kalması, hisse senetleri başta olmak üzere riskli varlıklar için önemli bir destek unsuru olarak görülüyor.
1: Altın, yani bu yıl içerisinde yılın ilk aylarında oldukça volatil bir seyir göstermişti. FED'e yönelik bu yıl faiz arttırım ihtimalinin biraz masadan kalkması gündemde olduğu için tekrardan buradaki o trend başlamış bulunmakta.
0: İkinci neden petrol. Brent petrol 85 doların üzerinde seyrederken Goldman Sachs'ın beklentisi dikkat çekiyor. Banka yöneticisi Ashok Varatan, petrolün yılın ilerleyen döneminde 70 doların belirgin şekilde altına gerileyebileceğini düşünüyor. Petroldeki gerilemenin enerji maliyetlerini ve dolayısıyla enflasyon baskısını hafifletmesi anlamına geliyor.
2: Hem Trump'ın orada vermiş olduğu mesaj, hem de tarihsel forma baktığımız zaman zirve dip rakamlar arasındaki 60 dolarlık manevra aslında Brent petrolün 120 dolar zirve olduğunu görebilmemize olanak tanıdı. Ama bundan sonraki süreçte özellikle 80-100 dolar arasında bir manevra alanı devam ediyor.
0: Bir diğer nedense yapay zeka. Goldman Sachs'a göre yapay zeka yatırımları ekonominin genelini etkileyecek. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte verimlilik artacak. Bu da büyümeyi desteklerken enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak.
3: Yurt dışındaki Brent petrol fiyatlaması, ABD 10 yıl tarafındaki faiz fiyatlamasını yan yana koyduğumuz zaman bir miktar daha baskı altında kalabilir diye yorumlayabiliriz. Ben şahsen burada dolar bazında konuşacak olursak ben 10-15 dolar daha endeksin gerilemesini bekliyorum. Ama yıl sonuna kadar da mevduata yaklaşır diye söyleyebilirim Borsa İstanbul'un performansı olarak.
0: Goldman Sachs'ın yatırımcılara piyasadan çıkmayın mesajı bir yatırım tavsiyesi değil, bankanın mevcut piyasa koşullarına ilişkin beklentisini yansıtıyor.
4: Brent petrol Hürmüz gerilimiyle yeniden yükselerek 90 dolar seviyesine dayandı. Belirsizlik küresel arz sorunlarını büyütürken fiyatlar da hızlı dalgalanabiliyor. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelere çevrilmiş durumda. Detaylara bakalım.
0: Petrol fiyatlarında tansiyon yeniden yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara yaklaştı. Piyasaların gözü yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. 7 Ağustos'ta sona eren haftada Hürmüz üzerinden gerçekleşen petrol ihracatı günlük ortalama 3 milyon varile kadar geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 4.4 milyon varildi. Petrolün yönünü Hürmüz Boğazı belirliyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuç kritik. Anlaşma sağlanır ve Hürmüz'de tanker trafiği normale dönerse petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik prim hızla geri çekilecek. Ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması ve geçişlerin daha da azalması halinde fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgası bekleniyor.
5: Bu savaş ortamı olmamış olsaydı petrol varil fiyatlarını biz 60 dolarlarda rahatlıkla görebilirdik. Dolayısıyla esasında şu anda yaşanan köpük savaş nedeniyle yaratılan stresten kaynaklanıyor. Dolayısıyla ortalık yatışsa petrol fiyatlarında hızlı geri çekilmeler olabileceğini de kabul etmemiz gerekiyor.
0: Uluslararası kurumların tahminleri ise farklı senaryolara işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi Brent petrolün yılın ikinci çeyreğindeki 103 dolarlık ortalamasından yılın son çeyreğinde yaklaşık 70 dolara gerilemesini bekliyor. Enerji Bilgi İdaresi'nin 2027 ortalama tahmini ise 65 dolar. Goldman Sachs ise kısa vadede Brent için 80 ila 90 dolar aralığını öngörüyor. Baktiğiniz ise Hürmüz'deki belirsizliğin uzaması halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü risklerin artabileceği görüşünde.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliği ve petrol fiyatlarındaki seyri Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan Apara'da değerlendirdi. İzleyelim.
6: Hani burada

0: 70 dolarların altına beklenti içinde değilim ben açıkçası. Hani yeni normalleşme dediğimizde onların özellikle belki uzun vadede oraya doğru, ama o da arza bağlı arkasından. Hani şimdi Hürmüz Boğazı, İran dediğinizde dünya petrol üretiminin %20-25'i buradan geçiyor ve bunun da önemli bir kısmı Çin'e gidiyor. %50'lik kısmı yaklaşık olarak 89 dolarlar, tabii ki doğal olarak yukarıya doğru bu gelişmeler oldukça 90 ki 120 dolarlardan dönmüştü. Ben yeni normalde bunun 80 dolar, hani üstünde ve 80 dolar civarında tutunabileceğini, belki 75-80 arası tutunabileceğini düşünenlerdenim. Ama açıkçası tabii Trump 2.0 riskleri diyorum ben buna, kendi içerisinde kendi bir kavramsallaştırmamda, ve şu anda herkes taleplerini artırdı. Yani elini güçlü kılmak için, daha şey yapmak için işte Trump tazminat istiyor. İran tazminat ve diğer taleplerini artırmış durumda. Buradaki tabii Çin ve Avrupa burada çok reel anlamda aslında en çok etkilenen iki bölge. Stokların ben yavaş yavaş azaldığını düşünüyorum o tarafta da. Hani Eylül'den sonra kuvvetle muhtemel Çin tarafının ve Avrupa tarafının özellikle kış geliyor olmasıyla beraber, kışın geliyor olmasıyla beraber Ekim-Kasım'dan itibaren doğalgaz tarafındaki stoklardaki Avrupa'nın azalmasıyla beraber bu iki gücün de devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Devreye girmeli ve bu barış yönünde ciddi anlamda siyasal uluslararası baskı power'ını, gücünü ortaya koymaları gerektiğine inanıyorum. Eğer o koyulmazsa, savaş devam edecek olursa, petrol fiyatları 85 doların üzerinde seyrediyor olacak olursa, enflasyondaki katılık, yapışkanlık enerji fiyatları üzerinden devam edecektir. Büyümelere yansımaya başladı. Ki ülkemizde de büyümeyle ilgili son gelen rakamlara baktığımızda büyümenin biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Dengeye oturmaya çalıştığını görüyoruz. Tüm bunlarda evet, petrolde eğer bu seyir olursa devam eder.
1: Altında takip edilen seviyeleri MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican değerlendirdi. İzleyelim.
2: Altın yani bu yıl içerisinde yılın ilk aylarında oldukça volatil bir seyir göstermişti. Devamında da savaşla birlikte hem tahvil faizlerindeki yükseliş hem de dolar endeksindeki 100 seviyesinin üzerindeki fiyatlama ile birlikte yani 4006 seviyesi dahi burada test edilmişti. Ancak şu an içinde bulunduğumuz artık duruma baktığımızda en azından Fed'e yönelik bu yıl faiz arttırım ihtimalinin biraz masadan kalkması gündemde olduğu için tekrardan buradaki o trend başlamış bulunmakta. Açıkçası yani bu seviyeler de yani 4000'li seviyelerden portföy alamayan yatırımcılar için bu seviyelerin de ben yine makul olduğunu düşünmekteyim. Çünkü bir tarafta açıkçası savaş eğer tam anlamıyla biterse buradaki bu 4400'lü seviyelerden de daha yukarı gitme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ben düşünmekteyim. Çünkü yani bu şu an içinde bulunduğumuz durumda işte 4.70'lere kadar gelen bir ABD tahvil faizleri var. İşte her ne kadar belki biraz 100 seviyesinin altına gelse de 99 seviyesinde olan bir dolar endeksi var. Tabii burada özellikle yatırımcılar yani 100 seviyesini bir ilk etapta dikkatlice takip edebilirler. 100 seviyesinin altında kalması aslında ons altın için o pozitif trendi beraberinde getirecektir ki zaten son günlerdeki fiyatlamada buradaki o ters korelasyonu net bir şekilde bize göstermekte. Açıkçası 97 hatta 96'lı seviyelere doğru gelebilirse dolar endeksi ben burada ons altın tarafında 5000'li seviyeleri konuşabileceğimizi düşünüyorum. Dolar endeksi 96-97'ye nasıl gelir diye soracak olursak yani burada da çok net bir şekilde ABD'de enflasyon beklentilerinin aşağı doğru gelmesi lazım. Bunun için de petrol fiyatlarının aşağı doğru gelip ateşkesle ilgili olumlu haberlerin gelmesi lazım. Yani aslında yani birbirini besleyen bir zincir halinde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla da örnek verecek olursak işte enflasyonla ilgili iyi bir veri gelirse burada açıkçası 3.4'ler yani aslında bir önceki veriyle paralel bir sonuç gelmesi kuvvetle muhtemel olacaktır. Çünkü işte en son bir aylık süre zarfına baktığımızda yani her ne kadar petrol fiyatları bu noktada biraz daha stabil olsa da açıkçası bir önceki veri çok daha dezenflasyonu işaret etmişti. Özellikle aylıkta yani 0.1 eksi beklenirken 0.4 eksi gelmişti. Ben bu verinin biraz daha yani flat yani beklentiye ve aynı derecede gelebileceğini düşünmekteyim. Yani petrol fiyatları önümüzdeki dönemin hem enflasyonunu etkileyecek olan datası hem de dolar endeksini dolayısıyla da ons altını etkileyecek datası olarak karşımıza çıkmakta. Burada yani 96'lı seviyelere doğru gelebilirsek dolar endeksinde yani çok hızlı bir şekilde 5000 onslu seviyeleri de ben altın tarafında görebileceğimizi düşünüyorum.
1: İngiltere'de etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuraklık tarım, enerji ve taşımacılıkta aksamalara yol açarken iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle ekonomik büyümede de tehdit altına girdi. Şimdi detayları almak için Alpara muhabiri Alparslan Düven'e gideceğiz ve detayları bize aktaracak. Alparslan Bey söz sizde.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Avrupa'da bu yıl Mayıs ayından itibaren etkili olan sıcak hava dalgaları ve azalan yağışlar tabi kuraklık koşullarının şiddetlenmesine, nehirlerdeki su seviyelerin tarihin en düşük düzeylerine gerilemesine ve orman yangınlarının da geniş alanlara yayılmasına yol açtığı belirtiliyor. Aşırı sıcak ve kurak hava koşulları normal şartlarda yeşil olarak bilinen Avrupa ve İngiltere'deki yeşil alanları gözle görülür şekilde çorak alanlara dönüştürmüş durumda. Biz de şu an Londra'nın ünlü Hyde Park parkındayız ve görmüş olduğunuz gibi burası yemyeşil bir alanken şu an gerçekten artık sararmış durumda. Yani kuraklık o kadar çok fazla artık ilerlemeye başladı ki nehir suları da azalmaya başladı Londra'da. Tabii dediğimiz gibi aşırı sıcak ve kurak hava koşulları normal koşullarda özellikle olağanüstü bir durum yaratmış durumda burada ve bunun yanı sıra da Londra'nın farklı noktalarında, İngiltere'nin farklı noktalarında da kuraklık söz konusu. Nehirlerin kuruduğuna dair açıklamalar yapılıyor yetkililerden. Avrupa Birliği'nin ise özellikle Copernicus iklim değişikliği servisi verilerine göre Batı Avrupa'da Haziran-Temmuz dönemindeki ortalama sıcaklık 21.62 dereceye ulaşarak bu dönem için kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Uzun süren yüksek sıcaklıklar toprağın daha fazla kurumasına yol açarken topraktaki nem kaybı da sıcaklıkların daha da yükselmesi için elverişli bir ortam hazırlıyor. Böylece sıcak hava ve kuraklık birbirini besleyen bir döngü oluşturuyor. Kuraklığın etkileri çevresel sorunlarla sınırlı kalmıyor. Tarım ve enerji başta olmak üzere sanayi ve ulaştırma gibi Avrupa ve İngiltere ekonomileri için kritik sektörlerde sıcaklıkların etkisi giderek daha fazla hissediliyor ve özellikle İngiltere'de oldukça kurak geçen Nisan ayının hemen ardından Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da eşi benzeri görülmemiş bir dizi sıcak hava dalgası yaşanıyor ve İngiltere Çevre Ajansı Temmuz ayında ülkede kayıtlardaki en kurak dönemin yaşandığını açıkladı ve ülkede ülkenin yarısı hatta %75'i Galler'in tamamında da ani ve şiddetli kuraklık ilan edilmiş durumda diyelim ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz Alparslan Düven'den detayları aldık. Yemyeşil Hyde Park'ın artık çimlerinin sararmış olduğunu da ekranlarımıza taşıdı kendisi diyelim ve devam edelim. ABD'de enflasyon verisi yarın açıklanacak. Verinin Fed'in para politikasına olası yansımalarını ve küresel merkez bankalarının para politikalarına dair beklentileri Dalfin Finansal Başkanlık Ortağı Mustafa Aşkın değerlendirdi. İzleyelim.
3: Geçtiğimiz aydaki gibi sıfırın altında veya sıfıra yakın veya beklenen civarında gerçekleşme söz konusu olursa Fed'in matematiksel olarak faiz artışı için çok büyük bir nedeni kalmıyor. Zaten genel olarak bir nedeni yok ama baktığınızda ekonomideki dengesizlikleri gidermek için en kolay silah olarak faizi arttırmayı seçen bir grup da var Fed'in içinde.

0: Dolayısıyla bunu bir an önce hayata geçirelim, faizi arttıralım diyen bu grubun etkisi de az değil. Ancak görünen şu, büyüme, istihdam, enflasyon rakamları büyük bir hızla faiz arttırmayı teyit etmiyor. Dolayısıyla da beklemesi bence daha yararlı olacaktır. Çok da alarm verici düzeyde değil enflasyonist eğilime baktığınızda. Dolayısıyla Fed'in tutumunu etkilemesi anlamında tüm dünya piyasalar açısından ciddi takip edilen ve merakla beklenen iki tane önemli gösterge. Şayet burada beklentiler veya biraz altında bir gerçekleşme söz konusu olursa varlık fiyatlarında da olumlu tepkiler olacaktır. Dolayısıyla bu bağlamda da değerlendirmekte fayda var. Avrupa Birliği'ndeki durum Amerika'dan daha vahim. Büyüme, istihdam ve üretim anlamında baktığınızda. Dolayısıyla her ne kadar jeopolitik riskler ve belirsizlikler artsa da enflasyonist bir baskı yaratacak boyutta ben olacağı kanaatinde değilim. Çünkü hem üretim hem de talep anlamında problemler var Avrupa Birliği'nde. Bunların aşılması için de hızlıca faiz arttırmak değil, daha dengeli ve büyüme yanlısı politikalar uygulamak yerinde olacaktır. Tabii burada ECB daha önce geçtiğimiz birkaç ay önce faiz arttırma yoluna gitti. Bunu da proaktif bir yaklaşımla yaptığını söyledi. O zamanki petrol fiyatları 90 dolarların üzerinde 100 dolarlara gidiyordu. Dolayısıyla bir doz burada sakinleştirici faiz arttırımını kullanmış gibi oldu. Ama bundan sonra yapacağı faiz arttırımı eğer enflasyonda çok büyük bir sıçrama olmazsa yersiz ve büyümeyi frenleyici olacaktır. Zaten büyüme ve özellikle üretim anlamında yapısal bir dönüşüm içinde olan Avrupa Birliği'nde bu maliyet artışı çok da yerinde olacak gibi değil gibi geliyor bana. Bu nedenle ECB'nin de soğukkanlı bir şekilde piyasaları izleyeceği kanaatindeyim. Aynı FED'de söylediğim gibi biraz daha fazla büyüme yanlısı bir hal alabilir. Merkez Bankası'nın ECB'nin tutumu da özellikle yıl sonuna doğru baktığınızda. İngiltere Merkez Bankası zamanında yaptığı müdahalelerle enflasyon konusunda da belli bir başarı elde etti. Onun da bekle gör politikası uygulayacağı kanaatindeyim. Aynı diğer büyük merkez bankaları gibi Körfez'den gelecek haber ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinde sağlanacak bir düşüş Merkez Bankası'nın faiz arttırımını engelleyecek boyutta olacaktır. O nedenle merkez bankalarının hemen hemen hepsi, biraz Japonya hariç, bir de bizim Merkez Bankamız biraz daha farklı bir yöntem uyguluyor. Bunlar dışındakiler de faiz artışından uzaklaşan, biraz daha bekle gör ve büyüme yanlısı bir ekonomi politikasını rahatlıkla görebiliriz. Beklenmedik siyah kuğu olayı olmadığı takdirde.
1: Fed'in para politikasına dair beklentileri ve piyasalar üzerindeki etkisini stratejist Ahmet Uluhan Ağpar ekranlarını değerlendirdi. Kulak verelim.
2: Geçen hafta istihdam verisi piyasaları bir nevi rahatlatan bir veri olarak karşımıza çıktı. Çünkü istihdam tarafındaki soğuma yakından takip ediliyor. Fed'in zaten sıkı para politikasındaki sıkı duruşunu ister istemez istihdam tarafındaki ya da büyüme tarafındaki gelen bu veri akışı törpülüyor diyebiliriz. Tabi burada kritik nokta şu, yani gelen veriler, Ağustos ayı içerisinde gelecek olan veriler Fed'in Eylül toplantısını herhangi bir şekilde faiz artırım riskini güçlendirir mi güçlendirmez mi bunu görmeye çalışıyoruz. Ki istihdam verisi sonrası Mayıs-Haziran dönemlerine ait verilerin de aşağı yönlü revize edilmesiyle buradaki ihtimalin %50'lerin altında %40'lara doğru geri çekildiğini gördük. Yani Eylül'de faiz artırımı olabilir ya da yıl sonuna kadar faiz artırımları gelebilir ihtimali şu anda piyasada daha düşük fiyatlanmaya başladı. Şimdi TÜFE verisi kritik. Niçin? Çünkü bir defa evet, enflasyon tarafında halen hedefin üzerinde verilerden bahsediyoruz ama burada yapışkanlık gösterse dahi çok sert bir enflasyonist tarafa doğru bir dönüş yükselen enerji maliyetlerine rağmen henüz görülmedi. Ki Haziran ayını hatırlayacak olursan, Haziran verilerinde de özellikle barışın biraz daha yakın vadede gelebileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme olmuştu. Buradan maliyetlerden de kaynaklı, enerji maliyetlerinden de kaynaklı Haziran ayı verilerinde bir rahatlama olduğunu gördük. Tabi Ağustos'ta bu enflasyon tarafında yine enerji maliyet kaynaklı tekrar bir yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu olacaktır. Ama bu çok endişe verir bir boyutta olduğunu görmüyoruz. Yani beklentilere baktığımız zaman daha ılımlı ya da daha anlaşılabilir seviyelerde beklentilerin genel olarak piyasada oluştuğunu görüyorum. Tabi buradaki gelen verinin beklentiye paralel ya da daha iyi gelmesi özellikle istihdam verisinin sonuçlarını daha da kuvvetlendirecektir. Çünkü böyle bir aşamada Fed'in en azından faizleri evet yüksek tutmaya devam edeceği yönündeki beklenti şu an için bozulmayacaktır ama daha sıkı bir para politikasına doğru Fed'in evrileceği yönündeki beklentiyi ciddi anlamda törpülecektir diye düşünüyorum. Hatta böyle bir verinin bu yıl sonuna kadarki ihtimalleri çok daha düşürebileceği kanaatindeyim. Faiz artırım politikalar anlamında. Onun için veriyi bir göreceğiz. Tabi burada enerji maliyetlerinin Temmuz ayındaki yansımaları geçici mi değil mi? Biraz hizmetler tarafına bakarak bunu görmeye de çalışacağız. Çünkü orada da bir yapışkanlık söz konusuydu. Özellikle enerji maliyetinin diğer alanlarda maliyetleri sirayet edip etmediğini piyasa bir taraftan alt kalemlerde görmeye çalışacaktır. Olası bir beklenti üzeri verinin ister istemez tabii piyasalarda da risk iştahını otomatik olarak negatif etkilemesi mevzu bahis olur diye düşünüyorum.

Ve bültenimizin sonuna doğru gelirken piyasalarda Fed ve enflasyon denkleminin ön plana çıktığını hatırlatmış olalım. Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde. İçeride ise 13 Ağustos'taki yani Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası enflasyon raporunu bekliyor. Piyasaların yönünü asıl belirleyecek başlık ne olacak? Bunu konuşuyoruz. Gerçekten katalizör etki oluşturabilecek başlıklar bu hafta çıkabilecek mi? İçeride enflasyon raporu yeni bir hikaye oluşturabilecek mi? Bu sorulara yanıt aradığımız bir yayın gerçekleştirdik ve ABD enflasyonun için beklentileri de aktarmış olalım. %3.5'ten %3.4'e gerilemesinin beklendiğini de hatırlatmış olalım. Petroldeki yükselişle birlikte de risk iştahının zayıfladığını ifade edebiliriz. ABD-İran belirsizliği piyasaları baskılamaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'na dair belirsizlikler artıyor ve altyapı saldırıları haberlerini takip ediyoruz. Petrolde yukarı yönlü eğilimin arttığını görüyoruz ve kurumların açıkladığı petrol tahminlerinde 70'in altında bir beklentinin de olmadığını gördüğümüz bir dönemdeyiz aslında. Altın fiyatlarında da değer kazancını takip ettik. Bugün altın 4400 seviyesinin üzerini de test etti diyelim ve MSCI'ın da yarın şirketler için şirket değerlendirmeleri var 12 Ağustos'ta. Türkiye ile ilgili daha önce uyarıları da vardı diyelim ve böyle bir toparlamayla yayınımızı noktalamış olalım. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Hazine bonusu. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye ne zaman inşa edildi? Kimler kullandı? Ne zaman müze oldu? Ve günümüze kadar kalıntılarında hangi unsurlar ön plana çıkıyor? Mozaiklerle anılan bir yapıttan, bir başyapıttan bahsediyoruz. Bizans'ın son dönemine damga vurmuş bir eser ve son yıllarda Kariye Camii hayatına devam ediyor. Birçok ziyaretçi de kabul ediyor. Peki ama sanat anlamında ön plana çıkan notlar bu yapının içerisinde neler, değerlendireceğiz. İstanbul Rehberler Odası Başkanı, araştırmacı yazar Selçuk Eracun bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli bir yapı, önemli bir eser.
1: Oldukça önemli bir eser. Nedense çok az bilinir. Herhalde bir çeyrek asıdır verdiğim bir mücadelenin de neticesi. Çünkü bu kadar zamandır Kariye'yi tanıtmak ve insanlara burayı anlatmak benim için bir hobi olmuştu. Ama bugün bakıyorum ki artık daha fazla insanın bildiği ve ziyaret ettiği bir yer haline gelmesi çok mutlu etti beni.
0: Programa karar verdikten sonra şöyle bir araştırma yapayım dedim. 15 sene önce yine, tabii siz o zaman daha gençsiniz, konuşmacılar arasında siz varsınız, siz anlatıyorsunuz. Belgelere bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. Anlatılara bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. İfade ettiğiniz gibi çeyrek asır mücadele verdiniz. Ama şu an hemen hemen herkesin merak ettiği bir noktaya doğru ilerledi. Sanat açısından muazzam hususları barındıran bir başyapıttan bahsediyoruz. Birazdan görseller eşliğinde konuşacağız ama özellikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki son dönemde benim de etrafımdaki herkes Kariye'yi merak ediyor. Yani nerede bu müze, nerede bu Kariye Camii, gidip göreyim. Özellikle fotoğrafları görüyorum sosyal medyada, çok etkilendim. Muadillerine benzemiyor şeklinde değerlendirmeler arkadaşlarımdan duyuyorum. Bu anlamda bu program oldukça geniş kitlelere ulaşacak. Buna da eminim. İlk etapta hemen Kariye'nin adıyla başlayalım isterseniz. Nereden geliyor bu ad ve ne anlama geliyor?
1: Kariye adı Bizans döneminde aslında Yunanca kökenli bir kelime. Hora kelimesiyle beraber başlayıp daha sonra Osmanlı döneminde camiye dönmesiyle beraber ilk başta kilise cami deniliyor. Çünkü kilise camileri genelde kilise cami denilmiş ilk etapta. Daha sonra kenise cami, sonra kahriye ve kariye gibi bir isim takılmış ki kariye Arapçada da kent dışı, kırsal alan

0: anlamına gelmekte. Bu da Yunanca'daki karşılığını veriyor bize. Kent dışında kurulan bir manastır kilisesi yapısı ve şehrin surları daha da geride, 2,5 kilometreye kadar daha geride ilk yapıldığı dönemlerde muhtemelen. Çünkü elimizde çok net arkeolojik bulgular yok ama Hora derinince bunun bir de mistik bir anlamı vardır. Meryem Ana'nın rahmine bir gönderme vardır burada. Sınırsızı içinde barındıran diyerek Hazreti İsa'nın annesinin rahmindeyken tasvirleriyle beraber aslında Kahire Müzesi'nde Hora'yı da görürüz. Bu da Latince'deki belki kelime anlamıyla bize Meryem Ana'nın rahmini, yani onun İsa'yı barındıran tapınağını göstermekte.
1: Birçok mozaik var değil mi içerisinde?
0: Mozaik olarak, konulu mozaik açısından Ayasofya'dan daha zengin. Ama tane hesabı yaptığımızda Ayasofya'nın yanından bile geçemez. Çünkü sadece 1,5 ton Ayasofya'nın mozaiği düşmüş vaziyette, şu anda depolarda bulunuyor. Ama buradaki konulu mozaikler hakikaten emsalsiz. Ve Bizans döneminin, o dönemin sanatına gönderilebilecek en güzel övgüyü de hak ediyor. Çünkü yurt dışında da Kahire özenilmiş ve kopyalanmaya çalışılmış. Hatta kent içerisinde bazı kiliselerde de Kahire mozaikleri kopyalanır. Onun benzerleri, azizlerin tasvirleri yeni yapılan kiliselerde ya da daha geç dönemdeki kiliselerde tekrar süsleme sanatında kullanılır. Ama bilmeliyiz ki Kahire, Giotto döneminde başlayan Rönesans'ında paralelinde gelişmiş ve içindeki siyah renk mozaikleriyle aslında bir öncü olmuş. Çünkü siyah rengin çok fazla kullanılmadığı dönemlerde Kahire'de bu rengi görmek mümkün.
1: O zaman o dönemde muadili eserler yok diyebilir miyiz?
0: Muadili eserler olsa da Kahire'yi bunlardan ayıran çok büyük bir özelliği nedir? Var. Bu da apokrif İncil denilen İncil'lerden faydalanılarak aslında Kahire'nin iç ve dış narteks bölümlerindeki süsleme sanatı icra edilmiş ki burada 4 İncil'de geçen kanonik diye adlandırılmış, kanuni olan, yani kilisenin, otoritenin kabul ettiği ve birbirine benzeyen sinoptik olan İncil'lerin dışında sözde denilen ve yüzlerce belki İncil'den 40-50 tanesinin bugünümüze geldiğini ve bunların içerisinde Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini anlatan nadir yapılardan bir tanesi diyebiliriz.
1: O hikayelerden biraz bahsedelim mi? Çünkü netice itibariyle 4 İncil'de olmayan öyküler dediniz.
0: 4 İncil'de olmayan öykülerde biz Kahire'de, Kahire örneğinde olduğu gibi aslında Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz. Burada Yakup'un çocukluk İncil'i ve Pseudo-Matta denilen Matta'nın yazmış olduğu ve Hazreti İsa'nın çocukluğunu, Mısır'a kaçışı ve buna benzer sahnelerin işlendiği bir bölümden oluşmakta ki onlar dönemin tanıkları olarak aslında gördüklerini kağıda dökmüşler, mektuplar şeklinde tomarlara yazmışlar ve bunlar saklanmış. Bunların içerisinde yüzlerce mektubun içerisinde 50 tanesinin bugüne gelmiş olduğunu ama diğer İncil'lerden de uzmanların bahsettiği kadarıyla yine tanıkların yazmış olduğu farklı ifadeler kullandıkları için kilisenin bunları reddederek onlara heretik gözle bakmışlar ve apokrif İncil'ler denilerek kanoniklerden ayrılmışlar. Biz burada Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz ki bu çok sıra dışıdır. Burada eskiden müzeydi tabi burası, şu anda cami olarak açıldı ve hakikaten çok güzel bir ziyaret alanı haline geldi. Çünkü hem ibadet için hem de ziyaret için alanlar oluşturuldu ve fevkalade fiziki şartları güzel bir şekilde ziyaretçiler burayı gezebiliyorlar. İç narteks dediğimiz iç koridorda Hazreti Meryem'in yaşam hikayesiyle başlayan bir kurgudur Kahire. Çünkü biz aslında Hazreti Meryem'in hayatındaki mucizelerin daha doğmadan başlamış olduğunu da burada görebiliyoruz. Ve Meryem'in kısır bir kadından dünyaya geldiğini çok fazla kaynaklarda okuyamıyoruz. Sadece apokriflerde okuduğumuz kaynaklardan elimize geçen bilgilerde Meryem Ana'nın annesi Anna kısır bir kadın olduğunu ve babası Joakim ile çok da dindar bir kişi olarak sinagoglara giderek ibadet ettiklerini, sunularda bulunduklarını ama çocukları olmadığı için bir gün reddedildiklerinde bu yıkılışla birlikte çölde geçirdikleri zamanı anlatan olağanüstü güzel bir kurgudur. Ve biz burada Meryem'in aslında mucizesinin daha doğmadan başlamış olduğunu da anlayabiliyoruz.
1: Ne zaman inşa edildi bu yapı?
0: Kahire'nin ilk yapım tarihi Septimus Severus dönemine

0: görmüş, depremlerle hasar almış. Kah tekrar restore edilerek günümüze kadar ulaşmış bir yapıdır. Dönem dönem restorasyon izlerini görebiliriz. Burada tabii bazen ikonoklazm gibi ağır şiddetli çarpışmaların neticesinde zarar verilmiş bir yapıdan da bahsediyoruz. İkonoklazm resim karşıtlı dönemi ve 118 seneyi buluyor, bu iki etap halinde başlıyor. 8 ile 9. yüzyılda Kahire bir ikonosever yer olarak tabii ki resim karşıtlarının hedefi oluyor.
1: Ayasofya'yı konuşurken ilk inşa edilen Ayasofya değil günümüzdeki deriz. Kahire için ne söyleriz bu açıdan?
0: Kahire için de herhalde yine benzer şeyler söyleyebiliriz. Çünkü ağır restorasyonlar dedim. Bunlardan bir tanesi Komnenoslar döneminde yaşanmış. Ve Komnenoslar döneminde mimari olarak eklemeler ve bazı bölümlerin kapanması gerekmiş. Ama bugünkü halini ne zaman aldı dersek 1320'li yıllarda Theodoros Metaküites adındaki bir hazine bakanı, o dönemin şairi, matematikçisi, entelektüel bir Bizanslı elit burayı ihya ediyor. Genişleterek mozaiklerle süsletiyor ki Kahire'nin resim programı hakikaten kafa karıştırıcıdır, göz alıcıdır, baş döndürücüdür. Bunları tasarlamak için bile herhalde yıllar geçmesi gerekiyordu. O kadar güzel kurgulamış ki Kahire'yi, kendisi de mezarını buraya hazırlattırıyor, buraya defnediliyor. Ama maalesef bir dönem sonra, ikinci imparatorun döneminde sürgüne gidiyor ve sürgünden geri gelmesi için çok acıklı mektuplar yazarak imparatorluğu ikna etmesi gerekiyor. Ona bir şart koşuluyor: asla malından mülkünden bahsetmeyeceksin, manastırdan dışarıya çıkmayacaksın ve adın değişecek. Theodoros Metaküites bir keşiş olarak burada hizmet ediyor ve buraya gömülüyor. Halen mezar yeri durur ama içinde lahiti yoktur.
1: Kahire'nin mimari özelliklerini konuşacağız ama önce çevresini konuşalım mı? Nasıl bir bölge tercih edildi? Edirne Kapı'da, Fatih'te ama çevresel mimariye de bakmak gerekiyor bence.
0: Çevresindeki mimari zaten başlı başına efsane. Hemen 100-150 metre kadar yukarısında 2. Theodosius döneminde yapılan kara surları bulunmaktadır. Kara surlarının bir tarafında Tekfur Sarayı, bir tarafında da Edirne Kapısı dediğimiz kentin ana giriş kapılarından bir tanesi vardır ki Kahire iki yapı arasında kalan bir konumda. Bugün Derviş Ali Mahallesi'nde, Fatih ilçemizde bulunmakta. İstanbul'un da 6. Tepesi'nin üzerinde yerleştirilmiş. Hem mimarisiyle hem çevresindeki güzelliklerle bugün birçok fotoğrafçının, birçok gezginin ve turistlerin uğrak yeri olmakta. Kahire'nin komşusu dediğimiz bu kara surlarının hikayesi de ilginçtir. Çünkü Kahire aslında kent dışı, sur dışında yapılan bir yer. Ve burada sadece mezarlıklar var ki Kahire'nin de etrafında Aziz Babilas ve 84 dönem müridinin öldürülerek İzmit tarafında buraya gömülmüş olmasından dolayı Hristiyanlar için kutsal bir gömü alanıdır, bir nekropoldür. O şekilde düşünülmüş eski dönemde. Ve burada bir çobanın ya da mezarlığın olduğu bir alana Hunların baskısıyla Atilla'nın kentin kapılarına kadar yaklaşması, Trakya kıyılarına kadar gelmesi sebebiyle takriben 60 günde kara surlarının yapımı tamamlanıyor ve Kahire sur içerisinde kalıyor. Yani ilk yapıldığında kentin dışında ve Theodosius'la beraber kentin surlarının içerisine alınmış. Hun baskısı ve Atilla Theodosius'u o kadar hızlı bu işi bitirmeye sevk etmiş ki Edirne Kapısı dediğimiz kapıda muhtemelen hipodumdaki yarışmacıların, yani mavilerin çalıştığı bir yer ve her kapıda muhtemelen bu yarışmacılar ve onların destekçileri inşaatta çalıştılar. Ve başlarında onların patronları surların bir an önce tamamlanarak kentin korunması için büyük bir mücadele verdi ki neticede başarılı da oldu. Çünkü kenti bildiğimiz kadarıyla 29 kere kuşatan düşmanlar bunları aşmayı başaramamışlar iki kez haricinde.
1: Görselleri ekrana getirelim. Görseller üzerinden de isterseniz sohbetimizi sürdürelim. Bir numaralı görsel ekrana gelsin. Bu kadim tarihi mozaikler görseller üzerinden değerlendirelim. Ne anlatıyor bu görsel?
0: Bu görselde Hazreti Meryem'in çocukluğunu görüyoruz. İşte bu apokrif İncil'lerde anlatılan ve kanonik İncil'lerde

0: bulamadığımız, karşımıza çıkmayan bir anlatı. Sol tarafta Hazreti Zekeriya'nın elinde yeşermiş bir baston, ölü bir dal parçası görmekteyiz. Bu Meryem'in Yusuf'la nişanlanmasını, Yusuf'a emanet edilmesini anlatan muhteşem bir tasvirdir. Batı'da bu tasvire bir ek daha yapılır. Seçilen 12 tane dul erkek adayı Meryem'i emanet almak için burada bir mucizeye aslında şahitlik ederler. Herkes yanında getirmiş olduğu kuru dal parçasını sunan içerisine bırakır ve sunakta bir gece boyunca bu sopalar kalır. Hazreti Zekeriya, ki Vaftiz Yahya'nın babasıdır, Elizabeth'in eşidir. Elizabeth ile Meryem akrabadır. Muhtemelen teyzesi olan Elizabeth, Zekeriya'nın da aynı zamanda eşi. Ve ertesi gün bu ölü dal parçası yeşerince, Yusuf'un sopasının yeşermesiyle Rab tarafından bir mesaj verildiğini ve doğru kişinin Yusuf olduğunu ilan ederler. Ve Yusuf aslında bu işten biraz çekinir. Çünkü Meryem küçük bir çocuktur ve Yusuf'un daha önceki evliliğinden, bunlar 12 dul erkek adayı olarak seçildiği için 4 tane de oğlu bulunmaktadır. Ama Zekeriya ona daha önceki yaşanmış olan felaketleri hatırlatarak Rabbin emrini dinlemesini ve Meryem'i bir emanet olarak evine götürmesini söyler.
1: Bir sonraki görsele de bakalım. Biraz görseller üzerinden ilerleyelim. Çünkü görseller üzerinden bu bilgi şöleni daha iyi hafızalara kazınacaktır. Detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz bu görselleri. Hemen diğeri de ekranda.
0: Tabii ki yerinde gezdiğimizde bir gün alabilecek kadar zengin bir anlatı söz konusu. Neticede hem kanonik İncil'lerden, hem apokrif İncil'lerden, hem de Tevrat'tan da sahneler görebiliyoruz Kariye'de. Ve bunlar tabii ki Tevrat'tan, İncil'den ve apokrif kaynaklardan da sadık kalınarak takip edildiğinde resimli bir roman gibi izliyoruz burayı. Burada biz Meryem'in ikinci mucizesini görüyoruz. Birisi, kısır bir anneden Meryem dünyaya gelmişti ve Meryem'in annesi bir mucizeyle Meryem anayı doğurduğunda onun daha 6 aylıkken ilk adımlarına şahit oldu ve endişe etti. Burada ilk 7 adımını atan Meryem'i hemen kucağına alarak daha zamanının gelmediğini ve bu günahkar topraklara basmaması için Meryem'i yerden kucağına alarak onu koruma altına almıştı.
1: Sol taraftaki kim?
0: Sol taraftaki hizmetçisi, Meryem'in anne ve babasının varlıklı bir aile olduğu söylenmekte ve evlerinde her zaman onlara yardımcı olan hizmetkarları bulunmakta. Meryem'in annesi Anna daha kırmızı tonlarda bir elbiseyle, himation'la karşımıza çıkarken Meryem Ana'ya her zaman lacivert tonlu bir elbiseyle, başında halesiyle göreceğiz. Burada seçilmiş kişiler azizler olduğunu belirten iki tane de hale vardır. Bakın, hizmetçi de bu görünmüyor.
1: İlk inşası esnasında mı bu mozaikler peki Kariye'de varlığını sürdürmeye başladı? Yoksa sonraki yıllarda ya da sonraki yüzyıllarda mı bu mozaik işlemelerini görmeye başlıyoruz? Çünkü siz ilk etapta inşa sürecine değinirken çok eski bir yapı, yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihten bahsettiniz.
0: Doğru. Belki de burada daha farklı tapınaklar da var idi bir zamanlar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir kalıntı yok. Ama ilk yapılan kilise zamanla tahribata uğratıldığı için kasıtlı bir şekilde. İkonoklazm dönemi bu resimlere karşı açılmış bir savaştır. Ve o savaş döneminde zaten hiçbir resim bırakmaksızın kent içerisindeki tüm yapılar zarar görmüş. Ayasofya buna dahil. Ve Ayasofya'daki en erken mozaik 9. yüzyıldır. Ama biz burada 1320'lerden mozaikler görmekteyiz. Çünkü daha evvelden var olan mozaiklerin üzerine belki mozaik tabakası geldi ya da freslerin üzerine fres tabakası yapılabiliyor. Bu sanatı uygulayarak eski olan kapatılıp yerine yenisi yapılabiliyor. Anadolu'da çok örnekleri var bunun. Katman katman daha evvelden yapılan resimleri rastladıkça mesela bulabiliyorsunuz. Ama burada Osmanlı döneminde yapılmış bir kireç tabakası söz konusuydu. Ve bu kireç tabakası açıldığında altından o muhteşem fresler ve mozaikler tekrar gün yüzüne çok iyi korunmuş vaziyette çıktı. Belki diyoruz bu yine bir Hristiyan şehrinde olsaydı, Katoliklerin elinde olsaydı Ortodoks sanatı, Katolikler herhalde bu kadar merhametli davranmayacaklardı. Belki hepsini yıkıp yerine daha büyük bir yapı inşa edeceklerdi. Daha güzel, daha kendilerine göre estetik aziz vazelerle süsleyeceklerdi bu yapıyı. Ama Osmanlı 437 seneye yakın bu mozaikleri üzerine kapatmak suretiyle, ki bazı bölümleri tahta kepenklerle kapatılmış. Bunlardan biliyoruz, bazı seyyahların yazmış oldukları hatıralardan. Yani dönem dönem bazen Meryem Ana, bazen Hazreti İsa'nın tasvirini gören seyyahlar gördüklerini yazmışlar.
1: Osmanlı Devleti döneminde de önemli mimarlar vardı. 400 küsür sene Osmanlı'nın himayesine kaldı dediniz. Yeni eklenen mozaikler ya da freskleri görüyor muyuz o dönemde, yoksa sadece bütünlüğü mü korudular?
0: Bütünlük korunuyor. Aslında fetihten hemen sonra Kariye Camii'ye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde Kariye'nin cami olması kararlaştırılıyor ve bununla ilgili çalışmalar başlatılıyor. Normalde tahrip ederek yerine yenisini yapabileceğiniz bir şey. Ama üzerini kapatmak herhalde çok vizyon sahibi insanların düşüncesiydi ki bunu kapatıp korumak mozaiklerin de günümüze gelmesini sağladı. Çünkü ben emsallerini yurt dışında göremiyorum. Çünkü Kariye hakikaten o konuda yegane bir örnek. Hem sanat tarihi değeriyle, işçiliğiyle, hem de içerisindeki teolojik anlatılarla aslında bizleri çok etkilemekte. 437 sene onun kapalı olduğu dönem. Yani ondan öncesi de var ama Osmanlı'nın fethiyle beraber Kariye'nin korunması ve bugüne kadar gelmesi, yurt dışında mesela bu örnekleri çok fazla görmüyoruz.
1: Dışı sade, içi etkileyici. Belli bir dönemde müze olarak kullanıldı ve çok eski bir tarihe sahip. Yüzyıllar geçmesine rağmen içerisindeki o nadide mozaikler günümüze kadar ulaştı. Diğer müzelerden Kariye'yi ayıran özellikler neler peki? Yani bu mozaiklerin işlenişi mi yoksa anlamı mı?
0: Kariye'nin tabii ki kendine özgü mozaikleri, freskleri ve yapının bütünüyle beraber baktığımızda Bizans kilise cami tarzındaki yapılarla benzerdir. Çünkü dış cephenin taş, tuğla ve harç işçiliğiyle inşa edilmiş olduğunu görürüz. Ama uzaktan baktığımızda sanki böyle elimizde bir maket gibi sempatik bir şekilde karşımıza çıkar. Hemen yakınındaki Draman'da Fethiye Camii olarak bildiğimiz yapı da bir kilise camidir. Pamakaristos Kilisesi olarak bilinir. Bol kubbeli, dalgalı ve estetik mimarisiyle Kariye'de benzer şekilde yapılmış ama mozaikleri açısından Kariye diğerlerinden üstün bir şekilde ayrılır diyebiliriz ve korunmuş olması açısından. Çünkü korumak çok önemli. Yunanistan'a gittiğimizde örneğin birçok bölgeyi gezerken orada hep burada varmış, vardı gibi sözlerle biz gezimizi tamamlarken burada ise bakın var, yerinde gösteriyoruz. Hatta ben rehberlik yaparken de bazen 50, 60, 70 yaşın üzerinde Hristiyan gezginlerin İstanbul'a geldiğinde Kariye'deki resim sanatını ve teolojik detayları öğrendiğinde onlara bu bilgilerin öğretilmemiş olduğunu da görüyoruz. Ben çok kez şahit oldum. Yusuf'un oğlu mu varmış diye soranlar oldu. Yusuf evli miymiş gibi sorularla karşılaştık ki Yusuf bir marangoz. Hazreti İsa'nın marangozluğu da Yusuf'tan gelmekte. Ama buradaki bilgilerde bir kopukluk var çünkü apokrif anlatılmıyor. Bugün İstanbul'a gelen gezginler de Yunanistan'dan gelenler özellikle onların apokrif kaynaklardan eğitim almadıklarını da görüyoruz ve bunu da biliyoruz. Çünkü normalde kanonik İncil'ler çocukluktan itibaren kendilerine aktarılan ama apokrif İncil'ler ise onlar için sürpriz olan bilgiler.
1: Dördüncü görsele bakalım. Bu arada dış cephesini ekrana getirdik. Kariye'nin mozaiklerle kaplı yapının anlatısını Selçuk Eracun bizlere ifade ediyor. İşte yeni bir görsel. Biraz karmaşık geldi bana. Evet, neler biraz söylersiniz bununla alakalı?
0: Normalde kronolojik bir sıra vardır. Ben de 2001 yılında yazdığım bir kitapta bu sırayı oturtması için, aslında gezginlerin daha kolay akıllarına kalması için bir sırayı belirlemiştim.
1: Bir yemek sofrası mı orası?
0: Burada evet 3 tane din adamı görüyoruz. Bu din adamları Hazreti Meryem'in yine çocukluk

0: anlatısından yola çıkarak buraya baktığımızda babası Joakim tarafından kutsanması için tapınağa getirilmesini anlatmakta. Şimdi buradaki resim sanatı aslında o kadar farklı ki yapıyı gezerken hangi noktada durup hangi yöne bakarsanız aslında size doğru çizilmiş bir perspektif görüyorsunuz. Yani perspektif yayılmış hemen oradaki din adamlarının üzerindeki kemer gibi, oradaki kiriş gibi.
1: Üç boyutlu mu deniyordu onu?
0: Üç boyut burada kullanılmış.
1: Yani yüzyıllar öncesinde bile günümüzde ifade edilen üç boyutlu çizim kullanılmış. İnanılmaz.
0: Ve burada o üç boyutu şöyle hemen görebiliriz. Mesela din adamları, arkasında ağaçlar, onların arkasındaki mimari yapılar derinlemesine gidiyor. Yani arkada hep bir şeyler daha görüyorsunuz. İnanışa göre bu resmi yapanlar papazlar. Yani sıradan insanlara yaptırılmıyor bu tasvirler, ikonlar. İkona diyebiliriz bunlara. İkon, eikon. Resim, suret ya da tasvir anlamına geliyor. Ve bu tasvirleri çizen kişiler manastırlarda eğitim alıyorlar. Göz, kulak, burun, ağız üzerine uzmanlaşıp bazen birkaç kişinin bir araya gelerek bu eserleri ürettiğini ama semavi olan renklerden yola çıkarak bu resimleri kurguladıklarını ve her bir resmin içerisinde yan yana geldiğinde diğer resimlerle beraber bazen ikonografik göndermeler yapıldığını da biliyoruz. Yani bir resmin yanına başka bir resim geldiğinde anlam farklılaşabiliyor.
1: Bu bence daha ilginç. Yani tek başına farklı bir anlam, yanına başka bir resim geldiğinde, ikon geldiğinde bambaşka bir mana çıkıyor.
0: Gelebiliyor. Burada altın fon vardır. Tessera dediğimiz cam üzerine 24 ayar civarında altın ince bir tabak olarak yerleştiriliyor, üzeri sırlanıyor. Ve bu küçük küçük tesseralar yerleştirildiğinde ışığın da etkisiyle daha güzel, daha gösterişli bir hale geliyor. Çünkü o dönemde meşale gibi, mum gibi aydınlanma araçlarının olduğunu düşünürsek hareketli ve dalgalı bu ışık etkisini daha da arttıran bir özelliğe de sahipti. Mesela mozaiklerdeki bu altın fon için uzmanlar, sanat tarihçileri, din adamları şöyle düşünürler. Bu bir ayna gibi aslında din adamları bunu icra etti ve bu aynadan azizlere bakanlar onlara da diğer taraftan hani hakiki alemden azizler bakarak karşılıklı böyle bir pencerenin oluştuğunu düşünüyorlar ve bazen ters perspektif görüyoruz kariyede.
1: Nasıl
0: oluyor bu ters perspektif? Örneğin kapı olarak baktığımızda bir V görürüz. Bir noktada birleşir ama kapıları iç içe görürüz. Burada ise tam tersi. Aşağıdan başlıyor nokta ve V yukarı doğru dağılıyor bu resimde olduğu gibi. Çünkü din adamlarının, papazların, ressam papazların resme bakanları da resmin içine katmayı arzuladığını düşünüyoruz ve bu etkiyle beraber mozaikleri izleyenler daha da bir kendisinden geçiyor ve mozaiğe dahil olduğunu hissederek oradaki dini hikayeyi bunu vaaz yoluyla aldıkları için aslında okuma yazma bilmeyen için yapılmış bir şeydir bu. Çözümdür. Okuma yazma yok ama o insanlara, cahil insanlara dini bilgiyi vaaz öğretiyorsunuz ve ikonlarla bunu pekiştiriyorsunuz. Her bir ikonada anlatılan hikaye zaten daha önceden almış olduğu eğitimde onların kodlarında zaten kayıtlı. Ve o anda şeyi çözüyorsunuz. Yani burada bir mucize var. Burada bir yolculuk var. Ama bu yolculuğu kim yapıyor? Kimlerle yapıyor? Nereye gidiyor? Bunları çok rahat söyleyebiliyorlar.
1: Bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bu yapıt dini, siyasi ve sanat tarihi açısından birçok perspektifi barındırıyor. Farklı noktalardan yaklaşabiliyoruz yani.
0: Ben yıllar önce bir röportajımda Kariye benim üniversitem demiştim. Hakikaten de bir üniversite gibi Kariye'yi çalışabilirsiniz. Ve fasiküller yazılmıştır Kariye için, kitaplar yazılmıştır buraya anlatan. Ama hala yazılması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum burayla ilgili. En derin çalışmalardan bir tanesini 1948 ve 58 yılları arasında Amerikan Bizans Enstitüsü yapıyor. Burada uzmanlar tarafından santim santim o mozaiğin üzerindeki kireç tabakası, badanalar sökülürken aslında aynı zamanda bunların detayları da kayıtlara geçiyor. Ve o üç fasikülde Kariye'nin mozaikleri hem teolojik olarak hem sanat tarihi açısından hem mimari yönleriyle hem de onların ikonografik açılımlarında da gönderme yapacak şekilde İlk eser

0: oluşturuluyor. 48 ve 58'li yıllar arasında. Thomas Whittemore da var, bu restorasyonu tamamlayan kişi. Çok ilginç bir bilgi vereyim, belki ilk defa duyacaksınız şimdi. Ben Kahire'de çalıştığım yıllarda Ayasofya Müzesi'ni Koruma Turizm Derneği'nde çalışmıştım. Bir 7 sene kadar Kahire'de Ayasofya'ya bağlıydı. Bizans yapıları olarak baktığımızda 9 tane Ayasofya'ya bağlı yapı vardı. Ve Kahire onlardan bir tanesiydi. Yıllar önce burada ünlü bir yazarımız görev yapmış. Gece bekçisi olarak. Ve bu bilgi çok örtük kalmış, gizli bir bilgi olarak kalmış. Ben bizzat kendisinden bu bilgiyi duydum. Yaşar Kemal'in yazarlığa başlamadan önce halı tamirciliği yaptıktan sonra görev aldığı bir yer Kahire. Ve Thomas Whittemore'a...
1: İnanılmaz, ilk kez duyuyorum.
0: Evet, Thomas Whittemore'a işe girmesi için ricada bulunan kişi de Abidin Dino. Abidin'e söyledim dedi Yaşar Kemal, bizzat bana söyledi. Hatta gece kaldığı yatağı ve yeri de göstermişti. Burası benim yatağımdı. Gece burada yatıyordum. İşte hem halı tamiri, daha sonra hava gazı sayacı okuma işine geçiyor. Ve sonra işte yazarlıkla beraber parlıyor. Ama bu bilgiyi hakikaten çok az insan biliyordu. Herhalde onun ağzından duymak da bana nasip oldu.
1: İnanılmaz bir perspektife, çeşitliliğe sahip. Din, siyaset, kültür, tarih ekseninde Kahire'nin birçok husus barındırdığını sizin kıymetli anlatınızdan anlıyoruz. Ayasofya dediniz son cümlelerinizde. Şunu merak ediyorum. Şimdi sanatsallıktan bahsediyoruz, mozaiklerden bahsediyoruz ve barındırdığı hikayeleri bizlerle buluşturuyorsunuz. Kahire Ayasofya'dan daha mı sanatsaldı? Ya da sanatsallık açısından Ayasofya Kahire'nin daha mı üzerindeydi?
0: Mimari açıdan Ayasofya'yı mukayese etmek imkanı pek yok. Fakat daha minimal, daha bir minyatür şeklindeki mozaik müzemiz, ki yabancıların şeyidir, tabirdir bu. Mozaik müzesi gibidir Kahire. Ayasofya'da olmayan özelliğiyle aslında orada ayrışıyor. Çünkü Ayasofya devasa bir yapı. Abidevi bir tapınak ve 7500 metrekarelik bir alan üzerine oturmuş bir yapı. Yani çok küçük olduğu için Ayasofya'nın kenarına bile koyabilirsiniz Kahire'yi. Tüm kompleksi de koysanız yine o kadar alan tutmayacaktır. Fakat buranın en büyük özelliği ünvanını layıkıyla taşıdığı gibi mozaikleridir. Ayasofya'da çok az sayıda konulu mozaik var. Onun haricinde süsleme açısından bitkisel geometrik desenler kullanılarak ya da altın fonlarla, ki bu da büyük servettir. Hakikaten bu işi yapmak büyük ustalık gerektirir. Herkesin becerebileceği bir iş değil. O küçük taşları duvarla yerleştirmek ve bunların binlerce yıl ayakta kalmasını, yüzlerce yıl ayakta kalmasını sağlamak hakikaten çok zor bir iştir. Ve bunları yerleştirirken açısını da ayarlıyorsunuz. Bunlar da hesaplanıyor. Kahire'de ise biz daha farklı bir sanatı görüyoruz. Burada teolojik anlatımın bir Hristiyan inanana kendi dinini anlatacak şekilde yerleştirilip resimli bir roman okur gibi sayfa sayfa aslında gezdiğinde, o kronolojik sırayı takip ettiğinde inanılmaz zevk veren bir şekilde tasarlanmış ve bunu tasarlayan kişinin hakikaten elini sıkmak gerekiyor o dönemde. Burada kendi yaşamına ve ölüm ötesine de göndermeler yapmış. Çünkü biz kutsal kitaplarda, kutsal metinlerde geçen ölüm ötesini bilmiyoruz. Ama buradaki anlatılarda, paraklesyon dediğimiz mezar şapeli bölümünde eskatolojik denilen ölüm ötesini anlatan kurgularda bulunmakta. Ve burada kutsal metinlerde geçen ateş göllerinden tutun da son yargı sahnesinde ruhların tartılması gibi, günahkarların cennete atılması ve iyi yürekli insanların, dindarların, din şehitlerinin, kutsal erkeklerin, kutsal kadınların cennetin kapısında Aziz Petrus'un arkasında bekleyerek eldeki anahtarla cennete girişini tasvip ettiğini de görüyoruz.
1: Kahire olmasaydı o dönemin sanatsal yapısı zor anlaşılırdı ya da Bizans'ın sanata bakışı zor anlaşılırdı diyebilir miyiz? Yani Kahire bu anlamda büyük bir yer kaplıyor yorumu yanlış olur mu?
0: Belki bir dönem önce, yani tahrip olmadan önce benzer yapılarda vardı. Konstantin Lips Manastırı gibi, Fethiye Camii gibi mesela. Fethiye Camii'nde de mozaikler vardır. Mezar Şapeli dediğimiz yan bölüm, orası da müze olarak kullanıldı. Şu anda restorasyon yapılıyor. Ama ana binada herhangi bir mozaik görme şansımız yok. Olsaydı mukayese etme şansımız olurdu. Fakat Kariye'yi diğerlerinden ayıran Theodoros Metaküites gibi bir entelektüel şairin burayı kurgulamış olması. Çünkü Metaküites kare yaptırırken aslında kendisi burayı Hazreti Meryem'e ithaf ettiriyor. Çünkü Meryem'in Hazreti İsa gibi Tanrı'nın vasıflarına haiz bir peygamberin, onun özelliklerine sahip bir peygamberin sınırsızı içinde barındırmasından dolayı şiirler de söylüyor Hazreti İsa'ya ve yapıya, Meryem'e, onları övüyor. Ve bu doğrultuda kendi mezarını da seçerken cennetin kapısına yakın bir şekilde kendisini yerleştiriyor ve ilahi ışığın gelebileceği pencerelerle de melekleri kendisine bekçi ediyor.
1: 5 numaralı görsele bakalım. Yine görseller üzerinden sohbetimizi sürdürelim. Kariye'yi konuşuyoruz. Yüzyıllar öncesine gidiyoruz. Mozaiklerin hikayelerini Selçuk Eracun bizlerle buluşturuyor. 5 numaralı mozaikte, görselde ne anlamamız gerekiyor? Yine bir öncekine ben karışık dedim ama bu da herhalde 3 boyutlu diye tabir ettiğimiz bir görsel.
0: Aynen öyle. Bir tonozun içerisinde yayılmış perspektifi izliyoruz burada. Hazreti Meryem'in tapınağa verilmesi tasviridir bu. Hazreti Meryem daha 3 yaşındayken anne ve babasının kendi aralarında söz verdikleri gibi Meryem'i dindar bir kişi olarak yetişmesi için tapınağa takdim ettiler. Ve aslında tapınakta Meryem Zekeriya'ya emanet edildi. Burası çok ilginçtir. Çünkü Kur'an'da geçen hadislerle, hatta Sultanahmet Camii'nin mihrabın üzerinde geçen bir kitabede Meryem hakkında yazılan bir mesaj vardır. Zekeriya ne zaman tapınağa girdiyse her zaman ona getirilmiş bir parça yiyecek buldu, ekmek buldu. Kutsal yemekten, belki manna'dan bir parça buldu. Ve bu camilerimizin hemen mihrabının üzerinde yer alıyor ki olayın gerçekleştiği yerde burası. Çünkü sahnenin hemen üzerinde, Zekeriya'nın hemen sırtında ikinci kez Meryem Ana'yı görmekteyiz. O Kibarion denilen 4 tane sütun taşıdığı yapı kutsalların kutsalları olarak geçiyor. Burası yüksek rütbedeki din adamlarının oturabildiği bir yer. Orada taht benzeri bir koltuk var ve Meryem Ana burada ergenlik çağına kadar kalıyor. Dini eğitim alıyor ama her gün ona bir melek elinde getirmiş olduğu kutsal ekmekle Meryem'i besliyor. Ve Meryem'in karnı bu şekilde doyuruluyor. Etrafında yine sahnenin devamında...
1: O kalabalık ne peki? Sağındaki ve solundaki kalabalık ne? Sağ arkadaki kalabalık?
0: Ellerinde meşale tutan bakireler var. Meryem de bir bakir olarak tapınakta. Ve daha sonra bu bakirelerden seçilen 7 kişi tapınağın örtüsünü örmek için birer yün çilesi alıp tapınağın örtüsünü örecekler. Ta ki ergenlik çağı geldiğinde Meryem'in tapınağa veda etmesi için bir mucizenin gerekmesi gibi. Az önceki mucize Meryem'in aslında tapınaktan ayrılırken emanet edilebilecek kişinin seçilmesiyle ilgiliydi. Bu onun hemen öncesinde olan bir sahne.
1: Hemen 6'ya bakalım. Orada da ölüm sahnesi mi var? Bu nedir?
0: Bu en dramatik sahnelerden bir tanesi. Cami olduktan yıllar sonra tesadüfen bir parça sıva düşünce ortaya çıktığı yazılıyor kaynaklarda. Biz burada kimesis denilen Meryem'in son uykusunu, ölüm sahnesini görmekteyiz. Meryem Ana'nın hemen başucunda Aziz Petrus elinde buğurdanlıkla beraber onu son yolculuğuna ebediyete yollarken hemen yukarısında ise bir gri tonlu badem şeklinde bir bölüm var.
1: Burası, o en tepedeki ne? Kolları iki yana açılmış gibi olan şey.
0: Bu gri bölüm mandorla diyoruz bunu. Bu mandorla Hazreti İsa'yı sarıyor. Tepesindeki gri kollu olan bölüm ise Serafim adındaki bir melek. Bu melek Hazreti İsa'yı cennetten getiriyor. Ve İsa annesinin ruhunu, bakın bebek şeklinde ruhu, annesinin kucağında ve cennete doğru çekiliyor. Yani Serafim'in görevi burada. Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelip annesinin son yolculuğunda ona eşlik etmesi ve onu cennete götürürken beraberinde Meryem Ana ve İsa'nın cennete çekilmesi tasviri.
1: Bir sonraki görselde biraz daha detay var, ona da bakalım. 7. görsel, buyurun.
0: Bu daha yakın planda, evet, Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa'nın hemen etrafındaki hale içerisinde haç motifiyle beraber diğerlerinden ayrılır. Yani haç motifi bir tek Hazreti İsa için yapılıyor. Onun haricinde ne Meryem Ana'da ya da ne de diğer azizlerde haç figürünü görmüyoruz. Ama çocuk Meryem'de de bir haç yok. Bakın. Hı hı. Etrafındaki psikoposlar, melekler, onların yakınları ağlıyorlar ve Meryem'in son yolculuğunda Meryem yatakta yatarken daha geç dönemde yapılan ikonlarda burada bir figür daha ekleniyor. Bu figürde bir Yahudi Meryem'in yatağını devirme çalışırken bir melek tarafından elleri kesiliyor. Baş melek Mikael elindeki kılıçla bu kötü niyetli Yahudi'nin ellerini keserek oluk oluk kanlar fışkırırken yapılan tasvirlerde var. Mozaik ya da boyama sanatında bu tasvirleri görebiliyoruz.
1: 8 numaralı mozaiğe bakalım. Bir sonraki mozaiği hemen konuşalım. Burada çocuk İsa mı var?
0: Bu çocuk İsa ve Meryem Ana. Meryem Ana'nın monogramlarını görüyoruz. Miter Tehu anlamında. Tanrı Anası ünvanı Hazreti Meryem'e Efes Konsili kararıyla veriliyor. Meryem Ana'nın etrafındaki her bir kaburga diliminde onun Yahudi ataları bulunuyor. Yahudi ataları tek tek ismen ve resim olarak burada tasvir edilmiş. Madalyonun tam ortasında ise Meryem Ana'yı ve çocuk İsa'yı görüyoruz. Bu kubbelerin içerisinde yerleştirilmiş mozaik sanatı hafif tahrip olmuş bazı kısımları ama yine de kalan şekliyle bile fevkalade iyi durumda.
1: 9 numaralı mozaikte bir müjde göreceğiz. Detaylandıralım. Sağdaki ve soldaki görüntü nedir?
0: Bu müjde Meryem Ana'yı şoka uğratmış. Çünkü bakire bir genç kız Cebrail tarafından gelen mesajda hamile kalacağını öğreniyor. Ve onun bu endişesi sanatçı papazlar tarafından, ressamlar tarafından mozaikle buraya çok iyi bir şekilde nakşedilmiş. Biz sıklıkla zambak figürü de görebiliriz. Mesela zambak figürü Meryem Ana'nın da sembollerinden bir tanesidir. Zambak figürü aynı zamanda kendi kendini dölleyebilen nadir çiçeklerden de bir tanesidir. Yani Meryem diğer bir adıyla Batılıların tabiriyle güveysiz gelindir. Meryem rahmine bir erkek oğul bırakılarak Ruhul Kudüs tarafından burada anlatıldığı kadarıyla gebe kalmıştır. Oğlu Davut'un tahtına çıkıp Yakup'un saltanatını sürecektir. Ama Meryem Rabbimin dediği olsun fakat ben bakire bir kızım. Bu nasıl olur dediğinde Allah için kabili mümkün olan hiçbir şey yoktur diyerek melek ona son cümleyi söylemiştir.
1: Onlarca mozaik var Kariye'de. Siz de defalarca Kariye'yi ziyaret ettiniz, geziler düzenlediniz. Fiziki anlamda oralarda bulunup anlattınız. Sizi en etkileyen mozaik dediğimde ve en etkileyen hikaye dediğimde hangisini bir adım öne çıkartırsınız?
0: Belki sanatsal olarak çok gösterişli değil ama fresklerde ben Hazreti Yakup'un rüyasını anlatmayı çok sevdim. Yıllarca bunu anlatmaktan ayrı bir haz duydum. Çünkü Yakup'un rüyasında iki kez orada tasvir ediliyor. Bir, Urfa'ya kaçarken yolda yaptığı yolculuk sırasında uykuya dalması ve bir merdiven görmesi. Bu merdivenin ucunda Tanrı'yı görmesi ve meleklerin iki alem arasında gidip gelen bir şekilde bu merdivenden inip çıkması ki orayı işaretliyor. Taşlarla ve zeytinyağı dökerek oraya. Buraya Beyt El diyor. Tanrı'nın evi, Allah'ın evi olarak adlandırılıyor. Ve yolculuğu bittikten sonra amcasının yanında kalarak ondan birlikte çalışıyor. Bir 7 sene kadar çalıştığında amcası ona hizmetlerin karşılığında sana ne vereyim dediğinde o da aşık olduğu amcasının kızı Rahel'i istiyor ama orada bir kural var. daha yaşlı olan kızın evlenmesi icap ediyor. Ve onun evlenmesi için önce ablasıyla evleniyor ve daha sonraki dönemde iki eşiyle beraber buraya geliyor. Burada uykuya dalıyor ve uykusunda bu sefer bir adamla güreşiyor.

0: Kari de kanatlı bir melek olarak tasvir edilmiştir. Bu kişi yenişemiyorlar. Sabah şafak sökmek üzere ve adam diyor ki beni bırak gideyim. Çünkü diyor şafak söküyor. Yakup ona diyor ki beni mukaddes kılmadıkça seni bırakmam diyor. Tamam diyor. Senin adın bundan sonra İsrail'dir diyor. Sana artık Yakup denilmeyecek. Sana İsrail denilecek çünkü sen bu güreşte Tanrı'yı yendin diyerek İsrail'in bugünkü kelime anlamını bu rüya ile beraber pekiştirmiş oluyorlar.
1: 10'la 11'e de bakalım. Pantokrator, Pantokrator, İsa, Moze ilintili olarak bu görsellerde karşımıza çıkacak.
0: Pantokrator, İsa tasviri oldukça yaygın ve oldukça da muhteşem bir resim sanatı. Bunun daha da büyük bir versiyonu bulunmakta. Kare'nin hemen giriş kapısı üzerinde, cümle kapısından girdikten sonra hemen iç bölüme geçen kapının üzerine yapılmış. Sağ eliyle takdis eder şekilde Hazreti İsa, sol eliyle de kutsal metin kitabı tutmakta ve burada bazen İsa'nın vücut ölçülerinin birbiriyle orantısız yapıldığını görürüz. Hatta bazen bir kulağının daha yukarıda yapıldığını, bir kulağının daha aşağıda yapıldığını görürüz. Burada izleyeni etkilemek amacıyla gözlerine baktığınızda sanki mozaik sizi takip eder hissi de verir. Yani bu hissiyatı oradaki sanatçılar bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Çünkü buradaki mesaj aslında inananlar için artık eminelerdesiniz ve bir peygamber, bir orada dini otorite sizi koruyor. Bu hissiyatla beraber kapıdan içeri giren ibadet için bir kronolojiyi izliyor. Ve bu kronolojide ilk önce durak var. Bu durakta ikonların öpülmesi, mum yakılması gibi bazı yapmanız gereken ritüeller var. Direkt iç bölüme girmiyorsunuz ki bu aslında bir hazırlık aşaması oluyor aynı zamanda. Pantokrator İsa'nın esas mozaiği hemen karşımıza geldi şimdi. Bakın hemen sol tarafta İC ve yan tarafında XC yazıyor Hazreti İsa'nın iki omuzunda. Bunlar İsa Mesih, Jesu Christo. Alt tarafta Hora, Ton Zonton yazıyor sağ tarafta. Bu Akatistos adındaki bir ilahide geçen bir sözle örtüşüyor. Ve yaşayanların diyarında Lord'umun önünde yürüyeceğim sözüne ithafen aslında Kari'ye bu isimle adlandırılmış. Çünkü ölülerin diyarı sur dışındaki mezarlık alanıydı. Kari'ye belki yakışacak olan o dönemde en özel isimlerden bir tanesi buydu. Ve Akatistos ilahisindeki söz buraya mozaik olarak yapılıyor. Kari'nin ikinci anlamı, en çok da bilinen anlamı oluyor.
1: 34.'e bakalım. Biraz önce anlattığınız anlatıyla belki ilişkilendirebiliriz. 34 geldi.
0: Burada Hazreti Süleyman'ı görüyoruz. Hazreti Süleyman, kutsalların kutsalını Siyon'daki çadır tapınaktan alarak içinde 10 emir taş tabletleri, Stamnos ve Menorah denilen 7 kollu Yahudi şamlarını, içinde bir omar dolusu man denilen kutsal yiyeceğin bulunduğu mukaddes emanetleri alıp Süleyman mabedine taşımak için bunlara eşlik ediyor. Ve hemen yan tarafında bir sahnede ahit sandığının bu mabede yerleştirilmesini görürüz. Ahit sandığı çok konuşuldu biliyorsunuz. Televizyonlarda günlerce, haftalarca, yıllarca aslında bu konular hep konuşuldu.
1: Ahit sandığının... Hala anlaşılmış da değil, hala konuşuluyor, değil. Merak ediliyor.
0: Ayasofya'da
1: bir gizem var.
0: Başka bir yerde midir? Hep konuşulur bu. Ahit sandığının en güzel tasvirlerini Kahire'de görebilirsiniz. Hatta Ayasofya'daki Serafim meleğini de az önce gördük. Hazreti İsa'nın mandorlasını yukarıya doğru çeken Serafim 2009'da Ayasofya'da çıktığında bir kafa karışıklığı olmuştu bununla ilgili. 6 kanatlı melek 4 kanatlı kerubi ile karıştırılmıştı. Ama Kariye bu konuda en güzel örnektir. Çünkü içerisinde kutsal metinlerdeki birçok tasviri 14. yüzyılda yapıldığı şekilde görmek mümkündür.
1: 12 ile 13'e de bakalım. Görseller eşliğinde, mozaikler eşliğinde Kariye. Buyurun.
0: Bu Hazreti İsa'nın son yargı sahnesindeki bir tasviri. Paraklesyon dediğimiz mezar şapelinin eskatolojik hikayesini anlatan bir tasvirdir bu. Dikkatli bakıldığında Hazreti İsa'nın ellerinde delik görürüz. Siyah siyah noktalar vardır. Bunlar stigmata denilen çarmıha gerilmesiyle beraber vücudunda oluşan, ayaklarında tabi bunlardan var, yaraların olduğu

0: yerler. Ve sağ eliyle İsa Meryem Ana'ya doğru aşağıdaki cenneti göstermektedir. Gel ey babamın kutsadığı, daha dünyanın varoluşunda sana bahşedilen cennet der. Al içine gir. İyi yürekli insanlara, inançlı insanlara, kötülükten uzak kalmış, çalmamış insanlar için aslında bir mesajdır. Al onu, daha babamın sana vaat ettiği şekilde içine gir diyerek eliyle, elinin üstüne sunar. Ama sol tarafta aşağıyı göstererek şeytanı ve onun müritlerinin gireceği cehennem ırmağını gösterir. Bu sahnenin hemen altında günah ve sevap tomarları tartılır. Aslında burada iyiler ve kötüler birbirinden ayrıştırılır. Günah tomarlarında ağır basanlar cehenneme, iyilik tomarlarında ağır basanlar ise cennete gönderilir. Arada çok da belki esprili bir nüans vardır burada. Beyaz boyayla çizilmiş bazı figürler vardır, zebaniler vardır. Arada kötü tomarın, yani kötülük tomarının aşağı doğru çekilmesiyle kendilerine belki mürit kazanmak için cehenneme doğru yönlendikleri bazı ruhları da görebiliriz.
1: 44'e de bakalım. 44 gelsin ekrana. 44'te katliamın emredilmesi var. Nedir bu katliam?
0: Bu katliam sahnesi Hristiyanların başına gelmiş herhalde en büyük felaketlerden bir tanesi. Çünkü o dönemde Hazreti İsa'nın doğumunu bilen 3 tane doğulu bilgin yolculuğa çıkıyorlar yıldızları izleyerek. Ve 3 kahin, 3 doğulu bilgin Herodes'i buluyorlar. Ona diyorlar ki yeni doğan Yahudi'nin kralı nerede? Bu İsa'nın doğumuyla beraber yaşanmış olan hikayelerin anlatısı. Ve onlara diyorlar ki biz elimizdeki sunları kendisine vermeye geldik ve Yahudi'nin yeni bir kralı var. Ama Herodes oranın kralı ve en güçlü kişisi. Şaşkınlıkla onları dinliyor ve daha sonra hemen araştırmaya başlatıyor adamlarını. Ve hakikaten Kehanetler kitabında yazan bir bilgiye göre bir bakirenin gebe kalacağı, erkek bir çocuk doğuracağı ve bu çocuğun gelecekte Yahudi'nin kralı olacağı bildirilmiş. Ve takriben bu çocuk 2 yaşının altında. Dolayısıyla 2 yaşının altındaki tüm erkek çocukların öldürülmesi için burada Herodes emir veriyor. Ve Romalı askerler bir katliama başlıyor. Kimisi bebekleri havaya fırlatıyor. Aşağıdan bir asker mızrakla çocuğu deşiyor. Kimisi yere yatırılıp kalbine, karnına bıçak darbeleriyle bu çocukların katli gerçekleştiriliyor. Ve 2 yaşın altında 2 kişi daha var. Birisi Vaftiz Yahya, bir tanesi de Hazreti İsa. İsa daha önceden gelen bir vahiyle
1: evet,
0: Mısır'a kaçtı. Yani Hazreti Yusuf'un rüyasında Cebrail Aleyhisselam ona dedi ki ailene ve Mısır'a kaç. Çünkü Herodes size zarar verecek. Dediği için aile artık orada değil ve Mısır'da emin ellerde. Ama tehlikede olan bir kişi var. O da Elizabeth'in ve Zekeriya'nın oğlu Vaftizci Yahya. Onlar da bir mucizeyle kurtuluyor. Ama Zekeriya tapınakta bulunup oğlunun nerede olduğu söylendiğinde onlara söylemeyince orada şehit ediliyor.
1: İnanılmaz hikayedir. Birçok görsel de var. İfade ettiğiniz her cümleden de ayrı merak ettiğim notlar var aslında ama bir sonraki programda o merak ettiğim hususları da konuşalım. Çünkü onlarca mozaik, onlarca görsel Kariye'ye ilişkin var. Daha günümüze kadar bile getiremedik. Yüzlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz ama ilerleyen dönemde tekrar kaldığımız noktadan Kariye'yi konuşmak isteriz sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kariye'yi anlatmak benim için büyük bir keyif. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Bizler için de büyük bir zevkti. Sizin önemli bilgilerinizi, güzide anlatılarınızı dinlemek bizim için de onur verici. Efendim Kariye'yi konuştuk. Yüzlerce yıl önce inşası gerçekleşen ve günümüze kadar gelen birçok toplum tarafından da kullanılan bir yapı, mimari özellikler açısından da birçok şey ifade eden bu yapıyı görseller eşliğinde İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eroç'un bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta Evvel Zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problem

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: tan, san, şan, kan, lan, dan, çan.
1: Anıl?
0: Anıl?
1: Anıl?
0: Anıl? Anıl?
1: Anıl?
0: Anılma.
1: Hah, doğru, anılma
0: niye
1: tabii ki.
0: O kadar
1: ki
0: şey yaptık ya.
1: Harikasınız.
0: Evet, o kadar
1: tak diye bildiniz anılma yanıtını.
0: Sır küpü değil, zeka küpü.
1: Ne kadar bir fark var.
0: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
1: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsun? Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yeri mi açıyor? Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle böyle kırgınlık olmasın.
0: Tabii ki yok.
1: Şu an benim için yok.
0: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
1: Yok.
0: Hani ben de olursa o zaman düşünürüz diyor. İksal, ipçal, ikram, ikral, ik, dal, İkmal. Evet, ikmal. İkmal.
1: Süre doldu.
0: Evet.
1: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz ve yeni bölümde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı size tanıtmak için dönüyorum ve Fatih Bey hoş geldiniz
2: hoş
1: diyorum.
2: Bulduk.
1: Ama ben hemen Murat Bey'e geçiyorum. Murat Bey hoş geldiniz, sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben Murat Güven, 1978 Kocaeli doğumluyum. Bir kamu kurumunda sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Evliyim. Biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıyım.
1: Oh, Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar?
2: Oğlum 18 yaşında.
1: Maşallah.
2: 11. sınıfa gidiyor. Kızım da 13 yaşında, 7. sınıfta.
1: Hayır, isimleri?
2: Oğlumun ismi Kerem.
1: Kerem.
2: Kızımınki de Melis.
1: Hemen dönüyorum Fatih Bey. Fatih Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Fatih Sarıkaya ben. 81 doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Mobilya ve mimarlık üzerine bir firmam var. Ticaretle uğraşıyoruz yani. Benim de Rana ve Taha adında iki evladım var. Allah buradan Allah selamlar olsun iletiyorum kendilerine.
1: Selamlar olsun.
0: Eşim Tuğba'ya da çok selam söylüyorum. Murat Bey'le dostluğumuz sıkıdır. Ama bugün rakibiz.
1: Güzel. Dostlar, güzel bir mücadele seyredeceğiz.
0: Evet evet. Tavla oynarken de böyle çok hırs yapmıyoruz ama oyunda sanırım bugün hırslıyız gibi düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazansın diyor.
1: Güzel bir mücadele olacak diyoruz. Güzel bir çekişme olacak diyoruz. İki dostun rekabet dolu yarışmasını seyredeceğiz diyoruz.
0: İnşallah.
1: Hazır mıyız efendim?
0: Hazır.
1: Birinci etabı o zaman başlatalım mı?
2: Hazırız.
1: Peki. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz.

Evet efendim, Stil Küpü'nde birinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde ve hemen dönüyorum Murat Güven'e. Murat Bey, sizinle başlayacağım. 1'den 25'e kadar tablomuzu görelim bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız.

0: Evet, 55 soru üstünden yarışacağız. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyla başlayabilirsiniz diyorum. Bakalım kaç numaralı soruyu seçeceksiniz?
1: Ben 3 numaralı soruyla başlamak istiyorum.
0: 3 numaralı soru. Evet. Harika bir soru seçtiniz ve sorunuzu okuyorum. Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya ithamı anlatan eski bir sözcük. Sürenizi başlattık. Tebrik ediyorum Murat Bey. Tablonun en zor sorusunu 3 diye 12'den yakaladınız. Birinci noktada ne olabilir acaba? Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Efendim şöyle söyleyeyim. Haksız yere olduğu için hak bir çağrışım yapsın diyorum. Sizin için başlatıyorum Fatih Bey. Buyurun ne olabilir? Hak içinde olmalı. Bana öyle geliyor. Eski bir kelime. Ama neresinde bu hak? Bakın hak var diyorum kelimenin içinde. Ama nerede bu hak? Bir harf daha desteğine daha bulunuyoruz. Ah galiba ortalardan başlıyor. Süre sizin için başlattım.
1: Na hak demek istiyorum.
0: Harika diyorsunuz tabii ki. Na hakkı. Hak içindeydi. Bir kimseyi haksız yere yöneltilmesiydi. Na hak da eski kökenli olduğu evet. için na biliyorsunuz. Kelimelerin evet, hayır, başına evet, na geldiği yok. Zaman olumsuz, eski evet. Dilde çok kullanılırdı. Na haktı buranın doğru yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakalım nereye gideceksiniz?
1: 17 numaralı soruyu açalım.
0: 17 numaralı soruya gidiyorsunuz. Çok güzel. Yine eski dilden bir kelime yakaladınız. Ve sorunuzu okuyorum. Eski dilde gedik, çatlak veya açıklık anlamına gelen bir sözcükten bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Bakın çatlaklık, açıklık. Bu esasında ne olabilir? Tam tarif edemedim. Süremiz de yetmedi. Hemen bir harf desteğiyle Fatih Bey hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Size geliyorum. R ve H harflerimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Rahle, rahne. Rahle, rahne.
0: Rahne dediniz.
2: Ne?
0: Ne dediniz?
2: Evet.
0: Bence de doğru evet. dediniz. Rahneydi. Burası rahle, rahneydi. Ne? Buradaki kelimemiz. Sizinle devam edeceğim. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz.
2: 25'liyim Erzurum
0: 25 olarak. 25'le devam edelim o zaman. Size 25 numaralı soruyu açıyorum. Harika gibi bir soru buldunuz. Hiç açılmamış bir yerden risk aldınız ve çok güzel bir soru açtınız geliyor. Futbolda topun yan çizgiyi tamamen geçmesi durumunda verilen at.
2: Taç.
0: Diğeri.
2: Gol. Out.
0: Out. Kalenin yan çizgisi.
2: Yan çizgi.
0: Tabii ki soru ekibimiz de sağ olsun özellikle kullanıyor. Yan çizgi derken sizi 10 saniyede out'a çıkartmak için bu soru evet. esasında ama iyi yakaladınız. Hemen buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5 numarayı açalım.
0: 5 numaralı soruya gidelim. Peki geliyor. Şu günlerde de çok diyeceğim ve sorunuzu okuyorum. Silahlı çatışan tarafların savaşmayı durdurmasını ifade eden kavramdan bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Şu aralarda da çok olsun istiyoruz. Her günümüz neredeyse
2: ateşkes
0: dursun diyoruz ve ateşkes tabii ki hepimizin gönülden istediği silahlı çatışan tarafların silahların durması i̇nşallah. Efendim. Buradan da inşallah dünyamızda en kısa sürede barış ve sulh diyoruz.
2: İnşallah.
0: Siz de devam ediyoruz.
2: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numara. Halk ağzında ve eski metinlerde ağaç dalı anlamında kullanılan bir sözcük. Ağaç dalı. Süre başladı. Dal?
2: Dal, tal.
0: Tal tabii ki. Evet. Dal değilse taldır.
2: Tal. Evet.
0: Harikasınız. Bir 5 puan daha geldi. Fatih Bey güzel bilinen yerlerden. Özellikle soruların olmuşlarından dallardan toplaya toplaya talla devam ediyor.
2: Evet evet böyle kıyı
0: biraz
2: kıyı
0: daldan ilerlesin. Biraz saldan sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numarayı açalım.
0: 7 numaralı soruya bakalım. Peki 7 numara. Güreşte kolunu hasmının boynuna getirip rakibini yıkmaya dayalı bir oyun soracağız. Sürenizi başlattık.
2: Elense.
0: Elense doğru. Var mıdır ilginiz bilir misiniz? Güreşte de.
2: Yok yok.
0: Yok mu?
2: Yani benim babam boksla ben çocukken ilgilenmiş.

0: Efendim sorunuz geliyor. Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamına kullanılan terimi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
1: Kura.
0: Osmanlı'da bir kişi göreve öneriliyor.
1: Kura, tura.
0: Efendim dört harften destek almamızı rica ediyorum. Peki bakın Fatih Bey'in desteğiyle size geliyorum. Öyle diyelim en azından. Sürenizi başlatıyorum.
2: İnha.
0: İnha tabii ki ne harfiydi buradaki desteğimiz? Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamındaydı. Harikasınız. 5 puan yazdınız hanenize ve ara hemen kapanmaya başladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizi böyle bir 15'e falan alayım mı? Daha böyle rahat edebileceğiniz bir koltuk diyeyim. Daha güzel bir kutucuk.
2: Tabii
0: serisi.
2: Tabii ki olur.
0: Uygun mudur tabii sizin için?
2: Uygundur, uygundur. Ne
0: efendim demek? O zaman size 15 numaralı soruyu açıyorum. Murat Bey. Efendim bunaltıcı olmayan, ferahlatan, hava durumunu anlatan bir sözcük süre başladı. Ah biraz. Evet.
2: Serin.
0: Evet serin. Harikasınız. 5 harfli serin kelimesini buldunuz. Bunaltıcı olmayan, ferahlatan hava durumuydu. 5 puan daha yazdınız hanenize.
2: Tamam ben 21 ile devam edeyim.
0: Bir kişinin toplumdaki ününü ve tanınmışlığını ifade eden sözcük süre başladı.
2: Şan.
0: Bir harf desteğiyle şan tabii ki.
2: Bir numarayı alabilirim.
0: Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geleceğiz, göreceğiz. Gelsin bakalım fotoğrafımız. Efendim gördüğünüz gibi bu bir kayaç. Yani kayaç bir kaya. Efendim sorumuz geliyor. Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin karışımından oluşan tortul bir kayaç soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: Karn, kern, tarn, kern.
0: Harfi değiştirelim ilk harfleri.
2: Bern.
0: Peki. İlk harfi açmayalım. İkinci harfimizi açtıktan sonra ilk harfi Fatih Bey'in bulmasını rica edeceğiz. Ve süreyi kendisi için başlatacağız.
1: Tan, san, şan, kan, lan, dan. Çan.
0: Landa çok yaklaştınız diyorum. Küçük bir ipucu desteğin süreniz bittiği için de doğru yanlış diyemiyorum.
1: Evet.
0: Ama şunu biliyorum ki kalpten o kadar severek ve yardımsever yarışıyorsunuz ki süreyi Murat sizin Bey. İçin başlatıyorum Murat Bey. Olmuşundan buyurun.
2: Man.
0: Man. Doğru tabii ki. Zaten son saniyede Fatih Bey yine ipucunu vermişti. Harika yarışıyor. Murat Bey'e destekler kucak kucak geliyor.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Murat Bey kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 2 numarayı da açalım.
0: Gerçekten.
2: Evet.
0: Peki bakın ben hiçbir şey söylemedim. 2 numaralı soru. O da bir foto soru. Hazır mıyız? Fotoğraf, bir fotoğrafımız var. Görelim bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bunu çok sık görürüz. Mobilya işlerinde de belki tanırsınız bilirsiniz. Bu ahşap veya metal malzemelerle ilgili bir soru gelecek. Ahşap, metal veya benzeri malzemelerden yapılan ince ve uzun çıtalara verilen ad. Sürenizi başlattık.
2: Lata.
0: Lata doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Son 4 sorumuz. Tek şifre harf buldunuz şu ana kadar.
2: O zaman 19 numarayı.
0: 19 numaraya gidiyorum. Gidelim. 19. Peki geliyor sorumuz. Meyvelerin olgunlaşmasını etkileyen bitki hormonu niteliğindeki bölümünü soruyoruz sizlere. Sürenizi başlattık.

0: düşünelim. Bu olgunlaşmasını etkileyen bir bitki hormonu diyor. Etkilemekten yola çıkalım. Ne olabilir? Biliyorsunuz yarışmamızın başından beri de nağları, neleri, çok ekleri kullandık.
1: Evet.
0: Fatih Bey hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatacağım. Bakın nağları, nağları çok kullandık. Sürenizi başlattım.
2: Etken.
0: Nağları, neleri kullandık?
2: Et. Etnam. Etman. Etmen.
0: Güzel. Peki, yetmedi süremiz. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyoruz.
3: Etene.

0: Etene mi?
1: Etene.
0: Etene.
1: Evet.
0: Evet, doğru. Etene. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Bir de E harfi buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? 3 sorumuz var.
1: 8 numarayla devam edelim.
0: 8 numaralı soruya gidiyorum. 8. Efendim geliyor. Resmi yazışmalarda gecikmeden yapılması gereken işler için kullanılan bir sözcük soracağız. Süremizi başlattık. Resmi yazışma bu.
1: İvedi.
0: İvedi. Bir doğru yanıt alıyoruz ve sorumuzu, tablomuzu kaç numaralı sorudan açarak devam ediyoruz?
1: 11.
0: Efendim 11 nolu soruya geliyoruz. Hazırsa 11 numaralı soruyu açıyorum. Bir kişi veya olayın hatırlanması, adının geçmesi. Süre başladı.
1: Anımsama, anma. Maalesef.
0: Çok yardımcı olmam gereken bir noktadayım. Anımsama olmadı kelime harf sayısından dolayı. Analım, ne dediniz?
1: Anma.
0: Anma dediler. Olmadı. Ama çok yakın bir yerde gezdiler. Bir şey yaparlar ya böyle. Ah, o da bir olsaydı.
2: Anmak.
0: Süreyi başladı.
2: Anmak.
0: Ne yaptık?
2: Anmak.
0: Anı.
2: Anmak.
0: Anı. Anı.
2: An.
0: Biri sizi ne yapar?
2: Anmak.
0: Birileri sizi anı.
2: Anar. Anı.
0: Doğru.
2: Anımsa. Ma.
0: Anımsa da olabilir. Biz bakalım bir harf desteğini daha verelim. Son belki harfimiz olabilir. Son harfimizi açalım. Buraya ne olabilir? Buyurun Murat Bey.
1: Anıma olabilir.
0: Anıma olursa ama bir harf eksiğimiz, evet. Olabilir. Ama ben şu ipucunu verebilirim. Anımaya çok yakın ama bu birisileri tarafından sizin adınıza söylendiğinde olan bir şey diyorum. Anıma değil, anı. Süreyi başlatayım. Anı.
2: Anı.
0: Anı.
2: Anı.
0: Anıl.
2: Anılma.
0: Hah, doğru, anılma.
2: Niye
0: tabii
2: oluyor, o kadar
0: ki.
2: Şey yaptık ya.
0: Harikasınız.
2: Evet, o kadar.
0: Tak diye bildiniz anılma yanıtını.
2: Sır küpü değil, zeka küpü.
0: Efendim, küpleri biraz saklıyoruz dedik, harflerle sırlıyoruz, kelimelerle kazandırıyoruz dedik ama biraz zor buluyoruz tabii ki, evet. O kelimeleri. Anılmaydı buranın doğru yanıtı ve sizinle devam edeceğim. Fatih Bey, kaç numaralı soruyu açalım diyorum.
2: 9 numara.
0: Efendim?
2: 9 numara.
0: 9 numara. Peki. 9 numaralı soruyu okuyacağım. Bakın dikkatli dinleyin lütfen beni. Çünkü bu bir devamını getireceksiniz. Uzun bir kelime diyeyim ve okuyorum. Acımasızca ve insanlık dışımı biçimde gerçekleştirilen davranışları niteleyen bir ifadeyi soruyoruz. Böyle acımasızca yapılmış. Süreyi başlattık.
2: Vahşice.
0: Vahşi.
2: Vahşiyane.
0: Vahşiyane doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harika. Biraz önce Murat Bey'e destek olmuştum. Onun için de bir soru desteğini size borçluydum. Burada da o desteği gösterdim. Vahşiyane olacaktı bu uzun kelimemizin karşılığı. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım Fatih Bey?
2: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Hazır. Evet, geliyor. Güzel bir kelime buldunuz. Efendim, daha önemli, öncelikli anlamında kullanılan eski bir sözcük. Çok daha ne verdi buna? Süreyi başlattık.
2: Ehem.
0: Ehem verdi. Harikasınız. Buranın da yanıtı ehem olacaktı. İlk etap bitti. Bir tahmin edebilir misiniz? Nedir sizce? Murat Bey, durum hiç, ne kadar bir fark var sizce?
2: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
0: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsunuz? Siz sayıyor musunuz Murat Bey?
1: Yok, saymıyorum ama Fatih'in benden bir iki soru...
0: Bir iki soru önde olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Düşünüyorum.
0: Peki, biz bir bakalım acaba... Fatih Bey bir iki soru önde mi? Fatih Bey de bereketi olsun diye saymamış ama. Evet.
2: Ay.
0: Ve başa baş bir mücadele olmuş. 40'ar puandayız şu anda. Evet, son düzlükte özellikle Fatih Bey'in ikinci sorusuyla beraber 40 puan aldık. Bu da demektir ki 8'er doğru yanıt verdiniz. Şu anda da 16 soru sorduk birinci etapta. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: O zaman rekabeti arttırdığımız, birazcık daha tempo yükselttiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nde ikinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde olacak ve 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci yarışmamızın birinci etabını minik bir farkla demeyeyim, baş başa ama birinci kürsüde tamamlayan yarışmacımız Murat Bey ile başlıyorum. Murat Bey, 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. İçinde video ve sesli sorular da var. İstediğiniz kadar düşünebilir, istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da sürenizi durduracağız.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Hazırsanız 120 saniyelik sürenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı ve ünlü huysuz tarihçimizdir.
1: Pas.
0: Peki. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
1: Karadeniz.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz eğrisi doğrusu isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Nilüfer.
0: Nilüfer hemen geldi, bir doğru yanıt. Belirli stillerle suda en hızlı ilerlemeyi amaçlayan spor dalıdır.
1: Pas.
0: Peki. Ayvalık tostu ve hoşmerim tatlısını yemek isteyen biri hangi şehrimizi ziyaret etmelidir?
1: Balıkesir.
0: Harika. Hemen bir video sorumuz, bir görselimiz var. İzliyoruz.
2: Burada mı kız?
3: Evet.
2: Hadi git ver o zaman yüzü. Bak kutuda ne güzel uydu buna. Ne oldu?
3: Abla yapamayacağım ben.
2: Ne yapamayacağım?
3: Yüzü diyorum, veremem.
2: Niye? Sevgilin değil mi kız?
3: Haberi yok.
2: Nasıl haberi yok?
3: Ben daha kendimi açamadım kıza be ya. Nasıl veririm yüzük falan?
2: Benim ne işim var o zaman lan burada? Hani seviyormuştu kız seni? Abla daha geleceğin kız isteyeceğiz bana dedin. Demedin mi?
3: Evet. Yani zamanla olacak bir şeyler. Öyle istiyorum yani.
2: Ver o zaman yüzüğümü geri.
0: Eyvah eyvahtı. Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakterdir.
1: Pas.
0: Peki. Mahkemelerde karar veren hukuk görevlisidir.
1: Hakim.
0: Hakim. Bir ebe gözlerini kapatırken diğer çocukların gizlendiği çocuk oyunudur.
1: Kör ebe.
0: Değil. Bu çocuk gözlerini kapatıyor, sayıyor, diğerleri saklanıyor.
1: Saklambaç.
0: Harika. 10 puan geldi. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: 90'larda büyük bir çıkış yapan şarkıcımızdır.
1: Pas diyorum.
0: Peki. Atasözüne göre görünen köy ne istemez?
1: Kılavuz.
0: Kılavuz geldi. Hemen başa dönüyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı. Ünlü ama bir o kadar da huysuz tarihçimizdir. Geçmiş çakın bir dönemde de kaybettik kendisini diyeyim. Çok da büyük bir ustadır.
1: Pas.
0: Peki efendim. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
1: Tabii ki Akdeniz.
0: Akdeniz, harikasınız. Belirli stillerde suda en hızlı yüzmeyi amaçlayan spor dalı. Bakın ne yapıyorum ben?
1: Kulaç.
0: Başka bir şey yapıyorum. Sudayım. Suyum. Etrafım su. Ne yapıyorum ben?
1: Yüzme.
0: Güzeldi ama süreniz doldu ve dolduktan sonra da bayağı bir geçti. Efendim hemen dönüyorum yanıtlarımıza. Güzel bir bölüm çıkarttık. 2, 3, 4, 5, 6 soru bildik ve geldik birinci sorumuza. Sorumuzu okuyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı, ünlü ve huysuz tarihçi. Adını söylediğim zaman eyvah diyeceksiniz. Eyvah. İlber Ortaylı hocamızdı.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki. İşte 120 saniyenin size yaptıkları, evet, zamanın önemi, evet, diyoruz. Gerçekten insan, evet, bildiğini bile unutuyor.
1: Evet, unutuyor.
0: Efendim belirli stillerle suda en hızlı ilerlemeyi amaçlayan spor...
1: Yüzme.
0: Yüzdüm. Bir sizin için burada bayağı da bir yüzdüm değil mi? Bayağı gördüm.
2: Ben şahidim. Yüzdüm.
0: Bayağı da yol kat ettim yani. Efendim güzel bir videomuz vardı sevgili Demet Hanım'ın. Demet Akbağ'ın canlandırdığı bir karakterdi bu. Evet.
1: Aslında çok da severek izlerdik, evet, beraber.
0: Ne ablaydı? Hatırlarsınız bir abla derdi. Firuzan abla değil abla miydi? Hatta şarkılarda, evet, söylerdi, evet, kendisi. Evet, Firuzan, evet, Hanım'ı, evet. Firuzan ablayı canlandırmıştı bu seride kendisi.
1: Evet.
0: Ve gidiyorum hemen bir sesimizi tekrar dinleyebiliriz. İbreti Alem şarkısı, evet, gelmişti. Evet. Buna da İbreti Alem diyoruz. Emre Altu. O burasında yanıtı Emre Altu olacaktı. Tebrik ediyorum gönülden. Teşekkür harika ediyorum. Bir 120 saniye çıkarttınız. Teşekkür ve ederim. Fatih Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tamam, hazırsanız size geliyorum. O zaman beraber yarışıyoruz. Efendim kuralları hemen hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar sesli ve video sorularda düşünebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puandan değerlendirilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Sürenizi kurduk ve başlıyorum okumaya. Çile ve Kaldırımlar şiirlerinin yazarı Kısa Kürek soyadlı şairimizdir. Kısa Kürek.
2: Necip Fazıl Kısa
0: Kürek. Necip Fazıl Kısa Kürek geldi 10 puan. Kızıl Irmak'ın döküldüğü nehirdir. Böyle bir gelir.
2: Pas diyeyim.
0: Peki pas dediniz. Uygun malzemelerle kayak. Kar üzerinde yapılan kayak. Bir sporudur.
2: Kayak.
0: Kayak geldi. Hemen dinliyoruz.

0: Mahmure isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Nüket Duru.
0: Nüket Duru geldi bir 10 puan daha. Ciğer kebabı ile kütür kütür bir karpuz yemek isteyen birisi hangi şehrimize gitmelidir? Kütür kütür karpuz.
1: Gaziantep. Karpuz. Adana diyeceğim. Adana yani karpuz
0: bir yer daha ciğer, var. Adana, ciğer, ciğer kebabı da var.
1: Pas
0: değil. Tabii değil. Suçları araştırıp dava açan hukuk görevlisidir.
1: Savcı.
0: Savcı tabii ki. Hemen bir görüntümüz var. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor.
2: Canım bakar. Bir wireless şifresini alabilir miyim ya?
3: Verelim.
2: Evet.
3: Efendim?
2: Harfi.
3: İki U daha.
2: İki U.
3: Birincisi küçük U. İkincisi büyük U.
2: Küçük U.
3: Evet. Bir J.
2: Bir J.
3: Üç.
2: Yani üç tane.
3: Evet. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç.
2: Küçük üç ne ya?
3: Yumuşak G.
2: Yumuşak.
3: Altı A. K. Küçük H.
2: Ne?
3: 6 milyon.
2: Bu nasıl şifre?
3: Yaz sen.
0: Nasıl şifre? Yaz. Geliyor sorumuz. Ölümlü Dünya filminde serbest karakterini canlandıran oyuncumuz.
1: Pas diyeceğim. Aslında peki. Severek takip ediyorum ama ismini hatırlıyorum.
0: Oyuncuların üzerinden atlanarak oyundur. Oyuncular birbirinin üstünden atlar bu oyunda.
1: Uzun eşek. Birdir bir.
0: Bir 10 puan daha geldi. Atasözüne göre kara günde belli olan kişidir.
1: Dost.
0: 10 puan dedi. Dost. Bir sesimiz daha var. Dinliyoruz.

0: Evet. Geliyor. 90'ların unutulmaz şarkısı Hadi Yine İyisini kim seslendirmektedir?
1: Tayfun.
0: Tayfun. Bir 10 puan daha geldi. Hemen dönüyorum. Kızılırmak'ın döküldüğü denizi soruyoruz size. Kızılırmak.
1: Akdeniz, Karadeniz.
0: Karadeniz tabii ki. Hemen gidiyorum. Ciğer kebabı ve kütür kütür karpuzunu yemek
1: Şanlıurfa.
0: İsteyen. Şanlıurfa'da yakın bir bölge. Ciğer kebabı ve kütür kütür karpuz. Urfa'da doğru bir yanıttı ama hatta Adana en doğrusuydu. Karpuz deyince Adana'ydı.
1: Ciğer deyince de.
0: Ciğer deyince de o bölgeydi.
1: Evet.
0: Ama Adana deyince Adana'ydı. Kebap deyince Urfa'ydı.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir de bir yer vardı arada. Diyarbakır deyince Diyarbakır, de ciğer ve evet. Diyarbakır karpuzu
1: evet,
0: desem.
1: Evet kesinlikle.
0: Diyarbakır olacaktı. Evet. Selam olsun buradan güzel Diyarbakır ilimize, be. Güzel şehrimize. Ve gidiyoruz Ölümlü Dünya. Görüntülerini izlemiştik. Serbest karakterini canlandıran bir oyuncumuz vardı. Kendisi aynı zamanda bayağı iyi bir yazar.
1: Evet.
0: Değil mi? Müzik de yapıyor. Oyunculuğu da var. Harika projelere de imza atıyor. Sevgili Feyyaz Yiğit desek.
1: Evet.
0: Doğru mu efendim? Feyyaz Yiğit olacaktı. Fakat harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen gidiyorum tabloya. Burada küçük bir fark oldu mu sizce?
1: Zannetmiyorum.
2: Fark biraz açıldı.
0: Açıldı mı?
2: Açıldı.
0: Bence de bir küçük bir olsa da küçük bir fark oldu sanki. Bakalım ne kadarlık bir fark oldu. Evet efendim Murat Güven A masamızdan yarışıyor kendisi. Şu ana kadar 100 puan topladı ikinci etap sonunda. Fatih Sarıkaya bu bölümde baş yavaş girdiği birebir mücadelede bir 20 puanlık iki farklı soru bilerek ikinci etabı Sır Küpü'nün ikinci etabını 120 puanla tamamlamış oldu. Ve böylece küçük bir fark oldu ama şimdi rekabet birazcık daha yükselecek. Çünkü ne girecek devreye?
2: Buton.
0: Butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Evet. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün butonların devreye girdiği, rekabetin birazcık daha yükseldiği 3. etabıyla devam ediyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nde 3. etaba. Başa baş iki dostun mücadelesine tanık oluyoruz bu bölümde ve hemen dönüyorum. 2. etabı önde tamamlayan Fatih Bey. Fatih Bey, sizinle başlayacağız.
1: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyla başlayalım diyorum.
1: 13 numara.
0: 13. Peki, geliyor 13. Hazırsanız soruyu okuyorum ve butonlarda mı ellerimiz? Eller butonda mı? Murat Bey.
2: Butonda.
0: Butonda. Aman dalmayın. Bakın, bundan sonra her doğru yanıt 10 puan. Dalgınlığa gelmez burası. Hazırsa başlıyorum. Başkalarına acı çektirmekten haz duyan kişileri tanımlayan psikoloji terimi süre başladı. Kim? Buyurun Fatih Bey. Fatih Bey hakkı aldı ama aldıktan sonra öyle bir rahatladı ki dedi ki ne olabilir acaba diye.
1: Evet.
0: Arkasınız çok doğru bir teknik. Bir harf desteği bizden ve sürenizi tekrar açacağım. S ile başlıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Sadist.
0: Sadist doğru yanıtını aldık. 10 puan hanenize yazıldı. Evet, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Sadist 37.
0: Aldık. 37. Zaten 30'ları seviyordunuz, istiyordunuz. Başından beri hep 30'larda olmak istediniz. Ve geldi bir foto soru daha. Bir fotoğrafımız var. Hemen görelim. Ve Artemisia vulgaris. Artemisia vulgaris. Tanır mısınız bitkileri?
1: Bilmem.
0: Ben de burada yavaş yavaş tanıyorum. Kendisi Artemisia vulgaris olarak geçiyor efendim. Latince adı bu tabii ki. Bizdeki ismi de halk arasında

0: Yabani Pelin. Yabani Pelin çiçeğimizin, bitkimizin adı. Ve güzel de kokularıyla bilinen bu bitkinin adını soruyoruz. Süre başladı. Basın basın basın. Evet buyurun.
1: Mazı otu.
0: Değil, böyle mis gibi kokuyor.
1: Mis otu.
0: Misk otu. Misk otu, doğru yanıt geldi. Son saniyede misk otuydu. Verdik 10 puanı. Bir de şifre harf buldunuz. O harfini aldınız. Şifre kelimemizden. Misk otuydu efendim. Yabani Pelin ve Artemisia vulgaris. Bundan sonra karşınıza çıkarsa sosyal hayatta da evet, ben tanıyorum Artemis vulgaris'i dersiniz. Evet. Artık bizden size hediye olsun. Sevgili Artemis. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidiyorum. Hazır mıyız? Eller hazır. Butonunda mı? Bakın çok rahat bileceğiniz bir soru geliyor. Efendim, bir sanatçının veya yazarın kendine özgü anlatım biçimi tek harfe ihtiyaç var. Açayım mı butonları? Açtık butonları. Buyurun.
1: Stil.
0: Stil. T harfi geldi. Stildi buranın yanıtı. Doğru yanıtı verdi ve 10 puan daha yazdı Murat Güven hanesine. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. 27. Bir fotoğrafımız daha var. Ama bunu bence çok hızlı bileceksiniz. Fotoğrafımızı görelim. Harika bir süs taşı. Bakın bunun bir eşyaları da olur. Hatta büyük tesbihleri de olur. Böyle tık tık tık tık elde de kullanılır. Okuyorum. Takılarda sıkça kullanılan değerli gördüğünüz süs taşının adı, süre başladı. Buyurun.
1: Akik.
0: Akik yanıtı geldi. Harikasınız. 10 puan yazdık hanenize akik yanıtıyla. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaraya açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne var? 4. Gelsin 4. Eyvah, zor bir kelime bulduk yine. Murat Bey'in destekleriyle diyorum efendim. Hazırsanız okuyorum. Hukuk ve emniyet alanında kullanılan, araştırma ve soruşturma anlamına gelen Osmanlıca kökenli bir kelime, bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Tahakkat.
0: Tahakkat değil.
1: Tahakkut.
0: Kuk. Devam edin üretmeye.
1: Tahakkuk.
0: Diye üretmeye devam edin. Peki. Burada farklı bir, çok doğru yoldan gittiniz bu arada Murat Bey, kelimeyi üretirken. Ama bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tahar ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
1: Taharuk.
0: Tahar.
1: Taharuk. Taharut. Taha.
0: Üç tane harf siz yapıyorsunuz.
1: Tahar. Taharra.
0: Taharra olabilir mi acaba? Biz sondan bir önceki harfi de alalım. Bakalım acaba nasıl bir yol alıyoruz? Tek harfe ihtiyaç var. Acaba o harf hangi harf? Butonları açtık.
2: Taharra.
0: Ra mı?
2: Taharri.
0: Ri. Doğru yanıt. Taharri olacaktı. Buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 35.
0: Bele takılan aksesuarın veya mimaride kavisli taşıyıcı yapının ortak adıdır. Bu süre başladı. Buyurun.
1: Kemer.
0: Kemer doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Harikasınız. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. Bir de M harfi yakaladınız. Şifre kelimeden 4. harfi aldık.
1: 20 diyelim.
0: 20 diyelim. Peki diyelim, gelsin bakalım 20 numaralı sorumuz. Efendim yine zor bir kelime buluyorsunuz. Murat Bey, ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Zor kelimelerin insanıymışsınız gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorunuzu okuyorum efendim. Dayanak, vesile veya sebep anlamında kullanılan bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nidar.
0: Efendim?
1: Nidar.
0: Nidar değil.
1: Nadar.
0: Nadar da değil. Çok güzel bir yerde türettiniz ama bir harf desteğimizi kabul edin. Ne olabilir? Fırsat kaçmadı. Butonu iyi kullanan alır. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Medar.
0: Medar. Doğru yanıtı geldi. Fatih Bey, bir düştünüz mü sanki?
2: Yo, hızlı arkadaş benden.
0: Bazen

0: Ben burada şöyle başlıklarımız olabiliyor. Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yeri mi açıyor? Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle bir kırgınlık olmasın.
1: Tabii ki yok.
2: Şu an benim için yok.
0: Butonları gördünüz zaten. Açılışta da yani, testimizi yaptık.
1: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
2: Evet, yok,
1: hani ben de olursa o zaman düşünürüz diyor.
0: Neyse siz bunu saklayın. Eğer biraz sonra arayıcı açılırsa artık siz basarsınız böyle.
1: Tabii.
0: O bu çalışmıyor demeye.
1: Tabii.
0: Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım bu küçük esten sonra?
2: 23 diyelim.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum. Efendim hazırsa geliyor. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum Murat Bey. Yani bütün araya sıkıştırılmış ince
2: zor
0: kelimeleri
2: buldum, değil mi?
0: Çok özenle böyle nokta atış yakaladınız. Ama birçok da kelime öğrendik sayesinde Murat Bey'in. Daha doğrusu hatırladık diyeyim efendim. Şam kökenli kumaş veya çelik ürünlerini nitelemek için kullanılan bir sözcük arıyoruz. Nedir acaba? Süre başladı. Buyurun.
2: Dimitri.
0: Dimitri değil.
2: Dimitri.
0: Dimitri de değil. Ama Dimitri'ye çok yakın diyorum. Ne olabilir acaba? Bir sondan üçüncü harfi belki işimize yarar. Orayı yükseltir. Sondan üçüncü harf güzel olabilir. Destek olur. Dimitri dediniz. Hayır dedim. Demek ki böyle şeyli şeyli bir şey. Dimitri değil de ne olabilir? Sürenizi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
1: Dimişti.
0: Dimişti değil. He?
1: Dimişti.
0: Dimişti. Ki var zaten.
1: Dimişti.
0: Dimişti de. Dimişti değil.
1: Evet.
0: Dimişti değildi. Ben de size ipucu vereyim derken ki vardı demiştim zaten. K'yi söylemiş oldum. Bari K'yi açsın arkadaşlarımız da hak geçmesin.
1: Evet.
0: Efendim K'ye var. Dimişti değil, dimiş ki'ydi.
1: Evet.
0: Neyse, adalet yerini bulsun diyoruz.
1: Yine.
0: Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazır, evet.
0: Önce basan cevap yanıt hakkını alacak. 3, 2 ve açtık butonları. Vallahi hiç bir
1: inanmıyorum. Yok, yapacak bir şey.
2: Demiş ki.
0: Demiş ki. Harikasınız Murat Bey. 10 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Yine zor bulacağım herhalde. 12.
0: 12. Ya 12. Buna şüphemiz yok. Açabiliriz. Açabiliriz. Buna gerçekten hiç şüphemiz yok. 12 numaralı çok güzel bir soru buldunuz.
2: Eyvallah.
0: Gerçekten tebrik ediyorum. Şu ana kadar zaten çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Yarışmadaki bütün dipte kalmış kelimeleri buldunuz. Bir de sürpriz farklı bir soru kalıbını buldunuz. Yani hem soru farklı kelime buldunuz. Üstüne bir de farklı kalıpta bir soru buldunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Efendim size bir görsel göstereceğiz bu soruda. Buradan bir görselimiz var. Ve bu görseli tanımanızı rica edeceğiz. Sorunuzu okumayacağım. Sadece fotoğrafı vereceğim. Sürenizi başlatacağım. Butonu önce kullanan ve yanıtı doğru veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Peki. O zaman soru okumuyorum. Fotoğrafı ve sürenizi aynı anda başlatıyorum ve veriyorum. Ne olabilir bu? Buton. Buyurun.
1: Şimşek.
0: Şimşek doğru yanıtını kabul ediyoruz. Bakalım nasıl bir şimşek? Görebiliyor muyuz acaba? Fırtınalı havalarda oluşan güçlü elektrik akımlarının yarattığı şimşekti bu. Fotoğrafımız yavaş yavaş netlik kazanacaktı. Evet. Ama biz tabii harflerden destek alarak yarışmacımız o iki eksik harfi çok hızlı şimşek olabilir Oğuz bu deyip ağaç, görsel, buluttan destek alır mıyız acaba dedik ama doğru yanıtı verdiniz. 10 puan yazdınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 numaraya gidiyoruz. 22 numarada ne var acaba bakıyoruz.
2: Nerede?
0: Sorunuzu okuyorum hazırsa. Eksik kalan bir işi tamamlama veya ihtiyaçları karşılama işlemine verilen ad süre başladı. Buyurun Fatih Bey.
1: Sağlayacağım eksik.
0: Hazır hızlı. Bir şey yapıyorum, bir şey ediyorum. Hadi ilave yaptım.
1: İkram.
0: Ne oldu?

0: Yok mu?
1: Yok.
0: Yok, var var. Var var, çok var. Tam böyle dilinizin evet, ucunda. Evet. Ben buradan dilinizin ucunu görüyorum diyeyim artık. Hazır mıyız? Hiçbir şey kaybetmediniz. İlk ne olabilir? Efendim?
1: Söylemeyeyim. Murat Bey bizden
0: zaten... Söylemeyin, söylemeyin.
1: Murat Bey bizden...
0: Ben size bir şey söyleyeyim. O ipucu sanki doğru ipucu değil gibi. Mi? İyi düşünün. Süreyi başlattım.
1: Buyurun Fatih Bey. Zaten yanlış söylediğimde ben çıkıyorum. İkram diyecektim, değil zaten.
0: Ama süre bitti, hadi.
1: Evet, değil. Değil, çıkmadı.
0: Ah Fatih Bey.
1: Yine pişirdik Murat Bey'e, çıkmadı.
0: Sakın vermeyin.
1: Evet, evet.
0: Bakın, hakkınız bitmedi. Yine evet. Basıp alabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Peki, sürenizi başlattığım an kim önce butonu kullanırsa. 3, 2, 1, açtım.
1: İkbal.
0: İkbal değil, iç.
1: İksal, ipçal, ikram, ikral, ik, dal, ikmal. Evet, ikmal. İkmal.
0: Evet. Süre doldu.
1: Evet.
0: Evet. Süreyi tekrar başlatıyorum. İkmal butonu yaparız. Önce kullanan alır. İlk ne olabilir? Süreyi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
1: İkmal.
0: İkmal.
1: Evet.
0: Allah tak diye yakaladın. Evet. Gerçekten
1: zeka böyle ya. Maşallah.
0: Estağfurullah ama. Yani lep evet demeden. Ya. Lep dedikleri bu olsun.
1: Hatta lep diyeyim ben Çorum diyeyim.
0: Gerçekten o hale geldi. Çorum. Lep'den Çorum doğruydu. Bir anda o gelmemişti aklıma ama harikasınız. Mükemmel bir yarışma çıkarttınız. İkmal'i de tak diye buldunuz. Sizinle devam ediyoruz Fatih.
1: Evet. 54.
0: 54'ü seçiyorsunuz. Hazırsa sorumuzu okuyorum. Efendim, eğilip büküldüğünde kolayca şekil değiştirebilen veya koşullara uyum sağlayan yapıları tanımlayan sözcük, süre başladı. Buyurun. Esnek. Esnek tabii ki doğru yanıttı. 10 puan geldi hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini açtınız. Baştan. İkinci harfti, şifre kelimemizdeki harfimiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağım?
2: 48 açalım.
0: 48. Peki. Geliyor 48. Hazırsa sorumuzu soruyorum. Efendim, üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya. Sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Cilalı diyeceğim.
0: Cilalı değil. Bu aynı zamanda şekerlemeler için de pasta yapımında ve benzeri alanlarda çok kullanılır. Evet, evet, evet. Böyle bir yüzey olarak da söylerler. Daha çok böyle bir yüzeydir. Belki ilk harfini açsak yardımcı olur diye düşünüyorum. G ile başlar bu böyle gle. Bardak İngilizce'de varsa parlaklıktan gelir. Süreyi başlatayım ben. Bu arada nasıl olsa basacak gibi görünmüyorsunuz kimse. Ben bir tahminde bulunup da...
1: Sesli tahminde bulunmayacağım.
0: Peki. İkinci harf desteğini de verelim. Peki.
2: Yeni senden izliyorum.
0: Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Fatih Bey.
1: Glocks.
0: Glocks değil. Glocks değil. Gla. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Gla. Bu herhalde böyle futbolda neydi o? Ne hareketiydi? Pla bir şey diyorlardı. Plans.
1: Plas.
0: Tamam. Süreyi başlatayım ben. Murat Bey.
2: Glase.
0: Glase doğru yanıtıydı. Yine ipucu benden gitmedi Fatih.
1: Evet, benden gitti.
0: Sizden gitti.
1: Evet, evet.
0: Ben futbolda ne vardı dedim. Siz plase
1: kesinlikle
0: dediniz.
1: Kesinlikle.
0: Murat Bey kardeşiniz.
1: O da şutu golle çevirdi.
0: Kardeşiniz, arkadaşınız kaptı glaseyi.
2: Uzun olsun 51.
0: 51 olsun. Harika, geliyor bir soru. Bayılırsınız, biraz önce de filmde birini canlandırmıştı diyeyim. Belki ipucu olur size. Nefesli bir çalgı olan bir enstrümanı çalan sanatçıya verilen ad diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Yani yapacak bir şey.
2: Klarnetçi.
0: Klarnetçi tabii ki. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 10 puan daha gitti. Bakın 30 puan oldu. Ve son sorulara geldim. Son 3 soru. Yakaladınız. Yakalayamadınız. Gider. Efendim 50. 55. İki sorudan birini öneriyorum.

0: 50.
1: 50. Geliyor 50 numaralı sorumuz. Efendim, insan ve hayvan vücudunu dış etkilerden koruyan büyük bir organ diyeyim. Süre başladı. Fatih Bey.
2: Deri.
1: Deri tabii ki. Harikasınız. 10 puan, 170. Güzel. Yakalıyoruz. Harika gidiyoruz. Bakalım. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Artık son sorulara yaklaşıyorum.
2: Evet,
1: son
2: bir... 55 bir de ipucu vermiştiniz.
1: 55 galiba. Diye ipucu vermiştim. Hemen gidiyorum 55'i okuyorum o zaman. 55 diyelim. Gelsin 55. Evet, sorunuzu okuyorum. Bir şeyle ilgili olma, ona bağlı bulunma durumunu anlatan sözcük. Sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
0: Ait.
1: Ait. Doğru yanıtını bulduk. Bir de şifre harf aldınız. A'yı açtık. Son sorular artık. 46 öneriyorum ve 52 öneriyorum.
0: 52.
1: 52 gelsin. Evet. 52. Son sorularınızı açıyorum. 52. Özel etaplarda zamana karşı mücadele edilen bir motor sporunun adını soruyoruz size. Süreniz başladı. Buyurun Fatih Bey.
2: Rally.
1: Rally doğru yanıtını aldık. Harikaydınız. Evet. Harika bir üçüncü etap bitti. Hemen puan tablomuza gidiyoruz ve bakıyoruz şu anda puanlarımız ne durumda diyoruz. Efendim, Fatih Sarıkaya 180 puanla şu anda ikinci oldu ve Murat Güven 200 puanla yaklaşık 2 soru farkla bu etapta öne geçti. Evet Murat Bey, birinci tahmin önceliği puanınızın farkından dolayı sizde tek seferde doğru harfi alabilecek miyim? Doğru kelimeyi telaffuz edebilecek miyiz? Önce kelimeyi sonra da seçtiğiniz harfi söylemenizi istiyoruz. Buyurun.
0: Anemometre.
1: Anemometre.
0: Evet.
1: Böyle bir kelime olduğunu düşünüyor musunuz? Biliyor musunuz? Var mı düşünceniz?
0: Anlamının ne olduğunu bilmiyorum ama
1: sonra, olabilir diye. Anemometre evet. Dedim. Evet, çok güzel. İki dost bir başa baş bir mücadele çıkarttı ve en son tek harfle geldiğimiz soruları tamamladığımız etapta anemometre dediler ve tabii ki doğru dediler. Gönülden tebrik ediyorum Murat Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, rüzgar hızını ölçen
0: evet,
1: meteorolojik bir cihaz sorusu saklamıştık finalde. Ama zaten finalde tek harf, birkaç harf eksiğine kadar geliyoruz. Siz zaten finale gelene kadar bu başarıyı çok fazlalıkla gösterdiniz. Ve gönülden tebrik ediyorum. Yarışmamızın 3. etabında burada tamamlamış olduk efendim.

0: Evet efendim, sır küpünün 3 etabını burada tamamladık. Hemen dönüyorum sevgili Fatih Bey'e, sevgili Murat Bey'e. Fatih Bey, harika mücadele ettiniz. Gönülden tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ama yani rakibinizi de ayrıca tebrik ediyorum. İnanılmaz kelimeler buldu.
1: Evet.
0: Bir değerlendirmenizi alayım. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok keyif aldım. Güzel geçti. Murat Bey'i de ayrıca destekleyerek birinci yaptık el birliğiyle.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok keyif aldım yani. Ben zaten bu tarz şeylerde hırs olan biri değilim yani. Keyif almayı daha çok tercih ediyorum. Böyle bir organizasyonda bulmak beni çok mutlu etti. Hani gerçekten kaybedenin olmadığı bir yarışma. Evet, yani sadece her şeyin de paraya dayalı ya da maddi çıkar üzerine olmaması. Hem bilgi, bir şeyleri öğreniyor olmak, hem de bundan keyif alıyor olmak, yani böyle bir formatla alakalı benim ilk televizyon tecrübem, yani ilk defa kamera karşısına çıkıyorum ve bundan büyük keyif aldım. Sizi tanıdığım için çok keyif aldım. Çok mutlu oldum yani buraya geldiğim için.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Biz de sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Gerçekten çok keyiflisiniz. Çok şensiniz. Çok iyi niyetli ve çok candansınız. Sizi de tanımak çok büyük bir mutluluktu. Murat Bey, sizi döneyim. Nedir sizin düşünceleriniz? Nasıl geçti yarışma? Bir

0: değerlendirmenizi
1: yarışma istiyorum. Güzel geçti. Burada önemli olan gerçekten klasiktir ama eğlenmekti. Ben dostum, kardeşim, arkadaşımla beraber burada olmak dan çok mutlu olduk. Size ve sizin adınıza, ekibinize bizi çok güzel ağırladılar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, keyifli oldu. Bizim için de güzel bir anı oldu diye düşünüyorum.
0: Harikasınız.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Efendim biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve A Para Kütüphanesi'nden bugün anısına okuduğunuz zaman sayfalarına şöyle biraz araladığınızda bizleri anmanız adına, bizleri hatırlamanız adına sizlere küçük birer hediyemiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, yeni bir yarışmanın sonuna geldik. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpüne siz de katılmak, bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize sırküpü@apara.com.tr adresine küçük bir özgeçmişinizi göndererek katılma talebinde bulunabilirsiniz. Sizi de burada misafir ederiz, beraber bu keyifli deneyimi yaşarız. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta gücü adında.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türk.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklar

0: piyasasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Alo.
1: Sevin Hanım, merhabalar, ben Halim.
2: Halim?
1: Elinize, yüreğinize sağlık. Börek çok güzel olmuş.
2: Beğendin mi?
1: Çok beğendim, sağ olasın. Sevin Hanım, şimdi bizim buralarda bir müessese açılmış.
3: Yeni?
1: Langırt olsun, Atari olsun.
3: Eğlenceli şeyler
1: var yani. Arzu edersen, sen de futbolu çok seviyorsun diye.
2: Ne zaman?
1: Ne zaman isterseniz.
2: Tamam.
1: Tamam. Oldu bakalım o zaman. Peki, görüşürüz.
2: Görüşürüz.

0: Kemal Bey gelmiyor.
1: Kemal Bey kim?
0: Babam. 6 yıldır bir kadının peşinde. Evi de arada sırada uyuyor. O da sorun çıkarsa yani.
1: Ya bak, ben buraya sana hesap sormaya geldim. Senin ailevi problemlerini dinlemeye değil.
0: Ya soru sordun, anlatıyoruz işte. Sorun çıksın istedim, tamam mı? Çıktı da babamı da çağırdılar, eyvallah, ama iş karıştı yani.
1: Nasıl karıştı?
0: Babam bir daha sorun çıkarsa seni okutmam dedi. Şimdi işine de geliyor, anladın mı? Bir daha semtimize uğramayacak. Okuldan atılırsam hayatım bitecek yani. Okul, ev falan hepsi.

0: kaçmıyor.
1: Tabii.
2: Bak ben dedim Dilara, bu Seyfettin amca sana çok iyi gelecek. Bak ilaçlarını yazdı, dediklerini de yapacaksın, hiçbir şey kalmayacak ha gülüm.
3: Tamam.
2: Gel şuna reçetemizi yaptıralım. Hop hadi.
4: Paneli yüzünüze yaklaştırıyorsunuz. Ben düğmeye basıncası gelmeye başlayacak. Affedersiniz. Alo.
5: Ah oğlum ben bittim, bittim, bittim be oğlum.
4: Ne oldu anacığım?
5: Ah senin bu bahtsız anan. Ah senin bu talihsiz anan.
4: Anneciğim ne oldu söylesene.
5: Çantamı çaldılar. Ahlaksız kapkaççılar. Sen kap çantayı. Bağırdım, koştum peşlerinden ama sesimi kimseye duyuramadım.
4: Anneciğim sen iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu?
5: Aman oğlum bana ne olursa olsun. Asıl kızın cüzdanı gitti.
4: Cüzdan mı?
5: Evet, Feride'nin nüfus cüzdanı. Tam evlilik başvurunuzu yapıyordum. Ah be Muazzez. Yani şunu iğnelesene çamaşırına değil mi?
4: Anne sen başvuru yapmadın mı?
5: Yok oğlum yapamadım. Diyorum ya sana. Cüzdan, çanta, her şey gitti.

0: Meryem altınlarını bozurdu Haliço. Bu oteli alacağız diye kadın elinde ne var ne yoksa verdi.
1: Biliyorum abi, biliyorum.
0: Evin önünde hayal kurduğumuz akşamı da biliyorsun değil mi? Birlikte otel açacağız. Aile oteli. Sen kalk şimdi eski manitanın oteli ortak et.
1: Mecbur kaldın abi.
0: Kaldım da Haliço, dokanıyor. Elia'ya böyle bir şey yapmış olman ağırma gidiyor.
1: Ne yapacağım?
0: Bir yolunu bulacağım ciğerim. Bu parayı bulacağım, Şehnaz'ı yollayacağım. Başka çaresi yok.
2: Martın ki acaba? Buyurun.
3: Kasa teslimatı için geldim. Şehnaz Durkan'ın siparişi.
2: Ha, Şehnaz Hanım. Buyurun benim. Geldi mi kasalar?
3: Evet Şehnaz.
2: Buyurun. Seyhancı müdüriyette çantam var, getirir misin?
4: Aslında ben bir tane model beğenmiştim. Böyle kuyruklu, upuzun ve çok güzeldi ama işte dün akşam sinirden yırttım attım valla.
2: Çok güzel.
4: Ha evet. Aslında ben birazcık kilo versem şöyle korseyle falan girebilirim bunun içine.
2: Aa, çok zarifmiş.
4: Affedersiniz kızlar, kocam arıyor. Alo.
5: Feride hayatım nasılsın?
4: İyi canım. Biz de arkadaşlarla gelinlik modellerine bakıyorduk.
5: Feride.
4: Efendim Kenan.
5: Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok. Küçük bir aksilik çıktı.
4: Ne oldu Kenan?
5: Gasp.
4: Gasp?
5: Annem çantasını çaldırmış.
4: Nasıl olmuş?
5: Güzelim, yolda gidiyormuş.
4: Kenancığım sabah çıktı evden. Bu saate kadar başvuruda bulunmadı mı?
5: Hayatım halledeceğiz. Halledeceğiz de işler biraz gecikecek o kadar.
4: Oldu Kenan.
0: Bunlar ne?
1: Bilmiyorum abi.
0: Haydi.
2: Ali. Bir gelsene. Ali bu iş çığırından çıktı.
1: Hangi iş?
2: Şehnaz Hanım. Sabahtan beri patronmuş gibi emir veriyor.
1: Ya olmaz öyle şey ya.
2: Ali bu kadının otelle bir ilgisi var mı yok mu?
1: Ya Seyhan.
2: Sen söylemezsen ben ona soracağım.
1: Ya yapma öyle bir şey.
2: Nasıl yapma?
1: Yarına kadar bekle.
2: Niye?
1: Öyle.
2: Ali bana yalan söylüyorsun. O kadının otelle ilgisi var değil mi?

0: götürdüm Seyfettin Hoca'ya Dilara'yı. Artık muayenesini etti, ilaçlarını yazdı. Haftaya da kontrole gideceğiz. Tamam, bitti maşallah.
1: Oh, sağ olun. Size de çok zahmet verdik.
0: Yok, ne zahmet olacak? Ne zahmet? Senin yaptıklarından sonra nedir?
2: Hoş geldin Meryem.
0: Hoş bulduk Sami. Akşam da misafirler gelecekmiş, siz evdeki işi hallettim de yardıma geldim.
2: Sağ ol.
0: Seyhan, nasılsın Seyhan?
3: Yokuş abla, iyi.
4: Annen eve gelmeyecek diye kızdan söz alıyor. Kız da utanmadan bunu bizimkine söylüyor. Sen böyle bir eve oğlunu verir misin ayol?
5: Ayıp.
4: Sokakta mı buluyoruz biz evladımızı? İtağın çomağı hazırla. Alo.
5: Alo Muazzez teyzeciğim, Feride ben.
4: Nasılsın Feride'ciğim?
5: İyiyim, teşekkürler. Çok geçmiş olsun Muazzez teyze.
4: Ah sorma be kızım. Öldüm öldüm dirildim. Ay siz ne talihsiz çocuklarsınız. Biz uğraştıkça bu iş olmuyor.
5: Kısmet.
4: Neyse üzülmeyin, halledeceğiz. Olur mu evladım?
5: Hı hı, tamam Muazzez teyzeciğim. Tekrar çok geçmiş olsun. İyi günler.
4: Sana da evladım. Cin olmadan adam çarpacaklar.
6: Ben bunları az bile yaptım.
7: Ne yaptın kardeşim?
4: Çantayı mantayı hepsini topladım, bir yere sakladım.
6: Kızım nüfus cüzdanını aldım. Yırttım.
4: Yırttım. Attım.
6: Bu üç dilliye pabuç bırakır mıyım ben ayol? Bugün cüzdan, yarın başka bir şey. Bak.
4: Kafama koydum. Şuraya yazıyorum. Evlendirmeyeceğim.

0: 아니 박사도 맞아 맞아 맞아 맞아 맞아. 어? 샌데이오니언에 세미나네.
1: 예, 오바미스티.
2: 아 이브라임 보자 다비 이브라임 보자.
1: 센 오이냐만 듣는 비다?
2: 요. 사카탄 자토프네 무라타키아니. 야, 베님 이시 마스나 티지아렛. 아스 두칸 아다나다 다 베님. 부르다. 오야라니오르 이시테.
1: 돈쟁 무슨 베키?
2: 아다나야. 야, 비아라라 되네인 디에 투트르둠 다. 소라. 이시안눔. 칼라눔 데인자. 페르덴 크스 카르데시.
1: 에스키 니샨.
2: 아, 이래. 아스키. 신데. 도스엠. 나빌라임 산키. 에프텔 코파잠이야.
1: 김라?
2: 아스넨 도스다 야네 두칸다키 테브겔레르 var. 바스카 킴덴 데르세. 그렇게 막 콜라이 올면 하디 바칼 이키키 잠깐 잠깐 잠깐 잠깐 오 오이
3: usta ben de hazır olacak değil mi?
4: Yahu olacak Şehnaz Hanım, olacak. Allah Allah, aç kalmayacak bu misafir, sen merak etme.
3: Ama bak bunlar çok önemli misafirler. Eğer yemek aksarsa...
4: Aksama maksama olmayacak, yok. Ya sen bana bırak. Ya bunlar benim beğendiğim bir yesinler. Bak bakalım bir daha buradan vazgeçebiliyorlar mı? Ay gülüm, benim eller kirli. Sen şunu böyle kapatıp şuraya koysan ya.
3: Bunu böyle çıkarayım mı?
4: Ya çıkar çıkar, yemeğin içine gir de. Oh tamam.
3: Ay çok güzel bir şey. Samoş mu bu?
4: Bak bu samoş.
3: Adana'dayken mi vermişti?
4: Yok, yıl dönümü hediyesi.
3: Yıl dönümü mü?
4: He, yıl dönümü hediyesi. 2 ay önce vallahi aldı beni götürdü fasıla. Ay nasıl izzet, nasıl ikram böyle, ay.
3: Aslında samoş

0: nerede?
1: Annem bize tuzak kurmuş Kenan.
0: Hayatım, ne diyorsun?
1: Nüfus cüzdanımı kendi yırtıp atmış.
0: Feride, kadın kapkaça uğramış.
1: Yalan söylüyor.
0: Feride.
1: Kulağımla duydum Kenan.
0: Hayatım, ayıp ediyorsun.
1: Öyle mi? Tamam. Yüzleştir ikimizi, sor kendisine.
0: Feride, neyi soracağız Allah aşkına? Kaç yaşında kadına yalancısın mı diyeceğiz?
1: Kenan bak, benim dayanacak sabrım kalmadı.
0: Feride.
1: Kenan. Bak, daha işin başındayız. Bu böyle yürümez. Birinden birini seç. Ya annen ya ben.
0: Benim annem yalan söylemez Feride.

0: Çok güzel vakit geçirdim Halim, sağ ol.
1: Ben de. Sen de sağ ol Nuri Sevin Hanım.
0: Bana hep Sevin Hanım mı diyeceksin?
1: Bilmiyorum. Yani ileride dostluğumuz, arkadaşlığımız gelişirse...
0: Bak Halim, ben öyle eğlenilecek kızlardan değilim.
1: Estağfurullah.
0: Yaşım da artık 15 değil, 50 bir yaşa geldim. Yani eğer niyetin ciddi değilse bana şimdiden söyle. Ben de vakit kaybetmeyeyim.
1: Sevin Hanım.
0: Bugün olsun demiyorum. Ama bu işin sonunda evlilik var mı yok mu bilmem gerek. Sen bir düşün.

0: Gelme Ali.
1: Ya Seher.
0: Konuşmak istemiyorum.
1: Seher, ne yapsaydım?
0: Ali, iki gündür tanıdığımız birini otele ortak ediyorsunuz.
2: Şşş.
0: Hiç bize haber vermeye tenezzül bile etmediniz.
1: Ya Semma abi yengeyle konuşacak.
0: Ne zaman? Ablam şu anda mutfakta ve dünyadan haberi yok. Kadına haksızlık ettim diye sabahtan beri çırpınıyor. Ya onu siz nasıl aptal yerine koyduğunuzun farkında değil misiniz?
1: Ya Seyhan.
0: Hiç konuşma Ali. Tamam, bu gece son. Misafirler gitsin. Ben bir daha senin yalanlarını duymak istemiyorum.
3: Yıl dönümü hediyesiymiş. Aklı sıra bana nispet yapacak.

0: abi. Hı. Vallahi akşama misafirler parmaklarını yiyecek ha.
1: İnşallah Meryem.
0: Bak bir şey söyleyeyim sana. Otel de dolup taşacak. Hele biz bir borcumuzu ödeyelim. Vallahi artık kimse sırtımızı yere getiremeyecek. Abi baksana şunun tadına hele.
2: Meryem döktürmüşsün vallahi.
0: Hey Allah sevdin.
2: Ben senin elinden zehir olsa yerim Meryem.
0: Oh.
2: Baş aynas.
3: Müşterilerden bir roze dedi. Bir koşu gidip alıp gelir misin lütfen?
2: Olur. Alırım. Meryem ben gidip geliyorum.

0: buraya kadar.
1: Buraya kadar.
0: Bak çocukluk ediyorsun. İyi tamam peki.

0: altını kapamasaydın Melih Hanım.
1: E niye gülüm? Misafir gelince ısıtacağız.
0: Ama olur mu öyle şey, ısıt kapat? Yani her işin bir yolu var değil mi?
1: Yok, ben 12 yaşından beri mutfaktayım Şehnaz Hanım.
0: Ben de 10 yıldır otel işletiyorum Melih Hanım.
1: E tamam o zaman, sen kendi işine bakacaksın, biz kendi işimize bakacağız değil mi Şehnaz?
0: Ben zaten kendi işime bakıyorum Melih Hanım. Samimi söylemedi mi?
1: Neyi söylemedim?
0: Dün akşam bin bir rica minnet beni otelin başına getirdi.
1: Başına mı?
0: Ama samim akıllı adamdır. Kimin yanında duracağını çok iyi bilir. Bu tefecilerin borcu nasıl ödendi sanıyorsunuz?

0: İçeride.
1: Aşkım ya, ben seni çok özledim.
0: Ben de aşkım.
1: Aşkım. Gözünü seveyim, görecek şimdi, yakalanacağız.
0: Güzelim, bu halde beni annem bile tanıyamaz.
1: Olsun.
0: Verdim gitti.
1: Ay Kerem.
0: Sözlendik Feride.
2: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Sağ olun.
2: Hayırlı olsun.
1: Sağ olun.
0: Sabım abi, benim yükseklik korkum var abi.
3: Sen aşağı in, ben göstereceğim sana yükseklik korkusunu.
1: Abla.
0: Annemin hediyesi.
1: Tabii ki şuna.

0: Siparişi getirdim Şaynaz.
1: Samoş, iyi kuşum. İçeri girelim. Mecbur ben de gireceğim mutfağa.
0: Niye?
1: Ay Melih Hanım ortalığı öylece bıraktı gitti.
0: Gitti mi?
1: Ay, hiç yoktan sorun çıkardı Samimciğim, hiç.
0: Ne sorunu ya?
1: Şimdi biliyorum ben sana söz vermiştim ama şimdi o mutfakta böyle hani ne arıyorsun burada falan diye terslenince ben de bu kadar sinirleneceğini tahmin etmemiştim ama. Hiç.

0: İlkay.
1: Efendim Tunancı.
2: Şu anahtarı versem çıkarken kilitler misin güzelim?
1: Olur Kenancığım. Dönmeyecek misin?
2: Yok anacığım, yalnız bıraktım. Ona gidiyorum.
1: Tamam.

0: Neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz.
1: Dışarıdaydım.
0: İyi misin?
1: Eda, senden bir şey isteyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Yarın hocaya gidip Nurcan'ı affetmesini söyler misin?
0: Ne? Yiğit, sen deli misin?
1: Lütfen. Benim için.

0: Nelia!
1: Zimmer!
0: Nelia, aç!

0: Evde vakit kaybetmeyelim, ben fırlıyorum gülüm.
1: Samim abi.
0: Ha,

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yol

0: Da çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ben zaten kendi işime bakıyorum Melih Hanım. Sen bunu söylemedi mi?
1: Neyi söylemedim?
0: Dün akşam binbir rica minnet beni otelin başına getirdi.
1: Başına mı?
0: Ama samimi akıllı adamdır. Kimin yanında duracağını çok iyi bilir. Bu tefecilerin borcu nasıl ödendi sanıyorsunuz? Bence siz de dediğimi

0: bıraktı gitti.
1: Gitti mi?
0: Ay, hiç yoktan sorun çıkardı Samimciğim, hiç.
1: Ne sorunu ya?
0: Şimdi biliyorum, ben sana söz vermiştim ama şimdi o mutfakta böyle hani ne arıyorsun burada falan diye terslenince ben de bu kadar sinirleneceğini tahmin etmemiştim ama.
2: Samim abi.
1: Melia nerede?
2: Bilmiyorum, telefonu da cevap vermiyor.
1: Allah kahretsin.
2: Selma bekle. Savaş. Misafirler ne olacak?

0: Şeyhan, evde vakit kaybetmeyelim, ben fırlıyorum gülüm.
1: Samim abi.
0: Ha,

0: Ne arıyorsun sen burada?
1: Melia ile konuşmaya geldim o.
0: Melia yok.
1: Cabbar ağam.
0: Ya yok dedim ya. Oyalanma boş yere.
1: Cabbar ağam. Bak sana hürmetim büyüktür. Ama Melia'ya iki çift laf edeceğim. Ondan sonra çekip gideceğim. Kimseye rahatsızlık vermeyeceğim.
0: Bak hele. Beni iyi dinle. Melia'nın senden işi yok.
1: Ağam, bırak ona kendi karar versin.
0: Ya haydi. Beni konuşturma.
2: Tamam baba.
1: Melia.
0: Ya kızım bırak, ben yollayacağım.
2: Babam az müsaade et.
0: Melia.
2: Ya babam sen gir içeri, tamam, merak etme, ben de geleceğim.

0: Allah canını almasın Seyhan.
1: Abla nereye?
0: Bakkala kadar gideceğim, evde bir şeyler eksildi.
1: Abla.
0: Ya tamam, karışma bana.
2: Ya abla.
0: Seyhan bak, bırakır mısın lütfen?
2: Yok bırakmam.
0: Ya Seyhan bak, o Muazzez cadısına söyleyecek bir çift lafım var. Bir şey söyleyemedim, içimde kaldı yemin ediyorum.
2: Ya ablam bırak kalsın ya, bırak onun ayıbı olsun. Sen asaletinle ayrıl.
0: Ne asaleti be? Ne asaleti? Kuduz gibi saldırmak istiyor onun, çıkın şuradan.
2: Ya ablam çık. Abla yapma, ne olursun gel bak.
0: Ya Seyhan
2: gel bak, ablam duyarsa çok üzülür.
0: Ya Seyhan ablacığım gel.
2: Bırak. Tamam çay yapacağım.

0: Kahvaltı.
1: Ya Sümer ya, o gün benim sabredip birkaç saat dinleseydin her şeyi anlatacaktım sana.
0: Vaka olan oldu. Geçti gitti, haklısın. Biraz zaman geçsin de öyle geleyim dedim. Ben artık öyle hani Hawaii, Marmaris'li falan. Bunlar bitti gitti Melia. Geçip gitmiş. Melia.
2: Ne var?
0: Öyle, ya bunlar da kolay söylenmiyor böyle şeyler.
2: Ya hiç söyleme.
0: Ya söyleme diyor bak.
2: Hayır, sen kendin söyledin.
0: Ya bir şey diyeceğim, ağzıma tıkıyorsun lafı ya, Allah Allah. Değiştim ben Meryem. Bundan böyle benim için sensiz bir hayatın mümkün yok. Bundan sonra varsa yoksa sen.

0: Ya biliyorsanız niye soruyorsunuz?
1: Yani varmış mı? Sağ salim varmış mı? İyi mi? Onu merak ediyorum.
0: Varmış varmış, bir problem yok. Bir şey olsa ben size haber veririm. Kapatmak zorundayım. Oldu. Hala soruyor ya. Ulan Ali, gemide 100 kişiyi idare ettin. Şurada bir kahvaltı.
2: Oldu ama ha. Elim yandı, elim, elim.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Ali abi söyleseydin ya, yardım ederdik.
2: Tamam tamam, hallettim.
1: Ya dayımdan haber çıktı mı?
2: Meli ablanızı alıp gelecek.
1: Abla? Ablacığım.
4: Oo Mertcan, çok yakışıklı olmuşsun sen.
1: Gerçekten mi?
2: Şşş, Mertiş dön bakayım bir. Vay be.
4: Yaka?
2: Yaka?
1: Yakam yok.
2: Nasıl yok?
1: Ay giderken alırız demiştik ya.
2: Tamam yoldan alırız. Sen geç kahvaltını et. Bugün ilk gün. Hadi. Al bunu da.
1: Dayım.
2: Dayın gelecek. Sen bir alış. Gelince sürpriz yapacağız dayına.
1: Vay be. Demek okula başlıyorsun ha ablacığım.
2: Şş, bana bakın. Dayınız sizi bana emanet etti. O gelene kadar hiçbir terslik olmayacak. Anlaşıldı mı?
3: Tamam.
2: Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Tamam.
5: Gazi Paşa'da yürüyorum. Gelinlik provasına gideceğim. Baktım böyle karşıdan Sema geliyor kızlarla ama nasıl böyle ağlaya ağlaya. Hissettim ya. Gene de sordum. Ses etmedi. Sonra babam söyledi. Sen kaçmış gitmiş. Artık gelmeyecek yok diye.
3: Meli.
5: O kadar çok hayal kurdum ki sanmıyorum. Ya bir gün bir yerde karşılaşırsak. Ya bir gün sen şu sokağın köşesinden gelip beni bulursan. Bana bir merhaba dersen. Bak şimdi ben evliliği de düşündüm. Ha vallahi düşünmedim desem yalan olur ama. Şimdi bana diyeceksin ki adam nikahtan kaçmış. Sen nasıl evliliği düşünüyorsun? Ama işte oluyor yani, insan düşünüyor bir şekilde ama öylesini değil.
3: Neyim ben?
5: Benim tanıdığım Samim öyle nikahtan kaçar. Artık her bir türlü numarayı yapar. Ama beni öyle iki günlük kadına maskara etmez.
3: Gürem, haksızlık ediyorsun ya.
5: Yok vallahi ben hiç haksızlık etmiyorum. Ben en büyük haksızlığı kendime etmişim Samim. Ben bunca yıldır seni beklememişim ya. Ben hep kafamın içindeki bir hayali beklemişim.
3: Meryem.
5: Samim bak, artık yalan söyleyince senin kulaklar hiç kızarmıyor. Benim de canım artık hiç hayal kurmak istemiyor. Ben evliliği unuttum. Sen de unut. Artık bizim için o iş bitti.
6: Sen hala burada mısın?
1: Tamam babam, gidiyor.
6: Gitmiyorum.
1: Samim.
3: Bana cevap ver Meryem.
6: Bak hala konuşuyor.
1: Samim git buradan.
3: Seni almadan gitmeyeceğim.
6: Mazdekçi. Üçe kadar sayacağım. Aklın varsa kaçarsın. Yoksa günah benden gitti.
1: Samim.
3: Evlen benimle Meryem.
1: Ben diyeceğimi dedim Samim.
6: İki.
3: Meryem.
1: Samim git bak, çok fena olacak.
6: Üç.
1: Tamam babam, gidiyor. Evlenmeyeceğim Samim. Yeter artık, beni duydun. Hadi artık şimdi git.

0: Halim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seha. Ferda nasıl oldu?
0: Aynı Halim. Yemiyor, içmiyor, hep aynı şarkıyı dinliyor.
1: Allah Allah. Hadi geç kaldık, hadi.
2: Selam abla.
1: Vay, örümcek mi? Fışırıktır.
2: Fışırık.
3: Melih ablam döndü mü?
0: Ha yok canım, o biraz daha kalacak.
1: Fışırık, al bakalım şu cep aşkını. Bugün okullar açılıyor, arkadaşlarına gazoz falan alırız, tamam mı?
2: Teşekkür ederim.
4: Mertcan, hadi geç kalıyoruz.
1: Ben bir Ferda'yı görebilir miyim?
0: Tabii tabii, buyur oğlum. Güle güle Mertcan'cığım.
2: Oh, sen okula gelecek misin?
0: Okula? Yok canım, ben gelmeyeceğim.
2: Niye?
0: Ya bilmem.
2: Lütfen.
4: Gel istersen. Yani Mertcan istiyorsa.
2: Evet isterim.
0: İyi madem, ben çantamı alayım, gelin.

0: Yok Ferda, kadın güzel, hoş söylüyor da. Benim içim şişti be kızım.
1: Ya Halim çok güzel söylüyor. Bak o beni anlatıyor bu şarkı. Dinle şu sözleri bir.
0: Ya ne sen anlatıyor Ferda? Otur Allah aşkına. Sen neşeli, hayat dolu bir kızsın be.
2: Bak seni anlatan neler.
0: Bu şarkılar seni anlatıyor kızım bak. Bu şarkılar seni anlatıyor. Gel bak tut. Mal da yuva yapmış Söğüt dalla ama yavrusunu sinek kapmış amanın ama değiştir. Ay doğa.

0: gider, hem gider hem nazlanır. Kız bunlardan birini tak. Allah aşkına bu kadın benim içim şişirdi ya.
1: Sevin'le evlenecek misin?
2: Aramadım, cevap bekliyor.
1: Evlen hadi. Sevin iyi kız, hem seninle evlenmeyi de istiyor.
2: Yok, o değil de Ferda.
1: Bak bana. Ablam olan Seyhan'a. İşte şu evde öyle kuş gibi yaşlanıp gideceksin yani. Sen ne güzel, seni Sevin de bulmuşsun.
2: Aceleye geldi ya, aceleye geliyor biraz.
1: Neyi bekliyorsun? Bu saatten sonra Sevin'den iyi kim çıkacak karşına Halim? Hı? Şu İstanbul'da bir başına kaldığın yetmedi mi?

0: Aferin Mertu.
1: Ne oldu?
0: Ben sana açlık vereceğim. O heriften niye para alıyorsun?
2: Halim abi mi?
1: Eva verdi, ben almadım ki.
0: Dış kapının mandalı. Bir şey lazım olursa gel bana, ben hallederim. Bir daha heriften bir şey almayacaksın, tamam mı?
1: Bum ya.
2: Halim abi ne yapıyor ki yukarıda ya?
3: Sabah kalktığında kahvaltın hazır, sıcak bir ev. Sonra belki çocuklar. Sana da yazık Halim ya. Sen de biraz rahat et.

0: Ablam ben çıkıyorum, Can Can'ı okula bırakacağım.
1: Tamam gülüm.
0: Hadi hoşça kalın.
2: Feride ben de gideyim. Bak bir ihtiyacım olursa bir eksik geldik.
1: Sağ ol Ali.
2: Tamam. Hadi. Ha, bunlar da sende kalsın hadi.

0: Melia.
1: Ha baba?
0: Ben kahveye gidip geleceğim. Bu namussuz buralarda dolaşırsa?
1: Yok babam ya, ne dolaşacak? Geçti bitti o, tamam artık. Sen meraklanma.

0: Buyur abi.
1: Kardeş Kahraman nerede?
0: İçeride abi.
1: Desene Samim geldi ya.
0: Tamam abi. Patron, Samim diye biri geldi, seni soruyor.
2: Samim mi?
0: Evet, Samim.
2: Samim?
1: Nasılsın ciğerim?
2: Samim ne oldu?
1: Yok bir şey ya.
2: Oğlum koş, pamuk sargı bir şey getir, çabuk hadi.
0: Tamam abi.
3: Mertcan'ın sırası neresi bakalım ya?
4: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
4: Hoş bulduk. Merhaba tatlım. Adın ne senin bakalım?
5: Mertcan Alacan.
4: Mertcan Alacan. Çok güzel bir isimmiş. Bir listeden kontrol edelim. Anne babaları 5-10 dakika sonra dışarı alacağız. Gerçi Mertcan isterse biraz daha kalabilirsiniz. İlk gün anneden ayrılmak zor oluyor. Oğlunuzun numarası neydi?
5: Ben annesi değilim.
4: Ay affedersiniz, tabii çok gençsiniz. Ablası mı?
5: Ya sayılır.
3: Abisiyle ablası okula gittiler. Birkaç gün Mertcan'ı biz getirip götüreceğiz.
4: Siz?
3: Ben yakınıyım. Abisi gibi.
4: Mertcan, oğlum. Bak istersen oradaki sıraya geç. He?
3: Hadi gel bakalım.
2: Merto, sıran çok güzelmiş. He?
3: İyi misin?

0: Hayırlı günler ağalar.
1: Eyvallah.
2: Hayırlı günler Ali.
0: Cumali.
3: Buyur usta.
0: Oğlum siz deli misiniz, divane misiniz ya? El kadar kaldırma bütün dükkanı yıkmışsınız.
3: Yasak var ustam, müşteri dışarı istiyor.
0: Oğlum buraya iki tane tabure koy işte. Dumansız hava diye dükkanda masa bırakmamışsınız oğlum. Allah Allah, yürü.
4: Tövbe estağfurullah.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ ol usta. Sağ olsun.
5: Ustamın çayını ver.
0: Hala bak.
3: Buyur usta. Buyur usta.

0: Ev kahvaltısı gibi de olmuyor tabi usta. Sevin Hanım da bugün gelmedi.
1: Gelmezsin.
0: Yok, birkaç gün oldu da kahvaltı getirirdi, börektir, katmerdir.
1: Sana ne? He? Sen kızın keyfini kahyası mısın?
0: Yok, öylesine sordum ben.
1: Sorma, meraklı sorma. Kız ister gelir ister gelmez. Sana ne, sen karışma. Yok. Tövbe estağfurullah.

0: Ulan Cabbar'a hala tüfekli adam kovalıyor.
1: Ya o değil, yok ben gittim. Melia dedi git, ondan gittim yani.
0: Ya olur mu öyle şey?
1: Ya istemiyor kahraman, istemiyor diyorum.
0: Gözüm, Melia bu. Ne demek istemiyor? Kız senin için bir ömür beklemiş.
1: Bekledi, daha da beklerdi ama senin bu samimi kardeşin var ya, birkaç ayda pes ettirdi kızı.
0: Ya bırak, Melia pes eder mi?
1: Etti ciğerim, etti diyorum ya. Etti pes.
0: Sen şimdi çık karşısına. Tut kolundan. Evleneceğiz de. Gelmezse namerdim.

0: Alo.
1: Feride nasılsın gülüm?
0: İyiyim, sen nasılsın? Ablam sesin kötü gibi. Hayırdır, kötü bir şey yok inşallah.
1: Yok ya, aynı şeyler de. Bir şey olmadı. Feride, kız Samim geldi demin.
0: Samim abi mi?
1: Vallahi sen mi söyledin burada olduğumu?
0: Yok ablam, biz bir şey söylemedik.
1: Bana vallahi biliyor gibi geldi de.
0: Yok Kur'an musaf çarpsın, vallahi biz bir şey söylemedik. Ne diyor?
1: Aman hiç, hiç öyle önemsiz. Boş ver. Oldu
2: gülüm, hadi kendine kardeşine mukayyet ol.
1: Ha bak, Muazzez hanımlara gideceğim diye kapılara saldırmıyorsun değil mi Feride?
0: Ay yok ablam.
2: Demin bana bir geldiler.
0: Böyle aradığım evde yok, gitmeyeceğim zaten.
1: İyi, gitme gitme, boş ver.
2: Gitmem ablam, gitmem.
0: Allah'ından bulsun zaten artık yani. Hiç şey yapmıyorum, sen beni merak etme.
1: Tamam gülüm, tamam. Hadi ben daha buradayım artık, kısmet yani. Belki ben hiç gelmem, siz gelirsiniz.
0: Tamam canım benim, hadi. Hadi öpüyorum sana da.
3: Evet, belleri yavaş yavaş dışarı alabilir miyiz lütfen?
4: Merto, gidelim mi biz?
3: Hı? Bak istersen tek başını yapabilecek gibi ablası. Ha? Ne dersin Mertcan?
5: Tamam.
3: Aferin. Şimdi ayını da verelim.
5: Mumunla mı gidiyor?
3: Ama Mertcan bak, burada bir sürü arkadaşın var.
4: Ben çıkışa getiririm onu. Bir de çikolata. İlk gün hediyesi.
5: Bunun işte gelecek misiniz?
4: Tabii canım, kapıya çıktığın zaman ilk bizi göreceksin.
5: Bak benden de sana sürpriz bir hediye. Ne Mertcan'cığım?
6: Tamam.
4: Gidelim mi?
5: Peki.
4: Hadi bakalım.
5: Tamam.
4: Hadi görüşürüz. İyi dersler.

0: İnsanın kayıtları bunlar. Gelsek. Sağ ol.
1: Seven.
0: Ali. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gel.
1: Nasılsın?
0: İyiyim. Sen? Aramayınca ben de...
1: Kusura kalma ya, arayamadım.
0: Yok, önemli değil. Ne yaptın? Toparlayabildin mi kafanı?
1: Topladım.
0: Halim.
1: Seven. Sen iyi bir kızsın. Namuslu, temiz. Aile desen öyle. Ya sadece ben değil, Feride de seni yere göğe sığdıramıyor yani.
0: Sağ ol. Halim.
1: Benim yaşadıklarımı biliyorsun. Ben bir sefer dilim yandı yani. Ben korkuyorum seni.
0: Tamam, anladım ben. Anladım.
1: Lakin yalnızlık Allah'a mahsusmuş yani.
0: Evet. Halim.
2: Belki ben.
1: Tamam mı? Öyle olsun. Evlilikse evlilik.
0: Ne? Evleniyor musun?
1: Ha, evleniyoruz.
0: Halim, ben çok sevindim.
1: Ben de çok sevindim.
0: Ama ben biliyordum, biliyor musun? Doğru karar vereceğini biliyordum ben.
1: Hadi. Haydi, hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Ben seni çıkınca ararım o zaman.
1: Ara sen beni, tamam mı? Hadi kardeşim.
0: Halim.
1: Sevinçim, sevinçim. Hadi, hayırlı olsun.
0: Tamam.

0: Ah ouais, je le sais, ouais, c'est bon. Ah, depuis... C'est rien d'un peu,
1: je suis un peu toi, tous les jours.
0: N'y
1: Qui tu es aujourd'hui?
0: Nereye?
1: Ali, biz bu otel hayalini beraber kurmadık mı?
0: Kurduk.
1: E tamam işte, madem ablam yok, benim de işim kalmadı, ayrılıyorum.
0: Ya koy şunları masaya ya.
1: Ay, Ali, bırakır mısın lütfen?
0: Ya bırakmayacağım.
1: Ya sen arkamızdan iş çeviriyorsunuz.
0: Ya iş çevirmiyoruz, mecbur kaldık.
1: Ha, mecbur kaldınız.
0: Evet, iki dakika dinlesen.
1: Dinlemeyeceğim Ali, dinlemeyeceğim. Herkesin her şeyden haberi var. Salim abi ortak olsun diye Şehnaz Hanım'a yalvar yakar oluyor.
0: Ya olmuyor.
1: Biz bir şey bilmiyoruz.
0: Ya birincisi biz kimseye yalvarmadık.
1: Şehnaz Hanım öyle dememiş.
0: Yalan söylüyor. İkincisi de başka şansı yoktu.
1: Ali bırak Allah aşkına.
0: Ya Seyhan çıldırtma adamı ya. Ya Yiğit'i kurtarmak zorunda olmasa Salim abi alır mıydı o parayı?
1: Yiğit mi?
0: Evet Yiğit. Tefecileri almış götürmüş. Elindeki parayı da Eda'nın hastane masrafları için verdi. Ne deseydi Şehnaz Hanım'a? İstemiyorum paranı. Yeğenim de tefecilerde kalsın.
2: Ali. Merhaba Seyhan'cığım.
1: Müsaadenizle.
2: Ben mutfaktayım.

0: yazsınlar ya.
1: Çıkarlar şimdi.
0: Ya uzun sürmesi iyi mi kötü mü?
1: Bilmiyorum.
2: Nedir sonuç?
0: Eda! Bir dakika abicim, bir dakika, kızık boğaz etmeyin kızı.
2: Nedir sonuç abi?
1: Aynı, aynı.
0: Ne demek aynı?
3: Ya geçen sene tasdiknameyi verdiler işte.
1: Almıyorlar o.
0: Şikayetimi geri alıyorum demedin mi sen?
1: Ya dedim. Ya tamam, atıldık abicim ya. Ben artık evde temizlik işi falan varsa o yani.
0: Ha bravo Eda.
3: Bravo mu? Ya benim de suçum var ya.
0: Ya kızın hayatı karardı.
2: Ya Allah Allah, tamam Eda sen gel bakayım benimle biraz.
3: İyi de sana ne oluyor Yiğit?
0: Eda.
1: Ya tamam Yiğit.
4: Yiğit sen de benimle gel. Gel biraz dolaşalım. Gel.
0: İyi günler.
2: Var mı bir şey?

0: Yok.
1: Alo.
2: Aliço. Ne haber Aliço?
1: Sınım abi neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum.
3: Buradayım canım ciğerim, buradayım.
2: Nasıl çocuklar? Can Can okula gitti mi?
1: İyi iyi, her şey yolunda. Sen ne yaptın? Konuştun mu yengeyle?
3: Ya konuştum konuştum.
1: Sonuç?
3: Yok Aliço, sonuç monuç yok, dinlemiyor.
1: Ya şu tefeci meselesini anlattın mı?
3: Aliço bak dinleme. Sen beni dinliyor musun? Dinlemiyor diyorum güzelim, dinlemiyor ciğerim.
1: Ya abi dinlemez tabi, kimsenin hiçbir şeyden haberi yok.
4: Ziyan da ateş püskürüyor.
1: Bu Şehnaz Hanım abuk subuk şeyler söylemiş yenge.
3: Ne demiş? Ya yok Aliço ya, nereden uydurmuş ya? Biz ya mecbur kaldık da Allah'ım.
1: Abi sen git konuş, her şeyi anlat. Bak sonra geç olacak ha.
3: Tamam Aliço, ben seni arayacağım, tamam hadi.
1: Hadi görüşürüz.
5: Ne diyor?
3: Kahraman şu arabanın anahtarını versene.
5: Nereye?
3: Sen arabanın anahtarını ver.
5: Melia'ya mı? Samim! Samim!
6: Ay Eda, ne astın suratını ya?
7: Yiğit haklı. Kızın hayatını kararttın.
6: Ya Eda hala sen ne diyorsun kızım? Bu seni hastanelik etmedi mi? Kafanı kırmadı mı? Perişan olmadık mı biz oralarda?
7: Ya iyi de Furkan, kız okuldan atıldı. Babası bir daha seni okutmayacağım demiş.
6: Sana ne? Tamam sana ne? Bu kız zaten arıza değil mi? Bugün atılmasa yarın atılacak bu okuldan. Sen sinemaya geliyor musun? Beni söyle.
7: Ne sineması?
6: Gidemedik ya geçen sefer.
7: O zaman sana sinir oluyordum.
6: Şimdi durum nedir?
7: Nurcan.
6: Ay. Ay Nurcan, gidemedin ya. Sinemayı ne yaptık?
7: Dayım Adana'da. Gelemem.
6: Zaten.

0: Evet canım hanım. Artık hayırlısı diyeceğiz hanım benim. Hadi sen çantanı hazırla bakalım. Nasıl kaçırsın? Ya niye kaçsın canım hanım?
1: Ne bileyim oğlum.
2: Artık ne yapıyorsan geçen seferki gibi olmaz.
0: Ya olmaz? Ya ben canım mıyım? Ben uğursuz muyum? Niye kaçsın ya?
2: Sütten ağzımız yandı ya oğlum. Ha yine millete malamat olmayalım.
0: Ya tamam canım hanım Allah aşkına. Hadi sen çantanı hazırla. Yok takıları burada hallederiz. Hemen değil hemen değil. Ben sana haber vereceğim. Hadi hanım ellerinden öpüyorum. Sağ olasın. Var olasın hadi. Tövbe tövbe. Cumali? Senin bana kastın mı var Cumali?
3: Müşteriler duymasın diye aradım usta.
4: Ne diyecekler Tevge?
3: Evleniyor musun?
4: Yine mi? Ne?
3: Yok usta bir şey demedi o.
4: Dedi duydum.
5: Zübeyir?
4: Söyle.
5: Yok abi bir şey demedim. Doğru söylüyor.
4: Gene evleniyorum. Size inat boşanacağım. Sonra tekrar evleneceğim. Var mı diyeceğim lan? Diyeceğin var mı?
3: Estağfurullah ustam.
4: İşim gücüm yok ben size hesap vereceğim öyle mi? Cumali bir daha maytap geçer gibi beni görüntülüden arama tamam mı?
3: Tamam ustam.
4: Yoksa kalbini kırarım. Tövbe estağfurullah. Tövbe arama. Her gün böyle.

0: Nasıl bir haber var mı?
1: Yok da. Siz hep burada mı kalacaksınız?
0: Nasıl sevim söylemedim, ben burada çalışıyorum.
1: Bir süreliğine. Bakın Şenaz Hanım, burası bir aile oteli. Tamam, işler biraz karışmış olabilir ama düzelecek. Ondan sonra biz yine hep beraber...

0: Nereye?
1: Samim.
0: Hadi gel.
1: Nereye?
0: Arabaya gel.
1: Samim nereye?
0: Ya bir konuşacağım, inat etme.
1: Ya hele bir bırak onu mu?
0: Ya bir dinle, ondan sonra bırakacağım ya.
1: Yahu Samim, dinlemeyeceğim, bırak hele.
0: Asilik etme Melih.
1: Ay çekiştirme hele bir dur.
0: Şu kapıya ya.
1: Yahu ineceğim, ineceğim.
0: İki dakika.
1: Samim, ben gelmeyeceğim ya. Aç şu.
0: Kalbini kıracağım bak Melia. Allah Allah.

0: bağırma Melih.
1: Ya hele bir dur.
0: Ya ne yapıyorsun?
1: Çek kenara, ineceğim.
0: Kızım yapma, kaza olacak, yapma.
1: Hele bir çek şu kenara.
0: Ya dur diyorum sana, bir dinle beni ya.
1: Ya durdur şunu Samim, durdur.
0: Seni ne mutsuz Samim? Eşkıya. Dayan Melih ya, dayan.
2: Sakin ol Melih.
1: Olmayacağım.
0: Ya kızım dur, delirdin mi, dur. Allah Allah. Kız kaza yapacak,
1: gelin,
0: dur.
1: Gelin kenara çek.
0: Alo, memur bey kardeşim. Çabuk, kızımı kaçırdılar. Ha, Ceren yolunda. Mavi beyaz bir araba. Plaka mı? Ya patlama. 01. Ya da V. Ya ne demek anlamıyorum. Şimdi konuşturma beni. O zaman anlayan birine ver. 01 Y. Ha? Şimdi devamını okuyacağım.
3: Bak Samim dur. Yoksa çok fena olacak, babam peşimizde.
2: Bir cevap var, ha, eksikti.

0: Ne olacak şimdi?
1: Hiç. Kemal Bey canımı okuyacak. Ya,
0: konuşsan tekrar.
1: Ya konuştuk Yiğit. Adamın canına minnet. Okutmayacağım diyor.
0: Liseden terk yani.
1: Yani bana da bu yakışır işte.
0: Nurcan. Bak. Eğer yardım gerekirse...
1: Ya tamam. Of. Hemen duygusala bağlama.
0: Yok yani... Eğer yardıma ihtiyacın olursa... Ara. Tamam mı? Elimden geleni yaparım.
1: Tamam.
0: Tamam. İyi şanslar.
1: Sana da. Hadi görüşürüz eyvallah.

0: ablam ne olur yeter. Atmayı kırmayı bırak artık. Unut şu Kenan'ı. Zaten her şey birbirine girdi. Ben anlamıyorum ya. Of.
1: Seyhan ne oluyor ya?
0: Sen Şeynaz'ı hani yılan diyordun ya.
1: Yılan mı? Kız o piton. Piton.
0: Ya ortalığı birbirine karıştırmış.
1: E biliyoruz gülüm.
0: Yok bilmiyoruz. Samim abinin günahını almışız biz.
1: Nasıl yani?
0: Of, ablam aksi gibidir. 2 saattir ulaşmaya çalışıyorum.
1: E ben öğlen konuştum daha.
0: Yok ulaşılamıyor.
2: Melia sana yalan söylemiş diyorum ya.
3: Ya niye söylesin Samim?
2: Aramıza fesat karıştırmak için. Ben kimseye yalvar yakar olmadım.
3: Ya yeter artık dinlemeyeceğim.
2: Vallahi tallahi yalan değil Melia.
3: Ya Samim hele durdur şunu ben ineceğim.
2: Ya Melia.
3: Bak Samim durdur yoksa ben kendim ineceğim.
2: Melia dur kızım çıldırdın mı? Dur dur kızım ne yapıyorsun? Kızım çıldırdın mı? Dur dur.
3: Bırak.
2: Kapat kapıyı kapat. Ya nereden aldın bu polis?
3: Samim dur ineceğim diyorum.
2: Dur kulağım.
3: Yoksa ben
2: kız,
3: ineceğim.
2: Dur dayan beni ya dayan.
4: O çocukları çok özlemiş.
5: Evet.
4: İyi ki açıldı. Bakın. Hocam biz sizinle daha sonra görüşürüz. Mertcan?
6: Efendim?
4: Seni alacak kimse yok mu oğlum?
6: Ali abimden Seyhan ablam gelecekti.
4: Ne oldu?

0: tebe.
1: Lele nasılsın?
0: Bak resmime.
1: Çok güzel olmuş. Senin okulun yok mu?
0: Yok, annem izin aldı.
1: Ne zaman dönüyorsunuz? Efendim?
2: Ha, Ali Bey, merhaba, ben Sedef. Mertcan'ın öğretmeni.
1: Mertcan?
2: Evet, kardeşiniz burada bekliyor. Ben kimse olmamış.
1: Nasıl olmadı, Seyhan?
2: Vallahi bilmiyorum, kimse yok burada. Çocuk tek başına bekliyor.
1: Tamam, siz söyleyin, ben hemen geliyorum. Tamam.

0: Ablam geç oldu, ben yemek hazırlayayım. Tamam Seyhan, çocuklara da bir şeyler hazırla. Onlar zaten nerede şey? Mertcan.
1: Ne oldu?
0: Ben Mertcan'ı unuttum.
1: Ali?
0: Ali bilmiyorum. Allah'ım inşallah almıştır.
2: Efendim?
0: Ali ben Mertcan'ı unuttum. Çok affedersin, şimdi aklıma geldi.
2: Tamam, önemli değil.
0: Şimdi çıkıyorum ben.
2: Yok, sen çikolata falan alacağım deyince ben seni almak istiyorsun zannettim.
0: Ya istiyordum da işte unutuvermişim Ali, çok özür dilerim.
2: Tamam, olur öyle şeyler.
0: Sen neredesin?
2: Ben gidiyorum.
0: İyi iyi, bari sen hatırlamışsın, tamam.
2: Tamam, kapatıyorum seni.
0: Tamam, hadi hoşça kal. Ben çıkıyorum.
1: Hadi.

0: ya, bir dur, bir nefes aldır Allah aşkına ya.
1: Ya babam da peşimizde.
0: Ya zaten ya çapara ya polis peşimizde.

0: İyi günler memur bey.
1: Yakalandın ama siz.
2: Var var kardeşim, hanımefendiyi zorla alıkoymuşsun.
0: Yok, zorla alıkoyma falan yok memur bey.
3: Uydurma.
1: Sen de arayan tanıyım.
3: Tamam baba.
4: Ya bırak Melia. Gel ağam, öldür beni. Öldür ağam.
1: At beni içeriye memur bey.
4: Memur bey sen beni bir dinlesen. Bak ortada öyle zorla alıkoyma kaçırma falan yok haşa.
3: Var.
4: Melia bir dakika. Melia benim sözlüm oluyor.
3: Sami'm.
4: Melia müsaade eder misin?
1: Eşkıya mı? At beni içeriye.
2: Şikayetçi misin amca sen?
1: Şikayetçiyim.
4: Melia bak babana mukayyet ol sonra.
3: Ya Sami'm.
2: Siz?
3: Ben de.
4: Melia.
1: Ya bırak konuşma.
2: Hadi kardeşim. Hadi.
4: Bak memur bey ben adam kaçırmam. Ben Amerika görmüş Avrupa görmüş bir adamım. Sor bak 5 lisan var. Yani bu mesele esasına bakarsanız hususi bir mesele. O yüzden.
2: Ya her neyse sen karakolda anlatırsın. Hadi.
4: Melia.
2: Amca siz de gelin.
1: Ha biz sizi takip edelim.
2: Hadi uğraştırma bizi.
4: Ya memur bey yani.

0: İyiymişim Melia.
1: İyiyim baba, iyiyim.
0: Bu Haydut bir şey yapmadı sana değil mi?
1: Yok, bir şey yapmadı.
0: İyi o vakit. Haydi.
2: Merto, bugün bu çikolata işini atladık ama yarın söz, tamam mı?
3: İstersen şuradan bir yerden alalım.
4: Yürü Merto.
3: Mertcan'cığım, hangisinden istersin söyle.
5: Leyli'den.
2: Gerek yok, biz anlaştık.
3: Yarın getireyim. Olur.
2: Olmaz, sen dön önüne.
3: Ya Ali, sen de unutmuşsun, niye bana kızıyorsun?
2: Ya kızmıyorum.
3: Ali.
2: Hoşça kal da Seyhan ablam.
5: Hoşça kal.
3: Sana da Mertcan'cığım. Yemek ne getireyim?
2: Gerek yok, ben hallederim.
3: Ya Ali.
2: Ya biz bakarız başımızın çaresine. Hadi yürü.
3: Görüşürüz Mertcan'cığım.
5: Görüşürüz.
6: Hadi gidelim.

0: Bu eksikti ya.
1: Hadi gelin bakalım. Ali abinizin spesiyeli. Bekar'ın rüyası.
2: Ya Ali abi. Dayımın nezarette ne işi var?
1: Ya 24 saat tutup bırakacaklar.
2: Peki Melih abla gerçekten hiçbir şey söylememiş mi?
3: Ne diyecek ki? İçeri attıran kendisi.
2: Ya Yiğit.
3: Ne Yiğit?
1: Ya sen bir sakin ol.
3: Ali abi, dayım içeride. Ne yapacağız? Burada elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız?
2: Ya iyi de Ali abi ne yapabilir?
3: Sen karışma.
2: Allah Allah.
1: Ya Yiğit, ben senin abiyi bırakır mıyım ya? Ama bu gece mecbur bekleyeceğiz. Yarın gerekirse ben atlara Adana'ya giderim. Tamam mı?
3: Tamam.
1: Mert'in tabağını uzat.
4: Ellerimi yıkadım.
2: Aferin ablacığım.
1: Ben bakarım, ona da ben bakarım.
5: Size yemek hazırladım.
1: Gerek yok, ben yaptım bir şeyler.
5: Ali inat etme işte, çocuklar doğru düzgün bir şey yesin.
1: Çocukların durumu gayet iyiyse ya. Gayet güzel yemekleri de var, ben yaptım.
5: Sen?
1: Evet, şu anda parmaklarını yiyorlar.
5: Ali tamam. Mertcan'ı unuttuğum için özür dilerim, tamam oldu mu?
1: Mesele Mertcan değil.
5: Ne o zaman?
1: Yenge söylemedi mi?
5: Neyi?
1: Samim abi içeri attırmış.
5: Kimin? Ama saçmalama Ali.
1: İnanmıyorsan al konuş.
5: Nasıl?
1: Al.

0: Afiyet olsun. Sen yemiyor musun Melia?
1: Yok babam ya. Benim hiç acıkmadı karnım. Sen ye. Alo.
2: Ha, ablam neredesin? Ben sabahtan beri seni arıyorum.
1: Vallahi anacığım bir karışıklık oldu.
0: Kim?
1: Seyhan baba, Seyhan.
2: Abla, doğru mu duyduklarım?
1: Vallahi bir kıyamettir koptu ki hiç sorma Seyhan.
2: Ablam biz Samim abinin günahını almışız.
1: O ne demek Allah aşkına ya?
2: Ya Samim abi Yiğit'i kurtarmak için kadın ortak olmuş.
1: Ne Yiğit'i?
2: Ya bak şimdi. Samim abi tefecilerden borç almıştı ya hani. Samim abi o borcu ödeyemeyince bu tefeciler Yiğit'i kaçırıyorlar. İşte evet Samim abi de Şehnaz Hanım'dan yardım istiyor.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan sen ne diyorsun gülüm? Madem öyle niye bir şey söylememiş Allah aşkına ya?
0: Ne diyor Melia?
1: Yok bir şey babam. Seyhan. Anacığım babam yemeğini yesin. Ben seni sonra arayacağım. İyi hadi sana da iyi akşamlar. Hadi gülüm hadi. Hadi baba.

0: Ay ben de kendi derdime düştüm, ablamı unuttum ya. Yani kadıncağızın başına gelene baksana ya. Ama o yılan Şehnaz var ya, o Muazzez'in yanında, cadı Muazzez'in.
1: Ablam bak üzüldüm, haklısın. Bak yılanın yaptığı az şey değil, tamam.
0: Ama Seyhan ben onun o kumpasçı anasına kızıyorum.
1: Tamam haklısın. Day yani bu kadar üzülme sen. İşte sonuçta görüyorsun. Bizim de halimiz senden farklı değil.
0: Aman yok be Seyhan.
1: E bak ablam orada. Biz burada Ali ile birbirimizi yiyoruz.
2: Yok ben pes ettim artık.
1: Sen diyordun ya hep. İşte öyle büyük aşklar, rüya gibi evlilikler falan. Yok masal bunlar.
0: Vardır birileri be.
1: Yok yok. Sen Mavi ile ablam bile bu hale geldiyse.
0: Doğru valla.
1: Abla dur, dur ben bakayım.
3: Alo. Feride, nasılsın?
0: Ha, iyiyim canım benim. Sen nasılsın?
3: Sevin.
4: Çok iyiyim. Nöbete kaldım hastanede bugün.
3: Müjdeyi aldın mı?
0: Ne müjdesi?
3: Evleniyorum.
0: Nasıl?
3: Halim geldi. Kararını vermiş.
4: Annesi gelecek yakında, söz keseceğiz.
0: Söz mü?
3: Haklıymışsın Feride.
4: Halim'in niyeti gerçekten ciddiymiş.
3: Yani ciddi olmasa ben zaten beklemezdim, biliyorsun öyle yıllar yılı. Yani yaşımız geçiyor. Feride? Ne diyorsun Feride?
0: Çok sevindim gülüm.
3: Abla ne oluyor?
0: Mutluluklar, zaten yarın konuşuruz, tamam. Tamam. Tebrik ederim, tekrar konuşuruz. Hadi hoşça kal.
3: Abla.
0: Ben bir yüzümü yıkayayım.
3: Abla.
5: Hadi Merto, ben senin için yaptım o yemeği.
6: Ali abi, dayımı arayalım mı?
5: Niye?
6: Hiç, okulu anlatacağım.
5: He, ben anlattım.
6: Ne zaman?
5: Yemeği hazırlarken aradı.
6: Biz de arayalım.
5: Arayamayız. Telefonun pili bitti.
3: Artık yarın konuşuruz ablacığım.
5: Beğenmedin mi?
6: Tantuniye benzememiş.
5: Ha, bu başka. Bunu gemide icat ettim.
3: Yardım edeyim mi ablacığım?
7: Bırak çocuk kendisi yer.
3: Ya sen karışmasana.
5: Çocuklar ne oluyorsunuz ya?
3: Arkadaş bu ara avukat kesildi de.
7: Başkalarının hayatını kaydıracağım.
3: Yiğit.
5: Tamam. Hadi yemeğini bitirsin herkes. Merto kaşıkla.

0: evlilik hayalisi ya? Ha? Bu zamanda kimse mutluluğu bulamıyordu. Ablam ne oldu? Sevin evleniyor.
1: Ablam evlensin.
0: O Muazzez cadısı olması, şimdi ben de evleniyordum. Kuyumu kazdı ve tek bir kelime edemedim Seyhan.
1: Ablam hadi gel dönelim.
0: Bırak.
1: Abla bak rezalet çıkacak.
0: Ya
1: abla.
0: Bırak. O nankör de bana hava atıyor. Nankör. Ben Halim'le konuşmasam biraz zor evlenirdi.
1: Kim?
0: Sevin.
1: Sevin Halim'le mi evleniyor?
0: Abla.
2: Buyur ustam.
3: Cumali, bugün benim için önemli bir gün. Birkaç görüşme yapacağım.
2: Tamam ustam.
3: Dükkan sana emanet, tamam mı oğlum?
2: Emredersin ustam.
4: Aferin Mertu. Bütün tabağını bitirdin ha.
5: Ben bakarım.
4: Ben yoruldum artık.
6: Abin evde mi?
7: Abi!
8: Nurcan?
6: Ufaklık, sen yukarı çıksana ya.
8: Mertcan sen çık abicim, ben geliyorum. Ne oldu, iyi misin?
6: Paran var mı?
8: Nurcan?
6: Paran var mı dedim, otele gideceğim, para lazım.
8: Ne oteli?
6: Yiğit hadi, muhabbete gelmedim ya.
4: Yiğit!
8: Ali abi, bir konuşabilir miyiz seninle içeride?
4: Ne oluyor?
8: Borç verir misin?
4: Ya veririm de ne oluyor?
8: Yok bir şey.
4: Oğlum bir dur. Kim bu kız? Nesi var? Önce onu söyle.
8: Nurcan.
4: Nurcan kim?
8: Ya Ali abi, soru sorma.
4: Ya Yiğit.
8: Nurcan.
4: Yiğit.
8: Nurcan. Nurcan.
4: Yiğit.
8: Ya gitti abi, gördün mü?
4: Oğlum ne oluyor, söylesene.
8: Abi.
4: Ya Yiğit. Oğlum nereye?
8: Bırak abi.
4: Bırakma.
8: Gidip arayacağım.
4: Bu saatte hiçbir yere gidemez.
8: Ya kıza ne olacak?
4: Onu bilmiyorum. Sen bir içeri geç.
1: Ablam, ablam yapma. Dönelim hadi.
0: Ya karışma bana.
1: Yapma bak, tatsızlık çıkacak.
0: Ya Muazzez cadısı tatsızlık çıkarken iyiydi ama.
1: Ya ablam saatin kaç oldu ama?
0: Ya dön sen Seyhan.
1: Ya nasıl döneyim abla?
0: Seyhan karışma diyorum.
1: Ya ablam ne olursun gel dön.
0: Seyhan lütfen karışma diyorum.
1: Ya Seyhan.
0: Abla.
1: Ya benim bu saatinde Allah aşkına.
0: Ya tamam, kısa bir işim var, halledip geleceğim işte, karışma.
1: Ya ben seni böyle nasıl bırakıp gideceğim Allah aşkına? Ya
0: Seyhan, saçmalama. Ya saçmalama ya.
8: Seyhan ne yapıyorsunuz?
1: Abla gözünü seveyim, ne olur dönelim hadi.
8: Ya Feride nereye?
0: Muazzez teyzeme. Ya yarın gidersin.
8: Ya bırak kızım Allah aşkına ya. Elmamı soyuyor, armut soyuyor, ne hali varsa gülsün ya.
0: Tamam bırakacağım, küçük bir işim var, halledip geleceğim, karışma.
1: Abla Feride ne yapacak?
0: Ya bırakır mısın Seyhan?
1: Abla ne olursun yalvarırım bak.
8: Feride.
1: Halim yardım et.
8: Yardım ediyorum da sen de tut şu kolundan.
0: Bırak diyorum
8: Seyhan, deli kuvveti geldi.
0: Ya Seyhan sakın valla, çığlık çığlığa bağırırım seni.
1: Abla yalvarırım.
8: Dur kız, Feride yapma.
0: Abla.
8: Feride. Bu ne?
0: Karışma tamam.
8: Bıçak. Kız sen kendi başını belaya mı sokacaksın?
0: Halim.
8: Bin arabaya. Seyhan topla şunları. Bin seni kalbini kırarım Feride. Bin arabaya kendini bin. Hadi Seyhan. Elle vite.

0: İyi de ne oluyor?
1: Ya bir şey olduğu yok. Kız gecenin bu saatinde sokakta.
0: Niye?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bu Eda'ya hastaneye giden kız değil mi?

0: Evet.
1: Senin ne işi var?
0: Bir işi yok.
1: Nasıl yok?
0: Ya Ali abi, kız zor durumda. Okuldan atıldı. Babasıyla başı dertte. Ya mutlaka bir şey olmalı ki gecenin bu saatinde kalkıp buraya geldi.
1: Oğlum baştan şunu şöyle anlatsana. Benim de elim ayağım birbirine karışıyor. Birinize bir şey olsa ben dayınıza nasıl hesap vereceğim? Tamam, yarın olsun bir çaresine bakarız. Tamam mı?
0: Tamam. Hadi ben yatıyorum.

0: Nereye?
1: Ha, buradayım baba.
0: Geç oldu kızım. Yatmayacak mısın?
1: Yok. Ben biraz oturacağım.

0: Refika Hanım pambık gibi bir kadındı. Sen anana değil bana çekmişsin. Gençken ben de ateş gibiydim. Asardım, keserdim. Arada bir Refika'ma parlardım. O da bana küserdi. Allah'ım şaşar. Dünyada bir tek Refika'ma kıyamam sanırdım. Meğer insan evladına kıyamazmış. Hayatta dünya bir yana, evlat bir yanaymış. İşte o hergeliye kinim bundan.
1: Samimi mi?
0: He, samim. Seni çok üzdüm. Çok kalbini kırdım. Bırak cezasını ise çeksin. Bunu çoktan hak etti. Yeter artık. Bağırlanma.

sahtekarlığı mazur gördüm. Çocukluğu, toyluğu, lakin ihanet başka. Aramızda yalan dolanın, paranın pulun, hırsın olmadığı yere dönüyorum.

0: Daha iyi misin şimdi?
1: İyiyim.
0: Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım, tamam?
1: Tamam canım.
0: Ablam benim.
1: Oh.
0: Oh, ablam.
1: Hadi iyi geceler.
0: Sana da.

0: Nasıl, iyi mi?
1: İyi, sakinleşti biraz.
0: Çok şükür, çok şükür. Öyle çantanın içinde ekmek bıçağını görünce...
1: Ya, bu aralar aklı pek yerinde değil.
0: Olmaz abi. Ayrılık kolay olmuyor. Neyse, geç oldu, bana müsaade.
1: Tamam. Sağ ol Halim. Vallahi sen olmasan ben tek başıma ablamı zapt edemezdim.
0: Ne demek ya?
1: Bu arada tebrik ederim.
0: Niye?
1: Evleniyormuşsun.

0: Seyhan, bir şeye ihtiyacınız olursa.
1: Sağ olayım.
0: Her ne olursa olsun.
1: Tamam.
0: Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.

0: Önlüğünü ütüledim. Kırıştırmadan giy, tamam mı ablacığım?
1: Abla.
0: Efendim ablacığım.
1: Dayım ne zaman gelecek?
0: Birkaç güne kalmaz gelir bir tane.
1: Melih abla?
0: Onu bilmiyorum.
1: Dayımdan küsler.
0: Küsler mi? Evet. Birazcık anlaşmazlık çıktı aralarında.
1: Biz bir daha onlarla görüşmeyecek miyiz?
0: Olur mu hiç öyle şey? Hele bir dönsünler. Her şey düzelecek ablacığım. Hem sen düşünme bakayım bunları. Hadi bakalım, uyku vakti. Yarın sabah erkenden okul var.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler bir tanem.

0: Ne işi var burada?
1: Ali.
0: Ceyhan, Halim'in bu evde ne işi var?
1: Feride ablama yardım etmeye geldi.
0: Yardım etmeye?
1: Evet, bıçağı almış çıkmış.
0: Feride, niye?
1: İşte Kenan'ın annesini yaralayacak.
0: Ne? Ya bana niye söylemedin?
1: Getirdiğim yemeği bile almadın Ali, nasıl haber verseydin?
0: Ya ikisi aynı şey mi? Tamam, bir terslik olmuş. Ama bundan sonra herif bu eve girmeyecek. Tamam mı? İyi geceler.

0: Günaydın.
1: Günaydın ablam, nasıl oldun?
0: İyiyim gülüm. Çocukları mı hazırlıyorsun?
1: Ali akşam yemek yaptım diye tepsiyi yolladı. Bakalım bu sefer de geri çevirmezse.
0: Ablamdan haber var mı?
1: Yok. Hale bak. Ablam orada. Samim abi nezarette.
0: Şimdi kesin bitti mi yani bu iş?
1: Bitti galiba ablam.
0: Zaten ablam affetse de Samim abi affetmez.
1: Ablam sen iyileştin galiba, yemek yiyorsun.
0: Ay yok be gülüm, şekerim düşmesin diye. Hiçbir şey yiyemiyorum, iştahım yok, midem şuncacık kaldı.
1: Alan salata da...
0: Yok aşkım, sağ ol, gittim ben.

0: Mertcan. Mertcan.
1: Hadi kalk ablacığım.
0: Mertcan. Hadi ablacığım. Mertcan.
2: Günaydın.
0: Ablacığım yüzüne ne oldu senin?

0: Ali abi. Ali abi, Mertcan'ın yüzünde bir şeyler olmuş ya.
1: Ne oldu Eda?
0: Bilmiyorum, böyle kırmızı kırmızı bir şeyler var suratında.
1: Kırmızı mı? Niye?
0: Ya bilmiyorum dedim ya, bir bakar mısın?
2: Mertcan kaşınıyor mu abicim?
3: Birazcık.
1: Merto.
3: Ali abi.
1: Oğlum ne oldu sana?
3: Bilmiyorum.
2: Ya böcek falan sokmuş olmasın?
1: Çıkar şu üstünü.
2: Ay.
1: Ya bu göbeğinde de var.
0: Allah'ım, sırtında da var.
2: Ya her tarafı kıpkırmızı.
3: Evet.
2: Ne yapacağız?
1: Ya bir eczaneye gidelim.
0: Eczane olmaz Ali abi, doktora gitmemiz lazım.
1: Tamam, yürüyün, hastaneye gidiyoruz.
2: Hadi.
3: Hastane mi?
1: Tamam hadi giyin.
2: Hadi hadi.
3: Okul.
0: Abacım, okula sonra gideriz. Al sen şimdi, çıkart bu üstündekini, yavaş yavaş. Oh yavrum ya.

0: Merhabalar.
1: Seyhan, nasılsın?
0: İyiyim Taci abi.
1: Abla, nasıl bir haber var mı?
0: Aynı Taci abi, araları bozuk, daha da bozuşmuşlar.
1: Allah Allah.
0: İşte öyle, ben de çocuklara kahvaltılık bir şeyler hazırlamıştım.
1: Biz de bir şeyler getirdik yemeğe. Hadi kızım, şu kapıyı bir çal.
2: Hadi.
3: Ya bacım, yürü.
0: Mertcan.
1: Oğlum, bu ne hal?
2: Ya bir şey dokundu herhalde Taci abi.
0: Ya hastaneye gidiyoruz Taci abi, acelemiz var.
4: Hastane mi?
0: Evet.
1: Ali, tanıdık bir doktor yok mu?
2: Abi, vakit kaybetmeyelim, hadi.
1: Hadi ben götüreyim.
0: Yürü abacığım, yürü. Hadi. Ali, haber verin ha.
5: Tamam, aranızı alın.

Yeah.

0: Hadi hoşça kal.
1: Ne olmuş Seyhan?
0: Muayenedeymiş ablam.
1: Seyhan'ın bir iğne mi iğne yapsalarmış. Böyle şeylerle vakit kaybetmeye gelmez.
0: Ablam hastanedeler. Herhalde doktor ilgileniyordur.
1: Ah pamuğum, ah kocaya bak. Yani bir çocuğa sahip çıkamadık ya. Bak şuna.
0: Alo. Efendim babam? Yo, aramadı. Bilmiyorum, bize bir şey söylemedi. Tamam babam. Tamam, haber veririz. Peki babam. Peki babam, peki. Hadi hoşça kal.
1: Seyhan.
0: Ablam evde yok.
1: Nasıl, bakkala falan gitmiştir?
0: Ne bileyim, gitmişse uzun sürmüş herhalde. Babam da sizi aradı mı diye soruyor.
1: Ayda. Bak güzelim, benim bu aralar sinir sistemi pek kuvvetli değil. Sen abim içeride, koca yanak hastanede. Sen bir de ablam mı kayboldu diyorsun?
0: Kaybolmadı abla. Daha

0: Baba nerede kaldılar ya?
1: Şimdi çıkarlar kızım.
2: Ya keşke biz de girseydik.
0: Ya doktor bir kişi dedi Yiğit.
2: Ya tamam da biz de ablasıyla abisiyiz.
1: Ya çocuklar daha önce böyle bir şey olmadı, eminsiniz değil mi?
2: Yok Taci abi.
0: Hiç olmadı hem de.
1: Allah Allah.
0: Ablacığım.
2: Canım.
0: Gel.
1: Böyle.
2: Neymiş?
3: Alerjik reaksiyon.
0: Alerji mi?
3: Evet. Tahminim akşam yediği yemekte bir şeye reaksiyon vermiş. Beyefendi safrandan bir sürü baharat kullandığını da söylüyor. 4-5 tane.
1: Ne yemeği böyle?
0: Bekarın rüyası.
2: Ali abinin spesiyalitesi.
1: Ah oh be oğlum. At Çiğdem ablana sorsana, helak etmişsin çocuğu.
3: Abi her zaman yaptığım yemek ya. Biz de yedik, bize bir şey olmadı.
0: Oh be Mertcan.
3: İlaçları kullanırsanız yarına bir şey kalmaz.
4: Sağ olun doktor bey.
1: Geçmiş sağ olun.
3: Hadi Mertu Paşa, eve gidiyoruz.
2: Hadi atla kucağıma.
0: Hoppa. Vay be, daha ikinci günden okul tatil ha.
5: Evet.
1: Neymiş yemeğin adı?
2: Bekarın rüyası.
4: Sorma abi ya.
1: Evet, hadi. Sayın Altın.
6: Benim memur bey.
1: Savcılıktan haber geldi.
4: Şikayetçi şikayetini geri almış. Serbest. Eşyalarını girişse ki memur rehberse alabilirsin.
1: Çocuklar. Mertcan'ı yanınıza alın hadi.
0: Tamam baba.
2: Kucağımda zaten.
4: Hadi geç.
0: Yürü yürü yürü. Gel abla.
3: Tamam mısınız?
0: Tamam.

0: Efendim Seyhan.
1: Ali ne oldu, ne dedi doktor?
0: İyi. Alerji olmuş.
1: Alerji mi, neye?
0: Ya öyle baharat maharat.
1: İyi miymiş? Ne baharatı Ali?
0: Ya benim yemek dokunmuş Seyhan.
2: Bekarın rüyası Seyhan abla.
0: İyi, duydu duydu.
1: Senin yemek.
0: Evet.
1: Güzel oldu demiştin.
0: Ya hepimiz yedik, bir şey olmadı. Bir tek bunda püskürdü.
1: Biraz ağır geldi herhalde.
3: Baharat maharat kavurmuş çocuğu.
0: Tamam neyse, biz dönüyoruz Seyhan. Ha, eve gelince yemek yapacağım ha.
1: Tamam tamam.
3: Gitti gitti çocuk, gitti.
4: Ne oldu Ali?
0: Ya bu çocuk işi zormuş Taci abi ya.
4: İki günde havlu mu attın?
0: Yok abi, havlu atmak değil de hani bu canavarlardan birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor ya. Sami abi gelse de sağ salim teslim etsem.
4: Samim nasıl?
0: Haber yok. Ben diyorum basıp Adana'ya mı gitsem ya?
4: Yok be oğlum, nereden çıkartın?
0: Orada öyle bırakacak mıyız?
4: Ya bırakmayacağız da 24 saat bekleyelim, sonra gereğine bakarız.

0: Kerim.
1: Nereye?
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol, şikayetini geri almışsın.
0: Samim. Hele sen dün bana bir şey söyledin ya.
1: Ne?
0: Şey işte. Sen daha 24 saat olmadı ya, unuttun mu?
1: Yok, unutmadım.
0: Ya Samim, sen dün bana bir şey sordun mu, sormadın mı?
1: Sordum. Bunun üstüne sen gittin beni bütün Adana polis teşkilatına şikayet ettin beni ya.
0: Ya hele bir hatırlasana, bana ne sordun?

0: لمبه evlenmişsinler ya.
1: Samim bak yine son dakikada kaçmak yok ha.
0: Evet Meryem.
1: Evet.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 40, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 39. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 34, Adana 37, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 31, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 37 ve Diyarbakır 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimi

Mutlu akşamlar, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu bölümde temel değerlere sahip çocuk yetiştirmenin önemini konuşacağız. İki değerli isim var bugün.

0: İbrahim Hocam, Enis Hocam, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim tabii İbrahim Hocam, sizinle başlamak isterim. Bugün özellikle değerler eğitimini sürekli konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bunun önemi sıklıkla da unutuluyor efendim. Öncelikle değerler eğitimi neden bu kadar önemli? Sizinle başlayalım bir derseniz.
1: Tam da buradan başlamak lazım. Yani değerler eğitimi, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi, iyi insan olarak yetiştirilmesi bu anlamda son derece önemli. Gerek ruh sağlığı düzgün, gerekse davranışları bizim geleneksel kültürümüz, terbiyemiz, ahlakımız ve dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada genel geçer etik değerlere uygun olan çocuk yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz aşağı yukarı burada 7 yıldır program yapıyoruz. Benim katıldığım programların kahir ekseriyetinin konusu buydu. Çok anlattık. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin çocuklarının iyi insan olarak yetiştirilmesi akademik başarılarının çok daha üzerinde önem arz ediyor. Yani bir çocuğu iyi yetiştiremediğiniz zaman akademik başarı onu belli bir yere getirmiyor. Yani çocuğun değerlerini oturtmadan, duygularını eğitmeden yetiştirdiğimiz zaman bir süre sonra akademik bilgiye sahip, teknolojik bilgiye sahip ama insanlık değerlerini tam anlamıyla özümseyememiş çocuklar yetiştiriyoruz. Burada temel olarak şuradan hareket etmemiz lazım. Bir insanın sadece kendi çocuğunu yetiştirmesi de bir şeyi kurtarmıyor. Hani bir Afrika atasözü var ya, bir çocuğu bir köy yetiştirir.
0: Evet.
1: Çevredeki bütün insanların da medyanın, sosyal medyanın, yazılı görsel basının, mahalledeki arkadaşların, akranların, komşuların, bütün bunların ortak bir hedefe yönelmesiyle ancak çocuklarımıza belli değerleri kazandırabiliriz. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu birçok programda anıyorum. Allah burada da tekrar anmak istiyorum. Biz onunla 13 yıl beraber çalıştık. Evet. Doğan Hocam her gittiği toplantıda şunu söylüyordu. Yani matematiği, feni iyi olan çocuklar elbette çok önemli bu ülke için. Teknolojik birikimi iyi olan çocuklar çok önemli. Bilimsel yapısı belli bir düzeyin üzerine çıkmış olan çocuklar çok önemli. Ama bundan daha önemli bir şey var diyordu. Ve bunu anlatırken de işte çevredeki çiçeklere, ağaçlara zarar vermeyen, kedileri tekmelemeyen, doğayı koruyan, insanlara merhametle yaklaşan çocuklar yetiştirmek inanın ki akademik başarıdan çok daha önemli diye kendine has üslubuyla her yerde anlatıyordu. Biz de onun ekolünden gelen eğitimciler olarak aşağı yukarı gittiğimiz her yerde bu konu üzerinde çok geniş bir şekilde duruyoruz. Yani bugün bence bu programda da iki şeyi çok enine boyuna konuşmak lazım. Birisi değerler, bu değerlerin çocuklara kazandırılması. Ama bunu bazıları çok sınırlıyor. Yani sadece bir inancın empoze edilmesi gibi filan algılıyor. Öyle değil yani. Dünya çapında genel geçer etik değerler. Evet. Nedir bunlar? Efendim hoşgörüdür. Nedir bunlar? Sabırdır, vicdandır, merhamettir, sevgidir, saygıdır,
2: empatidir,
1: karşıdakini anlayabilmedir,

0: öfke kontrolüdür vesaire. Yani birçok değer var. Adı konmuş ya da tanımı yapılmış ya da yapılmamış. Bu değerleri biz çocuklarımıza kazandırmadan sadece akademik başarıya yöneldiğimiz zaman iyi bir nesil yetişmiyor maalesef. Onun için birincisi bunu konuşmalıyız bence. İkinci olarak da duygu eğitimini, duygu eğitimi. Yani çocuğun karşıdakine karşı duymuş olduğu şeyler,
1: evet,
0: ve bunların kontrol edilebilmesi. Yani bu sadece okullar için değil, toplumun her biriminde, her kesiminde çok önemli. Yani bugün İstanbul'da mesela trafikteki kavgaları görüyoruz. İnsanların küçücük arkamdan korna çaldı diye levyeyi alıp aşağı indiğini, eskiden sadece levyeyi alırdı, şimdi silahıyla iniyor. Dolayısıyla bir öfke patlaması var, bir öfke kontrolü yok yani. İnsanlara karşı olan sevgi, merhamet, acıma duygusu, kendini onun yerine koyma, bütün bunlar kaybolmuş vaziyette. Yani kendini onun yerine koysa, kendisi de bazen gereksiz solluyor, kendisi de bazen gereksiz korna çalıyor, kendisi de bazen aslında trafikte uygunsuz hareket yapıyor ama kendisine bir şey söylendiğinde üzülüyor ama aynı şeyi bir başkasına uyguluyor. Dolayısıyla değerleri ve duygu kontrolünü iyi yapan çocuklar yetiştirmek Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son derece önemli. İnşallah bunun detaylarına da geçeriz.
1: Evet, tabii temel değerler yeterince oturmayınca çocuk ya da herhangi bir birey karşısındakini bir kişi olarak değil de öfkesini boşaltabileceği bir hedef olarak görüyor. Az önce İbrahim Hocam'ın bahsettiği o trafik örneği çok önemli. Tabii efendim, burada temel değerlerin eğitimi aile için değil, toplumun geleceği için de çok önemli. Bu noktada Enis Hocam, siz neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Tabii temel değerlerin eğitimi yani çocuklarımızın yetişmesinde, karakter gelişiminde çok önemli bir rol teşkil ediyor. Nedir bu değerler? Demin İbrahim Hocam da saydı. Empati, dürüstlük, yardımseverlik, adalet, bu değerlerin kazandırılması yavrularımızın kişilik gelişiminin şekillenmesinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Beraberinde topluma uyum ve topluma adaptasyon noktasında da bu değerlerle beraber yetişmiş olan nesiller daha sağlıklı bir toplumun şekillenmesi netice olarak önümüze koyuyor. Tabii eğitim dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen okul ve dershaneler geliyor. Eğitim dediğimiz hadise sadece okul değil, aileyle beraber, ailenin bir bütün olarak, eğitimin bir parçası olarak, sorumluluğu paylaştığı bir süreç olarak devam etmesi gereken bir vaka. Bu noktada ailelerimizin bilinçlenmesi, eğitimin bir parçası olarak, bir paydaş olarak bizlerle beraber hareket etmesi çok önem arz ediyor. Tabii geldiğimiz noktada modernitenin getirmiş olduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Bizim jenerasyonumuz diyeceğimiz işte 40'lı 50'li yaşlardakiler, biz geniş ailelerin içerisinde büyüdük. Ninelerle, dedelerle beraber büyüdüğümüz bir hayat ve çocukluk süreci oldu. Şehire gelmiş olmak, çekirdek aileye evrilmiş olmak, ebeveynlik kültürü noktasında da belli tecrübelerin aktarılmasında bazı aksaklıklara sebebiyet verdi. Bunun neticesinde bugün yaşadığımız dijital çağ ve bilgi çağında biz ebeveynliği de artık internet ortamından bize dayatılan bazı kavramlar üzerinden öğrenmeye başlayınca bazı hatalar ister istemez ortaya çıkmaya başladı. Bizim tekrardan kendi kodlarımıza, kendi gelenek kodlarımıza dönmek mecburiyetimizi hissediyorum açıkçası. Burada okul, aile, hep beraber nerede hata yaptık bunu çok net bir şekilde tespit edip doğruların üzerine gitmemiz ve yavrularımızın geleceğini çok daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye gayret etmemiz gerekiyor.
1: Evet, tabii Enis Hocam çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben burada İbrahim Hocam'a dönmek istiyorum. Eskiden kalabalık ailelerde yetişen çocuklar daha sosyal ve değerlerine daha mı

0: bunun geçişinde gerekli tedbirleri alamadık. Yani hem bu yaşlılarımızın zor durumda kalmasına neden oldu, hem de çocuklarımızın yetişmesinde birçok eksikliğe neden oldu. Yaşlılar açısından baktığımızda, yani torun sevgisi gösterebilen, efendim çocuklarıyla aynı ortamda yaşayan insanlar da işte Alzheimer gibi, içine kapanma gibi, kendini bırakma gibi olaylar olmuyordu. Ama şimdi bazı ailelerin annesi baba ya da babası tek başına bir ortam içerisinde torun sevemiyor, çocuk göremiyor, evladını göremiyor ve bunun verdiği bir yalnızlaşma ve yetersiz uyarılma sonucunda da çok erken Alzheimer'a ve benzeri durumların içerisine sürüklenme söz konusu. Bu belli bir kuşak için. Ama daha tehlikelisi, özellikle bebeklikten itibaren eline tablet tutuşturulan çocukların dış dünyadan algıları oldukça farklı geçmişe göre. Yani şu anda gerek nüfuslanma bakımından, gerekse çocukların biraz daha terbiyeli, edepli yetişmesi açısından Anadolu'da hala bu anlamda devam eden bir kültür var. Ama bu da giderek yozlaşıyor. Yani en muhafazakar şehirlerden, en gelenekçi şehirlerden örnekler verecek olursak bu da giderek azalıyor. Dolayısıyla bizim bu konuda mutlaka bir şey değişirken onun yerine bir şey ikame etmemiz gerekir. Yani kültürel değişim normaldir. Ancak kültürel boşluk çok kötüdür. Yani kültür boşluğu insanları tamamen özünden koparan, fıtratından koparan bir unsur. Yani insan iyilik fıtratı üzerine yaratılmıştır. Yani öbürü yaratıcıya hakaret olur.
1: Evet.
0: Yani kötü bir insan yaratması ya da kötü bir insanla karşılaştığımız zaman bunun fıtratı böyle, yaratılışı böyle gibi laflar duyuyoruz bazen. Bu son derece yanlış bir tabir. Yani bir şekilde bir eğitimcinin hele bunu söylemesi son derece yanlış. Çünkü o zaman eğitime inanmıyor demektir. Yani eğitimle insanın değiştirilebileceğine inanmıyor demektir. Tabii ki doğuştan gelen bir takım şeyler, genetik bozukluklar ya da psikolojik rahatsızlıklara yatkınlık gibi unsurlar vardır. Bunları kimse inkar edemez. Ama bu genle taşınanları son derece sınırlı ölçüdedir. Bunun dışında aynı çocuk A ailesinde başka, B ailesinde başka bir insan olarak yetişebiliyor. O zaman bizim bu işe nereden başlamamız lazım? Dünyaya gelişten itibaren aileden başlamamız lazım. Yani çocuğu anne sütünü emerken ya da en kötü o plastik emziği emerken bir anda, biraz önce gelirken de konuştuk, dijital emziğe mahkum ediyoruz. Dijital emzik de eline tutuşturulan tablet ya da telefon. Çocuk orada çok hızlı bir şekilde akan bir dünya görüyor, farklı uyaranlar görüyor ve ondan sonra bu çocuk öncelikle yavaş bir dünyayı kabul etmemeye başlıyor.
2: Dopamin bombardımanı altında kalan bir nesille karşı karşıyayız.
0: Kesinlikle. Müthiş hızlı, her şeyi çabuk tüketen, her şeyi çabuk harcayan, zaplama kültürüyle yetişmiş bir çocuk çıkıyor ortaya. Yani bir televizyon filmini bile izleyemeyen bir nesil haline geldi bu nesil. Bu esnada evde hem tablet var, hem telefon var, hem televizyon açık. Bütün bunlar çocuğun yetişmesinde çok olumsuz etkiler meydana getiriyor. Yani teknoloji kullanana bağlı olarak yararlıdır ya da zararlıdır diyebiliriz. Teknolojiyi kullanırken eğer ona eğitim verecek bir takım materyaller üretemiyorsanız, o çocuk üretilen materyalleri olduğu gibi izlemek, almak durumunda kalıyor. Ama genel olarak dijital yapı hızlı tüketme kültürünü beraberinde getiriyor. Yani ne verirseniz verin. Mesela şimdi bakıyorum, çocuklar atılmış bir ses mesajını bile normal dinlemiyor, çarpı ikiye alıyor. Çabucak hemen söylesin de geçsin diye. Ya da bir televizyon programında çok dikkat ediyorum, böyle

0: ağır ağdalı usul usul anlatan adama oradakiler bile tahammül edemiyor. Niye? Çünkü bu kültürün getirmiş olduğu bir yetişme tarzının, işte bu dijital bombardımanın getirmiş olduğu bir unsur. Hele bir de olayın bir başka yönü var ki, bu dijital materyaller içerisinde çocuklar için en cazip şeyler oyun. Evet. Oyunlar. Bu oyunların bir bölümü gerçekten çok kötü insan profili oluşturmaya yönelik hazırlanmış. Yani düşünün, durmadan karşıdaki adamları öldüren, öldürdüğü adamlara göre puan kazanan, para kazanan, sanal para da veriyorlar bazen, puan veriyorlar, can veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. Ve çocuk ondan sonra ne kadar çok öldürürsem o kadar çok puan alacağım yarışına giriyor. Ve dijital dünyada öldürmenin sempatik bir sunumu gerçekleşmiş oluyor. Yani bir sempatik ortam içerisinde bir sunum yapılmış oluyor. Bir de çocukluk çağı oyun çağıdır. Eğer onları biz eskiden olduğu gibi mahallemizde, sokağımızda, evlerimizdeki oyunlarla buluşturamazsak, o çocuk o oyun zevkini mutlaka bir şeyden alacak.
1: Evet. Hayat boşluk kabul
0: Hayat
1: etmiyor.
0: Hayat boşluk şey. Kabul etmiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla kesinlikle çocuklarımızı bizim geleneksel oyunlarımızla ya da yeni üretilen oyunlarla tanıştırmak ve bu oyunlarla dijital materyallerin cazibesini kaybettirmek lazım. Yani şimdi biz bazı okullarımızda uyguluyoruz, hatta oyun dostu okul diye lanse ediyoruz. Orada işte diyelim ki o yıl boyunca 60 tane oyun belirliyoruz. Bahçede oynanan, masada oynanan, salonda oynanan oyunlar bunlar. İnanın ki o çocukların aklına telefonuna bakmak, tabletine bakmak gelmez o oyun heyecanı içerisinde. Yani biz mutlaka bu boşluğu doldurmamız lazım. Eğitim kurumları olarak da, anne baba olarak da. Yani piyasada olan oyunlar, bizim çocukken oynadığımız oyunlar, bunların bizim çocuklarımıza da bir şekilde aktarılması lazım. Aksi takdirde o acımasız dünyanın oyunları içerisinde kalıyoruz. Yani geçen konuşuyoruz, birisi diyor ki, bir oyundan bahsettik, ya orada kuş öldürülüyordu diye. Peki kuş öldürmek doğru mu? Bugün kuşu öldüren yarın başkasını da öldürür. Evet. Dolayısıyla bu oyunların özellikle pedagojik açıdan uygun olanlarını da geliştirmek zorundayız. Yani o dünyadan da çocuklarımızı engelleyemeyiz, koparamayız. Gelelim televizyona, televizyon bombardımanına bu dönemde. Televizyonda da çocuklarımızın çizgi filmlerdeki mesajları çok iyi algılaması lazım ve bu mesajların doğru verilmesi lazım. Yani bir takım kahramanlara bakıp balkondan atlayan çocuk da görüyoruz. Yani onlar uçuyor, kaçıyor ya, hani atlıyor, tırmanıyor vesaire. Çocuk o yaşta bunları görünce kendini, hani isim zikretmeden söylüyorum, ona özenir şekilde davranışlar içerisine giriyor. Balkondan atlayan çocuk örneği var yani. Yani ben uçacağım işte falanca gibi kaçacağım diye. Dolayısıyla çocuklarımıza izleteceğimiz çizgi filmler, çocuklarımıza, çünkü artık bir kutunun içerisinden dünyanın her yerinden sunulan çizgi filmler var ve bunların içerisinde bazıları kötülük içeriyor. Yani evet, çocuğun o yaşta öğrenmemesi gereken davranışları içeriyor. Yani küfür içeren çizgi filmler bile var. Tabii, biliyorsunuz yani.
1: Küresel anlamda dijital dünyayı yöneten ve yönlendiren şeytani bir akıl var maalesef. Ve nesilleri ifsad etmeye yönelik bir ajandaları olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Demin İbrahim Hocam'ın bahsettiği bireyselleşme aslında hani altyapısı kurgulanmış bir şey, hedef belirli şeylere, odaklar için. Şimdi bundan uzak tutmak için bizim gerçekten çok ciddi anlamda çocuklarımıza medya okur yazarlığını çok ciddi anlamda öğretmek mecburiyetimiz var. Yani çocukların orada verilen mesajlar noktasındaki şeyi sorgular hale gelmesi lazım. Ki oradaki doğruları biz bir şekilde bu çocuklarımıza içselleştirebilelim. Tabii oyunlar üzerinden hep biz tukaka diyoruz ama bir de işin sosyal medya boyutu var. Sosyal medya bugün yetişkininden çocuğuna kadar hepimizin hayatını bir şekilde sarmalamış vaziyette. Evet. Şimdi biz çocuklara kabahat bulurken bir taraftan kendimizi de dahil ederek bütün ebeveynlerimiz bir şekilde sosyal medyanın içerisine gömülmüş vaziyetteyiz. Ve sosyal medya üzerinden temel ahlaki değerleri de çok ciddi anlamda zedeleyen bir bombardımanla karşı karşıyayız. Buna karşı alınması gereken çok önemli tedbirler
0: var. Hatta burada bazen çocuklar ebeveynlerin başına kalkıyor. Evet. Diyor ki siz de oynuyorsunuz, evet, diyor. Durmadan elinizde telefon var diyor. Yani bir ailenin içerisinde ya şu telefonu bırak diyen kişi bir bakıyorsunuz iki, evet, dakika sonra kendisi telefonla oynamaya başlıyor. Yani bunların birer perhiz saatlerine sokulması lazım. Yani bir iş yapıyorsa tamam, itirazım
1: yani
0: yok.
1: Topyekün bir aksiyona ihtiyacımız var. Yani toplum olarak bu noktada önemli, çünkü hani hakikaten baktığımız zaman televizyon dizilerinden sosyal medyaya kadar şiddetin ve temel ahlaki değerlerin dejenere edildiği bir süreç yaşıyoruz. Beraberinde global ölçekte gelen işte LGBT'den tutun farklı akımların bir şekilde belli kodlarla zihinlere enjekte edilmeye çalışıldığı şeyler görüyoruz. Programlar görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve zaman içerisinde göre göre artık bireyler bunu kanıksamaya, bundan 10 sene önce yok canım bu da olmaz dediğimiz şeyleri artık doğal hale, evet, gelir gibi kanıksamaya başlıyoruz. Bu çok önemli.
0: Yani Enzo Hocam, burada yetişkinlerin izlediği bazı programları da ifade edebiliriz. Evet. Mesela gündüz kuşağında ki programlarda da öyle, yani orada da çok çarpık ilişkilerin,
1: çok çarpık ilişkiler
0: ve sıkıntılı aile belli, modellerinin
1: belli kültür düzeyindeki
0: şey var, evet,
1: belli kültür düzeyindeki özellikle annelerin yani dünyasını ciddi anlamda zedeleyen programlarla karşı karşıyayız. Gerçekten bunun hani devlet eliyle, RTÜK eliyle bir düzene sokulmasında ciddi anlamda
0: ben
1: ihtiyaç
0: burada,
1: var. Aynı şey diziler için de geçerli. Tabii. Akşam kuşağındaki dizilerde baktığımız zaman biz hep şiddet üzerinden, şimdi tarihi, evet, diziler diyoruz, tamam, olması gereken bir şey. Kendi kültürümüzü, tarihsel dokumuzu anlatalım ama orada yani şiddetin dozunun kaçtığı şeyleri, çünkü prime time'da çocukların da izlemiş, evet, olduğu dizilerle karşı karşıyayız. Buradaki dengeyi çok iyi muhafaza etmek lazım. Keza işte popüler olan bazı mafya dizileriyle bugün muhatabız. Oradaki şiddetin dozu da hakikaten aşmış vaziyette. Burası artık kontrol altına alınması gereken. Zannedersem yakın dönemde bu konuyla alakalı herhalde bir karar da aldılar. Bu noktada belirli bir düzenleme getirilecek.
0: Yani burada bence yasaktan öte, özellikle buradan seslenmek istiyorum, bu dizilerin senaryolarını yazan, evet, senaristlerimiz çok da başarılı senaristler. Yani dünyada seçilen, tutulan senaristler bunlar. Bunların bunu bir milli mesele olarak ele alması lazım. Yani biz eğer ülkemizi yaşanamaz hale getirirsek aldığımız reytinglerin hiçbir anlamı
1: hiçbir
0: yok.
1: Hiçbir kıymeti yok.
0: Evet. Yaşanamaz hale gelmiş çocuklarımızın böyle içimizi haftalarca yakan bir takım olaylara maruz kaldığı bir ülke haline geldikten sonra aldığımız reytinglerin hiçbirinin bir anlamı yoktur.
1: Tabii.
0: Yarın herkes buna ahvah edecek.
1: Tabii.
0: Aksi takdirde yaş, suç sınırı 14 yaşlara kadar, evet, iniyor ve çocukların bu işin içerisine bizzat dahil olması söz konusu oluyor. Ben yasaktan çok buradan senaristlerimizin yüreğine seslenmek istiyorum. Yani yazdığımız dizileri bizim çocuklarımız izleyecek, bizim torunlarımız izleyecek ve yarın onlara nasıl bir model oluşturmuş olacağız? Bunu çok iyi tartmaları lazım.
1: Ha.
0: Çünkü bu işler yasakla olmuyor.
1: Evet.
0: Çünkü platformlar var. Yani çeker, sen yayınlamıyorsan verir bir platforma,
1: evet,
0: yayınlatır. Ama vicdani olarak gerek dünyanın herhangi bir yerinde, gerek Türkiye'de, gerek bizim şehrimizde bu senaryoların oluşturduğu insan tipiyle yarın caddede karşılaşacağız. Ben, evet, başlarken bir şey söyledim. Bir insanın sadece kendi çocuğunu iyi yetiştirmesi önemli değil. Bütün çocukların iyi yetişmesi önemli. Aksi takdirde çok değerlerini kazandırdığınız, iyi huylarla yetiştirdiğiniz bir çocuk mahallede 5 tane yetişememiş çocuğun arasına girdiği zaman Orada yaşanamaz hale geliyor ortam onun için.

0: akran baskısına uğruyor. Sen ne biçim çocuksun diyorlar. Muhallebi çocuğusun diyorlar.
1: Güvensizlik de tabii, topluma kesinlikle enjekte ediyor ve o güvensizlik maalesef yani bizim en temel yani bugüne kadar övündüğümüz nüfusla alakalı şeyimize de negatif olarak yansıyor. Bugün işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız nüfus üzerine yeni bir şey yaptılar. Önümüzdeki hafta zannedersem bir etkinlikleri var İstanbul'da da. Gelirken radyoda dinliyordum, insanlara mikrofon tutmuşlar nüfusla alakalı önümüzdeki süreçte işte çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz sorusu sorulduğunda bu güvensizlik ve kaos ortamında çocuk yapmayı düşünmeyen bir genç jenerasyonla karşı karşıyayız. Yani çünkü nüfus bizim en önemli varlığımız. Devlet niçin
0: bu dünyaya
1: var?
0: Çocuk mu getirilir?
1: Evet, böyle bir algı, böyle bir algıyla böyle diyor. Yani.
0: Böyle bir yüzden, dünyaya ben çocuk nasıl getireyim diyor.
1: Bizim bu algıyı düzeltmeye çok ihtiyacımız var. Yani temel ahlak eğitimi noktasında hepimizin şöyle bir silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Edep ve ahlak noktasında bizim yüzyıllar boyu bu coğrafyada gönül erlerimiz ahlakı anlatmışlar. Gönüllere dokunmuşlar. Edep üzerine o kadar güzel sözler gelirken birazcık böyle bakayım dedim edep üzerine neler söylenmiş diye. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ona atfedilen bir söz var. Diyor, edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan buyuruyor. Evet. Keza Yunus Emre, girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep, illa edep. Evet. İşte medreselerin kapısına edep yahu şeyi artık şey haline gelmiş. Bizim silkinip bu edep ve ahlak eğitimi noktasında topyekün bir harekete ihtiyacımız var. Yoksa hakikaten bu gidişle nesillerimizi elimizden kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.
0: Burada bir şeye de özellikle altını çizmek istiyorum. Bazen biz bu genel geçer etik değerleri, doğruluk, hakkaniyet, adalet, dürüstlük, efendim işte hoşgörü, sabır, nezaket, bunları söylediğimiz zaman bazıları değerden anladığı şey farklı yani. Sanki biz bir inancı empoze ediyormuşuz gibi algılıyorlar. Alakası yok. Bugün Avrupa'da bizim dinimizde olmayan birçok ülkenin ahlaki değerlerinin daha iyi oturmuş olduğunu görüyoruz. Demek ki bu bizim söylediğimiz değerler iyi insan yetiştirmeyi sadece bir dini telkin gibi algılamak son derece yanlış. Öyle olunca bir cenah doğrudan bunun karşısında bir duruş sergiliyor. Reaksiyon. Bu yanlış bir şey. Biz dünyada genel geçer etik değerlerden bahsediyoruz. Evet. İyi insan yetiştirmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir inancın empozesi gibi düşünülmesin. Yani Anadolu'da yıllarca çok farklı kültürler yaşamış, çok farklı dinler yaşamış, halen de yaşıyor. Bu insanlar için de geçerli bu söylenen şeyler. Biz Müslüman toplum için de geçerli, Hristiyan toplum, herkes için geçerli.
2: Evet, herkes için geçerli. Biz de bizatihi bunu tecrübe ediyoruz, müşahede ediyoruz gittiğimizde yurt dışına. Hatta ben her zaman gittiğimde söylerim. Ya biz aslında bu hayatı yaşamalıyız. Bunların yaşadığı hayatı yaşamalıyız. Çünkü her açıdan tabii ki eleştirilecek yanları çok var. Ama işte sabah erken kalkıp sağlıklı bir şekilde sporunu yapıyorlar. Her açıdan bakıldığında örnek olabiliyorlar. Şimdi benim elimde dikkat çekici bir veri var. Hı-hı. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Çocukların en çok oyun oynadığı ülkelerden bir tanesi Japonya'ymış dünyada. Ama
1: dijital oyunlardan bahsediyorum.
2: Evet. Ama orada geçen hafta o yaşadığımız elim olaylar orada çok daha azmış. Veriler bu şekilde gösteriyor. Şimdi bu noktada az önce değerler eğitiminden bahsettiniz ya, oraya gelmek istiyorum. Yani değerler eğitiminin toplum olarak yeterince önemsenmediğini düşünüyor musunuz? Şimdi Doğan Cüceloğlu hocamızdan örnek verdiniz siz. Öncelik merhametten ziyade mükemmellik mi?
0: Yani maalesef böyle bazen bir yarışın içerisine girdiğimiz zaman her şeyi kaybediyoruz. Yani bugün Türkiye'nin güzide takımları var. Bu takımlar arasında da maçlar oluyor. Oturup zevkle seyreden insan sayısı %10 bile değil. Yani o takımın taraftarı ondan mutsuz, öbür takımın taraftarı ondan mutsuz. Ama ortada kaybolan ne? Futbol. hangisinin güzel oynadığı ya da hangisinin daha sportif olduğu, onu artık onu tartışmıyoruz. Evet.

0: yendi mi yenildi mi, attı mı atamadı mı, işte hakem şunu mu tuttu bunu mu tuttu. Yani bazen yarışa girdiğimizde orijini kaybediyoruz. Bir millet için en tehlikeli şey orijinini kaybetmektir. Yani bir orijini, o pergelin sabit yerini kaybettiğimiz zaman iyi bir daire çizemeyiz. Biz de bazı yarışlara girdiğimiz zaman orijinimizi kaybediyoruz. Çocuklarımızın daha iyi fizik, kimya, matematik, biyoloji öğrenmesi çok önemlidir. Dünyayla bu konuda da yarışıyoruz, tamam. Ama bunun kadar önemli olan da değerlerine sahip çocuk yetiştirmektir. Yani ikisini birlikte, iki kanatlı olmak lazım. İkisini birlikte götürmek lazım. Yani bir grupta mesela gereksiz yere şey yapıyor. İşte efendim Türkiye'de dersler zor, okul uzun, ya da işte efendim sınavlar var. Bunun için bu değerler bozuluyor. Hiç alakası yok halbuki. Şimdi yani Rıfat dünyanın en sert sınavları Japonya'da, Güney Kore'de. Evet. Peki bunların ahlaki yapılarına bir dikkat ettiğiniz zaman var mı böyle bir şey? Yok. Bunların sebebi sınavlar, ders çalışma mecburiyeti değil. Yarışa girdiği anda kendini kaybeden bir toplumsal yapı oluşturmuş.
1: Makyavelist bir yapıya dönüşüyor.
0: Kesinlikle. Maalesef. Futbolda da var. LGS'de de var. YKS'de de var. Her şeyde var bu yani. Ha. Yani yarışa girdiği anda kendini kaybeden. Böyle bir yapı var.
2: Hadiseye biraz bütüncül de bakmak lazım. Japonya örneği çok enteresan. Biz İbrahim Hocam'la beraber Japonya gezisi yaptık. Eğitim gezisinde bulunduk. Hakikaten eğitim kurumlarını incelediğiniz zaman gıpta ettiğimiz bir manzara var. Yani ilkokul çağından itibaren sosyal hayata, toplumsal hayata ciddi oranda saygının öğretildiği ve herkesin toplumda birbirine karşı o saygıyı, nezaketi sergilediği bir toplum görüyorsunuz. Evet. Dijital oyunların bu kadar fazla oynanmış olması yani o toplumda farklı yansımalar olarak biraz bütüncül de bakmak lazım hadiseye. Evet. Şöyle bir de bir realite de var. Japonya'da dünyanın en fazla intihar vakasının vuku bulduğu ülke de maalesef Japonya'dır.
0: O yani, da öyle tezahür etmiş.
2: O da öyle tezahür etmiş. Farklı bir yansıma olarak şey ediyor. Yani oyunlar noktasında çok hani ben oyunlar üzerinde gündem etmek istemiyorum ama yani sosyal medya ve genel anlamda dijital dünyanın kontrollü bir şekilde bizim gündemimize alınması, devlet kurumlarıyla beraber, eğitim kurumlarıyla, aile kurumuyla beraber neleri yapmamız gerektiğini ciddi anlamda kafa yormamız gerekiyor. Hakikaten zorlu bir süreç. Yani dijital dünya, bizim jenerasyon dijital mülteciler diyor. Bu elimizdeki çocuklarımız dijital yerliler. Onlar içine doğdular. Ve hani oranın vermiş olduğu haz ve o dopamin bombardımanı bu çocukları ciddi anlamda sarmalamış vaziyette ve maalesef belki insanlık tarihinde ilk defa ebeveynlerinin söz geçiremediği bir nesille karşı karşıyayız. Yani çocuklar ciddi bir tahakküm kurmuş vaziyette ailelerin üzerinde. Bunu bizim normal kodlarına dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde problem katlanarak büyüyecek.
0: Evet. Yani sevginin çocuğu mahvetmemiz lazım. Sevginin çocuğu mahvetmemesi lazım. Bu ne demek? Çok seviyorsunuz, çok içiniz yanıyor, onun her dediğini yapıyorsunuz, hiçbir sınır koymuyorsunuz, hiçbir şeye yasak koymuyorsunuz. Evet. Ya da onun birçok problemini kendisinin halletmesine izin vermeden gidip her şeye müdahale ediyoruz filan. Bütün bunlar. Bir de çocuğunun bir sıkıntısını kabul etmeyen ebeveyn var. Bu da çok tehlikeli.
2: Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani bu yaşadığımız problemlerde birazcık derinlemesine analiz edildiği zaman yani biraz bunu da görüyoruz bu vakalarda. Bizim okulu ve öğretmeni güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Hem her anlamda güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Yasal ve mevzuatsal anlamda da güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Şimdi problemli vaka olan çocuklar var mı? Var. Bu çocuklar okulda sınıf öğretmeni tarafından tespit ediliyor. Okuldaki rehberlik servisi tarafından tespit ediliyor. Defaatle bu çocuklarla görüşmeler yapılıyor. Ebeveynle sonraki safhada bu sürecin, problemin çözülmesi noktasında adımlar atılıyor. Okulla işbirliği yapan ebeveynle problemi minimize edip tamamen izale de edebiliyorsunuz. Ama okulla eğitimcilerle işbirliği yapmayan ebeveyn noktasında problem katlanarak büyüyor. Yasal olarak özellikle ilkokulda ve ortaokulda elimizde herhangi bir müeyyide de yok maalesef. Çocuğu okuldan uzaklaştıramıyorsunuz. Eğitim ortamından herhangi bir engelleme şansınız yok. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli yasal mevzuatları, eğer aile bu çocukla alakalı atılacak adımlarda eğitim kurumuyla bir eş güdüm içerisinde beraber hareket edecek bir inisiyatif ortaya koymuyorsa, alınması gereken farklı tedbirlerin devreye alınması lazım ki, çünkü bir okul ortamında düşünün, bir sınıfta 25 tane öğrencinin olduğu yerde problemli bir vaka öğretmenin enerjisini tamamen tüketiyor. Diğer 24 tane çocuğun hakkını gasp ediyor. Orada eğitim sürecini mi yöneteceksiniz? O problemi mi yönetmeye çalışacaksınız? Velhasılı kaotik bir tablo tezahür ediyor. Bu noktada ciddi anlamda yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
0: Yani çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bu çocuğun bir takım sorunları var, bunu bir psikoloğa götürün deniyor. Ya da biz ilgilenelim deniyor. Benim çocuğum çok zeki diyor. Ya zeka başka bir şey. Psikolojik rahatsızlık başka bir şey. Bunlar ikisi aynı şey değil.
2: Kaldı ki bu son vakalarda bunu görüyoruz. Bu çok şeyler, çok net yani, görünüyor yani.
0: Mesela ben bugün okuduğum bir şeyde gördüm. Rehber öğretmen işte bu çocukla ilgili bir durumu bildirmek istediğinde telefonu yüzüne kapandığını ifade ediyor. İfadesinde bu var yani. Bu ne demek? Demek ki ben iletişime kapalıyım. Benim çocuğum mükemmeldir. Siz benim çocuğuma müdahale edemezsiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor.
2: Bu tip vakaların birçoğunda zaten aile içindeki problemlerin de okula yansımasını görüyoruz. O noktada yani hakikaten eğitim kadrosunun elinin güçleneceği bizim yasal mevzuatlara da ihtiyacımız var.
0: Geçmişte hani bizim belki kültürümüzde hani abartılı bir söz gibi görünüyordu ama et senin kemiği benim mantığı. Ama öğretmene güven lazım. Okul idarelerine güven lazım ve çocuğu gözlemleyen rehber öğretmenlere güven lazım. Bunlara güvenmemiz lazım.
2: Önleyici tedbirlerin istişare içinde bu şekilde olması lazım. Şimdi veli çocuğun yanlış davranışlarını savunduğunda çocuk kendinde o davranışları hatta daha fazlasını hak da görebiliyor.
0: Kesinlikle öyle oluyor.
2: Şimdi burada özgürler ve sınırlar konusunda da biraz değinmek istiyorum. Hani çocuklara özgürlük kavramı nasıl öğretilmeli? Özgürlük ile sınırlar arasında nasıl bir ilişki kurulmalı? Sizinle başlayalım
0: yani,
2: dilerseniz.
0: Şimdi özgürlük tabii önemli bir şey. Yani çocuğun özgüveninin artması için, kendini ifade edebilmesi için, keşif yapabilmesi için, icat yapabilmesi için, meraklarının peşinden gidebilmesi için özgür bir ortamda olması gerekir. Evet. Ama bu özgürlük, hep söylerler ya, başkasının sınırlarına geldiği anda durması lazım. Yani benim başkasına zarar verme, dersi sabote etme ya da işte arkadaşlarıma akran zorbalığı yapma ya da öğretmenimi üzme ya da ailemi üzme gibi bir özgürlüğüm olamaz. Onun için özgürlüğün sınırları bence çok önemli. Yani sınırsız bir özgürlük zaten özgürlük olmaktan çıkar. Onun için özgürlük şart ama onun belirli sınırlarının olması da önemli. Yani bizim bugün burada anlattığımız şeyleri hayata geçirmek kağıt üzerinde çok kolay ama uygulamada gerçekten beraberinde zorluklar da getiriyor. Yani o özgürlüğün o kıl payı sınırını belirlemek gerçekten çok önemli bir şey.
2: Dengeyi muhafaza etmek
0: kesinlikle
2: lazım. Yani biz yani bu tip yaşadığımız menfi hadiseler sonrasında çok duygusal reaksiyonlar gösteriyoruz ve bazen kontrolü de kaybediyoruz. Yani alınacak tedbirler noktasında da biraz soğukkanlı hareket etmek lazım. Yani okul dediğimiz, eğitim kurumu dediğimiz yapının mahiyetini bozacak polisiye tedbirlerle çözülecek hadiseler değil. Biraz soğukkanlı davranmak lazım bu noktada. Muhakkak alınması gereken tedbirler alınmalı. Ancak yani burada dengeyi de çok iyi muhafaza etmek lazım ki eğitim ortamının o şeyini bozmayalım, mahiyetini bozmayalım. Yani
0: tıbbi açıdan dünyanın en az hastalık görülen ülkeleri önleyici tıp hizmetlerini iyi yapanlar.
2: Kesinlikle. Doğru.
0: Bu ruhsal durumda da geçerli.
2: Aynı şey. Doğru.
0: Yani önleyici ruhsal bozuklukları, önleyici tedbirleri biz baştan alırsak işi suyu gözesinden keser. Evet, evet. Ama olduktan sonra çok pahalıya mal oluyor bunlar. Kesinlikle. Hem

0: düzeltilmesi pahalıya mal oluyor. Tabii. Hem de ülke için, diğer çocuklar için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir de bu tür değer kayıpları bulaşıcıdır. Nasıl Doğru. değer bulaşıcıysa değer kayıpları da bulaşıcıdır. Yani bir çocuktan diğer çocuğa da Sıra yansımış edilir. Oluyor. İşte falancanın çocuğu bu konuda bunları yapabiliyor, ben yapamıyorum diyor. Bu sefer kendi ailesine isyan ediyor çocuk, koyduğun sınırlar açısından. Bu anlamda verilecek kararlarda ailelerin birlikte hareket etmesi de çok önemli. Yani mesela geçen bir grupta bir sınıfın 5. sınıfa gelmişler. Bunlara telefon alalım mı almayalım mı diye okul grubunda paylaşılmış. İşte zannediyorum 3'te 2'si almayalım demiş. 3'te 1'i alalım demiş. Ve bu 3'te 2'si sonuçta kazanmış yani. Öbürleri de almamış. Çünkü onun da aklına yatmıyor aslında.
1: Başarabildiği yerse tebrik etmek lazım. Erken,
0: kendileri karar vermiş. Sınıftaki hiç kimsenin almaması gibi bir karar. Ve ondan sonra gerçekten almamışlar. Bu ertelenmiş bir davranış. Yani illa alacaklar. Belli bir yaşa geldiğinde, hele büyük kentlerde çocukla irtibat da çok önemli. Yani çıktın mı, gittin mi, geldin mi gibi bir soruya da muhatap çocuk. O nedenle hani telefonu zararlı olarak addetmiyorum ama erken çocuğun eline erken geçmiş, sosyal medyası erken açılmış, o dünyanın içine çabuk dalmış olan bir çocuk için çok ciddi bir tehlike haline geliyor bir süre sonra. Kullanım sınırları koymak çok önemli. Ama burada ben esas buraya şuradan geldik. İşte ailece görüşen akranların ailelerinin de kendi arasında bir takım anlaşmalar yaparak çocuklara aynı özgürlük sınırları çerçevesinde hareket etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi bana hep soruyorlar. Hocam işte öğretim mi zor eğitim mi? Kesinlikle eğitim zor.
1: Eğitim, tamam.
0: Yani öğretim, bu çocuğa matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi bir şekilde öğretirsiniz. Çok zorlarsınız, kamp yaparsınız, fazla çalıştırırsınız, ek ders yaparsınız, öğretirsiniz. Ama değerlerin kazandırılması bu kadar basit bir iş değil. Evet. Hele hele iş çığırından çıkmışsa onu tekrar eski noktasına getirmek, çığırına getirmek çok daha zor. Onun için bir millet ödevi olarak bizim bunu ödev olarak kabul edip bu ülkenin değerlerle buluşmuş çocuklarına bir an önce erişmemiz lazım diye düşünüyorum.
2: Evet, tabii burada özellikle özgürlük çocuğa başkasının alanına girmediği sürece, evet, işte onların sorumluluk üstlendiği sürece, ortak kurallara saygı duyduğu sürece geçerli olduğu mesajı da çok verilmeli.
1: Önemli.
2: Disiplin konusuna da gelmek istiyorum biraz efendim. Disiplinle değer öğretimi arasında nasıl bir ilişki var hocam? Sizinle başlayalım dilerseniz.
1: Eğitim süreci için şimdi içinde bulunduğumuz çağ, İbrahim hocam yani öğretim mi eğitim mi dedi. Öğretim kısmı hakikaten içinde bulunduğumuz hani dijital ve yani bilgi çağında bilgi artık çok kolay ulaşılabilen ve sürekli güncellenen farklı bir boyuta evrilmiş vaziyette. Ama eğitim dediğimiz şey bizim temel insani vasfımızla alakalı bir şey olduğu için eğitim sürecinin sosyal bir ortamın içerisinde uzun soluklu olarak cereyan etmesi gereken bir süreç. Ve disiplin olmazsa olmaz bu işin en temel şeylerden bir tanesi. Yani disiplinin olmadığı bir yerde eğitimden bahsedebilmemiz mümkün değil. Bunun sınırını da dozajını da çok iyi ayarlamak da mecburiyetindeyiz. Yani disiplinden kastımız hani eskiden elinde sopasıyla işte sınıfın ortasında böyle şey eden bir şeyden bahsetmiyoruz disiplinden, ama orada gene özgürlükler ve sınırların içselleştirildiği belli bir disiplin kurallar manzumesinin olduğu bir disiplin yapısından bahsediyoruz. Olmadığı takdirde hakikaten orada eğitimden bahsetmemiz mümkün değil.
2: İbrahim hocam.
0: Ben de katılıyorum. Aynen. Disiplin mutlaka olması gerekir. Yalnız disiplin kuralları uygulanırken tutarlı davranmak ve adil davranmak adil. Çok önemlidir. Evet. Yani bütün çocuklar için geçerli kurallar ve aynı zamanda bir gün başka bir gün başka değil.
1: Tabii.
0: Her zaman aynı sürekli kuralları benzer bir şekilde uygulamak. Yani tutarlılık ve sürdürülebilirlik çok önemli. Yani uygulayamayacağımız kararlar vermememiz lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani yarın mutlaka

0: sen delmek zorunda kalacaksın. O tür bir disipline girmeyeceksin. Çok iyi belirlemek lazım kuralları ve o kurallara uymak lazım. Bununla ilgili çok somut bir örnek vermek istiyorum. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bizim üniversitemiz var ve burada yurdun kuralları var. Belli bir yaşa gelmiş bir çocuklar. Yani yurdun kuralı işte 11.30'dan sonra kimse yurda giremez.
1: Evet.
0: Ve bir takım gençler işte belli tatil günleri oluyor filan. Bir de artık kendi kararlarını verebilecek yaşa gelmiş çocuklar. Efendim böyle bir kural niye var diye önce isyan ediyor. Daha sonra ileri sınıflara geliyor ve mezun oluyor. Mezun olduğu zaman bir tanesiyle konuştuk. Hocam burası diyor gerçekten mükemmel ya diyor. Bizi zorladılar ama diyor biz eğer işte 11.30'dan sonra gelen bir adam olsaydık şimdi bu diplomayı alamazdık diyor.
1: Sonradan anlaşılıyor.
0: Ya bu çok önemli. Yani evet. İnsanların en son verdikleri şey önemli. Yani hazza dayalı bir yaşamdan disiplinli bir yaşama geçmek hem eğitim açısından önemli hem öğretim açısından önemli. Yoksa hazza dayalı yaşarsak o gün kafamız nereye estiyse ya da o gün canımız ne istiyorsa en böyle mutlu geçireceğimiz zamanların peşinde koşarız. Ama sonunda da Ağustos böceğinden karınca meselesine döner iş. Aynen. O nedenle disiplin çok önemli. Okullarda da tutarlı, uygulanabilir, herkese eşit bir disiplin kuralının olması lazım. Disiplinsiz eğitim olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani disiplin çocukları dövmek değildir, onlara şiddet uygulamak değildir, onları küçük düşürmek değildir, onları azarlamak değildir. Herkes için genel geçer kuralları baştan ortaya koymak ve sonuna kadar da bu kurallara sahip çıkmak.
1: Başarının anahtarı dedik programımızın ismi, başarının anahtarı disiplinden geçiyor. Hakikaten yani disiplinin olmadığı bir yerde bizim eğitimi konuşma gibi bir şeyimiz yok maalesef.
2: Evet. Efendim çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı.
1: Teşekkür ediyoruz
2: Murat
1: Bey. Teşekkür.
2: Çok kıymetli bilgiler edindik sayın seyirciler. Başarının anahtarını artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Bugün iki değerli isim İbrahim Taşel ve Enis Şener hocamız bizimle birlikteydi. Hoşça kalın, iyi geceler diliyoruz efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
6: Buonanotte, buonanotte.
5: Samim, ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şeyi Konuşalım programında da her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında güzellik var, sağlık var, tarih var, arşiv var. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi müsaade ederseniz önce bir sağlık diyelim.
1: Lütfen.
0: Şimdi medikal estetik değil mi?
2: Evet.
0: Medikal estetik nasıl oluyor? Yani tıbbın daha estetik bir şekilde uygulanması mı, estetiğin tıbbi şekilde uygulanması mı oluyor?
2: Aslında ikisi de birden. Cerrahi olmayan, yani küçük minör uygulamalarla yaptığımız, cerrahi olmadan, kesmeden, biçmeden, dikişsiz yapılan işlemler daha çok işte vücudun tüm alanlarında, işte yüz gençleştirmeden daha çok onda popüler olsa da longevity kapsamında, uzun yaşam ve sağlıklı beden kapsamında yapılan tüm uygulamalar medikal estetiğe giriyor.
0: Plastik başka bir şey mi oluyor?
2: O cerrahi bölümü.
0: O cerrahi bölüme giriyor.
2: Kesmeli biçmeli bölüm o. Bizimki kesmesiz biçmesiz. İşte ufak uygulamalarla cilt altındaki minik iğnelerle belli alanlara kadar girip işte ürünleri bırakma usulüyle olan kısım.
0: Ne yapılıyor mesela, en çok kullanılan şey nedir medikal estetikte yöntem?
2: Aslında hepsi. Mezoterapi en sık kullandığımız.
0: Hepsi dediğinizde ben hiçbirini bilmediğim için bir saymanız lazım.
2: Saçtan başlayalım. Saç dökülmesi.
0: Saçtan başlayalım.
2: Evet. Erkeklerde en sık gördüğümüz şey saç dökülmesi. Şu anda kadınlarda da çok fazla. Saçların cansız, işte çevre koşulları, stres, kullandığımız ilaçlar, yediğimiz, içtiğimiz besinler, yaşam tarzımız hep işte saçların, cildimizin daha çabuk yaşlanmasına sebep oluyor.
0: Bir saç çıkartan kremler böyle. Son 3-5 yılda bir çok duyuyorum. Bunlar
2: onlar
0: etkili mi?
2: Onlar değil. Öyle bir
0: öyle
2: şey yok.
0: Mi?
2: Onlar biraz daha böyle satış pazarlama şeyleri. Cilt altına küçük iğnelerle verdiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yani saç dökülmesi varsa saçları kuvvetlendirmek ve köklerinin kalitesini arttırarak dökülmeyi engellemek.
0: Sonuçta saç dökülüyorsa kan gitmiyor demek değil mi? Şeyine. Saçın köküne.
2: Dolaylı olarak sebeplerinden biri de evet kan gitmemesi, işte cildin kalitesinin bozulması, oradaki saç köklerinin beslenmesinin bozulması ve saç kaybıyla sonuçlanan bir süreç.
0: Şimdi bir de saç kaybında şöyle şey söylüyorlar. Şimdi önden doğru açılırsa yani doğal yaşlılığa bağlı diyorlar ama ortadan buradan direkt açılırsa bir dolaşım bozukluğu sorunu diye söylüyorlar mesela.
2: Şöyle,
0: doğru mu?
2: O da şöyle, bahsettiğiniz her iki dökülme tipi de androjenik alopesya dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi. Erkeklerde saç dökülmesi öndeki frontal alanla tepe bölgesindeki alandan başlar. Mesela kadında da en sık görülen saç dökülmesi erkek tipi saç dökülmesi.
0: Önden
2: ama
0: mi?
2: Kadında saç dökülmesi genellikle difüz olur. Tüm alanda görülür.
0: Azalıyor. Seyrende. Saçın miktarı,
2: evet,
0: azalıyor,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, miktarı azalıyor.
0: Yani peki, yani bu buradaki şeyin dolaşım bozukluğundan dolayı oldu. Doğru değil o zaman.
2: Direkt dolaşım bozukluğundan tek bir sebep değil. Dolaşım bozukluğu da faktörlerden biri ama bir sürü işte genetik yatkınlık, testosteron seviyesinin yüksek olması, işte yaptığımız işlemler, saç boyamalar, fönler, kullanılan jöleler, saç derisinin bakımsız olması, kalitesinin bozulması bütün bunlara sebep.
0: O zaman saçtan başlıyor iş. Tabii saça herhalde daha çok kadınlar şey yapıyor değil mi? Erkekler.
2: Yani inceldiği saçlarda erkekler.
0: Öyle mi? Ektirmeyi daha çok erkekler yapıyor da.
2: Tabii yok.
0: Berbere sanki daha çok kadınlar gidiyor gibi geliyor bana.
2: Ama o kuaför olayı şeyde farklı. O güzelleşme amacıyla gidiyorlar ama erkeğin tek aksesuarı saç olduğu için saç konusunda önde erkekler. Diğer estetik anlamda cilt kalitesinin artması, işte daha ince kırçıklıkların yok edilmesi, daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünme, o konularda kadınlar tabii ki. Hoş şu sıra erkekler de son derece ilgi duyuyorlar ve geliyorlar ama yine de kadınlar daha önde.
0: O saçtan sonra yüz mü başlıyor?
2: Evet, yani yüz gençleştirme, işte cilt kalitemizin artması, yer çekimi dediğimiz bir gerçek var. Zamanla yüzümüzdeki yağ pedlerinin kaybolması, işte cildin aşağıya doğru sarkması, cildin nemini kaybetmesi, hücrelerin yağ tabakasındaki azalma, bunların hepsini yaptığımız minik uygulamalarla, şöyle minik uygulamalar, öğle arasında işte bir saatlik zamanda gelip işlemlerini yaptırıp işlerine devam edecekleri kadar rahat uygulamalar.
0: Peki mesela yüzünü güzel

0: yerleştiriyoruz. O arada mesela karaciğeri eskimiş, ciğeri eskimiş. Onlar duruyor öyle. Onlara bir şey yapamıyor.
1: Onlar da rutin kontrollerle, yaptırdıkları check-up'larla tabii ki sonuçta bu işlemlerin yapılması gereken her yer tıp hekimleri ve ruhsatlı muayenehaneler ve klinikler. Öncelikle eğer hastada böyle bir şikayet veya geri bildirim varsa kan tahlillerini yapıyoruz. Mesela saç dökülmesinde de önce istediğimiz tahliller var. Kadın da ayrı, erkek de ayrı. Bir laf var ya,
0: hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Öleceğiz ama yani cesedimiz yakışıklı mı olacak, onu demeye
1: çalışıyorum. Aynen öyle. Bu gidişle öyle olacak. Kimse yaşlanmayacak.
0: Evet. Şimdi tarihe gelelim.
2: Evet.
0: Arşivlere gelelim. Osmanlı Devleti'nin arşivi değil mi?
2: Evet.
0: Sizin sorumluluk alanınız.
2: Evet. Evet. Yani şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun dediniz. Allah hepimize güzel, uzun, sağlıklı ömür versin diyeyim. Öncelikle böyle bir dua ile başlayalım. Ben tarihçiyim. Tarih alanında yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Devlet arşivlerinde de personelim. Ama Türk Arşivciler Derneği'nde de şu an başkanlık yapıyorum.
0: Türk Bizim Arşivciler alanımız... Derneği nedir? Oradan başlayalım.
2: Tamam. Türk Arşivciler Derneği 1998 yılında kurulmuş. Osmanlı Arşivi personeli tarafından kurulmuş. Yani bazı personeller arşivcilik mesleğine biz daha ileri nasıl götürebiliriz, nasıl tanıtabiliriz, bu alanda daha nasıl etkin olabiliriz diye böyle bir dernek kurmuşlar. Ben de bu derneğin daha önce bilimsel komitesindeydim. Geçen sene de başkan oldum. Böyle bir dernek var. Ama bu derneğin dışında da biraz önce bahsettiğiniz Osmanlı Arşivi daha önce başbakanlığa bağlı olarak görev yapan, yani görev alanı tanımlamasında başbakanlığa bağlı olarak daha sonra 11 numaralı kararnameyle başbakanlığın lağvıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmış Devlet Arşivleri Başkanlığı adı altında hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi.
0: Devletin tüm arşivi orada değil mi?
2: Devletin muazzam bir arşivi var. Devletin tüm arşivi burada.
0: Sizi yani, çok kıskanmıyor mu insanlar? O devletin arşiviyle ilgili hayal kuranlar vardır. Ona bakardım, buna bakardım. Ha, siz içinde yaşıyorsunuz.
2: Kıskanabilirler.
0: Çok müthiş bir şey bu.
2: Çok müthiş. Gerçekten öyle. Ben yani devletin bu tuttuğu kayıtlar, ben mesela size şöyle bir anımı anlatabilirim. Ben ilk göreve başlayacağım zaman, tabii o zaman arşivimiz Sultanahmet'teydi, Ticarethane Sokak'ta benim bölümüm. Ben gittiğimde sabaha kadar uyuyamamıştım. Çünkü tarihi bir belgeyle karşılaşacağım. Tabii meslekten de tarihçi olunca, tabii arşivde tarihçiler de var, edebiyatçılar da var, ilahiyatçılar da var. Osmanlıca okuyabilen, bu alanda işte devlet sınavlar yapıyor. O sınavlarla bildiğimiz o KPSS sınavlarını geçiyorlar ve kurum özel bir sınav yapıyor. O sınavda da yetkinliklerini ispatlamış kişiler var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ben o tarihi belgeleri göreceğim için uyuyamadım. Çok heyecanlandım. Yani burada nasıl söyleyeyim, tarihin bütün Osmanlı Devleti'nin bütün hafızasını düşünelim. Ciddi bir külliyat var ve burada aradığınız birçok bilgiyi
0: gizli
2: bulabilirsiniz.
0: Gizli kısmı var mı bunun?
2: Şimdi burada şöyle, gizli kısmı yok ama gizli yazışmaları var ve biz bugün onları mahrem, gayet mahrem ya da işte Harbiye Nezaretinin çift hilalle, üç hilalle şifre kalemi var, şifre telgraflar var ama bu şifre telgraflar çözülmüş. Mesela ben yüksek lisans tezimi Anadolu hareketine dair politikalar, yani İstanbul'da kurulan hükümetlerin bu harekete dair uyguladıkları politikalarla ilgili yapmıştım. Orada hem Harbiye Nezareti hem Dahiliye Nezareti bir sürü şifre telgraf var. Ne oluyor? Ben mesela size onların bilgilerini gönderiyorum daha önceden. Anahtar miftahlar var orada. Ona göre çözümleniyor onlar. Yani Osmanlı yazıya çok kıymet
0: Şimdi
2: vermiş.
0: Şimdi ben mesela bir araştırma yapmaya karar versem, o arşive nasıl ulaşabilirim ben?
2: Çok rahat ulaşabilirsiniz. Öncelikle bekliyorum size. İnşallah
0: tamam,
2: gelirsiniz. Çok
0: gelince.
2: Onur duyarız gelmenizden.
0: Çok sağ olun.
2: Arşive şöyle gelebilirsiniz. Şu an isterseniz evinizden online olarak da bağlanabilirsiniz.
0: Hı. Evet. Ne kadarı bu arşivin dijitale geçmiş durumda?
2: Yani ciddi bir çalışma var. Biz 100 milyon belgeden bahsediyoruz. 95 milyon belge. Ve Tanzimat'tan önce tutulan defterlere de baktığımızda 400-450 bin tane belgeden bahsediyoruz. Ciddi bir çalışma var. Şu an kurum başkanımız da bunları çok önemsiyor, dijitalleşmeyi. Hani tam burada böyle çok istatistiki bir rakam veremiyorum ama yarıdan fazlası geçmiş durumda. Bir de diyelim ki sizin aradığınız belge geçmemiş. Siz online sistemden bağlı. Evet, o zaman sizi bekliyoruz. Araştırma salonumuz var. Salonumuzda siz o belgenin dijitalleştirilmesini talep edebileceğiniz bir

0: sistem var. O
1: kimse
0: sistemden.
1: Kimse dokunmuyor ama belgeleri, değil mi? Onu ancak yetkili kişiler dokunuyor.
0: Yetkili kişiler dokunuyor. Mesela şöyle bizim bölümlerimiz var. Muhafaza, bakım, işte tasnif oraya bağlı, araştırma hizmetleri, bir sürü restorasyon. Mesela bu belgelere hasta deniliyor ve belgeler şifahanede kimyagerlerimiz var. Yani çalışıyorlar. Bir sürü bölümümüz
1: şimdi
0: var. Kimse dokunmuyor.
1: Devlet var bizde.
0: Evet.
1: E-Devlet'le arşivin sınırı nerede?
0: E-Devlet'te. Şimdi E-Devlet'te siz şöyle baktığınızda kendi soyunuzla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Mesela baktınız mı? Bu arada
1: yok,
0: çok merak
1: çok
0: ediyorum.
1: Fazla bakmadım.
0: Mesela diyelim ki sizin soyunuz, büyük dedeniz 1900'de doğmuş. Bu arada yaşınızı küçülttüm farkındaysanız. 1900'de doğmuş. Siz oraya kadar baktığınızda eğer dedeniz devlette görev yaptıysa, bir lakabını biliyorsanız, önemli bir başka bir dilekçe vermiş olabilir, arzuhal vermiş olabilir. Arşivimize gelip araştırma yapabilirsiniz. Bizim çok yetkin personellerimiz size yardım ediyor.
1: Ben gelip araştırabilirim orada. Yargıtay başkanıymış mesela.
0: Tabii ki. Gelip araştırabilirsiniz. Her türlü, yani anahtar kelimelerle araştırıyoruz. Bu arada bizim arşivimiz şu an, tabii Türk Arşivciler Derneği buradan farklı, ben kurumsal olarak bahsediyorum Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda. Bizim arşivimiz inanın Avrupa'da da birçok arşivden çok önde.
1: Siz Osmanlıca okuyorsunuz herhalde.
0: Biz Osmanlıca okuyoruz. Osmanlıca da birçok yazı var. Yani Osmanlıca dediğimiz Arapça
1: çok
0: ve Farsça
1: geniş
0: yazı.
1: Şey,
0: çok geniş. Yani onun da değişik, mesela hesaplarla ilgili Siyakat denilen bir yazı var. Bunları biz okuyamıyoruz. Yani ben kendi adıma onları okuyamıyorum.
1: Yapay zekayı tuttuğunuz zaman okumuyor mu hemen?
0: Yapay zeka aslında bu son zamanların çok meşhur bir ikileme. Yapay zeka bu alanda kendini çok geliştiriyor. Yani sonuçta bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun uzman personelin buna bakması, kontrol etmesi ve bunu teyit etmesi gerekiyor.
1: Yani o Hittitlerdeki hieroglifleri bile yapay zeka çözdürttürüyorlar şimdi, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. Yani evet, böyle şeyler
1: neticede,
0: duyuyoruz.
1: Neticede yani o sınır ne zamanla bitiyor? E-Devlet bizim herhalde 2000'lerde mi başlıyor?
0: Yani şöyle diyeyim.
1: Bütün kağıtlı kayıt sizde mi, yoksa onun da bir arada sınırı mı var? Cumhuriyete kadar veya daha sonrası diye.
0: Yani şimdi buradan çok net anlaşmamız lazım öncelikle soru üzerinde. Şimdi benim biraz önce bahsettiğim şey E-Devlet üzerinden sizin ulaştığınız
1: tamam,
0: soy kayıtları.
1: Hayır, ondan bahsediyorum.
0: Evet, Cumhuriyet Arşivi'nde kayıtlar devam ediyor. Diğer türlü kayıtlar devam ediyor.
1: Yani bir şekilde o sizin arşivleriniz E-Devlet'e dönüşüyor. Çünkü devlet şu anda E-Devlet vasıtasıyla bütün kayıtları tutuyor.
0: Evet. Sağlık kayıtlarımız
1: ve belki de o tarihte tutulmuş bütün kayıtların çok fazlası bir günde tutuluyor şu anda, değil mi, devletin arşivinde?
0: Ama hani biraz önce de böyle biz sizinle hoş bir sohbet etmiştik. İşte dijital kayıtlar, biz neredeyiz, nereye gidiyoruz? Hani görsel kayıtlar da tutuluyor devletimiz tarafından. Hepimiz yani bu çağda neredeyiz, ne yapıyoruz?
1: 100 yıl sonraki bir sizle karşılaşsanız mesela, elinde bütün işte 2000'den beri olmuş bütün videolar, hava durumları
0: her
1: bütün
0: şey.
1: Televizyon arşivi, her şey var elinizde. Ne yapardınız? Çok zor bir şey olmaz mıydı?
0: Çok zor bir şey olurdu, evet. Gerçekten. Ama bunu 100 yıl sonraki kendimle karşılaşmayı çok isterdim. Yani onu da ayrıca söyleyeyim. Hani bu da çok kıymetli bir soru. 100 yıl sonra kendimin bu haliyle
1: nasıl bir arşiv olacaktı yani acaba? 100 yıl ya olacak yani, ben hakikaten.
0: Evet, yani hani net bir ortada buluşabileceğimizi sanmıyorum şu an. Tahayyül etmemiz lazım. Bunun üzerine çokça düşünmemiz lazım.
1: Evet, şimdi gelelim estetiğe. Estetik ne? Ne olduğu zaman estetik oluyor?
2: Aslında estetik bir moda. Yani bundan işte 10 yıl önce incecik kalem gibi kaşlar modaydı. Sonra son işte 4-5 yıla kadar kalın kaşlar moda oldu. Şimdi daha normale döndü.
1: Ama daha bir genel kuralı yok mu? Simetri falan filan gibi böyle bir takım matematiksel şeyler.
2: Tarihsel olarak bu işte Leonardo da Vinci'den başlayan o anatomik altın oranlarla yüzün işte yapılandırılması.
1: O altın oranlar çerçevesinde kalmakla birlikte bazen incelik, bazen kalınlık mı moda olabiliyor?
2: Her şey olabiliyor. Altın, herkesin istediği altın oran, ama insan, Tanrı yaratılışı öyle değil. Herkesin işte kaşı, gözü, burnu farklı. Herkes kendine göre çok güzel, kendini beğeniyor. Zaten eğer böyle olmazsa yaşam devam edemez. Biz sadece eskiden hani estetik anlamda işte yüzü yukarıya kaldırmak, daha işte büyük dudaklar, daha ince suratlar, bunları yaparken şimdi

0: Sadece var olanın yaşının iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Daha taze durması mı?
0: Daha taze, daha parlak, daha canlı, daha makyaja ihtiyaç duymadan, çok böyle ifadeyi değiştirmeden, işte yüzü gözü kaşları acayip bakmadan.
1: Ama bu sizin dediğiniz herhalde çok yeni başladı. Çünkü benim gördüğüm özellikle bir takım çevrelerde bütün kadınların suratları aynı olmuş durumda.
0: Şöyle, öyle bir grup var. İstanbul'da bunları görmeniz çok mümkün. 20 milyon yani bir ülke kadar nüfusumuz var. Tabii ki öyle istiyorlar.
1: Yani mesela bazen birini 10 yıl görmediğim zaman böyle tanıyamayacak hale geliyorum yani. Öyle şeyler de oluyor.
0: İyi anlamda mı kötü anlamda mı?
1: İyi veya kötü değil. Başka biri oluyor yani.
0: Başka biri oluyor. İyi anlamdaysa daha i̇yi, parlak, yani
1: başka
0: daha
1: biri olmak gibi bir şey olamaz tabii. İnsanın kendisi olması lazım değil mi?
0: Şöyle kısmen de olabilir. Yani eğer çok böyle kendinize iyi bakmıyorsanız, işte çok sigara, alkol, kötü hayat yaşantısı, işte kötü beslenme, sporsuz hayat yapıyorsanız daha çabuk çökecek. Sonuçta bir makineye sahibiz.
1: Bunu estetikle kapatabilir miyiz içtiğimiz, yaptığımız kötü şeyleri?
0: Şöyle kapatabilir miyiz? Mesela bütün bunları yaparken düzenli beslenirseniz, işte uykunuz çok önemli, sporunuzu yaparsanız ve bunlarla beraber işte suyunuzu, gıdanızı falan, onları söylemiyorum zaten, onlar iyi olmak zorunda. İşte ince kırışıklıklar için cildinizin kaybettiği o hyaluronik asidi geri koyarsanız, işte sıvıları, vitaminleri, mineralleri, amino asitleri verirseniz tabii ki cildinizi koruyup yaşınıza göre daha iyi, daha sarkmasız ve kırışıksız görünebilirsiniz.
1: Peki bu yaptığımız estetik operasyonların, yok mezoterapi falan, sağlığa olumlu bir etkisi var mı?
0: Kesinlikle var. Mesela mezoterapi dediğimiz şey sadece işte estetik anlamda yapılan bir şey değil. Ağrı için yapılan mezoterapi de var. İşte migren için yapılanı var. Zayıflama
1: mezoterapi
0: için, kilo.
1: Siz mezoterapi derneği başkanısınız değil
0: mi? Evet, mezoterapi derneği başkanıyım.
1: Ne yapıyor mezoterapide, ne oluyor?
0: Mezoterapi cildin belli mezoder katmanına verilen küçük enjeksiyonlarla katkı istenilen yani. Sonucun katkı maddesi değil. Vücutta var olan ama zamanla azalan işte amino asitler, peptitler, hyaluronik asit. Zaten yaşlanma sebebimiz hyaluronik asit ve kolajenin azalması. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce biz kendimiz karışımlar yapardık. Ama şimdi gelişen teknolojiyle hazır kokteyl halinde karışımlar var.
1: Mezoterapi yüze mi yapılıyor, bütün vücuda mı yapılıyor?
0: Tüm vücuda yapılabilir. Eğer fazla kilolarınız varsa bölgesel incelme için yapılabilir. Kadınlarda selülit için yapılabilir. Saç dökülmesi için yapılabilir.
1: Evde mi yapılıyor bu, yoksa illa sizin mi yapmanız lazım veya bir yerde mi yapılması lazım?
0: Tabii ki bir hekim tarafından, tıp fakültesi mezunu bir hekim tarafından ruhsatlı kliniklerde ve muayenehanelerde yapılması lazım.
1: Öyle mi? Yanlış yapılırsa kötü şeyler olabilir mi ki? Öyle o kadar aktif şeyler var mı?
0: Yani aktif şeylerden ziyade sonuçta iğneyle yapılan işlemler.
1: Öyle mi?
0: Tabii. İğneyi kullanma yetkisi de sadece tıp hekimlerinde var.
1: Ya yani mezoterapi işte deyince ben böyle çamurları falan sürüp böyle böyle durup bekleyen falan, öyle değil mi? Nasıl
0: yok,
1: oluyor?
0: Öyle değil. Öyle değil. Gayet küçük iğnelerle, iğnelerimizin de boyutu var. Cildin altına, işte mezoder tabakasına katman katman işte ihtiyacı olan, kaybettiği vitamin, mineral neyse, bölgesel fazlalığı varsa zayıflamak için yağ eritici
1: zaten
0: iğneler.
1: Zaten o iğneyi siz derinin altına soktuğunuz zaman o deri kendini bir yenileme sürecine de giriyor değil mi? Yaralandığı için yani.
0: Tabii.
1: Yani yaralanıyor sonuçta.
0: Enflamasyon da başlıyor. Evet, doğru. Doğru, çok doğru. Oraya işte trombositleri çağırıp orada onarımı da sağlıyor. Verdiğimiz ürünlerle birlikte, ihtiyacı olan ürünleri vererek işte o gelişimi, derinin kendini toplamasını arttırıyoruz.
1: Peki şimdi saçtan geldik, yüze doğru geldik. Başka neler var? Zayıflama şeyleri dediniz değil mi?
0: Bölgesel incelmede kullanıyoruz. Mesela yağ hücreleri vücudumuzda belli sayıda. İşte biz kilo alınca yağ hücresi sayısı artmıyor.
1: Ama hücre büyüyor.
0: Hücre büyüyor. Ve biz işte mezolipolitik dediğimiz, o mezolipoliz dediğimiz yöntemle onu katmanlara ayırıp bir scanner gibi vücudu tarayarak o eriticileri verip işte bölgesel incelme.
1: Mesela liposuction buna giriyor mu?
0: Liposuction cerrahiye
1: giriyor. Cerrahiye mi giriyor? Çünkü o invasif değil mi? Giriyor.
0: Evet, evet. Zaten mezoterapi bizim derneğimizin doğuşu da bakanlıktan gelen, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mezoterapi sertifikaları var. Bakanlık onaylı ve estetik kozmetik uygulama sertifikaları. Bu iki sertifikaya, Sağlık Bakanlığı onaylı bu iki sertifikaya sahip olan hekimler, tıp hekimleri bizim derneğimize üye oluyorlar. Şu anda medikal estetik sektöründeki en büyük derneğiz. 1500'e yakın üyemiz var.
1: Değil mi?

0: ağrıyı geçiriyoruz. İşte migren tedavimiz var baş ağrılarında. Bunda toksin tedavisini uyguluyoruz. Yüzdeki doku kayıplarında hyaluronik asitlerle dolgu uygulamalarını yapıyoruz. Mesela kol sarkmalarında yaşlanma belirtileri, işte genital bölge estetiğinde çok enteresan. Şimdi göbek yağından alıp progenitör hücrelerle oluşturduğumuz işte otolog mikrograf dediğimiz bir yöntem var. Mesela çocuk isteyip de yumurtalık rezervi düşük olan işte kadınlarda o göbek yağından aldığımız kök hücreleri uygulayıp mezoterapi yöntemiyle yumurtaların kalitesini arttırabiliyoruz. Erkekler için de aynı şekilde geçerli.
1: Şimdi ben bu özellikle bıçakla yapılan estetikle karşı çok hani şey yaklaşıyorum, temkinli yaklaşıyorum. Çünkü onun daha çok bir psikolojik problem olduğunu düşünüyorum. Hani kendinden memnun değilsin, vücudunun bir parçasını değiştiriyorsun gibi geliyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyde bu yok ama sanki bir geçiş değil mi? Aa, iğneyi sokturdum güzel olsun, sonra burnumu da kırdırayım falan diye.
0: Böyle ama bizdeki amaç sadece güzel olmak değil. Yani daha canlı, sağlıklı görünmek. Amacımız cildin kalitesini
1: arttırmak. O şeye gidenler hiçbir güzelleşim diye gitmiyor zaten. Hepsi daha canlı, daha sağlıklı olayım falan filan diye.
0: Güzelleşeyim diye gelenler var. Çoğu zaten öyle geliyor. Ama bunu hastayla beraber anlatıp ortak bir noktada buluşursanız o da ikna alıyor. Ve belli bir süre, mesela mezoterapi tek seferde yapılan veya medikal estetik işlemler tek seferde yapılıp işte dolgusu, toksini, mezoterapisi sonuç göreceğiniz işlemler değil. Seanslarla yapılan işlemler.
1: Ama hani bir kapı olmuyor mu o estet, yani bıçak altına yatmaya giden yolda bir açılım olmuyor mu sanki?
0: Hayır, öyle değil. Ama zaten ihtiyaç varsa, eğer işte aşırı vücudunuzda hoşunuza gitmeyen yer varsa, işte çok fazla sizin hayat kalitenizi etkileyen şeyler varsa, ameliyat da cerrahide bir yöntem gereklilik durumunda.
1: Gereklilik durumunda.
0: Çünkü psikolojinizi bozması bile cerrahi gerekliliği getiren bir yöntem.
1: Ama yani şimdi insan kendi vücudundan mutlu olmaması, o vücudunu değiştirmesi manasına gelmiyor bence. Kafasını değiştirmesi lazım gibi geliyor bana.
0: O kadar basit
1: değil mi? O
0: kadar basit değil. Yani kalkıp işte insanın hormonal bir bozukluğu varsa, kilo veremiyorsa,
1: tamam, onlar...
0: işte veya aşırı iri göğüsleri varsa, bu çok ciddi
1: ya
0: bir bel ağrısı.
1: Ya ben ayağı çatallı diye ayak parmağı, küçük ayak parmağını aldığını bile gördüm yani. Hani sizin dediğiniz kadar şey yürümüyor, o masum yürümüyor. O işe mesela
0: ama
1: dövmede
0: o,
1: de bir tane yaptırıyorlar.
0: Özel bir grup.
1: Bir tane yaptırılıyor. Ondan sonra o bütün vücudu sarıyor. Şimdi bu estetikte de bir şeyi yaptırıyor, çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra onun ucu gelmiyor. Biraz daha yaptırayım, biraz daha yaptırayım diye o yaratığa dönüşüyorlar sonunda. Değil mi?
0: Yani yine böyle şey yapmak da hastalarımıza haksızlık oluyor da, öyle yaratığa dönüşmüyor kimse.
1: Yani dönüşenleri var arada.
0: Görüntü olarak evet öyle olabilir ama gelen kimsenin amacı zaten öyle dönüşmek değil.
1: Ama işte zaten burada, istemeden oluyor o iş.
0: Öyle de değil aslında ya, işte bunu başta da söyledim ya, doktorla hastayla eğer bu konuda deneyimliyseniz sonuçta hastanın her istediğini yapmayacaksınız. Hasta da sizin her söylediğinizi kabul etmeyecek ve hastayı doğru yönlendirmek zorundasınız. Hani hasta ne istediğini bilmez. Sizi bize mesela fotoğraf getiriyorlar. İşte Angelina Jolie veya işte başka bir sanatçının fotoğrafı, buna benzemek istiyoruz diyorlar. Hayır, ona benzeyemezsin. Herkes kendisinin iyisi olacak. Artık insanlarda bu algı da gelişmeye başladı. Bunu değiştiremediğimiz bir grup var. Ama onlara da mesela ben kendi adıma dışarıda işte aşırı bu yaratık, hani dediğiniz için söylüyorum, o şekilde dolaşan bir hastanın işte ben doktor Ufuk'a gittim demesini istemem.
1: Aynen,
0: o yüzden
1: öyle
0: de öyle bir işlem yapmam. Ve meslektaşlarımın çoğu yapmıyor. Arkadan gelen yetiştirdiğimiz...
1: Ama yapan birileri var herhalde ki onlar o hale geliyorlar.
0: Genelde bunlar merdiven altı yerlerde. İşte çünkü şimdi Sağlık Bakanlığımız denetimleri falan arttırdı ama bu güzellik salonlarında yapılan işlemlerde, ki güzellik salonları çok önemli ve işlevsel yerler ama kendi alanlarında kaldıkları sürece. İğneli hiçbir işlem güzellik salonunda yaptırılmamalı. Doktor dışında hiç kimse iğneli işlem yapmamalı. Ve hastalığı da mesela çok ticari bir boyutu var. Türkiye'deki en büyük rant getiren kapılardan biri ve asla bitmeyecek bir sektör. Gıda ve estetik. Burada bitmez. Biz yani pandemi döneminde bile en çok iş yapılan
1: durumlarda. Kadınlar son paralarını veriyorlar buna, biliyorum ben yani.
0: Evet, psikolojik olarak da desteği var. Bir de sadece kadına da değil, artık

0: gençler arasında da çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü herkes ömür uzadı, spor yapıyor, iyi besleniyor, sağlıklı bir bedene sahip ve sarkmış işte daha böyle eritemediği kiloları olan veya işte daha sağlıksız görünen bir yüz, işte dökülmüş bir saç istemiyor. Evet. Bu da son derece önemli.
1: Evet, ne diyorsunuz bu estetik konularda?
2: Şöyle diyorum, özellikle teşekkür ederim. Çünkü hemcinslerimle ilgili konuşular bir ortamda erkekleri de bu işin içine katmanız çok iyi oldu. Ben kendi hayatımda da her zaman düstur edindiğim şey kesinlikle dengedir. Sizde de şeyi görüyorum, hani herkese her istediğini yapmamak gibi. Orta noktada
1: bu
2: buluşmak gibi.
1: Bu çok önemli
2: gibi.
1: Bir şey ama keşke öyle olsaydı.
2: Bu çok önemli. Kesinlikle doktor. Ama ben sizin dediğiniz o işte kendi şeklini kaybetmiş, gerçekten yüzüne çok fazla dokunulmuş insanları gerçekten dışarıda görüyorum. Hani bizler hepimiz yaratılmışız. Hepimizin kendi güzelliği var. Ve kusursuz güzellik biz yaratılanlara özgü bir şey değil. Yani burada aslında hani insanın kendisinin ruhunun bedeniyle barışması. Şimdi biz sonuçta yaş alan varlıklarız. Doğal olarak işte böyle sadece güzelliğimizle ortada olmamalıyız. O nedenle böyle şey, bu algının değişmesi gerekiyor. Ben insanın kendisini iyi hissetmesi için bir şeyler yapmasını çok önemsiyorum. Bu noktada ellerinize sağlık. Yani insanlar size gelip mutlu oluyorsa ve nasıl görünmek istiyorlarsa öyle görünebilirler. Hani kendi adıma ben bu işlemleri yaptıran biri değilim. Gördüğünüz gibi normal yurdumun bir akademisyeni olarak ama karşı da değilim.
0: Şöyle, şu algının oluşması lazım aslında. Artık herkes, yani yaşadığı toplumda, o söylediğinize katılıyorum, o dışarıdaki o grubu ayrı tutuyorum. Ama o da engelleyemezsiniz. Sonuçta hani insanların istekleri var.
2: Tabii.
0: Biz yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Arkadan mesela eğitim veriyoruz. İşte yılda iki tane uluslararası kongre düzenliyoruz, fuarlar düzenliyoruz, çalıştaylar düzenliyoruz. Ve geri arkadan gelen yeni meslektaşlarımıza da bunun hani hastanın isteğiyle olmaması gerektiğini, hastayı yani doğru yönlendirme gerektiğini.
1: Cerrahi müdahale için psikiyatrik onay lazım olması lazım değil mi mesela? Hele birçok konuda yani.
0: O kadar değil. Eğer uçuk
1: uçuk
0: istekleri
1: bir de
0: varsa,
1: bir kere yaptı, bir daha yaptı, bir daha sonunda bir derler ki bir dur yani. Hani veyahut da uçuk şeylerde, yani bilmiyorum onun sınırı nedir ama eğer bir insan kendi vücudundan memnun değilse öncelikle bir ruhunla bir barışması lazım. Tamam.
0: Önce
1: çok acayip bir şey
0: yani,
1: olabilir.
0: Olmaya diyorsun.
1: Burnundan nefes alamıyor olabilir. Acayip bir beze çıkmış olabilir. Tamam, bunlara bir şey demiyorum ama yani normal kendi vücuduyla memnun olmayan birisinin başlayacağı yer bence estetik değil gibi geliyor bana.
0: Bu da biraz haksızlık oluyor. Çok sert oluyor. Evet evet. Yani öyle değil. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o zaman kimse spor da yapmasın. Yani sürekli işte istediği gibi de beslensin.
1: Yo, sporu iyi ya hissettiği için yapıyor insanlar.
0: Tamam, yani estetiği de iyi hissettiği için yapıyor.
2: Aslında belki de estetikte Cemil Bey'in de üzerinde durduğu şey hani o aşırılık. Belki de o psikolojik onay biraz da ailede. Yani etrafınızdaki insanlar da o kişileri
0: yok,
2: hani
0: yok,
2: sen böyle iyisin.
0: Çok, çok kapsamlı ve derin yaptık. Bu olay o kadar derin değil.
2: Derin değil.
0: Sadece herkes nasıl işte spora gidip hani fit kalmak istiyorsa, sağlıklı yaşamak istiyorsa,
2: evet,
0: kalbini korumak istiyorsa, bu yapılan ufak tefek işlemlerle, bu bahsettiğim işlemler çok minimalize işlemler.
1: Ya sizin işlemleriniz hakikaten sorun değil.
0: Genel
1: ama
0: estetik için de öyle ama. Yani kocaman bir burun varsa ve
2: tabii,
0: işte
2: tabii.
0: Toplumsal baskı dediğimiz şey de var ki bizim toplumumuzda çok da fazla.
2: Evet.
0: Eğer o psikolojisi bozulup işte motivasyonu düşecek, iş gücü kaybı, işte günlük yaşamda enerjisi düşecekse onu yaptırabilir.
1: Ama bir de tabii, şöyle bir boyutu var. Ben doktor biliyorum mesela. Otoparka bakıyor ofisi. Gelen arabanın modeline göre tedavi öneriyor. Hmm. Yani
0: ama o
1: hallere geliyor.
0: O yanlış ama onu sınıflandırmak şeydi. O zaman şey de var. Yani o söylediğiniz gibi işte her şeyini mesela kaburgalı kemiklerini aldıran hasta da var. Bunların
1: yani
0: hepsi veya söylediğiniz o ayak parmağını aldıran bunlar uç
2: örnekler.
0: İstisnalar da kaideyi bozmaz. Yani estetik eğer doğru kullanılırsa hepimiz ihtiyacımız olacak ve kendi yaşımızın iyisi olmak isteyeceğiz. Yani spor yapan, sağlıklı olan bir bedende işte saçı olmayan dişçiye gitmek gibi düşünün.
2: Evet.
0: Hani kötü bir ağız veya işte kötü bir cilt, kırışık bir cilt, sarkmış bir cilt, bunlar istenmiyor.
1: Peki işin gerçekten böyle çözümü ne zaman gelir? Tıp ne zaman bulur bunu?
0: Bir hap bulacaklar, içeceğiz ve
1: gençlik.

0: Yaşlanma duracak.
1: Yaşlanma duracak.
0: Ümitli misiniz?
1: Öyle bir şey olmayacak bence. Çok uzun zamanda. İşte insanlar böyle, şimdi bu estetik işlemler kuaföre gitmek gibi oldu. Evet. Restorana gitmek gibi oldu. Ve günlük hayatımıza kadar idi. Eskiden böyle çok ekonomik anlamda da sadece belli bir kesimin gideceği şeylerdi. Ama şimdi çok daha böyle ulaşılabilir seviyelere geldi. Sadece herkes işte kendi yaşının iyisi ne olacak? Onun ifadesini bozmayacak, yüzünü veya çehresini değiştirmeyecek, algısını değiştirmeyecek, hekimlere gidecek.
0: Programı değiştirecek bir gelişme olmayacak mı? Genetikte bilmem ne bileyim ben. Bu yapay zeka belki der ki şunu yapın, bu mekanizma yavaşlasın, geri gelsin falan. Öyle bir şey beklemiyor musunuz?
1: Öyle bir şey bekleniyor. Mesela en son Bangkok'ta bir kongrede bir Japon profesör
0: diş çıkarttılar.
1: 10-15 yıl daha yaşadıktan sonra artık işte ömrün 100 küsur yıllara ulaşacağını. Yani şunu söyledi adam, işte bir 10 yıl daha ölmeyin. Ondan sonra her
0: yani
1: şey çok değişecek diye.
0: Yani sizin o deri altına verdiğiniz şeyleri bir genetik mesajla deri altına da ürettirebilirsiniz. Çünkü zaten üretiliyormuş onlar. Şu üretilmiyor
1: anda,
0: artık.
1: Şu anda oluyor ama. Yani şu anda mesela o konuştuğumuz işte bu egzozom olarak giren progenitör hücre kök hücre öncüleri var. Bunlar işte damardan verilmesiyle çalışmalar başladı. İşte hatta hayvanlar için, hayvanların bu işte tüy dökme tedavilerinde kullanımına bile başlandı. Ve şu anda şey üzerine çalışılıyor. Egzozom dediğimiz şeyler taşıyıcı moleküller. Damardan mesela Alzheimer, işte demans, kanser gibi tedavi ilaçlarını yükleyecekler.
0: Gidecek
1: ve alacaksınız de gidip orayı evet tedavi edecek.
0: Evet.
1: Bunun üzerine çalışmalar var. Yani
0: bunu ne zaman gelir bu?
1: Teknoloji çok hızlı ilerliyor.
0: Ne zaman gelir?
1: Umarım en kısa zamanda.
0: Şimdi siz kitap yazmışsınız, değil mi?
2: Evet, aslında
0: kitabı
2: bir transkripsiyon.
0: Musavver Tarifi Hayvanat.
2: Resimli Hayvan Ansiklopedisi.
0: Hayvan Ansiklopedisi.
2: Evet.
0: Bu arşivlerden mi buldunuz?
2: Ama bunu kütüphane arşivlerinden diyelim. Evet.
0: Çünkü devlet arşivlerinde.
2: Aslında devlet arşivlerinde biz her konuyla ilgili bilgi bulabiliyoruz. Az önce de bahsettim. Hani biz sadece savaşlar, siyasi kararlar, devlet muadeleri bunlar değil. Biz kültürel konularla ilgili de bilgiler bulabiliyoruz. Ama bunların dışında da kütüphanelerde böyle o dönemlerde kaleme alınmış, o dönemlerde toplanmış. Benim mesela bundan önce Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakını ben transkripsiyon yapmıştım. Bunlar Osmanlıca belgeler. Hani onları günümüze kazandırmak, yani sonuçta biz arşivsel malzemeyi tarihe de birinci el kaynak oluyor o bizim için.
0: Peki şimdi bu kitabı ben okudum, hatmettim diyelim.
2: Evet.
0: Ne anlayacağım bundan?
2: Bu kitabı 1800'lerin sonlarında hayvanlara karşı nasıl bir algı vardı? Bunu anlayacaksınız.
0: Ne anlayacağım mesela bundan? Nasıl bir algı varmış?
2: Şöyle, biz Türk-İslam medeniyetiyiz. Yani bizim kültürümüzde hayvanlar her zaman sevilmiş.
0: Kediler falan değil mi?
2: Kediler.
0: Özellikle.
2: Kediler sevmiş, köpek, at, kuş. Yani kuşlarla ilgili o kadar çok şey yazılmış ki. Yani tasavvufta da bu var. Ve normalde Kur'an-ı Kerim'de de hayvanların bir canlı olarak görülmesi gerektiği, değil mi? Yani bir sürü şey var. İşte biz sizi yürüyen, sürünen varlıklar olarak, yani bir ümmet kavramı var hayvanlar içinde. Biz bu kitaba baktığımızda o dönemin hayvan tahayyülünü göreceğiz. Bir de musavver. Musavver demek resimli demek. Ne oluyor? Bu dönemde teknolojik gelişmelerle beraber kitaplara biraz daha resimler ekleniyor. Oysa ki hani biz düşündüğümüzde İslamiyet'te hepimizin aklına gelen bir şey var. Resim yasağı. İşte biraz daha böyle
0: hayvanlara yok ama resim yasağı.
2: Evet, hayvanlara yok. Ama o dönemde Musavver Çocuk dergilerinde de bu hayvanlar olsun, farklı resimler olsun yer almaya başlıyor ve popüler yayınlar ortaya çıkıyor. Yani eğitimde de kullanılıyor bu yayınlar. O nedenle.
0: Peki mesela oradaki ne bileyim ben, kategorizasyonda, bilgide bir eksiklik, yanlışlık, fazlalık, öyle bir
2: şimdi,
0: şey var mı?
2: Şöyle, hani bu bir transkripsiyon çalışması. Bu benim yazdığım bir kitap değil. Ben bunu çevirisini,
0: evet, çevirisini
2: ondan sonra bir sadeleştirilmesini anlaşılacak şekilde getirdim. Bu onu yazana ait. Yani orada evet bazı şeyler oluyor. Yani o dönemin algısıyla yazdığı şeyler var. Ama bu bize bir kapı açıyor. Ben her zaman bu çalışmalara öyle baktım. size biraz önce bahsettiğim Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakı içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mesela onda da şöyle bir şey vardı. Onu 2020'de yanlış hatırlamıyorsam 2020'de çıkarmıştım. Onda da şöyle bir şey var. O bir günlük gibi olacağı için biraz objektif olmayabiliyor. Hani bu eserlerin böyle şeylerle tetkik edilmesi gerekiyor.
0: Peki şimdi elinizde bütün arşiv var.
2: Evet.
0: Hangi konulara konsantre olmayı düşünüyorsunuz?
2: Şimdi ben insan çok yönlü bir varlık. Ve ben araştırma yaparken aslında her yaptığım araştırmanın kendime giden bir yol olduğunu gördüm. Yani biraz böyle derin bir cümle olabilir ama gerçekten mesela şimdi burada gördüğümüz Musaver Hayvanat Ansiklopedisi. Ama benim daha önce doktora da yaptığım arşive dayalı çalışmalar sadakat ve liyakat kavramlarının Tanzimat döneminde bulduğu karşılık üzerineydi. Mesela beni çok farklı bir yere sürükledi. Yüksek lisans tezim çok farklı bir şekilde çıktı. Yüksek lisans tezim şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya gittiği zaman acaba devlette yani hükümetler finans farklı bir şekilde kaynak sağlama. Çünkü biz bunları biliyoruz. Damat Ferit hükümetlerini biliyoruz. Ne kadar karşı çıktığını, neler yaptıklarını
0: Murat
2: biliyoruz.
0: Murat belge çıkarmıştı. İngilizlerden vize alıp Samsun'a
2: evet.
0: gitti falan.
2: Samsun'a gitti diye. Evet.
0: Evet.
2: Şimdi iradesi de daha sonra çıkıyor
0: Murat
2: zaten.
0: Bardakçı,
2: Murat Bardakçı. Ben anladım. İradesi de sonra çıkıyor zaten. Hani burada belgeler bize ne diyor? Hani ben bununla ilgili kitabı hazırlıyorum şu an. Yüksek lisans tezime gözden geçirilmiş haliyle bir kitap olarak çıkaracağım. Orada şöyle bir şey var. Hani bir gizli destekler hiçbir zaman yazıya dökülmez. O yüzden arşivde belgeleri olmaz. Ama siz onları böyle ince ince araştırırsanız paraların nereden nereye gittiğini, bir destek var mıydı yok muydu diye bakabilirsiniz. Biz o hükümetlerin hepsine tek bir hükümetmiş ve düşman hükümetlermiş gibi bakıyoruz. Oysa ki bunlar bağımsız olmayan hükümetler. İşgal altında bir devletten bahsediyoruz. Hani kendisine hayranlığımı ifade etmekte kelimeler bulamadığım Mustafa Kemal Atatürk için yani onu çok ayrı bir yere koyuyorum. Destek sağlayanlar olabilir. Yani biz her zaman soru işaretiyle bakmalıyız.
0: Ama bizim okulda öğrendiğimiz tarihte de yani bir eksiklik var değil mi? Şimdi
2: evet.
0: Atatürk'ü dediğimiz zaman işte kargaları kovalarken bir anda komutan oluyor.
2: Evet.
0: Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na da Almanlar girdiği için giriyoruz ve kaybediyoruz falan gibi böyle bir...
2: O cümle artık beni böyle gerçekten hani biz işte Almanlar kaybettiği için biz de kaybetmiş evet. sayıldık. Evet. Yani her zaman bir tarih anlatımı, tarih yazımı evet. var. Bu aşikar.
0: Peki bunun şimdi sizin bu arşivlerinize daha hakim olarak insanlar acaba bu kopukluğu giderebilir miyiz?
2: Bu kopukluğu giderebiliriz. Zaten ben çok kuvvetli, çok enerjik, çok okuyan bir neslin geldiğini düşünüyorum. Kendim de üniversitede ders veriyorum. Ve tarih ve toplumsal hafıza dersleri, şehir tarihi dersleri. Burada da öğrencilerden çok güzel sorular alıyorum. Bu nedenle hem o öğrencilerimiz, gençlerimiz, hem tarihe ilgi duyan herkes arşivlere gelip arşivlerde araştırma yapabilir. Bu kopukluğu giderebilir. Çok yönlü okumalar, çapraz okumalar yapılabilir.
0: Şu anda arşive isteyen girebiliyor mu bu online arşive?
2: Online arşive siz e-devletinizden normal girebilirsiniz. Ya da Devlet Arşivleri Başkanlığı yazıp katalog tarama bölümümüz var. Anahtar kelimelerle tarama yapabilirsiniz. Her yerden ulaşabilirsiniz. Hani yurt dışında bazen girişlerde sıkıntılar olabiliyor. Hani internet kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Ama normalde siz bunu yapabiliyorsunuz.
0: Yabancılara nasıl peki? Yabancılara da
2: yabancılar çok meraklı. Yabancılar bizim tarihimizi zaten Osmanlı arşivi demek kendisinden ayrılan ülkeleri de düşündüğümüz zaman Avrupa tarihi ondan bağımsız yazılamaz. Yani kesinlikle gelip Osmanlı arşivinde çalışmaları gerekiyor.
0: O
2: geliyorlar.
0: Kolombiya'da, Amerika'da filan Türk kürsüleri var yani
2: Türk
0: bizden daha
2: var.
0: Detaylı bizim tarihimizi
2: araştırıyorlar
0: değil mi?
2: Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Çok güzel Osmanlıca okuyorlar. Yani böyle insan çok şaşırıyor. Biz çok hakimler. Çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bizim arşivimize özellikle yaz dönemlerinde çok gelen araştırmacı oluyor. Normalde de geliniyor ama yaz dönemi herhalde biraz daha derslerin falan olmadığı dönemler. Ciddi araştırmalar yapıyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz personel olarak. Ama biz Türk Arşivciler Derneği olarak da arşivlerle ilgili çalışmalar düzenliyoruz. görüyoruz. Mesela biz Hazine-i Evrak, Osmanlı kendi literatüründe devlet arşivlerine kaydı Hazine-i Evrak olarak nitelendiriyor. Siz de geldiğinizde zaten sohbet etmiştik. Siz de o Hazine-i Evrak yazısını görmüştünüz. Bu evrağa çok kıymet veriyor. O nedenle biz her yıl Hazine-i Evrak'ın kuruluşunu kutluyoruz ve arşivcilikle ilgili bir bu mesleğin hak ettiği önemi kazanmasını istiyoruz. Okulların bilgi belge bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz var. Hani arşiv demek bir depo demek değildir.
0: Tıpla ilgili ne var arşivde?
2: Tıpla ilgili çok güzel bilgiler var. Mesela bu gittiğim bütün sempozyumlarda söylüyorum, ilaç terkipleri var, hocalar var, tabipler, ondan sonra onların eserleriyle ilgili bilgiler, yani birçok şey. Mesela ben şu an bu konuyla ilgili bir makale yazıyorum. Araştırdığım hocayı tabii şimdi söylemeyeyim, makale konusu olduğu için direkt hekimi oradan buldum. Şifa ayetleri, padişahın sadrazama şifa dilekleri. Yani aslında çok kapsamlı tıpla ilgili araştırmalar yapılabilir. Tıp tarihiyle ilgili çalışanlar zaten Osmanlı arşivine sıkça geliyor. Birçok konu bulabiliriz Osmanlı arşivinde. Marifle ilgili çok güzel. Yani milliyetinle ilgili o kadar çok konu var ki çalışılabilecek. Önemli olan sadece biz arşivlere
0: yemek tarifleri var.
2: Yemek tarifi de var. Evet. Yemek tarifleri var. İşte mesela şöyle diyor. Bir yemek tarifi. Hani bunu şu yazmış, bu yazmış, şu zamanda
0: niye
2: yapılmış.
0: Niye devlet kaydetmiş o yemek tarifini?
2: Devlet her yazıya kıymet vermiş. Yani onu biri yazmış ama Osmanlı'da her zaman küçücük yazılar atılmamış. Her zaman kıymetliymiş ve ona hatta yazıya Cemil Bey yazıya görsel bir şölen gibi davranmışlar.
0: Daha güzel yazıyorlar yani, değil mi?
2: Güzel yazıyorlar. Padişahlar bu konuda çokça eğitim almış. Kendileri de hatta Hümayunları var. Çokça eğitim almışlar. Mesela ben bazen şey diye düşünüyorum. Resmin olmadığı bir yerde yazı da resimleştirilmiş. Yani ağaç şeklinde Osmanlı'nın görsel şiirlerinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili makaleler var. Ebru yapılmış mesela. Bakıyorsunuz çizimler var, ebrular var. Yani bir sürü sanatın birçok alanını görebilirsiniz. Evet. Osmanlı arşivi kapıları herkese açık. Bizim Türk Arşivciler Derneğimizde bizi birçok sahada görebilirsiniz. Biz alanında gerçekten yetkin insanlarız. Çok kıymetli hocalarımız var. Ömrünü arşivde geçirmiş hocalarımız var. Bilgilerini paylaşmaya çok meraklı bu insanlar. Hani gidip böyle utanarak biz şimdi yazıyı okuyamıyoruz. Yanlarına gittiğimizde bunu anlıyorlar. Yani Türkiye'de belki de 10-15 kişinin okuduğu siyakat yazısını yani hiçbir ücret almadan evet, arada vaktini değerlendirmek, ilminin sadakasını vermek için bizlere öğretmek isteyen bir sürü hocamız
0: sizin
2: var.
0: Sizin yazılarınız okunuyor mu? Doktorlar kötü
2: doktorlar, evet.
0: Yani, artık herhalde kalem de tutmuyorsunuz değil mi?
2: Bilgisayar... Dijital.
1: Evet. Ama maalesef o fakültesine girince hocalar hep konuşur gibi anlattığı için mecbur kalıyorsunuz. Başlarken herkesin yazısı inci gibi. Çünkü hep işte ortaokulun, lisenin en böyle başarılı birinci okul birincisi
2: evet,
1: öğrencileri. Ama üniversiteye girince
0: çok hızlı not tutmaktan.
1: Ve bir süre sonra anlaşılıyor. Hatta evet, şey esprisi var ya, eczacılık fakültelerinden var işte doktor yazılarını rahat okuyalım diye.
0: Aynen öyle. Yani eczacı okuyabiliyor ancak evet, onu. Şimdi ne yapalım cildimizi korumak için?
1: Öncelikle iyi bir yaşam tarzı. En önemli üç şeyden biri, şimdi longevity kapsamı da dünyada ve ülkemizde çok gelişiyor. Longevity uzun
0: ve... Longevity hayatı uzatmak demek.
1: Evet, uzun ve sağlıklı yaşam demek. Sağlıklı yaşalmak demek. Öncelikle uyku, iyi beslenme, sıvı alma, biraz da egzersiz. Bunlarla beraber ufak ufak dokunuşlar. İşte mezoterapi yöntemleriyle ciltteki işte nemi azaldıysa nemi yerine koyucu, işte leke varsa onu yok edici, sarkmaları azaltıcı, daha böyle canlı, parlak ve sağlıklı görünecek, yani içerisiyle dışarısının uyum içinde olmasını sağlayacak minik uygulamalar.
0: Peki vitaminler, mineraller, işte yok magnezyumdu, yok çinkoydu, oydu buydu falan.
1: Onları tahlillerimizi yaptırdıktan sonra zaten gelen hastalara işte şikayetine göre, durumuna göre mutlaka kan tahlillerini
0: mesela çinkonun
1: istiyoruz.
0: Cildin parlaklığını etkilediği söyleniyor. Doğru mudur bu?
1: Eğer düşükse evet alıyorsunuz. Önce bakıyoruz hepsine. Yani bunlar da mesela fazla alındığında çok da masum şeyler değil.
0: Ama magnezyumu mesela herkes alsın diyorlar. Ne diyorsunuz?
1: O da doğru değil.
0: O da doğru değil mi?
1: O da doğru değil. Magnezyumun da 5 çeşidi var. Hangisi kişiye göre mesela neye ihtiyacınız var? İşte kas ağrınız mı var? Gece uykusuzluğunuz mu var? Enerjiye mi ihtiyacınız var? Onlara göre de değişiyor.
0: Güneş?
1: Güneş çok önemli. Biz şanslıyız. Bu arada cam arkasından aldığımız güneşten bahsetmiyoruz. Mutlaka ve çok enteresan bir şekilde hep toplumumuzun çoğunun D vitamini düşük. D vitaminini o yüzden oral olarak da almak zorundayız. Tabii
0: ama yetmiyor değil mi?
1: Baktırdıktan sonra da yetmiyor. Güneşle de mümkün olduğunca işte vücudumuzun özellikle yüz, boyun,
0: hayır şimdi orada bir çelişki var.
1: Güneşlendirmemiz lazım.
0: Orada bir çelişki var. Güneş cilde zararlı mı? Yoksa giren serotonin, melatonin salgılayıp işte güneş girmeyen eve doktor girer filan. Yani o kadar korkutuyor, güneşe çıkıp korumayla çıkıyor insanlar. Bunun ne manası var?
1: Şöyle, saat işte ne bileyim 11 ile çok sıcak Temmuz Ağustos ayında 11 ile 3 arasında o güneşte durmayacaksınız. Hepsinin yani, bir ayarı var.
0: Zaten vücut öyle bir güneşte 10 dakika durursun. Daha fazla durulmaz ki. Durulur mu?
1: Yani işte durmayacaksınız. Durulur mu kişiye göre
0: yani
1: değil.
0: Zorlarsan durulur.
1: O güneşte
0: ama.
1: Yatan ha? insanlar var o güneşte. Yani şeye göre işte saat 4'ten sonra güneşleneceğiz. Eksikse D vitaminimizi alacağız. Alacağım.
0: Korumaz krem süreceğiz mi mesela?
1: Süreceğiz. Net. Eğer böyle şeyde değilsek sürekli ama...
0: Ya korumayı sürdüğünde de vücudunu koruyorsun, gözün açık kalıyor, başka yerin şey oluyor yani gene bir hani tam oturmayan bir tarafı var o koruma kremlerinin.
1: Aslında
0: durma yok. Güneşte durmuyorsan veya şapka tak yani değil mi?
1: Ama öyle değil.
0: Değil mi öyle?
1: Yani mesela şehir yaşantısında bir kumsaldaki gibi ise mutlaka kremimizi sürüp çıkacağız. Ama şehir yaşantısında işte hanımefendi işe geliyor gidiyor. Eğer leke ile ilgili bir sorun varsa veya cildinin yaşlanmasını istiyorsa çünkü ultraviyole dediğimiz bir şey var. Mutlaka görünen kısımlarına hatta günde artık bir kere iki kere de değil 3-4 kere ya bu güneş koruyucuyu
0: güneş
1: sürmesi
0: lazım. Güneş koruyucu krem 20 yıldır var. Ondan önce ne yapıyordu insanlar?
1: Ondan önce güneş bu kadar ozon tabakasından dolayı şiddetli değildi.
0: Yok ya olur mu? O güneşin kuraklık olmuş, buzul olmuş, sıcak olmuş. Her zaman değişmiş bu iklim. Yani güneş daha sıcak da olmuş, daha sıcak da olmuş.
1: Şimdi bu iklim bilimcilerin yaptığı çalışmalar var ya ozon tabakası ile ilgili.
0: Ozon tabakası için bitti zaten şu anda.
1: Tamam bitti zaten. O yüzden güneşi daha direkt alıyoruz. 20 yıl önce... bu kadar değildi veya hayır, insanların bu kadar güneşlenme durumu
0: yok. Ozon tabakasındaki delik muhabbeti bitti. Yani şu, o bitti. O eskiden 20 yıl önce deodorantların ozon deldiği falan söyleniyordu. Şimdi ozon tabakasındaki o delik yok şu anda her ne sebepleyse. O iş bitti. Şu anda küresel ısınma var diyorlar. O yani. O da ne kadar doğru bilmiyoruz ama
1: bence ozon tabakası ile alakalı bir durum bu ya.
0: Ya bakın yani şu şeylere ama süremizin bakalım. Sonuna geldik.
2: Öyle mi? Sadece şey bu kremler de hocam hani güneş koruyucuları da sağlıksız deniyor. Onların
1: ama
2: da özel cinsleri var mı?
1: Tabii ki var. Sağlıklı olanları evet. Seçeceksiniz.
2: Evet. Kimyasal
1: i̇şte,
2: olmayanları.
1: Kimyasal olmayanları. Hepsinin evet. Ayrı özelliği var. İşte burada hep araştırmak gerekiyor.
2: Evet.
1: Öyle yani kafamıza göre
0: o her bulduğumuzu da yüzümüze gözümüze sürmeyelim evet. Yani değil mi? Yani korusa da korumasa da
1: evet,
0: falan
1: evet,
0: birazcık.
1: Kesinlikle orası öyle.
0: Evet.
1: Orası öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür
1: sağ
0: ediyoruz.
1: Olun,
0: evet sayın seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: sen iyi misin oğlum?
1: İyiyim, iyiyim.
2: Hayırlı günler.
0: Ulan ben seni...
1: Dayı.
0: Çocuktan ne istiyorsun lan? Allah'ın bir donu. Yeter artık, size gidin lan. Şerefsiz namussuza bak be.
3: Nido,
0: bir zarar vermediler değil mi?
1: Yok dayı, dolaştırdılar.
0: Namussuzlar.
1: Sen iyi misin? Dayı, ne yaptın da bıraktırdılar?
0: Yaptık işte bir şey ya, halloldu. Hadi gel, gel şuradan uzaklaşalım, gel.
1: Dayı.
0: He.
1: Sağ ol.
4: Ya bu cumali alem adamı. Van Bastel abi aşağı, Van Bastel abi yukarı. Tutturdu dükkanı, öyle de bana maç yaptıracak.
5: Futbol.
4: Delle aşk atacak, tevgelere bak.
6: Abi maç mı yapıyorsunuz? Koşarım ben de yani her türlü.
4: He koş oğlum, gel oğlum, gel istediğin zaman oynayalım, gel.
7: Ablam var mı haber? Yok gülüm, yok ses, seda, bir şey yok. Bir şey yapmasınlar sakın. Kime? Yiğit'e. Allah şimdi niye yapa, ne yapacaklar çocuğa? Ne bileyim ablam, kolunu bacağını falan kırmasınlar çocuğun. Gülüm, senin benimle bir alıp veremediğin mi var? Yok ablam, yani her gün okuyoruz bunları. Anacığım niye kırsınlar çocuğun ayağını bacağını? Korkutmak için. Allah Allah. Kim? Kim? Abla.
6: Ya, bilmiyor ki kızım, kırılığını oynuyoruz ya.
4: Sanma bilir de gelir ha.
6: Ay.
4: Sen abi oynuyor mu?
5: Yok, o basketçi.
4: Ha işte tamam ya, ikisi de toplu oynanıyor. Gel gelir.
7: Ay Samir. Ne oldu Allah aşkına? Öldük ha meraktan.
0: İyiyiz Meryem.
7: Yiğit.
0: İyi yanımda.
7: Şükürler olsun ya Rabbim ya.
0: Biz şimdi can canı alıyoruz, ondan sonra hastaneye geliyoruz. Yoldayız tamam mı Meryem?
7: Ay tamam vallahi korktuk ha. Yok ben aklıma getirmiyorum ama bu yanındaki felaket telalı var ya. Ay oldu Samim tamam. Oh çok içim rahatladı. Hadi bekliyoruz. İyi hadi.
8: Dayı.
0: Cancan hazır mısın oğlum?
8: Neredeydiniz?
0: Geldik işte. Gel bir sarılayım sana.
8: Baba.
0: Nasılsın prenses?
9: Bakıyorsun be.
8: Yaşış kalsın. İyi günler.
4: İyi günler.
8: Bol keyifler.
4: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
6: Vay sen mi abi?
0: Ali Çon abi.
7: Yiğit hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
6: Yiğit iyi misin?
0: Ha? İyiyim iyiyim.
8: Dayı ablam nerede?
0: Ha gideceğiz oğlum ablana.
7: Mertcan gel biz seninle resimlerimizi alalım, olur mu?
8: Ben de.
7: Hadi hadi tamam. Hoş.
6: Sen abi?
0: Tamamdır hoş Aliço.
6: Borç?
0: Hallettik.
6: Nasıl?
0: Bitti. Bu adamlardan kurtulduk.
6: Kurtulduk mu? Oh.
7: Samoş.
0: Ah Şeynaz.
7: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Heh, çocuklar hazır mısınız? Hadi bakalım. Hadi Mertcan.
8: Ben de gelebilir miyim?
0: Nereye kızım?
8: Size.
10: Aa, Dilara?
8: Lütfen.
10: Dayı Dilara da gelsin.
0: Oğlum annesi istemiyor.
10: Tamam. İyi tamam git ama bak orada kalmak yok. Samoş seni geri getirecek.
8: Çal.
0: Hadi çocuklar. Hadi.
6: Hadi
8: yürüyün. Ay, yavaş.
7: Samoş öteki meseleyi ne yaptın?
0: Aa bir meseleyi hallettik ya. Sağ ol.
7: Hastamızı sabaha kadar müşahede altında tutacağız. Bir de unutmayın bütün gece uyanık kalacak.
10: Bütün gece?
7: Tabii.
10: Sana sormadım ki Feride.
4: Şimdi doktor hanım, bu gencecik kız bunun içi geçer ana baba.
7: Yarın istirahat eder. Kanamaya karşı.
10: Anladık Feride.
7: Tekrar geçmiş olsun.
4: Sağ olasınız doktor hanım, sağ olasınız.
0: Eda kızım.
10: Dayı.
8: Abla ne oldu?
7: Bir şey olmadı ablacığım.
0: Merak edecek bir şey yok. Hadi. Aliço gelsene.
4: Ben kaçayım. Edacığım geçmiş olsun. Ablam görüşürüz.
10: Tamam Halim.
4: Sen abi geçmiş olsun. Hadi.
7: Halim geçireyim ben sana. Merhaba Seyhancığım.
10: Merhaba abla.
7: Halimciğim buralara kadar yoruldum valla.
6: Yok ya, ne demek Ferdi. Gece bir şey lazım olursa.
7: Sağ ol, sağ ol. Sen de yani istediğin zaman gelebilirsin eve, hastaneye. Unutma sen bizim ailedensin.
6: Vallahi ısmarladık.
7: Hadi güle güle.
6: Ya tamam, parayı aldın da kadın niye orta gidiyorsun ya?
0: Öyle istedi Aliçin.
6: Ya niye? Borç versin.
0: Oğlum adamlar Yiğit'i almış götürmüş. Ne yapacaksın? Kadınla pazarlık mı edeceksin?
6: Ya pazarlık etme de.
0: Bak ağzını sıkı tutacaksın ha. Daha kimsenin haberi yok.
6: Yenge?
0: Bilmiyor. İkimizin arasında kalacak.
6: Ya nasıl kalacaksın mı abi?
0: Oğlum bir süre için. Daha Düney'in Şehnaz gidiyor diyorduk. Şimdi bir de kadını ortak ettik desek. Onu duyarsa.
6: E duyacak.
0: Duymayacak. Şuradan çıkalım. Çay içmeye götürecek baş başa. Lisan-ı münasiple anlatacağım.
6: Ya ateşle oynuyorsun sen abi ya.
0: Ne yapsaydım Aliço, Yiğido'yu alıp götürür mü deseydim ya?
7: Sami.
0: Ali.
6: Abi ben içeri
0: Aliço.
6: Tamam, Eda'ya bakıp geliyorum.
10: Başka bir arzunuz olursa?
7: Teşekkür ederim.
10: Afiyet olsun.
7: Koş koş koş.
10: Ne canım? Ha, yok daha dönmüyorum. Sen bana raporları faksla. İstanbul'da yeni bir işe girdik. Kardeş otel. Hı-hı. Yok işte buraya çeki düzen vereyim, ondan sonra döneceğim. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay.
7: Ya hallettin de nasıl hallettin?
6: Tamam Meryem. Mevzu kapandı.
7: Hastaneye para.
6: Vereceğiz. Ayarladım. Sen sıkma canım.
7: Allah Allah. Samim.
8: Samoş.
6: Efendim Diloş. Nana tarafı da hep totoş kokuşak.
8: Annemlere ne zaman gideceğiz?
6: Gideceğiz kızım, bırakacağım.
8: Tamam.
7: Gülüm sana gıcık mı oldu?
6: Yo, astım astım. Dünden beri çekiyor garibim.
7: Ay canım.
6: Ya hadi Dilara'cığım gel. Eda ablana alasmalık diyelim gidelim. Hadi Meryem.
3: Öyle kalabalık kulabalık falan bir şey. Ne diyeyim de 2-3 kişi falan değil mi oğlum?
9: Gittik, kavga mavga bir şey vardı. Eda böyle yatıyor.
7: Ne oldu? Hiç. Düştüm sadece ablacığım.
0: Ha Cancan, Yiğido hadi oğlum. Nereye? Eve. Ben Dilara'yı bırakıp ben de geleceğim.
7: Ben kalacağım.
0: Meryem.
7: Yok, ben Eda'yı bırakmayacağım.
0: E çocuklar?
9: Ya ben göz kulak olurum.
0: Ha iyi o zaman, tamam Aliçoğum.
7: Ya ablam nerede?
10: Feride.
7: Ha. Ya biraz önce çıktı ama.
10: Yok Kenancığım, yani bu patırtının arasında sıra bize gelmez.
9: Nasıl? Meli abla kabul edecek gibi mi?
10: Vallahi ben telefonda biraz bahsettim ama öyle geçiştirdi, bir şey de konuşmadık sonra.
9: Hayatım, işlemleri başlatacağız. Bir iki ay başımızı sokacak yer bulduk mu?
10: Evet. Feride. Kenancığım ben seni arayacağım canım. Tamam, öpüyorum.
7: Ya anacığım hadi, millet gidecek, seni bekliyor herkes. Hadi.
10: Tamam ablam, geldim.
7: Ne oldu?
10: Hiç.
7: Nasıl hiç?
10: Ya Kenan'la şey meselesini konuştuk. Şeyi sordu da.
7: Ne?
10: İşte taşınma mevzu.
7: Ya Feride, şu hengamenin içinde bir yani bir bu mu kaldı yani?
10: Ya tamam ablam, zaten bir şey demedim. Biliyorum sıra bize gelmez.
7: O ne demek Allah aşkına?
10: Öyle.
7: Ya nasıl?
10: Feride ablam, yani herkesin işini halledersin. 7 kat ele koşarsın. Hani şurada kardeşinin geleceği iki tane dudağın arasında bir çift lafa bakıyor. Ama o laf çıkmaz ağzından. Tam önemli değil.
7: Allah Allah.
10: Ya tamam ablam, bir şey demiyorum. Ben alıştım. Tamam.
11: Ne diyor?
9: Akşam Melih ablayla konuşacak.
11: Ha, hala daha konuşacak.
9: Anne.
11: E ne var? Evlenelim diye iki ayağını bir pabuca soktu. Şimdi iki satır fedakarlık yapacak. Oh, ağırdan alıyor.
9: Ya anacığım, Allah'ını seversen bir kere de ağzından iyi bir şey çıksın.
11: Nasıl çıksın be oğlum? Ben de istemez miyim evladımın mürüvvetini görmeyi? Biz 40 yıllık bahçemizden oluyoruz. Şu nursuz lütfedip de seni eve almadı.
9: Daha kesin bir şey yok.
11: Bırak canım. Yazık. İçim yanıyor vallahi. Al elmanı oğlum sen. Al.
0: Açın. Can, sen benim kucağıma oturursun, gel. Hadi Can Can.
8: Anlatma ağladım.
0: Alişo, sen çocukları eve götürüyorsun.
9: Tamam abi.
0: Ben de Diloş'u bırakıp geleceğim.
7: Furkan?
9: Ben tamam ya ben.
0: Nasıl tamam ya?
9: Tamam abi, ben oradan bir otobüse atlayıp gidiyorum. Oğlum gel işte bizimle.
12: Ali abi nereye gideyim? Ikış tıkış zaten, boş ver.
0: Ya ben bırakacağım seni, gel oraya.
9: Samim abi, sen beni taksiye alıştırma abi. Ben buradan aynen.
0: İyi tamam.
9: Hadi görüşürüz.
0: Alişo, aman ha.
9: Merak etme abi.

0: Anacığım bak biz uyumayacağız ha bu gece.
1: Tamam öyle ama.
0: Bak sana Adana'dan 10 numara bir pastahane hikayesi dinle. Şimdi dayın geldi bir gün babamdan izin aldı. Gidilecek yer Mavi Köşe Pastanesi. Adana'da 1 numara.
2: Mila abla dayım gelmedi.
0: Gülüm ufaklığı bırak böyle gelecek. Koşturuyor oradan oraya ne yapsın?
2: Zaten 1000 tane derdi vardı bir de ben iş çıkardım.
0: Ya Eda saçmalama Allah aşkına sen iş olabilir misin? Ya sen onun canısın ciğerisin.
2: Ya Meli abla bu kadar sıkışıklığın arasında özel hastane, oda, MR. Kim bilir yarın ne yapacak?
0: Halletti gülüm ya ben sordum. Bak Samim çok değişti. Vallahi eskisi gibi değil yani bambaşka bir adam oldu. Vallahi ben onun kadar yetişemiyorum kızlara.
2: Niye?
0: Git Feride'ye sor niye. Ama Sami öyle değil yani. Bak Yiğit'e yetişti, sana yetişti. Vallahi 10 numara ya.
3: Şehnaz, bir sıkışıklık oldu, yardıma koştun, sağ ol.
4: Ne yardımı Samim? Bırak bu mesafeli lafları, biz artık ortak olduk.
3: Olduk da... ben bu yola yalnız çıkmadım. Melian var, Aliço var.
4: Biliyorum.
3: Aliço biliyordu tamam da... ama Şehda, Melia'ya da bu konuyu açacak fırsat bulamadım.
4: Bilmiyor mu?
3: Yok, bilmiyor. Sen bana bir iki gün mühlet ver... ben bu meseleyi bir Melia'ya anlatayım.
4: Tamam.
3: Ben söylemeden duyarsa?
4: Duymaz. Sen söyleyene kadar aramızda sır kalacak.
3: Aramızda kalacak. Hı hı. Sağ ol.
0: Anacığım takmış illa yok sen herkese yetiştin sıra bana gelmedi.
2: Feride abla.
0: He gülüm.
2: Bazen öyle olur ya. İnsan tanımadığına yetişir ama en yakınındakini görmez.
0: Bak. Eda vallahi sana boşuna cin göz demiyorlar. Anacığım bu nasıl laf böyle?
2: Annem de öyleydi ya.
0: Hiç Semacığım ya. Gülüm bak. Biz bu 3 kız kardeşe artık günahı boynuna. Vallahi biri nasıl beddua ettiyse yok biz katiyen evlenemiyoruz.
2: Melih abla.
0: Bak şimdi tut ki Feride evlendi. Tamam alsın ev onun olsun. Ama şimdi ben bu erkek güzelliğe hiç güvenmiyorum. Eda yani anacığım bu bunu çok üzecek. Ben ona korkuyorum.
2: Peki sen eğer Kenan abinin size taşınmasına izin vermezsen evlenmeyecekler mi?
0: Evlenecekler tabii.
2: Tamam işte Melih abla. Hiç değilse gözünün önünde olur.
0: Ay.
2: Hı?

0: Öğrenmek kim ya?
1: Abi. Hı? Leyla niye bize kalmadı?
2: Annesinin yanına gitti.
1: Keşke buraya gelseydi.
2: Niye?
1: Hiç.
2: Çok mu iyi arkadaş oldunuz?
1: Evet.
2: Büyüklerin yanında sıkıldınız tabi.
1: Sen?
2: Ben ne?
1: Senin de en iyi arkadaşın var mı?
2: Dilara gibi.
1: Hı hı.
2: Kız.
1: Evet.
2: Yok ama olsa iyi olurdu. Hadi çıkar pantolonunu yatağa.
1: Ama konuşuyoruz.
2: Uydurma uydurma. Kaytarmak için yapıyorsun. Hadi yatağa.
1: Ya hayır.
2: Hadi.
3: Ne oldu?
4: Hiç öyle bakıyorum. Sapancı'da söylediklerin aklıma geldi de.
3: Ha, Gökkenan'da bir lokanta açarız.
4: Senle ben.
3: Öyle sonsuza kadar. Sonra da size taşınırız.
4: Bize mi?
3: Ha, Feride ile Kenan yukarıda, biz de aşağıda. Melia yengeyle bir tane huni alırız, yokuştan aşağı vursun kendini. Sami'm seni öldürürüm.
4: Ablama söylerim bak.
3: E söyle.
4: Ali ne yapıyorsunuz? Çocuklar.
3: Yukarıda ne?
4: Ya Mertcan.
3: Masal dinliyordur.
4: Ya Ali.
2: Ali abi. İyi geceler, ben yatıyorum.
3: Tamam Yiğit, iyi geceler.
4: İyi geceler. Ben de bulaşıkları yıkayayım.
2: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Hadi Allah razı olsun, hadi.
4: Alo?
5: Feride.
4: Efendim ablam?
5: Gülüm, Seyhan'a söyle dolaptan bluzlarını alsın.
4: Bluz mu?
5: He, ben eşyamı koyacağım.
4: Niye?
5: Yukarı taşınacağım.
4: Nasıl? Senin odan?
5: Bak Feride, o duvar kağıdını çok zor bulmuşum. Eğer o erkek güzeli bir laf edecek olursa...
4: Abla?
5: Tamam hadi söyle. Ne var ne yok alsın. Bavulun eşyasını alsın gelsin.
4: Ablam ciddi misin sen?
5: Bak, nikahınızı kıyın. Gelip benim gözümün önünde oturun. Ama bir şartım var.
4: Söyle ablam, söyle ne istiyorsun?
5: Bak, peşinden Muazzez Hanım gelmeyecek Feride.
4: Yok ablam, yok.
5: Böyle aman oğlum iyi yemek yiyor mu? Yok arka odalar yeterince ısınıyor mu?
6: Bak böyle bir sebeple kapıya dayanırsa...
5: Feride yemin ediyorum vallahi çıngar çıkarım ha.
4: Ablam tamam. Ya abla sen ablaların en iyisisin.
6: Teşekkür ederim.
5: İyi hadi hadi. Kız ne bileyim çok acayip oldu. Böyle içi bir uçtu ama bir ses titredi. Oy.

0: Abla, evleniyorum.
1: Şimdi mi?
0: Kenan'ın bizde kalmasına izin verdi ablam.
1: Ciddi misin?
0: Evet, bahçe satılıyor. Muazzez teyze de sorun çıkarmazsa.
1: Evleniyorsun?
0: Evleniyorum. Allah! Ay Seyhan, evleniyorum.
1: Ay benim canım ablam.
0: Oh. Ay, evleniyorum ya. Gelin kapatacağım. Kapatma boşver, evleniyorum kızım ben.
2: Nasılsın, iyi misin sen?
1: İyiyim dayıcım, istersen gidebilirsin artık.
2: Yok yok, onun için söylemedim ya.
1: Dayıcım gerçekten, eğer istiyorsanız inin aşağıda bir çay için.
2: Ya yok.
1: Ya hem Melih abla da bir hava almış olur, kaç saattir burada oturuyor.
2: Melih?
3: Yok, ben hiç istemiyorum.
1: Melih ablacığım, inin aşağıda bir çay için, bir rahatlayın. Hem bak, bana daha sabaha kadar annemin hikayelerini anlatacaksın. Hı?
2: Melih, ya kız haklı, istersen bir kafeteryaya inip çıkalım ha?
3: Ya geleceğiz hemen yani.
1: Tamam, ben buradayım.
2: Benim telefonum yanımda.
1: Merak etmeyin dayıcım.
2: Hadi Melih.
3: İyi, hadi o zaman.
2: Hadi Melih.

0: Şimdi yaz geldi, bikini mevsimi. Kenan'ın işleri de açılır. Şöyle biraz kenara para koyabilirsek artık birkaç aya kadar kendi evimize çıkarız.
1: Hemen gidecek misiniz abla?
0: Yakın bir yerlere taşınacağım. Yani ben öyle uzaklara gidemem. Sizden uzak kalamam. Hem seneye bakarsın, bir de bu çocuk.
1: Çocuk?
0: Alara. Ay niyeyse içimden hep böyle kız olacakmış gibi geliyor.
1: Olur ablam, olur. Bak her şey gönlüne göre oluyor.
0: Senin de olacak Seyhan.
1: İnşallah.
0: Olacak kız valla. Nedir durumlar?
1: Ali benle sonsuza kadar yaşar mısın dedi.
0: Teklif etmiş işte.
1: Yok abla.
0: Seyhan, sabret kızım, bak gör söyleyecek.
1: Bilmiyorum.
0: Allah, şu Samim abimin işleri bir yolunda gitse.
1: İnşallah.
0: Şöyle üstümüzdeki lanet bir kalksa, bu kara bulutlar bir gitse ya Rabbim.
1: İnşallah.
0: Kız Seyhan, ister misin üçümüz telli duvaklı gelin olalım? Ay. Ay abla.
2: Sağ ol Meryem. Eda'yı yalnız bırakmadın.
3: Yok bırakmam, sen mi? O da bir evladımızdır yani, benim Sema'mın biricik kızı ya.
4: Ya ben senin nasıl kıymetini bileceğim ya?
3: Hayırdır şimdi, ne oluyor?
4: Yok da ben gene bir halt ettim Meryem.
3: Yok sen hiçbir hata yapmadın
4: Meryem.
3: Yok hatayı ben yaptım.
4: Ne yaptın?
3: Ya Samim, seni o Şehnaz bir dolunay el kadar kızından çok kıskandım.
4: Benim.
3: Bak Samim, vallahi billahi bir ara o küçük kızın acaba senin kızın mı değil mi? Hani bunları düşündüm, şüpheye düştüm, artık sen düşün gerisin.
4: Ya oluyor tabi.
3: Ne oluyor?
4: Yani Meryem, insan aklına geliyor, gelmiyor değil.
3: İşte artık nasıl olduysa ben de bu fesata düştüm. Yani Şehnaz'ın ve senin günahınızı aldım. Artık yapacağım bir şey. Yani ben hiç böyle biri değilim ama şeytana uydum artık Samim.

0: geldi mi?
1: Çok.
2: Bak işte dedim sana. Kahve alın gelin aşağıda.
1: Kahve isterim de dayımlar aşağıda.
2: Onlar gelmeden alır gelirim.
1: Gelemezsin.
2: Ya Eda, 2 dakika.
1: Furkan.
2: Eda.

0: Ama ben kendimi affettireceğim.
1: Ne yapacağım Meryem?
0: Şimdi bu cimcime durup durup öksürüyor ya.
1: Kim?
0: Dilara.
1: He.
0: İşte bizim Adana'dan bir çok meşhur doktor vardır, Seyfettin. Bu astım doktoru.
1: Meryem.
0: Bak şimdi bu adam o kadar kıymetli bir adam ki... ...vallahi hastalar böyle aylarca ondan randevu alamıyor. Ya bir listesi var na böyle. Meryem. Ama dur bak dinle, gel gör. Takdiri ilahi bu adamın kirvesi baba.
1: Cabbara.
0: İşte ben de artık yüzümü kızartacağım. Yarın sabahtan babamla konuşacağım.
1: Doktor için.
0: Ne doktor için?
1: Meryem.
0: Yoksa bunu yapmam lazım. Yoksa başka türlü bu vicdan azabından kurtulamayacağım.
1: Hay Allah'ım.

olsun istememiştim.

0: Sami.
1: Amenem.
0: Kokusunu yakalmasın.
1: Yok ya.
0: Gel bir gidip bakalım.
1: Güzel. Kardeş.
2: Eda. Eda. Uyuma, uyuma.
3: Bilmiyorum.
2: Al, kahve getirdim.
3: Sağ ol.
2: Şekerini attım, karıştırdım.
3: Nurcan'ı gördün mü?
2: Ne Nurcan'ı?
3: Demin buradaydı.
2: Odada.
3: Hı hı. Bana bir şeyler söyledi.
2: Saçmalama Eda.
3: Ya Furkan, Nurcan biraz önce bu odadaydı ve bana bir şeyler söyledi diyorum.
2: Kabus görmüşsün sen. Dedim sana uyuma diye.
3: Ya uyumuyorum.
2: Uyumuşsun işte. Kahveden iç.
3: Sen evine gitsene.
2: Yok. Biraz işimiz var. Seni uyanık tutacağız.
3: Nasıl? Ders mi çalışacağız?
2: Ders mi çalışacağız? Gün olur.
3: Furkan.
2: Ya dinlemiyorsun. Bir dinle. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur, başıma kadar mavi. Gün olur, başıma kadar güneş. Gün olur, deli gibi.
3: Orhan Veli.
2: Orhan abi. Sevdin mi? Uyuyan güzel.
3: Çok.

0: Anne. Anacığım ben çıkıyorum.
1: Kenan. Heh. Al bunu.
0: Bu ne?
1: Müstakbel eşine verirsin.
0: Anne.
1: De ki çok kıymetli değil ama anacığımın hediyesi, manevi değeri var.
0: Senin aldığın şeyin olmaz mı canım anam? İstersen gel beraber verelim.
1: Yok. Ben sizin işlemleri başlatmaya gideceğim. Artık ama nasılsa çok görüşeceğiz bundan sonra.
0: Ben senin hakkında söyleyeceğim. Anam benim. Oh, canım anam.
2: Korkacak hiçbir şey yok. Gayet iyisiniz. Ben çıkış kağıdını imzalıyorum. Tekrar geçmiş olsun.
3: Şükürler olsun doktor hanım.
2: İyi günler.
4: İyi günler.
3: Eda. İyi misin kızım?
2: Evet.
3: Ha, tamam bir sorayım dedim. Allah kimseyi bu hastaneye düşürmesin ya. Hadi toparlanalım azıcık.
2: Ya Melih abla. Dayım nerede?
3: Kapıda bekliyor. Hadi hadi. Buluşacağız.
2: Buyurun Sami Bey.
5: Acil müdahale, uzman muayenesi, rutin tetkikler, MR, MR. Vay canına.
2: Tamam ablam, hadi tekrar geçmişler olsun hepimize. Hadi canım benim, sağ ol, sana da. Vallahi menemen yaptım ama ablamınkinin yerini tutar mı bilmiyorum.
3: Of of of, mis gibi kız. Zaten bu son, artık rejime gireceğim.
2: Maydanoz kürü.
3: Ay evet ya, yine son dakikaya kaldı. Yani şu nikahın ben olacağını bilseydim bir ay önce şimdi tığ gibi olmuştum.
2: İyisin ablam böyle.
3: Yok bebeğim, ödem var, biraz şiştim yine.
2: Atarsın atarsın, bir şey olmaz.
3: Yok ya işte. Ay. Allah Allah.
2: Ben çıkıyorum.
3: Tamam canım.
2: Hadi bay bay.
3: Hadi. Alo.
0: Feridem günaydın.
6: Günaydın aşkım, nasılsın?
0: İyiyim, evde misin?
3: Haha, çıkacağım birazdan.
0: İki dakika bekle, geliyorum.
3: Niye?
0: Sana bir sürprizim var.
3: Sürpriz? Kenan, bak yine bana kötü bir haber vereceksen.
0: Değil hayatım, annemin sürprizi.
3: Annemin?
0: Bir yere ayrılma, birazdan oradayım.
3: İyi tamam. Hadi.
7: Beyancım sağ ol da kaç kişi yiyecek bu kahvaltıyı ya?
2: Mertcan'a torpil geçersin artık.
7: Çocuk obez olmadan büyürse?
2: Yok yok, olmaz olmaz. Ben gideyim, otelde bizden biri bulunsun.
7: Tamam, sen abi gelsin, ben de çıkacağım.
2: Tamam. Eda iyiymiş ha?
7: İyi iyi, yolu var.
2: İyi iyi, bak geçti gitti işte. Kenan da bize taşınıyor.
7: Ne oldu, kesinleşti mi?
2: Ablam tamam dedi.
7: İyi bak.
2: Şey hani sen biliyordun ya, şu sorunlar bir düzelsin diye. Yani sonunda düzeldi galiba.
7: Sıra bize geldi.

0: Yok anacığım, demek hastanenin eline düşersek yandık.
1: Tamam Meryem, geçti bitti işte. Eda iyi misin?
2: Aha.
0: Kim?
1: Şehnaz.
0: Selam söyle.
1: Alo.
3: Savaş Müjde.
1: Ne oldu Şehnaz?
3: Akşama 20 kişilik rezervasyon aldım.
1: Otele?
3: Ha, lokantaya. Ama müşterileri iyi. Eğer beğenirlerse otel içinde çok iyi reklam olur.
1: Vallahi ne diyeyim Şehnaz, sağ ol var ol ya.
3: Hadi sen neredesin, gelsene otelde bekliyorum. Dışarıda oyalanma, akşam için hazırlık yapacağız.
1: Tamam Şehnaz, geliyorum, sağ ol.
0: Ne diyorsun?
1: Ya akşam lokantaya misafir getirecekmiş de.
0: Misafir?
1: He.
2: Şehnaz Hanım'la ne alakası var?
1: Ya eş dost işte, bize yardımcı olmak için.
0: Vallahi çırpındı kadın kaç gündür ya.
1: Sağ olsun.

0: Hadi Eda kızım bak.
1: Ya Yiğit sen hocam ne yapacaksın?
0: Nasıl yapacağım? Eda'nın başına geleni görmedin mi?
1: E tamam hocalara haber verdik. Kız okulda bile değil.
0: Evine gideceğim.
1: Yiğit.
0: Ya, bu iş bu kadar kolay değil.
1: Ya kızı okuldan attılar.
0: İyi, o hocaların kararı. Bir de ben konuşacağım.
1: Yiğit saçmalama. Yiğit.

0: Günaydın sevgilim.
1: Günaydın aşkım. Aşkım bu ne?
0: Annemin hediyesi.
1: Muazzez teyzemin.
0: Şu anda Yıldırım nikahı için başvuru yapıyor.
1: Ay inanmıyorum.
0: Beğendin mi?
1: Dur bakayım şuna bir. Ay bayıldım. Çok beğendim. Çok.
0: Tak bakayım parmağına. Ne oldu hayatım?
1: Aşkım birazcık şiştim sanırım. Dün çok fazla su içtim ona. Ay ben bunu sabunlayıp girer mi?
0: Aileye hadi gel.
1: Ama çok güzel Kenan. Bayıldım ya. Ya Kenan.
2: Feride.
1: Ablam merhaba.
3: Kenan nasılsın?
0: Sağ ol abi.
3: Hayırlı olsun.
0: Sayenizde. Melih abla kusura bakma akşam konuşamadık. Sağ ol.
2: Yok yok önemli değil.
1: Kenan artık bizim evde kalacak da.
3: Evlenecek.
2: Hadi inşallah.
1: Tebrik ederim. Sağ ol canım benim.
4: Dayı.
3: Ha canım. Geliyoruz can canım. Meliham alas mı aldık?
2: Güle güle Sami.
3: Hayırlı olsun çocuklar.
0: Sağ ol abi.
1: Abim sağ ol.
4: Dün abim bana masal anlattı.
1: Yapma ya. Biliyor muymuş o masal?
4: Birazcık.
1: Ay gel bir öpeyim seni. Seni çok özledim ben.
5: Oh. Hoş geldin eş.
3: Aliço hadi gidiyoruz.
5: Nereye?
3: Otele Şehnaz 20 kişilik grup ayarlanmış. Bana bak sen kimseye ses etmedin değil mi?
5: Ya etmedim de Seyhan otelde bu Şehnaz Hanım'la burun buruna.
3: Ben konuştum Şehnaz'la, Şehnaz idare edecek.
5: Emin misin?
3: Ya eminim, konuştum kadına, söz verdi, sen merak etme.
4: Dayı?
3: Can sen ablanla kalıyorsun.
1: Yok olmaz, ben okula gideceğim dayı. Hı.
5: Ya Eda?
1: Ya iyiyim ben, bir şeyim yok.
3: Ha o zaman dur, o zaman beraber gideceğiz. Can ben gömleğimi değiştireyim, gidiyoruz tamam.
4: Dayı skaterimi alabilir miyim?
3: Al ne istiyorsan al, şükürtür mükürtür hepsini getir. Ne istiyorsan hadi
5: git al skaterimi sen.
4: Skaterim nerede?
2: Otel kasası 10 adet. Hı. Kartla kilitleme yapılabiliyor mu? Harika. Güzel Otel Sarıyer. Ne zaman teslim edebilirsiniz? Tamam, bekliyorum. Çok teşekkürler, iyi günler. Seyhan.
1: Şehnaz Hanım ben yardım edebilir miyim?
2: Yok canım, otel için kasa siparişi verdim.
1: Bizim otele?
2: Hı, evet.
1: Niye?
2: Bunlar gerekli şeyler. Samim benden rica etti sağ olsun. Ben de bir arkadaşı olarak elimden geleni yapıyorum.
1: İyi de
2: akşama misafirimiz olduğunu söyledi mi?
1: Yok, benim haberim yok.
2: 20 kişi. İstersen mutfakla konuş, hemen hazırlık yapsınlar.

0: Ya zorlama Feride. Anacığım bak, takılacak, bir daha çıkartamayacak.
1: Yok ablam, çıkmasın, önemli değil. Zaten aile büyüğünmüş, yadigar.
0: He, bakayım.
1: Baksana şuna.
0: Aile büyüğü yadigarı marketten mi aldı acaba?
1: Abla.
0: Yok vallahi, ben hiç antikaya benzetemedim de.
1: Ay aşk olsun ya.
0: Tamam tamam.
1: Sen nerede kalmıştın, Şeynaz mı diyordun?
0: Feride, sen de benimle mi uğraşacaksın?
1: Hayır abla.

0: Lafın devamı gelmeyince.
1: Ya ne gelecek Allah aşkına? Kadın bak kaç gündür yardım için oradan oraya koşturuyor. Vallahi ne yılanlığı kalmış ne gayrimeşru çocuğu.
0: Ama ablam o da öyle pat diye gelince.
1: Ya anacığım bize hiç yakışmadı. Bak ben sana söyleyeyim. Babamı arayacağım. Seyfettin amcadan randevu alacağım.
0: Çocuğu doktora götürmek için mi?
1: Ya kız günah öksürüyor sevaptır. Hatta dur ben şimdi arayacağım.
2: Cumali masaya bakalım.
3: Geldim usta.
2: Sevin.
4: Kolay gelsin.
2: Sağ olasın. Hoş geldin. Ferde yok mu?
4: Yok. Ben hastaneden önce bir uğrayayım dedim. Börek getirdim sana.
2: Sağ olasın. Ne zahmet ettin.
3: Servis edeyim usta.
2: Çayımızı içer misiniz?
4: Yok. İşe gideceğim. Sağ ol. Feride yalnız yaşadığını söylemişti de ev böreğini özlemişsindir diye düşündüm.
2: Sağ olasın.
4: İyi. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: Dilara.
1: Merhaba Samoş.
2: Merhaba.
1: Hayır, Dilara'yı çikolata binmeyi öğretebilir miyim?
2: Tamam ama bak ön tarafa çıkmak yok caddeye. Burada oynayacaksınız, tamam?
1: Tamam. Hadi başlayalım.
3: Ayıcığım, 2 dakikan var mı?
2: Hı.
3: Bir gelir misin?
4: Seyhan.
3: Ali, bu kadın ne yapıyor burada?
4: Hangi kadın?
3: Şeynaz Hanım.
4: Hiç, kalıyor.
3: Ali az önce otele kasa sipariş etti.
4: Ha, Sımm abiye yardım etmek içindir ya.
3: Ne yardımı?
4: Ya yardım işte. Kadın kaç yıllık otelci, işler daha iyi yürüsün diye.
3: Ali ne oluyor?
4: Ya hiçbir şey.
3: Bak, bana söylemediğin bir şey yok değil mi? Ali.
4: Yok.
3: Emin misin?

0: Şehnaz.
1: Hoş geldin kuşum.
0: Senin mutfakta ne işin var?
1: Kontrol ediyorum.
0: Gülüm, biz ne konuştuk?
1: Merak etme, kimsenin haberi yok. Sözümü tutuyorum. Usta liste hazır mı? Ver bakayım.
2: Hazır Şehnaz Hanım.
1: Kalemi de ver.

0: Cumali masaya bak oğlum.
1: Onlar hesabı aldılar ustam.
0: İyi tamam, git kapıya kadar getir o zaman, hadi.
1: Çay vereyim mi ustam?
0: Ver Allah'ın işgüzarı, ver hadi, ver getir.

0: Yukarıda yeni bir langırt salonu açılmış usta.
1: Şuralar langırtlar. Hey, git oyna hadi.
0: Hani Sevin Hanım'la falan gitmek istesiniz diye düşündüm ben.
1: Oğlum sen laftan sözden anlamıyor musun Cumale?
0: Ustam hani sosyal aktivite...
1: Ya oğlum sen bana yön verme. Beni yönlendirme. Karışma. Benim ihtiyacım yok. Anladın mı? Allah Allah. Hadi işte bak git yürü.

0: Evet efendim.
1: Hanımefendinin enginarı. Efendim, müessesemizin spesyalitesi. Beğendi. Bu da hünkâr beğendi beyefendi. Afiyet olsun, bakalım beğenecek misin?
2: Teşekkürler efendim, sağ olun.
1: Buyurun efendim.
3: Sağ olun abi. Seyhan şüpheleniyor.
2: Neden şüpheleniyor?
3: Şeyin azanımdan.
2: Niye?
3: Seninki sabah kasa siparişi vermiş.
1: Oğlum seninki diye konuşup durma.
3: Abi söyle şunu, kurtul ya. Bak ben de yanacağım ha.
1: Ya tamam, açıklayacağım Aliço.
3: Ne zaman?
1: Akşama. 20 kişilik grup var, o müşteriler gitsin, sen çocukları alacaksın. Ben Melia'yı götüreceğim aşağıya sahile. Sakin sakin çay içerken açıklayacağım.
3: Bu akşam.
1: Bu akşam, sabaha bırakmam.
3: Aa, bak ben de yanacağım ha.
1: Ya panik yapma, toparlayacağım diyorum sana.
4: Bakar mısınız?
1: Buyurun efendim.
4: Bir tane sebzeli pilav.
1: Sebzeli pilav?
5: Akvaryumla düşeceksin, tamam mı?
6: Ama düşerim.
5: Düşmezsin, ben seni tutarım. Hadi 1, 2, 3.
7: Mertcan.
5: Melih abla.
7: Anacığım, sen bizim evin yolunu unuttun mu?
5: İlare'ye scooter'ı öğretiyorum.
7: He, pasta da yiyor mu? İyi o zaman, aferin. Diloş, annen nerede?
6: Yukarıda.
7: He. Sen gelsene Melih'e.

0: Kolay gelsin Sami. Ben Şehnaz Hanım'la konuşacaktım.
1: Şehnaz'la mı?
2: Bilya Hanım.
0: Rahatsız etmedik ya.
2: Yok canım, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen.
0: Vallahi buyurmayacağım aslında. Ben eğer izin olursa Dilara'yı almaya geldim.
2: Nereye?
0: Doktora. Bu Sami bahsetti. Alerjisi varmış galiba. Bu İstanbul'da çok iyi bir alerji doktoru var. Sen duydun Seyfettin.
2: Tabii canım, ben onu biliyorum ama o randevularını 2 ay sonrasına veriyor.
0: Ha işte, ben onu hallettim.
2: Nasıl?
0: Anacığım sen boş ver işte onu. Ben onu hallettim. Eğer yani senin de iznin olursa...
2: İyi tamam, olur, gidelim.
0: Yok. Sen rahat ol ya. Ben zaten geldiğinizden beri işte bir misafirperverliktir, bir hoş sohbetliktir yapamadık. İşte şimdi ben Allah'ım kızım, sen bir azıcık dur, bir rahat et. 2 saate kadar geleceğiz. İşte gideceğiz, geleceğiz. Ha gül.
2: İyi tamam, olur.
0: Ha, iyi o zaman. O zaman biz gidelim.
3: Ne kadar güzel şiir okuyormuşsun.
1: Ne yapıyorsun sen burada ya?
3: Okula geldim.
1: Dinlenmeyecek misin?
3: Okul aşkı ağır bastı.
4: Sevdin mi?
3: Şiiri.
4: Şiiri.
3: Evet, çok.
4: Ben de Ayça'nın telefonunu aldım da internetten Orhan abinin şiirlerine bakıyorum.
3: Yok artık. Cepten de mi internettesin?
4: İşlerin adamıyız kızım.
3: Bakayım. Eda, sen ne yapıyorsun burada? İyiyim ben. Bir şeyim yok benim.
5: Furkan, şu telefonumu alabilir miyim artık?
4: Ya, al. Al. Al telefonu. Yiğit nerede ya? Sabahtan beri.
5: Bugün okula gelmedi mi?
6: Nurcan'la konuşmaya gitti.
5: Ne?
4: Bir dakika. Yiğit, Nurcan'la konuşmaya mı gitti? Niye?
6: Haddini bildirecekmiş.
4: Hayda.
6: Ben durdurmaya çalıştım. Of.

0: Burak kızın kafasını kıracağını bilmiyordum, tamam mı?
1: Nasıl bilmiyordun?
0: Ya ben hocayla konuşması için onu korkutmak istedim.
1: Yapma ya. Niye?
0: Okula geri dönebilmek için.
1: Ya bana masal anlatma Nurcan. Madem okula geri dönmek istiyordun, niye kendini attırdın?

0: Alo.
1: Sevin Hanım, merhabalar, ben Halim.
2: Halim?
1: Elinize, yüreğinize sağlık. Börek çok güzel olmuş.
2: Beğendin mi?
1: Çok beğendim, sağ olasın. Sevin Hanım, şimdi bizim buralarda bir müessese açılmış.
3: Yeni?
1: Langırt olsun, atari olsun.
3: Eğlencelik şeyler
1: var yani. Arzu edersen, sen de futbolu çok seviyorsun diye.
2: Ne zaman?
1: Ne zaman isterseniz.
2: Tamam.
1: Tamam. Oldu bakalım o zaman. Peki, görüşürüz.
2: Görüşürüz.

0: Kemal Bey gelmiyor.
1: Kemal Bey kim?
0: Babam. 6 yıldır bir kadının peşinde. Evi de arada sırada uğruyor. O da sorun çıkarsa yani.
1: Ya bak, ben buraya sana hesap sormaya geldim. Senin ailevi problemlerini dinlemeye değil.
0: Ya soru sordun, anlatıyoruz işte. Sorun çıksın istedim, tamam mı? Çıktı da babamı da çağırdılar, eyvallah, ama iş karıştı yani.
1: Nasıl karıştı?
0: Babam bir daha sorun çıkarsa seni okutmam dedi. Şimdi işine de geliyor, anladın mı? Bir daha semtimize uğramayacak. Okuldan atılırsam hayatım bitecek yani. Okul, ev falan hepsi.

0: çok açmıyor.
1: Tabii.
2: Bak ben dedim Dilara, bu Seyfettin amca sana çok iyi gelecek. Bak ilaçlarını yazdı, dediklerini de yapacaksın, hiçbir şey kalmayacak ha gülüm.
3: Tamam.
2: Gel şuna reçetemizi yaptıralım. Hop hadi.
1: Paneli yüzünüze yaklaştırıyorsunuz. Ben düğmeye basıncası gelmeye başlayacak. Affedersiniz. Alo?
4: Ah oğlum ben bittim, bittim, bittim be oğlum.
1: Ne oldu anacığım?
4: Ah senin bu bahtsız anan. Ah senin bu talihsiz anan.
1: Anneciğim ne oldu söylesene.
4: Çantamı çaldılar. Ahlaksız kapkaççılar. Sen kap çantayı. Bağırdım, koştum peşlerinden ama sesimi kimseye duyuramadım.
1: Anneciğim sen iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu?
4: Aman oğlum bana ne olursa olsun. Asıl kızın cüzdanı gitti.
1: Cüzdan mı?
4: Evet, Feride'nin nüfus cüzdanı. Tam evlilik başvurunuzu yapıyordum. Ah be Muazzez. Yani şunu

0: Meryem altınlarını bozurdu Aliço. Bu oteli alacağız diye kadın elinde ne var ne yoksa verdi.
1: Biliyorum abi, biliyorum.
0: Evin önünde hayal kurduğumuz akşamı da biliyorsun değil mi? Birlikte otel açacağız. Aile oteli. Sen kalk şimdi eski manitanın oteli ortak et.
1: Mecbur kaldın abi.
0: Kaldım da Aliço, dokanıyor. Elia'ya böyle bir şey yapmış olman ağırma gidiyor.
1: Ne yapacağım?
0: Bir yolunu bulacağım ciğerim. O parayı bulacağım, Şehnaz'ı yollayacağım. Başka çaresi yok.
2: Artık geldim. Buyurun.
3: Kasa teslimatı için geldim. Şehnaz Durkan'ın siparişi.
2: Ha, Şehnaz Hanım. Buyurun benim. Geldi mi kasalar?
3: Evet Şehnaz.
2: Buyurun. Seyhancı müdüriyette çantam var, getirir misin?
4: Aslında ben bir tane model beğenmiştim. Böyle kuyruklu, upuzun ve çok güzeldi ama işte dün akşam sinirden yırttım attım valla.
2: Çok güzel.
4: Ha evet. Aslında ben birazcık kilo versem şöyle korseyle falan girebilirim bunun içine.
2: Çok zarifmiş.
4: Ay affedersiniz kızlar, kocam arıyor. Alo.
5: Feride hayatım nasılsın?
4: İyi canım. Biz de arkadaşlarla gelinlik modellerine bakıyorduk.
5: Feride.
4: Efendim Kenan.
5: Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok. Küçük bir aksilik çıktı.
4: Ne oldu Kenan?
5: Gasp.
4: Gasp?
5: Annem çantasını çaldırmış.
4: Nasıl olmuş?
5: Güzelim, yolda gidiyormuş.
4: Kenancığım sabah çıktı evden. Bu saate kadar başvuruda bulunmadı mı?
5: Hayatım halledeceğiz. Halledeceğiz de işler biraz gecikecek o kadar.
4: Aha. Oldu Kenan.
0: Bunlar ne?
1: Bilmiyorum abi.
0: Haydi.
2: Ali. Bir gelsene. Ali bu iş çığırından çıktı.
1: Hangi iş?
2: Şehnaz Hanım. Sabahtan beri patronmuş gibi emir veriyor.
1: Ya olmaz öyle şey ya.
2: Ali bu kadının otelle bir ilgisi var mı yok mu?
1: Ya Seyhan.
2: Sen söylemezsen ben ona soracağım.
1: Ya yapma öyle bir şey.
2: Nasıl yapma?
1: Ya, yarına kadar bekle.
2: Niye?
1: Öyle.
2: Ali bana yalan söylüyorsun. O kadının otelle ilgisi var değil mi?
6: Melih abla.
7: Kocaenak nasılsın gülüm?
6: Sizi bekliyordum.
7: Bak arkadaşını da getirdim sana.
6: Merhaba Mertcan. Oyun oynayalım mı? Tamam.
7: Şşt, dayın içeride mi?
6: İçeride.
7: Ha. İyi hadi siz oynayın.
6: Hadi bakayım.
0: Ustacığım, kafile tam 8'de geliyor. Önden bir aperatif, sohbet, muhabbet, 8.30'da yemeğe oturuyoruz, tamam?
8: Tamam şef.
0: Hadi ciğer.
7: Kolay gelsin.
8: Sağ olun.
2: Melih Hanım.
7: Şehnaz Hanım, götürdüm Seyfettin Hoca'ya Dilara'yı. Artık muayenesini etti, ilaçlarını yazdı. Haftaya da kontrole gideceğiz. Tamam, bitti maşallah.
2: Oh, sağ olun. Size de çok zahmet verdik.
7: Yok, ne zahmet olacak? Ne zahmet? Senin yaptıklarından sonra nedir?
0: Hoş geldin Melih'im.
7: Hoş bulduk Sami. Akşam da misafirler gelecek mi? Siz evdeki işi hallettim de yardıma geldim.
0: Sağ ol.
7: Seyhan nasılsın Seyhan?
9: Yokuş abla, iyi.
10: Annen eve gelmeyecek diye kızdan söz alıyor. Kız da utanmadan bura bizimki.

0: sana söylüyor. Sen böyle bir eve oğlunu verir misin ayol?
1: Ayıp.
0: Sokakta mı buluyoruz biz evladımızı? İtağın çomağı hazırla. Alo?
2: Alo Muazzez teyzeciğim, Feride ben.
0: Nasılsın Feride'ciğim?
2: İyiyim, teşekkürler. Çok geçmiş olsun Muazzez teyze.
0: Ah sorma be kızım. Öldüm öldüm dirildim. Ay siz ne talihsiz çocuklarsınız. Biz uğraştıkça bu iş olmuyor.
2: Kısmet.
0: Neyse üzülmeyin, halledeceğiz. Olur mu evladım?
2: Tamam Muazzez teyzeciğim. Tekrar çok geçmiş olsun. İyi günler.
0: Sana da evladım. Cin olmadan adam çarpacaklar.
3: Ben bunları az bile yaptım.
1: Ne yaptın kardeşim?
0: Çantayı mantayı hepsini topladım, bir yere sakladım.
3: Kızım nüfus cüzdanını aldım. Yırttım.
0: Attım.
3: Bu üç dilliye pabuç bırakır mıyım ben ayol? Bugün cüzdan, yarın başka bir şey. Bak.
0: Kafama koydum. Şuraya yazıyorum. Evlendirmeyeceğim.

0: 麻将，我靠！sen de iyi oynuyorsun ha Semra Hanım.
1: Babam isti.
0: İbrahim Hoca tabii, İbrahim Hoca.
1: Sen oynamadın mı bir daha?
0: Yok, sakatlanınca topu neyim bıraktık yani. Ya benim işim aslında ticaret. Asıl dükkan Adana'da da benim. Burada oyalanıyoruz işte.
1: Dönecek misin peki?
0: Adana'ya? Ya bir araları döneyim diye tutturdum da. Sonra... Nişanlım kalanım deyince... Ferden kız kardeşi.
1: Eski nişanlım.
0: Ha öyle, eski. Şimdi... Tövsem... Ne bileyim sanki... Hepten kurtulacağım yani.
1: Kimden?
0: Eşten dostlar yani dükkandaki tevkeler var. Başka kimden derse? Öyle kopmak kolay olmuyor. Hadi bakalım. 2-2. Devam. Devam. Oy.
2: Usta, beğendi hazır olacak değil mi?
3: Yahu olacak Şehnaz Hanım, olacak. Allah Allah, aç kalmayacak bu misafir, sen merak etme.
2: Ama bak bunlar çok önemli misafirler. Eğer yemek aksarsa...
3: Aksama olmayacak. Yok. Ya sen bana bırak. Ya bunlar benim beğendiğim bir yesinler. Bak bakalım bir daha buradan vazgeçebiliyorlar mı? Ay gülüm, benim eller kirli. Sen şunu böyle kapatıp şuraya koysan ya.
2: Bunu böyle çıkarayım mı?
3: Ya çıkar yemeğin içine girdi. Oh tamam.
2: Ay çok güzel bir şey. Samoş mu bu?
3: Bak bu samoş.
2: Adana'dayken mi vermişti?
3: Yok, yıl dönümü hediyesi.
2: Yıl dönümü mü?
3: Yıl dönümü hediyesi. 2 ay önce vallahi aldı beni götürdü fasıla. Ay nasıl izzet, nasıl ikram böyle, ay.
2: Aslında samoş pek öyle sevmez.

0: nerede?
1: Annem bize tuzak kurmuş Kenan.
0: Hayatım ne diyorsun?
1: Nüfus cüzdanımı kendi yırtıp atmış.
0: Feride, kadın kapkaça uğramış.
1: Yalan söylüyor.
0: Feride.
1: Kulağımla duydum Kenan.
0: Hayatım ayıp ediyorsun.
1: Öyle mi? Tamam. Yüzleştir ikimizi, sor kendisine.
0: Feride, neyi soracağız Allah aşkına? Kaç yaşında kadına yalancısın mı diyeceğiz?
1: Kenan bak, benim dayanacak sabrım kalmadı.
0: Feride.
1: Kenan. Bak daha işin başındayız. Bu böyle yürümez. Birinden birini seç. Ya annen ya ben.
0: Benim annem yalan söylemez Feride.
1: Söylemez.

0: Çok güzel vakit geçirdim Halim, sağ ol.
1: Ben de. Sen de sağ ol Nuri Sevin Hanım.
0: Bana hep Sevin Hanım mı diyeceksin?
1: Bilmiyorum. Yani ileride dostluğumuz, arkadaşlığımız gelişirse...
0: Bak Halim, ben öyle eğlenilecek kızlardan değilim.
1: Estağfurullah.
0: Yaşım da artık 15 değil, 51 yaşa geldim. Yani eğer niyetin ciddi değilse bana şimdiden söyle. Ben de vakit kaybetmeyeyim.
1: Sevin Hanım.
0: Bugün olsun demiyorum. Ama bu işin sonunda evlilik var mı yok mu bilmem gerek. Sen bir düşün.

0: Gelme Ali.
1: Ya Seyhan.
0: Konuşmak istemiyorum.
1: Seyhan, ne yapsaydım?
0: Ali, iki gündür tanıdığımız birini otele ortak ediyorsunuz.
2: Şşş.
0: Hiç bize haber vermeye tenezzül bile etmediniz.
1: Ya sen mi abi yengeyle konuşacak?
0: Ne zaman? Allah'ım, şu anda mutfakta ve dünyadan haberi yok. Kadına haksızlık ettim diye sabahtan beri çırpınıyor. Ya onu siz nasıl aptal yerine koyduğunuzun farkında değil misiniz?
1: Ya Seyhan.
0: Hiç konuşma Ali. Tamam, bu gece son. Misafirler gitsin. Ben bir daha senin yalanlarını duymak istemiyorum. Yıl dönümü hediyesiymiş. Aklı sıra bana nispet yapacak.

0: abi. Vallahi akşama misafirler parmaklarını yiyecek ha.
1: İnşallah Meryem.
0: Bak bir şey söyleyeyim sana. Otel de dolup taşacak. Hele biz bir borcumuzu ödeyelim. Vallahi artık kimse sırtımızı yere getiremeyecek. Abi baksana şunun tadına öyle.
2: Meryem döktürmüşsün vallahi.
0: Hey Allah sevdi.
2: Ben senin elinden zehir olsa yerim Meryem.
3: Oh.
2: Baş Aynaz.
3: Müşterilerden bir roze dedi. Bir koşu gidip alıp gelir misin lütfen?

0: buraya kadar.
1: Buraya kadar?
0: Bak çocukluk ediyorsun. İyi tamam peki.

0: Ya altını kapamasaydın Melihan'ın.
1: E niye gülüm? Misafir gelince ısıtacağız.
0: Ama olur mu öyle şey, ısıt kapat? Yani her işin bir yolu var değil mi?
1: Yok, ben 12 yaşından beri mutfaktayım Şehnaz Hanım.
0: Ben de 10 yıldır otel işletiyorum Melihan'ım.
1: E tamam o zaman, sen kendi işine bakacaksın, biz kendi işimize bakacağız değil mi Şehnaz?
0: Ben zaten kendi işime bakıyorum Melihan'ım. Sen mi söylemedi mi?
1: Neyi söylemedim?
0: Dün akşam bin bir rica minnet beni otelin başına getirdi.
1: Başına mı?
0: Ama samimi akıllı adamdır. Kimin yanında duracağını çok iyi bilir. Bu tefecilerin borcu nasıl ödendi sanıyorsunuz? Bence siz de dediğimi yapın. Tatsızlık çıkmasın.

0: işleri de?
1: Aşkım ya, ben seni çok özledim.
0: Ben de aşkım.
1: Gözüm seveyim, görecek şimdi, yakalanacağız.
0: Güzelim, bu halde beni annem bile tanıyamaz.
1: Olsun.
0: Verdim gitti.
1: Ay ya.
0: Seslendik Feride.
2: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Sağ olun.
2: Hayırlı olsun.
1: Siz sağ olun.
0: Sanım abi, benim yükseklik korkum var abi.
3: Ben aşağı inme, göstereceğim sana yükseklik korkusunu.
1: Abla.
0: Annemin hediyesi.
1: Tabii ki.

0: siparişi getirdim Şaynaz.
1: Samoş, iyi kuşum. İçeri girelim. Mecbur ben de gireceğim mutfağa.
0: Niye?
1: Ay Melih Hanım ortalığı öylece bıraktı gitti.
0: Gitti mi?
1: Ay, hiç yoktan sorun çıkardı Samimciğim, hiç.
0: Ne sorunu ya?
1: Şimdi diyorum ben sana söz vermiştim ama... Şimdi o mutfakta böyle hani... Ne arıyorsun burada falan diye terslenince... Ben de... Bu kadar sinirleneceğini tahmin etmemiştim ama.
2: Samim abi.
0: Melia nerede?
2: Bilmiyorum, telefonu da cevap vermiyor.
0: Allah kahretsin.
2: Samim abi bekle.
1: Samoş, bir saat bile

0: Efendim Kenancığım?
1: Şu anahtarı versem çıkarken kilitler misin güzelim?
0: Olur Kenancığım. Dönmeyecek misin?
1: Yok anacığım, yalnız bıraktım. Ona gidiyorum.
0: Tamam.

0: Neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz.
1: Dışarıdaydım.
0: İyi misin?
1: Eda, senden bir şey isteyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Yarın hocaya gidip Nurcan'ı affetmesini söyler misin?
0: Ne? Yiğit, sen deli misin?
1: Lütfen. Benim için.

Melia aç.

0: Evde vakit kaybetmeyelim, ben fırlıyorum gülüm.
1: Samim abi.
2: Ha.

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Ben zaten kendi işime bakıyorum Melih Hanım. Sen bunu söylemedin mi?
1: Neyi söylemedim?
0: Dün akşam bin bir rica minnet beni otelin başına getirdi.
1: Başına mı?
0: Ama samimi akıllı adamdır. Kimin yanında duracağını çok iyi bilir. Bu tefecilerin borcu nasıl ödendi sanıyorsunuz? Bence siz de dediğimi yapın. Tatsızlık çıkmayın.

0: gece bıraktı gitti.
1: Gitti mi?
0: Hiç yoktan sorun çıkardı Samimciğim, hiç.
1: Ne sorunu ya?
0: Şimdi biliyorum, ben sana söz vermiştim ama şimdi o mutfakta böyle hani ne arıyorsun burada falan diye terslenince ben de bu kadar sinirleneceğini tahmin etmemiştim ama. Hiç.
2: Samim abi.
1: Melia nerede?
2: Bilmiyorum, telefonu da cevap vermiyor.
1: Allah kahretsin.
2: Sen ben bekle.
0: Savaş, misafirler.

0: Ne arıyorsun sen burada?
1: Melia ile konuşmaya geldim o.
0: Melia yok.
1: Cabbara.
0: Ya yok dedim ya. Oyalanma boş yere.
1: Cabbara, bak sana hürmetim büyüktür. Ama Melia'ya iki çift laf edeceğim. Ondan sonra çekip gideceğim. Kimseye rahatsızlık vermeyeceğim.
0: Bak hele. Beni iyi dinle. Melia'nın senden işi yok.
1: Bırak ona kendi karar versin.
0: Ya haydi. Beni konuşturma.
2: Tamam baba.
1: Melia.

0: Ay Allah canını almasın Seyhan.
1: Abla nereye?
0: Bakkala kadar gideceğim, evde bir şeyler eksildi.
1: Abla.
0: Ya tamam, karışma bana.
2: Ya abla.
0: Seyhan bak, bırakır mısın lütfen?
2: Yok bırakmam.
0: Ya Seyhan bak, o Muazzez cadısına söyleyecek bir çift lafım var. Bir şey söyleyemedim, içimde kaldı yemin ediyorum.
2: Ya ablam bırak kalsın ya, bırak onun ayıbı olsun. Sen asaletinle ayrıl.
0: Ne asaleti be? Ne asaleti? Kuduz gibi saldırmak istiyor onun, çık şuradan.
2: Ya ablam çık. Abla yapma, ne olursun gel bak.
0: Ya Seyhan
2: gel bak, ablam duyarsa çok üzülür.
0: Ya Seyhan ablacığım gel.
2: Bırak. Tamam çay yapacağım.

0: zachovalte.
1: Ya Sümer ya, o gün beni sabredip birkaç saat dinleseydin her şeyi anlatacaktım sana. Vaka olan oldu. Geçti gitti, haklısın. Biraz zaman geçsin de öyle geleyim dedim. Ben artık öyle hani havai, Marmarisli falan. Bunlar bitti gitti Meryem. Geçip gitmiş. Meryem.
2: Ne var?
1: Öyle, ya bunlar da kolay söylenmiyor böyle şeyler.
2: Ya iyi söyleme.
1: Ya söyleme diyor bak.
2: Hayır, sen kendini söyledin.
1: Ya bir şey diyeceğim, ağzıma tıkıyorsun lafı ya, Allah Allah. Değiştim ben Meryem. Bundan böyle benim için sensiz bir hayatın mümkün yok. Bundan sonra varsa yoksa sen.

0: Telefonu da kapalı. Yok mu bir haber?
1: Yok, yengeye gitti.
2: Abi onu biliyorum da.
1: Biliyorsanız niye soruyorsunuz?
0: Yani varmış mı? Sağ salim varmış mı? İyi mi? Onu merak ediyorum.
1: Varmış varmış, bir problem yok. Bir şey olsa ben size haber veririm. Kapatmak zorundayım. Oldu. Hala soruyor ya. Ulan Ali, gemide 100 kişiyi idare ettin. Şurada bir kahvaltı.
3: Oldu ama ha. Elim yandı, elim, elim.
4: Günaydın.
3: Günaydın.
0: Ali abi söyleseydin ya, yardım ederdik.
3: Tamam tamam, hallettim.
0: Ya dayımdan haber çıktı mı?
3: Meli ablanızı alıp gelecek.
0: Abla? Ablacığım.
4: Oo Mertcan, çok yakışıklı olmuşsun sen.
5: Gerçekten mi?
3: Şşş, Ertis dön bakayım bir. Vay be.
4: Yaka?
3: Yaka?
5: Yakam yok.
3: Nasıl yok?
0: Ay giderken alırız demiştik ya.
3: Tamam, yoldan alırız. Sen geç kahvaltını et. Bugün

0: Gazi Paşa'da yürüyorum, gelinlik provasına gideceğim. Baktım böyle karşıdan Sema geliyor kızlarla, ama nasıl böyle ağlaya ağlaya. Hissettim ya, gene de sordum, ses etmedi. Sonra babam söyledi, sen kaçmış gitmiş, artık gelmeyecek, yok diye.
1: Meryem,
0: o kadar çok hayal kurdum ki Samim, ya bir gün bir yerde karşılaşırsak, ya bir gün sen şu sokağın köşesinden gelip beni bulursan, bana bir merhaba dersen. Bak şimdi ben evliliği de düşündüm ha, vallahi düşünmedim desem yalan olur ama şimdi bana diyeceksin ki adam nikahtan kaçmış, sen nasıl evliliği düşünüyorsun? Ama işte oluyor yani, insan düşünüyor bir şekilde ama öylesini değil.
1: Neyim ben?
0: Benim tanıdığım Samim öyle nikahtan kaçar, artık her bir türlü numarayı yapar ama beni öyle iki günlük kadına maskara etmez.
1: Gülüm, haksızlık ediyorsun ya.
0: Yok vallahi ben hiç haksızlık etmiyorum. Ben en büyük haksızlığı kendime etmişim Samim. Ben bunca yıldır seni beklememişim ya. Ben hep kafamın içindeki bir hayali beklemişim.
1: Meryem.
0: Samim bak, artık yalan söyleyince senin kulaklar hiç kızarmıyor ha. Benim de canım artık hiç hayal kurmak istemiyor. Ben evliliği unuttum. Sen de unut. Artık bizim için o iş bitti.
2: Sen hala burada mısın?
3: Tamam babam, gidiyor.
2: Gitmiyorum.
3: Samim.
1: Bana cevap ver Meryem.
2: Bak hala konuşuyor.
3: Samim git buradan.
1: Seni almadan gitmeyeceğim.
2: Başlıkçı. Üçe kadar sayacağım. Aklın varsa kaçarsın. Yoksa günah benden gitti.
3: Samim.
2: Bir.
1: Evlen benimle Meryem.
3: Ben diyeceğimi dedim Samim.
2: İki.
1: Meryem.
3: Samim git bak, çok fena olacak.
2: Üç.
3: Tamam babam, gidiyor. Evlenmeyeceğim Samim. Yeter artık, beni duydun. Hadi artık şimdi git.

0: Halim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seha. Ferda nasıl oldu?
0: Aynı Halim. Yemiyor, içmiyor, hep aynı şarkıyı dinliyor.
1: Allah Allah. Hadi geç kaldık, hadi.
2: Selam abla.
1: Vay, örümcek mi? Fışırıktın.
2: Fışırık.
0: Melih ablam döndü mü? Ha yok canım, o biraz daha kalacak.
1: Fışırık, al bakalım şu cep başkanı. Bugün okullar açılıyor, arkadaşlarına gazoz falan alırsın, tamam mı?
2: Teşekkür ederim.
3: Mertcan, hadi geç kalıyoruz.
1: Ben bir Ferda'yı görebilir miyim?
0: Tabii tabii, buyur oğlum. Güle güle Mertcan'cığım.
2: Oh, sen okula gelecek misin?
0: Okula? Yok canım, ben gel.

0: Yemeyeceğim.
1: Niye?
0: Yapayım mı?
1: Lütfen.
2: Gel istersen. Hani Mertcan istiyorsa.
1: Evet isterim.
0: İyi madem, ben çantamı alayım, gelin.

0: Yok Ferde, kadın güzel, hoş söylüyor da. Benim içim şişti be kızım.
1: Halim çok güzel söylüyor. Bak o beni anlatıyor bu şarkı. Dinle şu sözleri bir.
0: Ya ne seni anlatıyor Ferde? Otur Allah aşkına. Sen neşeli, hayat dolu bir kızsın be.
2: Bak seni anlatan neler.
0: Bu şarkılar seni anlatıyor kızım bak. Bu şarkılar seni anlatıyor. Gel bak tut. Manda yuva yapmış Söğüt Dal'la ama yavrusunu sinek kapmış amanın aman değiştir. Ay da

0: kadar hem gider hem nazlanır. Kız bunlardan birini tak. Allah aşkına bu kadın benim içim şişirdi ya.
1: Sevin'le evlenecek misin?
2: Aramadım, cevap bekliyor.
1: Evlen hadi. Sevin iyi kız, hem seninle evlenmeyi de istiyor.
2: Yok, o değil de Ferda.
1: Bak bana. Ablama Seyhan'a. İşte şu evde öyle kuş gibi yaşlanıp gideceğiz yani. Sen ne güzel seni Sevin'i de bulmuşsun.
2: Aceleye geldi ya, aceleye geliyor biraz.
1: Neyi bekliyorsun? Bu saatten sonra Sevin'den iyi kim çıkacak karşına Halim? Hı? Şu İstanbul'da bir başına kaldığın yet.

0: Aferin Mertu.
1: Ne oldu?
0: Ben sana harçlık vereceğim. O heriften niye para alıyorsun?
2: Halim abi mi?
1: Eva verdi, ben almadım ki.
0: Dış kapının mandalı. Bir şey lazım olursa gel bana, ben hallederim. Bir daha heriften bir şey almayacaksın, tamam mı?
2: Bu ne ya? Halim abi ne yapıyor ki yukarıda ya?
3: Sabah kalktığında kahvaltın hazır, sıcak bir ev. Sonra belki çocuklar. Sana da yazık Halim ya. Sen de bir daha zahat et.
2: Abla! Ablam ben çıkıyorum, Can Can'ı okula bırakacağım.
3: Tamam gülüm.
2: Hadi hoşça kalın.
4: Ferde ben de gideyim. Bak bir ihtiyacım olursa bir eksik geldik.
3: Sağ ol Halim.
4: Tamam. Hadi. Ha, bunlar da sende kalsın hadi.

0: Melia.
1: Ha baba.
0: Ben kahveye gidip geleceğim. Buramız sus buralarda dolaşırsa?
1: Yok babam ya, ne dolaşacak? Geçti bitti o, tamam artık. Sen meraklanma.

0: Buyur abi.
1: Kardeş Kahraman nerede?
0: İçeride abi.
1: Desene Sami'nin geldi ya.
0: Tamam abi. Patron, Samim diye biri geldi, seni soruyor.
2: Samim mi?
0: Evet, Samim.
2: Samim?
1: Nasılsın ciğerim?
2: Samim ne oldu?
1: Yok bir şey ya.
2: Oğlum koş, pamuk sargı bir şey getir, çabuk hadi.
0: Tamam abi.
3: Canın sırası neresi bakalım ya?
4: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
4: Hoş bulduk. Merhaba tatlım. Adın ne senin bakalım?
5: Mertcan Alacan.
4: Mertcan Alacan. Çok güzel bir isimmiş. Bir listeden kontrol edelim. Anne babaları 5-10 dakika sonra dışarı alacağız. Gerçi Mertcan isterse biraz daha kalabilirsiniz. İlk gün anneden ayrılmak zor oluyor. Oğlunuzun numarası neydi?
5: Ben annesi değilim.
4: Ay affedersiniz, tabii çok gençsiniz. Ablası mı?
5: Yaş sayılır.
3: Abisiyle ablası okula gittiler. Birkaç gün Mertcan'ı biz getirip götüreceğiz.
4: Siz?
3: Ben yakınıyım. Abisi gibi.
4: Mertcan, oğlum. Bak istersen oradaki sıraya geç ha.
3: Hadi gel bakalım.
2: Merto, sıran çok güzelmiş, he? Şş, iyi misin?

0: Aylı günler ağalar.
1: Eyvallah.
2: Aylı günler. Ali.
0: Cumali.
3: Buyur usta.
0: Oğlum siz deli misiniz, divane misiniz ya? El kadar kaldırma bütün dükkanı yıkmışsınız.
3: Yasak var ustam, müşteri dışarı istiyor.
0: Oğlum buraya iki tane tabure koy işte. Dumansız hava diye dükkanda masa bırakmamışsınız oğlum. Allah Allah, yürü.
4: Tövbe estağfurullah.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ ol usta. Sağ olsun.
2: Ustamın çayını ver.
0: Hala bak.
3: Buyur usta. Buyur usta. Ev kahvaltısı gibi de olmuyor tabi usta. Sevin Hanım da bugün gelmedi.
0: Gelmezsin.
3: Yok, birkaç gün oldu da kahvaltı getirirdi, börektir, katmerdir.
0: Sana ne? He? Sen kızın keyfini kahyası mısın?
3: Yok, öylesine sordum ben.
0: Sorma. Meraklı, sorma. Kız ister gelir ister gelmez. Sana ne, sen karışma diyorum. Tövbe estağfurullah.

0: Ulan cabbara, hala tüfekli adam kovalıyor.
1: Ya o değil, yok ben gittim. Melia dedi git, ondan gittim yani.
0: Ya olur mu öyle şey?
1: Ya istemiyor kahraman, istemiyor diyorum.
0: Gözüm, Melia bu. Ne demek istemiyor? Kız senin için bir ömür beklemiş.
1: Bekledi, daha da beklerdi ama senin bu samim kardeşin var ya, birkaç ayda pes ettirdi kızı.
0: Ya bırak, Melia pes eder mi?
1: Etti ciğerim, etti diyorum ya. Etti pes.
0: Sen şimdi çık karşısına, tut kolundan, evleneceğiz de. Gelmezse namerdim.

0: Alo.
1: Feride, nasılsın gülüm?
0: İyiyim, sen nasılsın? Ablam sesin kötü gibi. Hayırdır? Kötü bir şey yok inşallah.
1: Yok ya, aynı şeyler de. Bir şey olmadı. Feride, kız Samim geldi demin.
0: Samim abi mi?
1: Vallahi sen mi söyledin burada olduğumu?
0: Yok ablam, biz bir şey söylemedik.
1: Bana vallahi biliyor gibi geldi de.
0: Yok, Kur'an musaf çarpsın, vallahi biz bir şey söylemedik. Ne diyor?
1: Aman hiç, hiç öyle önemsiz. Boş ver. Oldu
2: gülüm, hadi kendine kardeşine mukayyet ol.
1: Ha bak, Muazzez hanımlara gideceğim diye kapılara saldırmıyorsun değil mi Feride?
0: Ay yok ablam.
2: Demin bana bir geldiler.
0: Böyle aradığım evde yok, gitmeyeceğim zaten.
1: İyi, gitme gitme, boş ver.
2: Gitmem ablam, gitmem.
0: Allah'ından bulsun zaten artık yani. Hiç şey yapmıyorum, sen beni merak etme.
1: Tamam gülüm, tamam. Hadi ben daha buradayım artık, kısmet yani. Belki ben hiç gelmem, siz gelirsiniz.
0: Tamam canım benim. Hadi. Hadi, öpüyorum sana da.

0: Mertu, gidelim mi biz?
1: Hı? Bak istersen tek başına yapabilecek gibi ablası. Ha? Ne dersin Mertu? Aferin. Şimdi ayını da verelim.
2: Mumunla mı gidiyor?
1: Ama Mertcan bak burada bir sürü arkadaşın var.
3: Ben çıkışa getiririm onu. Bir de çikolata. İlk gün hediyesi.
2: Onun işte gelecek misiniz?
3: Tabii canım, kapıya çıktığın zaman ilk bizi göreceksin.
1: Bak benden de sana sürpriz bir hediye. He Mertcan'cığım?
2: Tamam.
3: Gidelim mi?
2: Peki.
3: Hadi bakalım.
2: Gidelim misin? Tamam.
3: Hadi. Oh, aslanlar. Hadi görüşürüz. İyi dersler.

0: Sınıf kayıtları bunlar. Gelsek. Sağ ol.
1: Seven.
0: Ali. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Gel.
2: Nasılsın?
0: İyiyim. Sen? Aramayınca ben de...
2: Kusura kalma ya, arayamadım.
0: Yok, önemli değil. Ne yaptın? Toparlayabildin mi kafanı?
2: Topladım.
0: Halim.
2: Seven. Sen iyi bir kızsın. Namuslu, temizsin. Aile desen öyle. Ya sadece ben değil, Feride de seni yere göğe sığdıramıyor yani.
0: Sağ ol. Halim.
2: Benim yaşadıklarımı biliyorsun. Ben bir sefer dilim yandı yani. Ben korkuyorum seni.
0: Tamam, anladım ben. Anladım.
2: Lakin yalnızlık Allah'a mahsusmuş yani.
0: Evet. Halim.
2: Belki ben. Tamam ben. Öyle olsun. Evlilikse evlilik.
0: Ne? Evleniyor musun?
2: Ha, evleniyoruz.
0: Halim, ben çok sevindim.
2: Ben de çok sevindim.
0: Ama ben biliyordum, biliyor musun? Doğru karar vereceğini biliyordum ben.
2: Hadi. Haydi, hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Ben seni çıkınca ararım o zaman.
2: Ara sen beni, tamam mı? Hadi kardeşim.
0: Halim.
2: Sevinçim, sevinçim. Hadi, hayırlı olsun.
0: Tamam.

0: Ah ouais, vas-y. Je vais essayer, vas-y. Ah, je vais pisser. C'est rien à plus.
1: T'es chien de nous, toi, tous les jours?
0: Nié.
1: Qui tu es au jour?
0: Nélé.
1: Ali, biz bu otele yani beraber kurmadık mı?
0: Kurduk.
1: E tamam işte, madem ablam yok benim de işim kalmadı, ayrılıyorum.
0: Ya koy şunları masaya ya.
1: Ay, Ali, bırakır mısın lütfen?
0: Ya bırakmayacağım.
1: Ya sen arkamızdan iş çeviriyorsunuz.
0: Ya iş çevirmiyoruz, mecbur kaldık.
1: Ha, mecbur kaldınız.
0: Evet, iki dakika dinlesen.
1: Dinlemeyeceğim Ali, dinlemeyeceğim. Herkesin her şeyden haberi var. Salim abi ortak olsun diye Şehnaz Hanım'a yalvar yakar oluyor.
0: Ya olmuyor.
1: Biz bir şey bilmiyoruz.
0: Ya birincisi biz kimseye yalvarmadık.
1: Şehnaz Hanım öyle dememiş.
0: Yalan söylüyor. İkincisi de başka şansı yoktu.
1: Ali bırak Allah aşkına.
0: Ya Seyhan çıldırtma adamı ya. Ya Yiğit'i kurtarmak zorunda olmasa sen abi alır mıydı o parayı?
1: Yiğit mi?
0: Evet Yiğit. Tefeciler almış götürmüş. Elindeki parayı da Eda'nın hastane masrafları için verdi. Ne deseydi Şehnaz Hanım'a? İstemiyorum paranı. Yeğenim de tefecilerde kalsın.
2: Ali. Merhaba Seyhan'cığım.
1: Müsaadenizle.
2: Ben mutfaktayım.

0: Nerede kaldı bunlar ya?
1: Çıkarlar şimdi.
0: Ya uzun sürmesi iyi mi kötü mü?
1: Bilmiyorum.
2: Nedir sonuç?
0: Eda!
2: Bir dakika abicim, bir dakika, kızık boğaz etmeyin kızı. Nedir sonuç abi?
1: Aynı.
0: Ne demek aynı?
3: Ya geçen sene tasdiknameyi verdiler işte.
1: Almıyorlar okul.
0: Şikayetimi geri alıyorum demedin mi sen?
1: Ya dedim. Ya tamam, atıldık abicim ya. Ben artık evde temizlik işi falan varsa o yani.
0: Ha bravo Eda.
3: Bravo mu? Ya benim ne suçum var ya?
0: Ya kızın hayatı karardı.
2: Allah Allah, tamam Eda sen gel bakayım benimle biraz.
3: İyi de sana ne oluyor Yiğit?
0: Eda!
1: Ya tamam Yiğit.
4: Yiğit sen de benimle gel. Gel biraz dolaşalım. Gel.
0: İyi günler.
2: Var mı bir şey?
0: Ha, yok.
5: Alo.
6: Aliço. Ne haber Aliço?
5: Sınma abi, neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum.
6: Buradayım canım ciğerim, buradayım. Nasıl çocuklar? Can Can okula gitti mi?
5: İyi, her şey yolunda. Sen ne yaptın? Konuştun mu yengeyle?
6: Ya konuştum.
5: Sonuç?
6: Yok Aliço, sonuç monuç yok, dinlemiyor.
5: Ya şu tefeci meselesini anlattın mı?
6: Aliço bak dinlemiyor. Sen beni dinliyor musun? Dinlemiyor diyorum güzelim, dinlemiyor ciğerim.
5: Ya abi dinlemez tabi, kimsenin hiçbir şeyden haberi yok.
7: Ziyan da ateş püskürüyor.
5: Bu Şehnaz Hanım abuk subuk şeyler söylemiş yenge.
6: Ne demiş? Ya yok Aliço ya, nereden uydurmuş ya? Biz ya mecbur kaldık da Allah'ım.
5: Abi sen git konuş, her şeyi anlat. Bak sonra geç olacak ha.
6: Tamam Aliço, ben seni arayacağım, tamam hadi.
5: Hadi görüşürüz.
8: Ne diyor?
6: Kahraman şu arabanın anahtarını versene.
8: Nereye?
6: Sen arabanın anahtarını ver.
8: Meliha'ya mı? Samim.
2: Ay Eda, ne astın suratını ya?
3: Yiğit haklı. Kızım hayatını kararttın.
2: Ya Eda hala sen ne diyorsun kızım? Bu seni hastanelik etmedi mi? Kafanı kırmadı mı? Perişan olmadık mı biz oralarda?
3: Ya iyi de Furkan, kız okuldan atıldı. Babası bir daha seni okutmayacağım demiş.
2: Sana ne? Tamam, sana ne?

0: kız zaten arıza değil mi? Bugün atılmasa yarın atılacak bu okuldan. Sen sinemaya geliyor musun? Onu söyle.
1: Ne sineması?
0: Gidemedik ya geçen sefer.
1: O zaman sana sinir oluyordum.
0: Şimdi durum nedir?
1: Nurcan.
0: Ay. Ay Nurcan, gidemedin ya. Sinemayı ne yaptık?
1: Dayım Adana'da. Gelemem.
0: Ha, zaten.

0: Evet canım hanım. Artık hayırlısı diyeceğiz hanım benim. Hadi sen çantanı hazırla bakalım. Nasıl kaçırsın? Ya niye kaçsın canım hanım?
1: Ne bileyim oğlum.
2: Artık ne yapıyorsan geçen seferki gibi olmaz.
0: Ya olmaz? Ya ben canım mıyım? Ben uğursuz muyum? Niye kaçsın ya?
2: Sütten ağzımız yandı ya oğlum. Ha yine millete malamat olmayalım.
0: Ya tamam canım hanım Allah aşkına hadi sen çantanı hazırlat. Yok takıları burada hallederiz. Hemen değil hemen değil ben sana haber vereceğim. Hadi hanım ellerinden öpüyorum sağ olasın var olasın hadi. Tövbe tövbe.
3: Hayırlısınız lan.
0: Cumali. Senin bana kastın mı var Cumali?
4: Müşteriler duymasın diye aradım usta.
0: Ne diyecekler Tevge?
4: Evleniyor musun?
0: Yine mi? Ne?
4: Yok usta bir şey demedi o.
5: Dedi duydum.
0: Zübeyir? Söyle.
6: Yok abi bir şey demedim. Doğru söylüyor.
5: Gene evleniyorum. Size inat boşanacağım. Sonra tekrar evleneceğim. Var mı diyeceğim lan? Diyeceğim var mı?
4: Estağfurullah ustam.
0: İşim gücüm yok ben size hesap vereceğim öyle mi? Cumali bir daha maytap geçer gibi beni görüntülüden arama tamam mı?
4: Tamam usta.
0: Yoksa kalbini kırarım. Tövbe estağfurullah. Her gün böyle.

0: Nasıl bir haber var mı?
1: Yok da. Siz hep burada mı kalacaksınız?
0: Nasıl samim söylemedim, ben burada çalışıyorum.
1: Bir süreliğine. Bakın Şenaz Hanım, burası bir aile oteli. Tamam, işler biraz karışmış olabilir ama düzelecek. Ondan sonra biz yine hep beraber yolumuza devam edeceğiz.
2: Anne.
0: Dilara'cığım, beni içeride bekler misin lütfen?
2: Of, tamam.
0: Bunları sana samim mi söyletiyor Ali?
1: Kimsenin bana bir şey söyletmesine gerek yok.
0: Samim'in ailesinin kim olduğuna sen karar veremezsin. Bunu ancak Samim söyleyebilir. Bir şey daha var. Kızımla ben hiçbir yere gitmiyoruz. Burada kalacağız.

0: Derya.
1: Samim.
0: Hadi gel.
1: Nereye?
0: Arabaya gel.
1: Samim nereye?
0: Ya bir konuşacağım, inat etme.
1: Ya hele bir bırak onu mu?
0: Ya bir dinle, ondan sonra bırakacağım ya.
1: Yahu Samim dinleyeceğim, bırak hele.
0: Asilik etme Melih.
1: Aa, çekiştirme sonra... hele bir dur.
0: İneceğim. 2 dakika.
1: Samim ben gelmeyeceğim ya. Aç şunu.
0: Kalbini kıracağım bak Melia. Allah Allah.

0: Melia.
1: Ya hele bir dur.
0: Ya ne yapıyorsun?
1: Çek kenara, ineceğim.
0: Kızım yapma, kaza olacak, yapma.
1: Hele bir çek şu kenara.
0: Ya dur diyorum sana, bir dinle beni ya.
1: Ya dur dur şunu Samim, dur dur.
0: Seni de mısın eşkıya? Dayan Melia, dayan.
2: Sakin ol Melia.
1: Olmayacak.
2: Ya kızım dur, delirdin mi, dur.
0: Allah Allah. Kız kaza yapacak,
1: çek,
0: dur.
1: Çek kenara, çek.
0: Alo, memur bey kardeşim. Çabuk, kızımı kaçırdılar. Ha, Ceylan yolunda. Mavi beyaz bir araba. Plaka mı? Ya patlama. 01 ya da V. Ya ne demek anlamıyorum. Şimdi konuşturma beni. O zaman anlayan birine ver. 01 Y. Ha? Şimdi devamını okuyacağım.
3: Bak Samim dur. Yoksa çok fena olacak, babam peşimizde.
2: Bir cabbara eksikti.
4: Thank you.

0: Ne olacak şimdi?
1: Hiç. Kemal Bey canımı okuyacak. Ya,
0: konuşsan tekrar.
1: Ya konuştuk Yiğit. Adamın canına minnet. Okutmayacağım diyor.
0: Liseden terk yani.
1: Yani bana da bu yakışır işte.
0: Nurcan. Bak. Eğer yardım gerekirse...
1: Ya tamam. Of. Hemen duygusala bağlama.
0: Yok yani... Eğer yardıma ihtiyacın olursa... Ara. Tamam mı? Elimden geleni yaparım.
1: Tamam.
0: Tamam. İyi şanslar.
1: Sana da. Hadi görüşürüz eyvallah.

0: abla. Ay Seyhan, ödümü kopardın.
1: Abla ne yapıyorsun?
0: Çeyiz terliklerimi atıyorum.
1: Ablam ne olur yeter, atmayı kırmayı bırak artık. Unut şu Kenan'ı. Zaten her şey birbirine girdi. Ben anlamıyorum ya. Of.
0: Seyhan ne oluyor ya?
1: Sen Şeynaz'a hani yılan diyordun ya.
0: Yılan mı? Kız o piton, piton.
1: Ya ortalığı birbirine karıştırmış.
0: E biliyoruz gülüm.
1: Yok bilmiyoruz. Samim abinin günahını almışız biz.
0: Nasıl yani?
1: Of, abla maksi gibidir. 2 saattir ulaşmaya çalışıyorum.
0: E ben öğlen konuştum daha.
1: Yok ulaşılamıyor.
2: Melia sana yalan söylemiş diyorum ya.
3: Ya niye söylesin Samim?
2: Aramıza fesat karıştırmak için. Ben kimseye yalvar yakar olmadım.
3: Ya yeter artık dinlemeyeceğim.
2: Vallahi tallahi yalan değil Melia.
3: Ya Samim hele durdur şunu, ben ineceğim.
2: Ya Melia.
3: Bak Samim durdur yoksa ben kendim ineceğim.
2: Melia dur kızım, çıldırdın mı? Dur dur kızım, ne yapıyorsun? Kızım çıldırdın mı? Dur. Dur.
3: Bırak.
2: Kapat kapıyı, kapat. Ya nereden aldın bu polis?
3: Samim dur, ineceğim diyorum.
2: Dur.
3: Yoksa ben ineceğim.
2: Dur, dayan beni ya, dayan.
4: O çocukları çok özlemiş.
5: Evet.
4: İyi ki açıldı. Hocam biz sizinle daha sonra görüşürüz. Mertcan?
6: Efendim?
4: Seni alacak kimse yok mu oğlum?
6: Ali abimden Seyhan ablam gelecekti.
4: Ne oldu?

0: Для Лилис?
1: Мать не сме.
0: Çok güzel olmuş. Senin okulun yok mu?
1: Yok, annem izin aldı.
0: Ne zaman dönüyorsunuz? Efendim?
2: Ha, Ali Bey, merhaba, ben Sedef. Mertcan'ın öğretmeni.
0: Mertcan?
2: Evet, kardeşiniz burada bekliyor. Ben kimse olmamış.
0: Nasıl olmadı, Seyhan?
2: Vallahi bilmiyorum, kimse yok burada. Çocuk tek başına bekliyor.
0: Tamam, siz söyleyin, ben hemen geliyorum. Tamam.

0: Ablam geç oldu, ben yemek hazırlayayım. Tamam Seyhan, çocuklara da bir şeyler hazırla.
1: Onlar zaten nerede şey? Mertcan.
0: Ne oldu?
1: Ben Mertcan'ı unuttum.
0: Ali?
1: Ali bilmiyorum. Allah'ım inşallah almıştır.
2: Efendim?
1: Ali ben Mertcan'ı unuttum. Çok affedersin, şimdi aklıma geldi.
2: Tamam, önemli değil.
0: Şimdi çıkıyorum ben.
2: Yok, sen çikolata falan alacağım deyince ben seni almak istiyorsun zannettim.
1: Ya istiyordum da işte unutuvermişim Ali, çok özür dilerim.
2: Tamam, olur öyle şeyler.
0: Sen neredesin?
2: Ben gidiyorum.
1: İyi iyi, bari sen hatırlamışsın, tamam.
2: Tamam, kapatıyorum sen.
1: Tamam, hadi hoşça kal. Ben çıkıyorum.
0: Hadi.
3: Ya bir dur, bir nefes aldır Allah aşkına ya.
4: Ya babam da peşimizde.
3: Ya zaten ya çapara ya polis peşimizde.
4: Senin kenara

0: İyi günler memur bey.
1: Yakalandın ama siz.
2: Var var kardeşim, hanımefendiyi zorla alıkoymuşsun.
0: Oo, zorla alıkoyma falan yok memur bey.
3: Uydurma.
1: Sen de arayan tanın.
3: Tamam baba.
0: Ya bırak Melia. Gel ağam, öldür beni. Öldür ağam.
1: Attın içeriye memur bey.
0: Memur bey sen beni bir dinlesen. Bak ortada öyle zorla alıkoyma, kaçırma falan yok haşa.
3: Var.
0: Melia bir dakika. Melia benim sözlüm oluyor.
3: Sami'm.
0: Melia müsaade eder misin?
1: Eşkıya mı? Attın içeriye.
2: Şikayetçi misin amca sen?
1: Şikayetçiyim.
0: Melia bak babana mukayyet ol sonra.
3: Ya Sami'm.
2: Siz?
3: Ben de.
0: Melia.
1: Ya bırak konuşma.
2: Hadi kardeşim. Hadi.
0: Bak memur bey ben adam kaçırmam. Ben Amerika görmüş, Avrupa görmüş bir adamım. Sor bak 5 lisan var. Yani bu mesele esasına bakarsanız hususi bir mesele. O yüzden...
2: Ya her neyse sen karakolda anlatırsın. Hadi.
0: Melia.
2: Amca siz de gelin.
1: Ha, bir şeyi takip edin.
2: Hadi uğraştırma bizi.
0: Ya memur bey yani...

0: İyi misin Melia?
1: İyiyim baba, iyiyim.
0: Bu Hacit bir şey yapmadı sana değil mi?
1: Yok, bir şey yapmadı.
0: İyi o vakit. Haydi.
2: Merto, bugün bu çikolata işini atladık ama yarın söz, tamam mı?
3: İstersen şuradan bir yerden alalım.
2: Yürü Merto.
3: Mertcan'cığım, hangisinden istersin söyle.
4: Leyli'den.
2: Gerek yok, biz anlaştık.
3: Yarın getireyim.
4: Olur.
2: Olmaz, sen dön önüne.
3: Ya Ali, sen de unutmuşsun, niye bana kızıyorsun?
2: Ya kızmıyorum.
3: Ali.
2: Hoşça kal da Seyhan ablam.
4: Hoşça kal.
3: Sağ ol da Mertcan'cığım. Yemek ne getireyim?
2: Gerek yok, ben hallederim.
3: Ya Ali.
2: Ya biz bakarız başımızın çaresine. Hadi yürü.
3: Görüşürüz Mertcan'cığım.
4: Görüşürüz. Hadi gidin.

0: artık bu eksikti ya. Hadi gelin bakalım.
1: Ali abinizin spesiyeli. Bekarın rüyası.
2: Ya Ali abi. Dayımın nezarette ne işi var?
1: Ya 24 saat tutup bırakacaklar.
2: Peki Melih abla gerçekten hiçbir şey söylememiş mi?
3: Ne diyecek ki? İçeri attıran kendisi.
2: Ya Yiğit.
3: Ne Yiğit?
1: Ya sen bir sakin ol.
3: Ali abi, dayım içeride. Ne yapacağız? Burada elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız?
2: Ya iyi de Ali abi ne yapabilir?
3: Sen karışma.
2: Allah Allah.
1: Ya Yiğit, ben Selim abiyi bırakır mıyım ya? Ama bu gece mecbur bekleyeceğiz. Yarın gerekirse ben atlar Adana'ya giderim. Tamam mı?
3: Tamam.
1: Mert'in tabağını uzat.
4: Ellerimi yıkadım.
2: Aferin ablacığım.
1: Ben bakarım, ona da ben bakayım.
2: Size yemek hazırladım.
1: Gerek yok, ben yaptım bir şeyler.
2: Ali inat etme işte, çocuklar doğru düzgün bir şey yesin.
1: Çocukların durumu gayet iyiyse ya. Gayet güzel yemekleri de var, ben yaptım.
2: Sen?
1: Evet, şu anda parmaklarını yiyorlar.
2: Ali tamam. Mertcan'ı unuttuğum için özür dilerim, tamam oldu mu?
1: Mesele Mertcan değil.
2: Ne o zaman?
1: Yenge söylemedi mi?
2: Neyi?
1: Samim abi içeri attırmış.
2: Kimin? Ama saçmalama Ali.
1: İnanmıyorsan al konuş.
2: Nasıl?
1: Al.

0: Afiyet olsun. Sen yemiyor musun Melia?
1: Yok babam ya. Benim hiç acıkmadı karnım. Sen ye. Alo.
2: Ha, ablam neredesin? Ben sabahtan beri seni arıyorum.
1: Vallahi anacığım bir karışıklık oldu.
0: Kim?
1: Seyhan baba, Seyhan.
2: Abla, doğru mu duyduklarım?
1: Vallahi bir kıyamettir koptu ki hiç sorma Seyhan.
2: Ablam biz Samim abinin günahını almışız.
1: O ne demek Allah aşkına ya?
2: Ya Samim abi Yiğit'i kurtarmak için kadın ortak olmuş.
1: Ne Yiğit'i?
2: Ya bak şimdi. Samim abi tefecilerden borç almıştı ya hani. Samim abi o

0: borcu ödeyemeyince bu tefeciler Yiğit'i kaçırıyorlar. İşte evet, Samim abi de Şeriz Hanım'dan yardım istiyor.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan sen ne diyorsun Gülü? Madem öyle niye bir şey söylememiş Allah aşkına ya?
2: Ne diyor Melia?
1: Yok bir şey babam. Seyhan. Anacığım babam yemeğini yesin. Ben seni sonra arayacağım. İyi hadi, sana da iyi akşamlar. Hadi gülüm hadi. Hadi baba.

0: Ay ben de kendi derdime düştüm, ablamı unuttum ya. Yani kadıncağızın başına gelene baksana ya. Ama o yılan Şehnaz var ya, o Muazzez'in yanında, cadı Muazzez'in.
1: Ablam bak üzüldüm, haklısın. Bak yılanın yaptığı az şey değil, tamam.
0: Ama Seyhan ben onun o kumpasçı anasına kızıyorum.
1: Tamam haklısın. Day yani bu kadar üzülme sen. İşte sonuçta görüyorsun. Ya bizim de halimiz senden farklı değil.
0: Aman yok be Seyhan.
1: E bak ablam orada. Biz burada Ali ile birbirimizi yiyoruz.
2: Yok ben pes ettim artık.
1: Sen diyordun ya hep. İşte öyle büyük aşklar, rüya gibi evlilikler falan. Yok masal bunlar.
0: Vardır birileri be.
1: Yok yok. Sen Mavi ile ablam bile bu hale geldiyse.
0: Doğru valla.
1: Abla dur, dur ben bakayım.
3: Alo. Feride, nasılsın?
0: Ha, iyiyim canım benim. Sen nasılsın?
3: Sevin.
4: Çok iyiyim. Nöbete kaldım hastanede bugün.
3: Müjdeyi aldın mı?
0: Ne müjdesi?
3: Evleniyorum.
0: Nasıl?
3: Halim geldi. Kararını vermiş.
4: Annesi gelecek. Yakında söz keseceğiz.
0: Söz mü?
3: Haklıymışsın Feride.
4: Halim'in niyeti gerçekten ciddiymiş.
3: Yani ciddi olmasa ben zaten beklemezdim. Biliyorsun öyle yıllar yılı. Yani yaşımız geçiyor. Feride? Ne diyorsun Feride?
0: Çok sevindim gülüm.
1: Abla ne oluyor?
0: Mutluluklar zaten yarın konuşuruz. Tamam tamam. Tebrik ederim tekrar konuşuruz. Hadi hoşça kal.
1: Abla.

0: Hadi Merto, ben senin için yaptım o yemeği.
1: Ali abi, dayımı arayalım mı?
0: Niye?
1: Hiç, okulu anlatacağım.
0: He, ben anlattım.
1: Ne zaman?
0: Yemeği hazırlarken aradı.
1: Biz de arayalım.
0: Arayamayız. Telefonun pili bitti.
2: Artık yarın konuşuruz ablacığım.
0: Beğenmedin mi?
1: Tantuniye benzememiş.
0: Ha, bu başka. Bunu gemide icat ettim.
2: Yardım edeyim mi ablacığım?
3: Bırak çocuk, kendisi yer.
2: Ya sen karışmasana.
0: Şş, çocuklar ne oluyorsunuz ya?
2: Arkadaş bu ara avukat kesildi de.
3: Başkalarının hayatını kaydıracağım.
2: Yiğit.
0: Tamam. Hadi yemeğini bitirsin herkes. Merto, kaşıkla.

0: Seyhan, ha? Bu zamanda kimse mutluluğu bulamıyordu. Ablam ne oldu? Sevin evleniyor.
1: Ablam evlensin.
0: O Muazzez cadısı olmasa şimdi ben de evleniyordum. Kuyumu kazdı ve tek bir kelime edemedim Seyhan.
1: Ablam hadi gel dönelim.
0: Bırak.
1: Abla bak rezalet çıkacak.
0: Ya
1: abla.
0: Bırak. O nankör de bana hava atıyor. Nankör.